0: Ver.
1: Hayır, dur bekle. Mac, ya adamların ve doktor?
2: Orada yaşananlar.
0: Asla dışarı çıkmamalı, anlıyor musun?
2: Destek kuvvet senin ekibini yok edecek. Doktorun icabına da sen bakacaksın. Ve dışarı
0: çıktığında basına konuşacaksın. Ve bugünün hatırı için Amerika vatandaşlığını alınacaksın.
2: Yepyeni belgelerin olacak.
1: Mac, ben seninle gelmeyeceğim. Bu cehennemden canlı çıkmanın yolunu biz birlikte buluruz. İnanamıyorum, lanet olsun.
3: Ey Güneyli, şunlara bir bakar mısın? Bulacağımı düşünmemiştim ama şanslıyız.
1: Güzel. Hepsini al ve çık oradan.
3: Tamam. Görüşürüz.

0: Geliyorlar. Çabuk saklan.
1: Ekip 13. Şimdi reviri tarıyoruz.

kuzeyli. Şu silahı al çabuk. Ve alınca düşünmeden ateş et. Hadi. Dur biraz. Şarjör boş. Oraları bir tara. Belki başka vardır.

0: Hadi daha çabuk, hadi. Daha hızlı.
1: Hemen bırak silahını. At dedim. Kaldır ellerini. Çabuk. Hemen çık oradan. Hadi. Sana çık dedim. Çık. Ekip 13 konuşuyor. Birini bulduk. İcabına bakacağız.
2: Dur biraz. Rosetti. Bu doktor. Brown nerede? Ben Raptor yüzbaşısı. Birlikteler mi?
0: Bana güven. Konuşmazsan seni vurmaz.
1: Yerlerini söyle ki biz de seni koruyalım.
0: Hiçbir şey söyleme. Sakın. Sakın.
3: Size nasıl güveneceğim?
1: Sen git, ben hallederim. Yürü.
0: O kanlar olmadan hiçbirimiz buradan sağ çıkamayız, tamam mı?
2: Hey, silahı.
0: Adamlarımı gönderip sana vakit kazandıracağım.
3: Senin doktor olduğunu bilmiyorduk. Benim adım Hyung Choi. Rahat ol, gerilme. Senin peşinde değiliz. Tek istediğimiz Kral ve Raptor'ın yüzbaşısı. Neredeler? Söyle. Ha? Sana herkes sağ çıkacak mı dedi. O her zaman öyle söyler.
4: Sen bunu nereden biliyorsun?
3: Ben bir zamanlar Raptor 1.6'daydım. Ona sakın güvenme. O adamın tek bildiği şey paradır. Ekibi buradan canlı çıkamayacak. Bana nerede olduğunu söylersen seni buradan canlı çıkarabilirim.
4: Söylersem beni öldürmeyecek misin?

0: Nereye gideyim? Ha?
1: Ah, çok kısa bir yolun kaldı. Beni izle.
0: Dur, dur, ateş etme. Ben seni öldürmeyecektim.
2: Kanamanı dur. Hepimiz buradan sağ çıkabiliriz.
3: Raptor 1-6. D sektörüne şimdi ulaştık.
1: Gerald, iki saat sonra toplantı yeri girişinde bir merdiven göreceksiniz. Doktor da orada. Onu yanınıza alın.
3: Anlaşıldı. Bu tarafa.

0: karşı arkalarından çıkmamız gerekiyor. Bir yol bul.
1: Beni izle.
0: Sağ ol, beni koru.

0: Eve gidiyoruz.
1: Gel çabuk.

0: Yüzbaşı, biz merdivendeyiz. Doktor nerede?
1: Bekle, bekle. Şimdi geliyor. Kuzeyli, sağa dön. Merdiven göreceksin. Aşağı in ve adamlarımı bul orada, tamam mı? Hadi.
2: Sağda merdiven var. Tamam.

0: Jared, doktorun yolu çıkalı. Odada fazladan şarjör bulacaksın. Doldur ve yanına git.
1: Anlaşıldı.

0: Yüzbaşı, şimdi odaya ulaştık. Doktorun konumu neresi? Yüzbaşı!
1: Gerald. Artık çok geç. Buradan herkesi çıkartamayız. İkimiz buradan çıkabiliriz. Burada ölmek istemiyorum. Burada ölmek istemiyorum.
0: Sana bir şey soracağım. Yeni çocuk gelince paraşüt hikayesini anlatmıştın. Öyle değil mi? Bana hikayenin mantığıyla ilgili ters gelen şeyse, bırakman gerekse de senin bırakmamış olmanı ve o şekilde sorunsuzca yere inebildin. Ama bacağından oldun. Adamı neden bırakmadın yüzbaşı? Yüzbaşı, o adamı neden bırakmadın? Çünkü onu kurtarmak istedim. Değil mi? İşte bu da benim paraşütüm. Artık hiç kimseyi bırakmam. Ay lanet olsun, bu bir tank! Dimitri! Bağ! Marcel!
2: Lefter 1-6 istasyon
0: 1-6. Marcel! Hey!
1: Mac!
2: Lefter 1-6 duyuyor musun? Raptor 1-6 duyuyor musun?
1: Mac, buradayım.
2: Ahab, sesin
1: duyuyor
2: geliyor
1: musun?
2: Mu?
1: Duyuyorum.
2: Tamam Ahab, başkanın tam desteğini aldım. Destek kuvvetleri geldi. Mevziyi aldın mı?
1: Gerald, destek geliyor. Biraz dayan. Çok az kaldı.
3: İstasyon 1 kalp krizi sebebiyle girmiyoruz. Sizden acil talimat bekliyoruz.

0: yaşıyorsun Kuzeyli? Sen vuruldun mu?
1: Benim değil. Kral nasıl?

0: Hey Güneyli, tansiyonu düşerse ona bundan ver, tamam mı?
1: Ben sıkıldım artık. Buradan canlı çıkarsam market güvenliği olacağım.
0: Sakat bir adamı kim güvenliğe alır ki? Hey Güneyli, sen merak etme. Hepsi geçecek.

0: Haber abi koruyacak.
1: Hep iyi misin?
2: Ben iyiyim.
1: Kral yaşıyor.
3: Amerika bu gizli operasyonu gerçekleştirdiği sırada düşman devlet bizi itham.

dünyada hüküm süren barışı yok etmeye çalıştı. Askerlerimiz orada ölüm kalım savaşı verdi. Evet, az önce oldukça gizli bir askeri bilgiyi ifşa ettim. Umarım şimdilik başkanlık makamım benim ceza almamı engeller. Ama şu kaçınılmaz ki başkanlığım bitene kadar siyaseten eleştirileceğim. Gelecek seçimin sonucundan bahsetmiyorum bile. Beni eleştirecek olanlar lütfen eleştirin. Çünkü şu an önemli olan benim siyasi kariyerim değil. Asıl önemli olan kendi canını hiçe sayıp ülkesi için son ana kadar görev yapan askerlerin hayatıdır. Ve Amerika Başkanı olarak onları korumak benim tek görevim.

0: belirtiyorum. E hep yaşıyor. Bugün bizim ülkemiz için savaştı ve ben onun eve dönmesi için elimden gelen bütün her şeyi yapacağım. Tanrı hem Ehab'i hem de Amerika Birleşik Devletleri'ni korusun. Sağ ol.
1: Sayın Başkan,
2: Sayın Başkan, tamam.
0: Sorun efendim.

0: kralı alın. Acele edin. Dikkat. Dikkat. Tamam. Hemen ameliyathaneyi açın.
1: Hayati verilerine bakın.
2: Çok kan kaybetmiş.
3: Salgı bezi getirin. Acele edin.
2: Kaldır. Salgı bezini çıkaralım. Tut.
1: Tamam, tut şunu.
2: Sıkıca sarmalıyız.
4: Ehep benim. Kral yaşıyor. Kısa bir süre sonra Doğu Denizi'ndeki 7. püroya varacaksınız. Ve bir kanal senin dönüşünü yayınlayacak. Sana bir röportaj çıktısı verilecek. Ne söylemeyeceğini biliyorsundur.
1: Pekala. Kral kendine geliyor.
4: Onun olduğuna inanamıyorum. Yayınlandığında kahraman olacaksın. Ehep, beni duyuyor musun?
5: Doktor ne olacak?
4: Boşver. Zaten kurtulamazsın.
2: Hey, otursana.
3: Bayım, oturun lütfen.
2: Ben sana otur demedim mi?
3: Hey, he? Ne yapıyorsun sen?
2: Hemen oturmalısınız. Hey!
5: Onu tedavi edin. Çabuk!
4: Herkes geri çekilsin. Silahları indirin. Tekrar ediyorum, silahları indirin. Onu tabii kurtarırsın. Ne olursa olsun. Fakat görevde her şey üstüne geldiği zaman orada kim varsa onu kullanırsın. İster kan torbası olsun, ister başka...
5: Matt. Onu kurtarmalıyım.
0: Düşman uçağı, rota değiştir.
2: Kral güvende.
4: Tekrar ediyorum. Çin Hava Kuvvetleri'nin saldırısı altındayız.
2: İstasyon 1-0. Düşmanı karşılıyoruz. Tamam.

kurtaramayacak ama gezinge dışındalar. Hepsi denize düşecek ve kimseye zarar vermeyecek. Aşağıya bak, 300 metre. Kralı gördün. Yakala. Ona çok ihtiyacımız var. Onu yakalaman gerekiyor.

Hey! Hey Kuzeyli! Hey, uyan Kuzeyli.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Yedi yaş ve üzeri için uygundur.

kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: yokmuş.
1: Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım.
0: Keloğlan ve sevimli dostları Kedi ile Civciv birlikte yaşarlar.
1: Animasyon türündeki Keloğlan ve hayvan dostları vizyona girdi. Filmin konusu şöyle. Keloğlan köyünde düzenlenen Balkabağı Festivali sırasında gökten düşen gizemli bir ışığa tanık olur. Aynı anda hayvanlar şatosunda yaşayan Tombik Tekir ve Civciv de bu olağanüstü olayı fark eder. Ormanda yaptıkları araştırma sonunda yolunu kaybetmiş yıldız çocukla karşılaşırlar.
2: Ne oluyor böyle?
3: Beni özledin mi Örümcek'im?
1: Peter Parker için yepyeni bir gün başlıyor. Fantastik film severlerin heyecanla beklediği Örümcek Adam yepyeni bir gün vizyonda. Destin Daniel Cretton'un yönetmeni olduğu filmde başrollerde her zamanki gibi Tom Holland ve Zendaya var. Film, kimliğinin dünya tarafından unutulmasının ardından New York sokaklarında yapayalnız kalan Peter Parker'ın tam zamanlı süper kahramanlığın getirdiği ağır baskı ve geçirdiği şaşırtıcı fiziksel evrimle mücadelesini ve şehre yönelen gizemli yeni tehditleri konu alıyor.
4: Doğa da iyi veya kötü olana nasıl karar verirdin?
2: Kusura bakmayın ya.
4: Öğrencilerimden değilsin değil mi?
5: Göremediğiniz bir tehditle karşı karşıyayız. Hatta göremediğiniz. Başarılı olan tek ve hissedebilen tek kişi.
2: Aa, demek benim panoma rastladın. O tuhaf tiplerden değilim, inan.
6: Biraz

0: Laughters. Ben MC.
1: Merhaba örümcek adam. İyi misin? İçindeki o canavardan kurtuldun mu? Gidip MC'nin nasıl olduğuna bakayım.
2: Bu işten kurtulamayacaksın.
1: Kurtulabilir.
2: Bu kadar büyüdüğünü bilmiyordum. Affedersin, tehlikelisin. Bana güvenmen gerek.
0: Peki. Bu iş çok korkutucu bir hale alabilir.
3: Bu da kim be?
0: Asıl sen kimsin?
2: Frank, lütfen. Gidecek başka kimsen yok.
0: Ama seni seven insan. Gitmesine izin mi vereceksin? Seni sen olduğun için sevem. Onu sakın unutma. Ne kadar güçlü olursan ol.
2: Seni özlüyorum May. Tamam, bir saniye dursanız. Bir saniye. Artık lisede değilim tabii. Sen de esnetme yapıyor musun? Çok faydalıdır bak. Hazır mıyız?
4: Are you ready? Yönetmen Danny Boyle'un en iyi film ve en iyi yönetmen başta olmak üzere 8 dalda Oscar kazanan filmi Milyoner yeniden vizyonda. Başrolde Oscar adayı Dev Patel'in bulunduğu filmin konusunu hatırlatalım. Mumbai'nin kenar mahallelerinde büyüyen 18 yaşındaki Jamal Malik hayatının en önemli deneyimini yaşamak üzeredir. Bütün Hindistan'ın gözü önünde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük ödüle tek bir soru uzaklıktadır. Ancak programa ara verildiğinde polis Jamal'ı yarışmada hile yaptığı gerekçesiyle gözaltına alır.
5: Hey, nereye götürüyorsun onu?
6: Ben Scotty. Bu şehirdeki tüm kedileri tanırım.
4: Animasyon türündeki özgür kedi Scotty, yalnızlığa alışkın sokak kedisi Scotty ile ev kedisi Katie'nin kesişen hikayesini anlatıyor. Scotty, ev kedisi Katie'nin hayatına girmesiyle kendini çılgın sokak kedilerinin arasında bulur. Bu macera ona aidiyet duygusunu ve bir yuvaya sahip olmanın değerini sorgulatır.
6: Bu Tombo.
7: Yaşasın!
6: Grubun en sakar kedisi.
7: Ya her şey niye hep benim üstüme düşüyor?
6: Katie ise benim için ne kadar değerli olduğunu henüz bilmiyorum. Ama bir gün ona bunu kesinlikle söyleyeceğim.
8: Eğer bu kediyi bulamazsak şirketimiz kesinlikle batacak.
9: Şimdi elimdesin.
10: Kaçın, köpek geliyor.
11: Onu biz oyalarız. Sen hemen git.
12: Dayan, seni oradan çıkaracağım.
10: Scotty.
13: Sen de bu ayak seslerini duyuyor musun?
12: Biri geliyor.
13: Korkuyorum Scotty.
12: Korkma. Hazır ol. Tabii bir de fındık var.
14: Göründüğünden çok daha fazlasın.
15: Just because you could paint on a canvas, that's not make you.
4: Karizmatik oyuncu Johnny Depp'in yönetmen koltuğunda oturduğu Modi, Deliliğin Kanadında 3 Gün biyografi türünde bir yapım. Ricardo Scamarcio, Al Pacino ve Luisa Ranieri'yi başrol kadrosunda bulunduran film, 1916'da 1. Dünya Savaşı'nın gölgesindeki Paris'te sanatçı Amedeo Modigliani'nin çalkantılı 3 gününü odağına alıyor.
16: Destruction is creation.
17: What are you doing?
18: I'm hypnotized chicken.
4: Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Ayasofya 2-1 Camii'nde sürdürülen Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı koruma, restorasyon ve güçlendirme çalışmalarında yeni bir aşamaya geçildi. Ana kubbedeki restorasyonun güvenli koşullarda sürdürülebilmesi amacıyla kurulan geçici çelik çatı, yüksek güvenlik standartlarına sahip koruyucu brandayla kaplanıyor. Ayasofya'nın ibadete açılışının 6. yılı dolayısıyla açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Doli Ersoy, bilim heyeti rehberliğinde yürütülen uygulamayla tarihi yapının iklim koşullarına karşı korunduğunu, eşsiz mozaiklerin güvence altına alındığını ve tüm çalışmaların özgün dokuya zarar verilmeden büyük bir hassasiyetle sürdürüldüğünü vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi kararıyla mabedin yeniden asli hüviyetine kavuştuğunu hatırlatan Bakan Ersoy, paylaşımında medeniyetimizin en kıymetli mirasıdır.

Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra. Oliva sözleri Azmi Coşkun'a, müziği Ümit Karabiber'e ait Bildum da Sevdum çalışmasıyla dijital platformlarda ön sırada.

Oyuncuların tepkisini çeken yapay zeka karakter Tilly Norwood ilk uzun metrajlı filmiyle beyaz perdeye hazırlanıyor. Tilly Norwood'un arkasındaki yapay zeka odaklı stüdyo dijital karakterin Misaligned adlı komedi dram filminde başrol olacağını duyurdu. Film Tillyverse adı verilen gerçeküstü bir dijital evrende geçecek. Filmin hikayesinde Tilly'nin düzenli dijital varlığı karanlık ağdan gelen asi bir yapay zeka botuyla karşılaşmasıyla değişiyor.

Oyuncu sendikaları ve çok sayıda Hollywood yıldızı, yapay zeka ile üretilen karakterlerin, gerçek oyuncuların emeğini, yüzünü, sesini ve performansını taklit ederek sektörde yeni bir kriz doğuracağı uyarısında bulunmuştu. Norwood'u geliştiren stüdyo ise yeni film için tamamen yapay zekaya dayalı bir üretim değil, hibrit bir model izleneceğini açıkladı.

Yunanistan Devlet Balesi tarafından sahnelenen Fındık Kıran Balesi, yoğun talep üzerine Pius Senfoni Orkestrası eşliğinde Aralık ayında yeniden İstanbul'a geliyor. 175 yıllık tarihiyle köklü bir geçmişe sahip bale, Çaykovski'nin ölümsüz eseri Fındık Kıran temsilini 26 Aralık akşamı Zorlu PSM sahnesinde sanatseverlerle buluşturacak. Pio Entertainment organizasyonuyla sahnelenecek başyapıt, etkileyici dekorları, göz alıcı kostümleri ve eşsiz koreografisiyle seyircilerini yalnızca bir bale izlemeye değil, adeta hayal ve gerçek arasında bir yolculuğa davet ediyor.

Sarancı ünlü Amerikalı kadın DJ ve prodüktör Sara Lenci 15 Ağustos akşamı Türkiye'ye geliyor. Sert tekno tarzıyla bilinen ve Tomorrowland, Teletek, Monegros gibi büyük festivallerde yer alan DJ'in konser adresi Life Park İstanbul.

Türkiye müzik sektörünün önde gelen caz müzisyeni Anıl Şallıel, Balkan Sessions konseptiyle 13 Ağustos'ta Blind İstanbul sahnesinde. Şallıel, Balkan Sessions'ta cazı Balkan ezgileriyle buluşturarak izleyicilere ritmik, enerjik ve sınırları aşan bir konser sunmaya hazırlanıyor.

Balkanlardan Akdeniz'e rüzgar Datça'da Datçaz'da esecek. Bu yıl 19-23 Ağustos tarihleri arasında ilk kez düzenlenecek Datçaz, Datça'yı Türkiye'nin yeni kültür sanat duraklarından birine dönüştürüyor. Festivalde Arnavutluk doğumlu İsviçreli vokal sanatçısı Elina Duni, Paris'te yetişen ut sanatçısı ve vokalist Melina Vlachos, 2007'den bu yana Belgrad'dan dünyanın dört bir yanına uzanan Naked grubu sahne alacak. Türkiye caz sahnesinin önde gelen isimlerinden jüride Özçelik, Ada Sanlıman ve DJ Bartez de festival boyunca müzikseverlerle

salonundan ilk ipuçlarını sanatseverlerle paylaştı. İtalyan sanatçı Olivo Barbieri'nin 40 yılı aşkın sanat pratiğinden 5 tematik seriyi bir araya getirdiği Zaman, Mekan, Geometri sergisi ve Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu'ndan eserleri bir araya getiren artistik direktörlüğünü Doktor Kumru Eren'in yaptığı Perili Haunted, yeni sezonun öne çıkan sergileri arasında yer alıyor.

Depeche Mode, müzikal kariyerinde 45 yılı geride bıraktı. 1980'den bugüne birçok albümü en çok satanlar listesine giren Depeche Mode'u, şöhrete en çok 1981 yılında yayınladıkları Just Can't Get Enough şarkısı kavuşturmuştu. 2026 yılına geldiğimizde Depeche Mode'u hala küresel turnelerde görüyoruz. Grup hala aktif, hala dinamik. Hitap ettiği kuşak değişse de konser biletleri hala sold out. Yani satışa çıktığı an tükeniyor.

bakışta tıpkı canlı veya kurutulmuş bir lavanta demeti gibi görünüyor. Ama bir emeğin ürünü. Örgü lavanta yapımı hem çok kolay hem de çok keyifli. Amigurumi veya dekoratif çiçek olarak kullanılan örgü lavanta buketleri nasıl yapılıyor? Kısaca anlatalım. Öncelikle bir buket örgü lavanta için gerekli malzemeler mor ve yeşil ip, 2-2,5 mm tığ, elyaf, makas, iğne, çelik teli, çiçek teli veya ince tel. Lavanta için 18 ila 25 örgü zincir yaptıktan sonra 3 sık iğne veya 1 sık iğne ve 3 trabzana geliyor sıra. Sıra tamamlandığında örgünüz kendiliğinden kıvrılacak. Şimdi şeridi sıkıca rulo şeklinde sarın ve alt kısmını dikin. Lavantanızın sapı için yeşil iple 25 ila 35 zincir çekin. Dilerseniz içine ince tel yerleştirebilirsiniz. Zincirin üzerine sık iğne yaparak sapı kalınlaştırın. Ve lavanta buketinizin yaprağı için 12 ila 15 zincir çekin. Zincirin bir tarafına sık iğne, yarım trabzan ve trabzanlarla ilerleyin. Diğer taraftan aynı şekilde dönerek ince uzun bir yaprak oluşturun. Sapın alt kısmına dikin. Birleştirme işlemi içinse mor başağı sapın ucuna sağlamca dikin. Yaprağı sapın alt kısmına ekleyin. İsterseniz birkaç dal yaparak küçük bir lavanta buketi hazırlayın. Bu modeli yaklaşık 20 ila 30 dakikada tamamlayabilirsiniz.

çocuğa dokunmadan çalınan tek enstrüman var. O da teremin. İcracının alete fiziksel olarak temas etmesine gerek kalmadan iki antenin etrafındaki görünmez elektromanyetik alanları kullanarak çalınan ilk ve en ikonik elektronik enstrüman olan teremin 1920 yılında Rus fizikçi ve mucit Leon Teremin tarafından icat edildi.

Dünyanın ilk elektronik enstrümanı kabul edilen Terem'in özellikle biraz ürpertici sesiyle korku ve bilim kurgu filmlerinde kullanılıyor. Müzisyenin elleri görünmeyen elektromanyetik alanları kontrol ettiği bu enstrümanı vakti zamanında Albert Einstein'da denemiş ve ustalaşması en zor enstrüman demiş.

Son dönemde ise Macaristan'ın prestijli Liszt'le üstün sanatçı ödüllerini kazanan terimin virtüözü Khatice İleni sosyal medyada popüler. Ünlü virtüöz için yalnızca notaları çalmıyor. Bedeninin dışında duran ses telleriyle adeta şarkı söylüyor, yorumları yapılıyor. İzliyoruz.

0: kimi şarkılar vardır, ilk söylendiği dönemde fazla değer görmez, listelerde hak ettiği yerde olmaz. Ve bazı şarkılar vardır ki ilk söylendiği zamandakinin yerini asla tutmaz, hatta onu daha bir kıymetlendirir. İzlence izleyicileri, şimdi sizlere bir dönem hepimizin diline dolanan, seneler seneler sonra yeni yorum katılarak tekrar piyasaya sürülen, kısaca coverlanan şarkıları derledik. Bakalım orijinallerini aratıyorlar mı? Karar sizin.
1: Aşk rüyadır çok zaman
0: dün şeye bak, 2024 yılında kaybettiğimiz Türk sanat musikimizin duru sesi Yüksel Uzel'den dinlemeye

Kenan Taşan imzalı şarkı 1990 yılında popüler oldu. Sanat müziğinin kraliçesi Emel Sayın da 1992 yılında söyledi "Üzüldüğün Şeye Bak" şarkısını. Hatta o yıllarda K harfine vurgusuyla bir hayli de konuşulmuştu.

yıllar geçti. Bu efsane şarkıyı bu kez 2025 yılında Serdar Ortaç'ın vokalisti olarak tanıdığımız Merve Demirci'den kendine özgü yorumuyla dinledik.

Gamzedeyim, deva bulmam, garibim, hiç yuva kurmam. Sözleri Tatyos Efendi'ye ait Uşşak makamında Sofyan usulünde şarkıyı 1980 yılında Barış Manço, Kurtalan Ekspres'le birlikte 20. sanat yılı için yayınladığı albümünde yer verdi.

Nostalji denildiğinde elbette ki akla gelen şarkılardan Tek Başına. Türk caz müziğinin efsanelerinden Ayten Altman, Takvim Yaprakları 1974'ü gösterirken söylemişti.

olan bugüne birçoğumuzun hatıralarında farklı duygularla yer eden efsane şarkıyı kimler kimler söylemedi ki? Mesela bundan 7 yıl önce Hepsi grubundan tanıdığımız Gülçin Ergül.

Alla Beni Pulla Beni, Ozan ve Seyyah Barış Manço'nun 1981 yapımı sevilen bir şarkısı. Şarkıda Manço'ya eşlik eden isimse Van'da yaşayan kuzeni Deniz Tüney Ali Efendioğlu'ydu.

0: rock müziğinin bir diğer dev ismi Erkin Koray'ın zamansız şarkısı Yalnızlar Rıhtımı. Şarkının çıkış tarihi 1974.
1: Bir

Sözleri 2025 yılında kaybettiğimiz İlhan Şeşen'e ait Aşık Oluyorum Eyvah'ı müzikseverler ilk olarak 1989'da Nükhet Duru'dan dinledi.

2020 yılında Nükhet Duru şarkıdan 7 yaş genç, 1996 doğumlu genç müzisyen Evrencan Gündüz de Aşık Oluyorum Eyvah'a düet yaptı.

Usta kayakçı Anios Erasosos sıra dışı bir hedef için Arktik'in derinliklerine yol alıyor. Dünyanın en büyük buz şelalelerinden birini kanoyla geçmek için Norveç'in Svalbard takım adalarında zorlu bir yolculuk başlıyor.

Geçici buzul şelalelerine ulaşmak için buz sahanlıklarında kilometrelerce yürümek, tehlikeli uçurumlara tırmanmak ve donmuş nehirlerin izini sürmek gerekiyor.

0: ben şu olayı çözeyim, bir daha bu hatunla çalışma.
1: Hiç geçinemeyen iki dedektif baştan sona hatanın içinde.
2: Hareketlerine dikkat et lütfen. Masada da öyle anormal davranma.
1: Tüm olaylar birbirine karışıyor.
0: Morten
3: yine evli çift kılığında kalacağınız bir oda yırttık.
2: Evli çift mi? Seni gördüğüme bu kadar sevineceğim aklıma gelmezdi.
1: Bu komik dava çok güldürecek. Çılgın Ortak bu akşam 20'de A-Para'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim. Çok güzel bir karşılama.
0: Piyano sesi çok güzeldi. Bütün enstrümanlar çok güzel ama piyano böyle dalıp gidiyorsunuz.
1: Evet. Hakikaten.
0: Vallahi Tamer Bey, enerjinizle hayran. Yani bu kadar yoğunluğun arasında gençleri de özen gösteriyorsunuz, kırmıyorsunuz. Evet. Üniversitelerde varsınız. Hatta biz beraber Hasan Kalyoncu'da beraberdik üniversitesinin sinema ödül töreninde. Onun dışında kültür, sanat, tiyatro denen her yerde mümkün olduğunca konuşmacı olmak için hemen kabul ediyorsunuz. Müthiş bir şey
1: bu. Evet. Şimdi yaşamda, yani benim çocukluğumda

0: başlayan gözlemlerimle bugüne doğru geldikçe bu bir yolculuk değil mi? Hı hı. Hani my way diyor Frank Sinatra buna. Birçok hani değişmeyen şey değişimdir lafını doğrulandığını görüyoruz. Süreçler var. Yani işte çocuğun anne karnına düşmesi 9 ay. Sonra doğuyor. Süreç bitiyor. Çocuk bir ürün oluyor. Sonra o çocuk işte bebek. Bilmem şöyle böyle filan. Sonra işte ufak tefek laflar söylüyor. Biraz yürümeye başlıyor filan. Bebeklik sürecinden artık yürüyen bir insana dönüşmeye başlıyor. Sonra konuşmaya başlıyor. Sonra büyümeye başlıyor. Sonra soru sormaya başlıyor. Sonra okula gitmeye başlıyor. Her süreç bir değişimi ürününü, değişmiş bir ürün olarak onda görülüyor. Biz bunu muhakeme etmiyoruz. Bunu dünyanın en normal şeyi zannediyoruz. Yani kendiliğinden olan bir şeymiş gibi geliyor. Esaslı bu değişim sürecinin adı sanat, biliyorsunuz değil mi?
1: Öyle mi?
0: Tabii. Yani insanın mağara devrindeki bir insan sonra bugün Mars'tan arazi satın aldı. Bu kendi kendine mi oldu? Peki o zaman bilim var mıydı?
2: Yoktu.
0: Yoktu. Ama merak vardı. Merakın adı da sanat. Yani kuşun uçtuğunu gören adam sonra muhakeme etti. Yani ben de uçabilir miyim dedi. Belki o sırada işaretle filan anlatıyordu bunu. Yanındaki de adam onun kafasına bir tane şaplak attı belki. O kuş uçarsan uçamazsın diye. Ama sonra o adamın, yani tıpkı çocuğun büyümesi gibi, o başka bir kuşak, o süreçleri yaşayan bir kuşak kendisine kanat yaptı, uçmayı denedi, değil mi? Sonra Jules Verne diye bir adam çıktı. Efendim, daha ortada hiçbir şey yokken insanın uçabileceğini balonlardan, uçaklardan bahsetti. Sonra balonlar yapıldı.
2: Suyun
0: sonra,
2: altından bahsetti.
0: Ya sonra denizaltı yapıldı. Wade kardeşler helikopter yaptı. Şimdi bu, biz bunu bilim diyoruz buna, değil mi? Hayır, bu sanat. Çünkü o ilk insanın aklına düştüğü şey var ya, o beyin yarattı bunu. Dolayısıyla beynin o algılama ve oradan yaratıcı fikirler üretmesinin deneyiminin sonucunda elde edilen bilgi, o deneyim bilgiye dönüşüyor. Ben bilgiyi size devrediyorum. Ben eyvallah diyorum. Siz kendi çocuğunuza devrediyorsunuz. O ona devrediyor. O benim deneyimle, yani merak deneyimimle yaşadıklarım sizde bilgiye dönüşüyor. Onda daha iyi bilgiye dönüşüyor. Onda daha iyi bilgiye, daha iyi bilgiye derken onun adı bilim oluyor. Şimdi sorsak insanlara önce bilim mi vardı, sanat mı vardı diye tereddüt edecek değil mi cevaplar?
2: Kesinlikle.
0: Ama böyle baktığımız zaman beyin aynı beyin. Aynen. O zaman da bu beyin vardı ama malzeme azdı. Anca doğayı gözleyerek yapıyordu. O doğayı insan o sanat bakış açısıyla merak ederek öyle donattı ki şimdi bunlara bakarak yaşamı yeniden yaratıyoruz. Bunların hepsi süreç ve ürün işte. Tıpkı doğumda anlattığım gibi. O zaman bu yolculuğun adı sanat. Bu yolculuğun sanat merakıyla başlayan buluşlar da kuşaktan kuşağa devredildikçe bilim oluyor.
2: Bilim oluyor.
3: Şimdi herkes kendine sanatçı demeye başladı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Çok iyi değerlendiriyorum ama bunun sorumluluğu var. Çünkü şimdi kendine sanatçı demek bizdekine bakarsak keşke sanatçı demese kendine diyeceğim geliyor. Çünkü neden sanatçı diyor? Yaptığı işi küçümsüyor ve sanatçı diye bir meslek varmış havasında konuşuyor. Halbuki uluslararası alanda sanatçı diye bir meslek yok. Çünkü mesela sporcu diye bir meslek var mı? Benim çocukluğumda spor demek Fenerbahçe'nin maçına gitmek demekti. Değil mi? Spor yapıyor musun dediklerinde yok. Niye spor yapayım diyorduk yani.
2: Maça gidiyorum.
0: Maça gidiyorum. Sonra ne oldu? Spor insan sağlığı için gerekli bir unsur olduğu anlaşıldı. Ama sporcu diye bir meslek yok. Ne? Futbolcuya spor yapıyor adam. Profesyonel futbol oynuyor. Ne iş yapıyorsun dediğimiz zaman sporcu mu diyor? Futbolcuyum diyor.
2: Şimdi böyle deyince ben de onu düşünüyorum. Ay ne kadar haklısın. Mesela aktör ve aktris var yani. Şey evet. Yok ki yani. O sanatçı yurt dışında öyle bir başına öyle bir şey yok.
0: Şimdi benim tabii bende de böyle bir şey var. Anlamak yani, o konservatuvarda okurken de başladı bu. Daha öncesinde çocukluğumda da vardı herhalde. Dolayısıyla yaptığım işin ben nasıl, yani nasıl düşünüyorumu anlamaya çalışıyorum. Nasıl düşünüyorum anlamaya çalışırken ipuçları yakalıyorum. Mesela sizin konuştuğunuz bir şeyde bilmediğim bir laf geçiyorsa onu merak ediyorum. Soruyorum, ne demek o diyorum. Mesela bu bazı dönemlerde ayıp gibi görünür. Çünkü adam bilgisiz, bak bilmiyor zannediyor. Ama sormayacağım diyor. Yok, sormak lazım. Sormuyorsan gidip araştırman lazım. O zaman onları öğrendikçe düşünme biçimin gelişiyor. Zaten sanatın özü düşünme biçimi. Mesela fikri mülkiyet hakkı diyoruz, değil mi?
2: Evet.
0: Eserin hakkı demiyoruz. Fikrin hakkı diyoruz. Şimdi eser dediğimiz şey neyse ortaya çıkan, yani bu bütün meslekler için geçerli ama yani bir mesela bazı cerrah arkadaşlarım var. Bir tanesi bir gün dedi ki, ben dedi, hocam dedi, hiç leşim yok dedi. Vay dedim, sen sanatçısın o zaman, işine özenle yapıyorsun dedim. Yani öğrenmek ve özenle yapmak istiyorsun. O dedi ki, hayır hocam dedi, ben kasabım dedi. Ben dedim, sen mesleğini iyi yaptığın için biraz da şımarıklık yapıyorsun dedim. Değil mi? Tevazu gösteriyor ama o biraz hani iyi yapmaktan. Çünkü dedim, ne kadar kasap olursan ol, yine altta yatan insan bir canlı. Ve sen onu kurtarmak için yapıyorsun bunu. Hiç onu kurtarmak düşüncesi geçmiyor mu kafandan keserken, dikerken? Yani herhangi bir et parçasını kesip dikiyorum diye mi düşünüyorsun? Olur mu canım dedi. İşte o zaman sanat yapıyorsun. O sorumluluğun adı sanat. O yani onu 1000 defa da yapmış olsan o dikişi yine özenle yapman lazım, değil mi? Efendim o kesmeyi gene özenle yapman lazım. Yapmadığın takdirde en ufak bir hatada neşteri yanlış vurdun mu adam canına mal oluyor. Bunu da biliyoruz, görüyoruz değil mi?
2: Evet,
0: böyle hataları kesinlikle da görüyoruz. Yani sanat, belki şöyle anlatalım. Çünkü sanatı hep böyle mistik bir şey zannettik biz, değil mi? Yani o tabii ilkel insandan gelen şey, o merak ve beceri keşfetmeyi biz hep yani ona mahsus bir tanrısal bir özellik zannettik. O da olabilir ama neticede bir de beyni var. Ve o beyninin farkında değil o zaman. Beyni düşünüp heyecanlanıp yani olayları muhakeme etmeye başladı. Hiç sınırlı o zaman muhakeme edilecek şey. Muhakeme etmeye başlayınca kan dolaşımı artıyor. Kan dolaşımı artınca kalp çarpmaya başlıyor. O da burası güm güm yapınca diyor ki herhalde buradan geliyor. Tamam, buranın da bir rolü var ikisiyle beraber ama başlangıç burası. Yani buradaki dataların birbiriyle olan ilişkisi sonucu o kalp çarpmaya başlıyor. Bunu o zamanki insan yorumlayamıyordu tabii. Ama bugün neuroscience'dan bahsediyorsak, yapay zekadan bahsediyorsak bunu anlamak zorundayız.
2: Kesinlikle.
0: Her şeye duygu diyoruz biz. Duygu nereden geliyor? Duygu da buradan geliyor. Burası olmasaydı duygu olmayacaktı.
2: Bir de Tamer Bey, ben şimdi hatırlıyorum da ilk mesleğe başladığımda usta sanatçılarımız, şarkıcı veya oyuncu olsun, bazen böyle sohbet arasında konuşurken ya da röportaj yaparken birisinin hakkında bahsederken, şimdi tenzih ediyorum, siz mesela evet, Tamer Bey bir şey, evet, Tamer Levent diyorum, bırak diyor, sanatçı Tamer Levent diyor, o oyuncu Tamer Levent diyor. Ya da atıyorum, özellikle şarkıcılar bunu yapardı. Sen bana şarkıcı yazamazsın, bir daha dikkat et, ben sanatçıyım. Ya da diyordu ki, sen ona niye sanatçı yazıyorsun? Bak şimdi ikimizi yan yana çektin, ikimizin altına sanatçı yazma, onun altına şarkıcı yaz derdi.
0: Çok güzel bir noktaya değindin.
2: Bizi böyle kodladılar hep.
0: Bu şimdi, bu kodlama bizde nasıl bir zarar yarattı? Şarkı söylemek ancak profesyonellerin işidir dedik, değil mi? Sen profesyonel değilsen şarkı söylemişsin. Peki evde şarkı söylüyorsun. Benim akrabalarımda bir sürü vardır hala. Ne yaparlardı? Eskiden radyodan işte udi, bilmem kemancı ya da bir de solisti evlerine davet ederlerdi. Birlikte yemek yenir. Onlar da orada çalgı çalardı filan. Ve ev halkı müthiş bir şekilde onlara katılırdı. Hatta onlar bazen diyelim halalara filan derlerdi ki, ya siz radyoya gelsenize bak, ne güzel sesiniz var. Yok işte aman benim işim şu filan. Şimdi o sanatçı değil, değil mi? Yani onu kendi yeteneklerini

0: Ile yani tıpkı kuştan fikir üreten insan gibi kendi yetenekleriyle merak edip öğrenip zahmet edip disiplinle çalışıp o şarkıyı o bizim hala kim bilir kaç defa terennüm etti içinden, kaç defa dinledi, hangi hatayı yapmayayım diye düşündü, kulak hatası ya da detonasyona girmeyeyim diye, değil mi? Detone olduğu yeri duydu, tekrar açtı, plağa koydu belki, taş plağa, cızır cızır cızır cızır orada, ha ben burada hatasını kabul etti. Burada hata yapmışım dedi, düzeltti. Şimdi bu nedir? Bu ilahi bir duygu mu? Biz buna hep öyle dedik, değil mi? Ama bugün anlamamız lazım ki yapay zeka var kardeşim. O da beynimizin taklidi. O yapay zekaya biz beynimizle yine bir sürü şey komend ediyoruz. Ama esas olan bizim beynimiz ve bütün bu birikimler, bu bir disiplinler bizim beynimizden kaynaklanıyor. İşte sanat bu. Biz sanatı bir yaşama biçimi haline getirmeliyiz. Bir ortak kültür haline getirmeliyiz. Yoksa efendim şimdi yani bakın bunu açınca o kadar şey. Mesela bir program yapıyoruz sanata evet ne düşünmek diye. Özellikle o programa şöyle mesela konuklar davet ediyoruz. Çok iyi bir tabip. Profesör kendi alanında. Fakat çok iyi bir besteci. Şimdi çok iyi bir tabip olduğu için ona sanatçı diyemeyiz, değil mi? Peki işte sayın bir konuğumuz çok da iyi şarkı söylüyorsunuz. Bir de şarkı söylüyor. Ha şimdi sanatçısınız. Öyle mi? Bu bir klişe, bir yanlışı,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet.
0: Peki bunun bize zararı ne? O kültürü ortak kültür haline getiremeyişimiz, düşünme biçiminde de sorunlara çözüm bulmak, kendi kimliğimizi değerli kılmak, bütün insanlara bir sanat eseri muamelesi yapmak gibi bir ortak akılda buluşamıyoruz o zaman. Bu da tabii yaşamın bütün alanlarında sorun yaratıyor. Bütün alanlarında, yani bir tek alanında değil. Ekonomisinde, insan ilişkisinde, ailede, anne babada, eğitimde, değil mi? Her yerde. Eğer o sanat dedim. Mesela şey çok hoşuma gider. Yunus Emre'nin hikayesi. Bugünlerde başka bir yerde yazdım bunu da şey. Şimdi Yunus Emre şey Hacı Bektaş Veli ayrılırken yanından diyor ki sana iki çuval un mu vereyim yoksa nefes mi vereyim? Bildiğiniz bir hikayedir bu. O da diyor ki iki çuval un ver diyor. Alıyor iki çuval unu giderken düşünüyor. Düşünüyor ve diyor ki ben ne yaptım diyor ya. Hemen geri dönüyor diyor ki al iki çuval unu bana nefes ver. Şansını kaybettin diyor. Git Tapduk Emre'nin kapısına gir orada kal diyor. Oraya gidiyor. Bu sefer ona diyorlar ki git ormanda odun topla. Ocağı yak. Odun toplarken odunların en iyilerini seçiyor. Şimdi bu da sanat. Neden? Estetik bilimi bunu anlatıyor mesela. Bugün sanatın bilimi estetik. Estetik diyor ki yaptığın işi severek yap. Hobi olarak yap. Nefret ederek yapma diyor. Şimdi bu bir algı. Yani beynimizi biz böyle eğittiğimiz zaman, bunu anladığımız zaman bu beyni böyle hareket ettirmek üzere birçok kişide aynı kültürü oluşturabiliriz. Ama biz bunu ayırdığımız, kutuplaştırdığımız zaman o zaman sen sanat yaparsın, sen yapamazsın
2: gibi bir durum.
0: Bu benim işim. Mesela amatörlere kızıyorduk biz, biliyor musun? Profesyoneller amatörlere kızıyordu. Şimdi amatörlük müthiş yayıldı. Değil mi? Bakın iş yerlerinde Business Theater diye bir grup kuruldu.
2: Evet.
0: Duydunuz mu onu?
2: Aynen öyle. Business Theater'ı biliyorum. Biz şarkı, orkestra, deniz, doktorlar, mühendisler toplanıp
0: tabii
2: caz yapıyorlar,
0: caz
2: her şeyi yapıyorlar.
0: Bu Business Theater'da da yani şirket sahipleri, evet, yöneticiler onlar var ve zaman ayırıp bütün işlerin arasında
2: tiyatro
0: gelip tiyatro provası yapıyorlar. Buna benzer bir sürü çalışma var. Şimdi ne oluyor? Demek ki artık bu böyle bir kutuplaşmadan çıkıp ortak kültür haline geliyor. Biz niye sahneye çıkıyoruz? Niye işimizi özenle yapmaya çalışıyoruz? Şimdi hani oyuncu olmak bir meslektir. Yani UNESCO'da böyle geçiyor ve meslek tanımı var tabii. Ve o meslek tanımına göre de özlük hakları var. Sanatçıyım dediğiniz zaman meslek tanımı yok. Özlük hakları da yok. O zaman da şikayet ediyorsunuz. Diyorsunuz ki ya işte bizde sanatçı sürünüyor. E canım sanat.

0: çiftçi dersen sürünür zaten. Çünkü sen onun meslek tanımını yapacağı bir adla ifade etmediğin sürece onun meslek tanımı da yapılamazmış gibi oluyor. Yapılamayınca da sen sanatçı olduğunu iddia ederek esasında özlük hakları kazanmayı da reddetmiş oluyorsun.
1: Kesinlikle.
0: Sonra da şikayet ediyorsun.
2: Çünkü bizde oyuncu önce oyuncu oluyor, sonra şarkıcı oluyor. Sonra bir bakıyorsunuz bir filmin yönetmeni oluyor. Yani mesela Amerika'da kaç tane yönetmen oyunculuk belki yapmıştır da bir filminde, ama onun dışında adam yönetmen doğuyor ve yönetmen ölüyor yani.
0: Evet.
2: Amerika'dan değil mi? Bütün dünyanın birçok yerinde öyle yani. Bizde her şey olduğu için, o yüzden oyuncu yanına yazacağına şarkıcı, oyuncu, yönetmen yazacağına evet, sanatçı diyor.
0: Tabii çok enteresan bir şey söyledim. Şimdi mesela İngiltere'de de ben konservatuvardan mezun olduğum zaman pek çok böyle burslar teklif edildi. İngilizcem olduğu için illa yani yabancı dili öğrenmek için değil de oralara gidersem şu insanlarla tanışacaksam bana burs verin falan diye böyle pazarlıklarım oluyordu. Onlar da şaşırıyorlardı. Ama onları da yapıyorlardı. Mesela bu anlamda İngiltere'ye bursa gittiğimde Laurence Olivier ile tanışma şansım oldu. Orada National Theatre'da oyun yönetiyordu. Ben de gittim en arka sırada provasını izliyordum. O biliyor tabii oraya gideceğimi. Prova bitince de döndü bana, böyle ışıklı bir yer, böyle Mr. Levent falan diye baktı. Ben de kalktım. Tabii çok toy bir zamanım. Gittim yani böyle Laurence Olivier'de Sir unvanını almış kraliçeden. Ben de ona Sir dedim, siz dedim dünyada çok önemli great actors, great artistsiniz dedim. Öyle deyince o da elini omzuma koydu. Dedi ki oğlum my son dedi. I am not artist. I am an actor dedi.
2: Yeah.
0: Çünkü ona artist denmesi onu aşağılıyor. Ona göre. Değil mi? Çünkü o oyunculuğu yani mesleğini sanat olarak yapma. Şimdi bak burada şu fark ortaya çıkıyor. Yani Yunus'taki gibi. O öyle bir bilince sahip olmanız lazım. Beyninizin o hareketinin adının sanat olduğunu bildiğiniz zaman, beyninizi öyle kullanarak işinizi yaparsanız o zaman o işi sanat olarak yapmaya başlamış olur. Ama o da bitmiyor. Tıpkı doğumda dediğimiz gibi siz bir süreç yaratıyorsunuz. O süreçle siz bir ürün verdiğinizi varsayıyorsunuz. Ömrünüz bitiyor ama sizden sonra kuşağa devam ediyor. O zaman ne oluyor? Hipokrat'ın, Doktor Hipokrat milattan 700 yıl önce diyor ki sanat uzun, hayat kısa. Kardeşim sen doktorsun. Ne karışıyorsun sanata diye. Şimdi bizim kafaya bakarsak ne alakan var senin? Kalkıp sanat hakkında bir de böyle felsefi laf ediyorsun filan. Ayıp denen bir şey var. Bırak bu işi Aristofanes yapsın. Mesela değil mi? Yani o da yapıyor, o da yapıyor. Dolayısıyla bizim bu kültürü artık bu çağda güncelleyip esas anlamına döndürmemiz lazım. Sadece resim, tiyatro, müzik, mimarlığı izlemek ya da sadece resim, tiyatroyu meslek olarak yapıp buradan gelir elde etmeyi düşünmekle bu iş olmuyor.
1: Olmaz.
0: Bunun beyin planındaki yaratıcılık yani fikri mülkiyet dediğimiz o fikrin oluşmasını sağlamamız, düşünme biçimi yani. Yunus'un şunu bitireyim lafımı edip böyle çenem düştü kusura bakmayın.
1: Çok zaten.
0: Yunus'un şu lafı çok hoşuma gider. Söz ola keser başı, söz ola keser savaşı. Bu ne? Düşünmeni sanat olarak, konuşmanı sanat olarak yap diyor değil mi? Ama onun adının sanat olduğunu bilmiyoruz biz o zaman. O da bilmiyor.
1: O da o zaman sanat.
0: Ama beyni bunu söylettiriyor ona. Söz ola keser başı, söz ola keser savaşı. Tam böyle oturmadı ağzım ama işte bu. Peki bu adam bunu nasıl söyledi? Neye dayanarak söyledi? Biz bunu düşünmedik değil mi? Aa, ne güzel laf dedik yani. Analiz ettiğimiz zaman düşün, lafı seç, öyle konuş diyor. İşte yani sükut altınsa işte bilmem ne öyle laflar da var değil mi? Bunlar, ama biz bunların ne anlama geldiğini, bunlar atasözü böyle söylenir, biz duyarız geçeriz filan gibi. Hayır. Bunları da düşünmemiz lazım. Analizini yapmamız lazım belki.
3: Yeni nesille çok güzel bir bağınız var. Görüyoruz üniversitelerde en çok sizi istiyorlar festivallerde.
0: Evet.
3: Bunu biz Altın Baklava Film Festivali'nde de gördük. Öğrenciler etrafınızı sardı bir anda. Nasıl bir bağ var aranızda?
0: Vallahi işte insanların değerli, şimdi bu hele Z kuşağı, kimisi Z kuşağından umutlu, kimisi umutsuz, değil mi?
2: Evet.
0: Ama Z kuşağında tabii bir farklılık var. En azından yani adını sanat olarak koymamış bile olsa bunun, şöyle bir farkındalık gelişiyor. Yapay zekayı kullandılar. Ya da çocukluklarında onlara, biliyor musun, bir gün cep telefonu diye bir şey icat olacak denmedi. Çünkü o ellerine düştü. Şimdi oradan kaynaklanan bir objektif düşünme tavırları, tarzları var. O objektif düşünme zaman zaman eski kuşağa ters geliyor. Çünkü eski kuşak daha metafizik bir düşünme alışkanlığı içerisinde, değil mi? Tanımlayamam. Mesela böyle laflar söyleyenler var zaman. Sanat nedir diyorsunuz mesela. İlla resim, heykel, tiyatro, müzik, mimarlık demek istemiyorsa diyor ki o anlatılmaz, yaşanır diyor. Şimdi nasıl anlatılmaz ya? Çağımızda anlatılmaz diye bir şey. O zaman yapay zeka da anlatılmaz yani. Yapay zeka diye bir şey. Anlatılmaz hocam.
2: Yaşanır.
0: Yaşanır. Yapay zekayı öğrenmezsek yandık demektir. Bir de yapay zekanın beynimizin taklidi olduğunu bilip de esas merkezin burası olduğunu bilmezsek, zaten o yapay zeka bize, hepimiz biliyoruz, İlk başta saçma sapan şeyler, bilgiler de veriyor, değil mi? Siz onu düzelttiğiniz zaman da özür dilerim diyor. Şimdi demek ki yine esas olan burası. Aynen. Ama burayı kullanmanın tam zamanı şimdi. Dolayısıyla yapay zeka nedir? Anlatılmazı yaşanır diyemeyeceğimize göre bunun için de diyemeyeceğiz. Artık bizim de bu objektifleşmeyi sanat kültürüyle buluşturmamız lazım. Sadece objektifleşmeye kalkarsak o da çok böyle ne bileyim, biraz böyle taş gibi, yani neye benzeteyim dedim, bir şeye benzeteyim dedim. Yani kuru bir şey olabilir.
2: Kuru bir şey olur.
0: Ama o objektifliği sanatla da buluşturduğumuz zaman, o objektifliğin farkına vardığımız zaman çok yaratıcı şeyler çıkarabiliriz. Çözümler üretebiliriz. Neler üretebiliriz bu çağda ki? Bu çağ esaslı insanın yeniden yepyeni şeyler üretmesini gerektiren bir çağa dönüşecek haliyle. 2030 deniyor şimdi ama 2030 bana biraz erken gibi geliyor.
2: Siz ümitli misiniz Z kuşağında?
0: Alfa kuşağından daha çok ümitliyim. Yani şimdi o gene süreç dediğimiz şey var ya, Z kuşağı bu sürecin başlangıçlarından birisi. Yani bizimkiler baby bloom diyoruz. Biz mutlu kuşağız yani. Farkında olmadan yaşamış bir kuşak. Duygu dedik mi işi bitiriyoruz. Ama bu kuşak farkında olmaya başlayan kuşak. Bir de gen hadisesini artık kabul ediyoruz, değil mi? Çünkü biz hep insanın yeniden doğuşunun olur mu olmaz mı filan diyorduk. Yani rekarnasyonu. Rekarnasyon artık genle de buluşuyor. Genle buluşunca daha anlaşılır bir hale geliyor. O zaman bir bakıyorsunuz ki yani insanların daha mağara devrinden buraya gelinceye kadar birbirine devrettikleri genlerin de önemi var hayatımızda. O zaman Z kuşağı baby bloom'dan alfaya geçişin süreci, ama baby bloom'un ürünü belki de, değil mi? Ve baby bloom'un yarattığı işte sosyal medya, bilgisayar teknolojisi derken yapay zeka filan buraya geldik. Bu kuşak bununla aradaki kuşak. Ama alfa kuşağı bunu hazmetmiş bir kuşak olarak gelecek. Zannediyorum o daha umutluyum ondan. Tabii tam tersini düşünenler de var. Daha robotlaşacak insan. Bilgiye ulaşmaktan, bu kadar kolay bilgiye ulaştığı için bilgiye ulaşmayı terk edip işte kendi hayatını yaşamak daha önemli olacak filan gibi kaygılar var. Bilmiyorum, çok bu kadar erken karar vermek, karamsar bir karar vermek istemiyorum. Çünkü daha umutlu olmak istiyorum. Yani.
3: Yapay zeka oyunculuğu etkiler mi sizce?
0: Etkileyecek herhalde. Biliyorsunuz bir Amerikan film vardı. Bugünlerde onu konuşuyorum ama ismi gelmiyor aklıma. O oyun başrol oyuncularından bir tanesi film bitmek üzereyken vefat etti. Vefat edince bu, ama kaç yıl önce? Yani 10 yılı geçmiştir. Ne yapmaları lazımdı? Ya yerine yeni oyuncu alıp filmi baştan çekmeleri lazımdı. Ya da

0: onu hologram tekniğiyle ya da 3D ile ya da başka bir şekilde, bilmiyorum o zaman nasıl yaptılar. Çünkü o zaman yapay zeka yoktu. O oyuncuyu yarattılar ve filmi bitirdiler.
1: Evet.
0: Hatırlıyorsunuz değil mi?
1: Paul Kilmer, Hızlı ve Öfke.
0: Hah, evet. Şimdi nasıl oldu abi bu? O zaman, demek ki o zaman yapay zeka varmış, bizim haberimiz yokmuş.
1: O zaman işte bir arada hologram hologram deniyordu ya işte, evet. onunla yaptıkları
0: o ara bu işte.
1: O hologram o dönemde yapay zekadan önce kullanılan bir isimdi. Şimdi kimse hologramdan bahsetmiyor. Kim? Bizde de şarkıcı işte Müslüm Gürses'i arkada söyleyip birlikte düet tabii yaptı. Zeki Müren'le düet yapan oldu. Şimdi onu yapmaya kalkanlara yapay zeka ile yaptı diyecekler.
0: Yapay zeka ile yaptı diyecekler. Şimdi tabii burada işte o zaman mesela oyuncu kendisine oyuncu değil de sanatçı diyor ya. Şimdi oyunculuk mesleğinin belki yapay zeka ile yapılma tehlikesi geliyor. Arka planda o başta da harekete geçmiyor. Peki oyunculuk mesleği yapay zeka tarafından yapıldığı zaman o yapay zeka ile oynayan kişi sanatçı mı olacak? Sanatçı nerede olacak o zaman? Sanatçı diye bir kavrama büsbütün ihtiyaç duyulacak. Kavrama ihtiyaç duyacak ama. Kişiye değil yani. O kavramı yaşayan, o kavramı hayata geçiren, yaşama sanatına yönelten insana. Hayır, mesela dünya nüfusu bu komplo teorilerine göre eğer söylendiği kadar azalırsa zaten o zamanki hedef herhalde çok mutlu bir dünya yaratmak olacak değil mi? Onun için biz bu dönem bu dönemin insanları bütün bunları farkına varıp düşünüp belki geleceğe yönelik yeni fikirler üretmek üzere kendi beynimizi şöyle bir sallayabiliriz ya, harekete geçirebiliriz.
1: Ama beynimizle alakalı olduğunu düşünüyorum. Yapay zekayı da biraz önce çok güzel söylediniz. Yapay zekanın sizi yönetmesini değil, siz yapay zekayı yönettiğiniz zaman işte yani ne kadar detaylı, ne kadar ne sorarsanız ona göre cevap veriyor.
0: Evet.
1: Şarkıcı Sinan Akşil'le beraber bir şey denedik. Sordu yapay zeka. Ben mi daha iyi şarkı sözü yazıyorum, sen mi? Yapay zeka aynen verdiği cevap. Dedi ki ben şarkı sözü yazarım ama senin hissettiklerini, senin yazdığın duyguları ben ona geçiremem. Yine de sonunda sen kazanırsın.
0: Bak, yapay zeka
1: dedi.
0: Objektif yapay zeka. Çünkü yapay zeka ne yapıyor? Bizim ürettiğimiz bilgileri, bir de tabii biz şu anda bedavadan yapay zekayı geliştiriyoruz. Bu biliyorsunuz. bedavadan geliştiriyoruz. Yani öyle deniyor ya, bunu yapay zeka icat eden, neden bunu bedava veriyorlar? Çünkü biz ona soru soruyoruz. Efendim, o soruya bir tuhaf genelleme içinde bir cevap. Öyle değil. Benim sormak istediğim şuydu diyor. Özür dilerim diyor falan. Yeniden düzeltiyor. 3-5 düzeltmeden sonra tarama yapıyor çünkü. Bilgileri tarıyor ve bize bilgi veriyor. O zaman ama o sırada da kendini yeniliyor.
1: Ya.
0: Çünkü o tarama yaptığı arşivleri o artık kendi şeyine, datasına kaydediyor yani, değil mi? Dosyalarına kaydediyor. O halde Sinan'a bu cevabı vermesi de oradan kaynaklanıyor. Tarama yaptıktan sonra diyor ki ben bunları ancak tarayarak yapıyorum ama sen kendi beyninden yapıyorsun diyor. Onun için sen söyle diyor, değil mi? Ama biz hala bunu sormak istiyoruz ona.
1: Ya.
0: Çünkü anlatılmaz, yapılır bu iş. Halbuki anlatılır bu. Anlatılır. Artık anlatılırlık çağındayız. Önce bunun sanat olduğunu anlayalım. Sonra da nasıl o sanat olabiliyor tartışalım, konuşalım. Eski filozoflar da hep bunlara. Mesela Nietzsche çok hoş bir şekilde bu konunun derinlemesine giriyor. Ama Nietzsche zamanında yapay zeka yoktu. Şimdi bizim Nietzsche'nin bilgilerini de güncellememiz gerekiyor. Nietzsche'yi yeniden anlamamız gerekiyor.
1: Yeah.
0: Mesela bir çok güzel bir kitap çıktı. Kant'ı yeniden anlamak diye. Kocaman bir kitap. Biz Kant'ı yeniden anlamak üzerine Kant'tan etkilenmiş bütün dünyalı filozoflar kendi görüşlerini yazdı. Şimdi bunları biz Kant bunu söylemiş deyip orada o günkü şey yani o günkü haliyle mi bırakacağız? Değil mi? Onların zamanındaki olanaklar neyse o şartlara göre onlar fazlasını söylediler. İlla sanatın elitlere ait bir şey olmadığını, çünkü

0: çıkıyoruz mesela çok farklı ailelerden ve yani Nobel kazanacak insanlar çıkıyor. Ailenin diğer fertleri hala mesela otantik bir hayat sürdürürken bir tanesi dünya çapında bir adam oluyor. Ama o otantik bir şekilde işini sürdürürken sürdürenler de işini çok iyi yapıyor. Ya. Dönüp bakıyorsunuz ha demek ki bu adamın bu aileden çıkması tesadüf değil. Bunlar bunu tercih etmiş, o kafaya takıp buraya gitmiş diyorsunuz. Onları da küçümsemiyoruz çünkü. Onlar da işlerini çok iyi yapıyorlar. Şimdi o halde bunun adının konması lazım. Bunun adı konmadığı sürece insan kendini hep gariban, mutsuz, duyguların esiri olacak. Kaygıyla yaşayacak değil mi? Kaygılar, endişeler dünyasında yaşayacak. Düşünmeyecek. Düşünmek üzerine, düşünmemek üzerine evet. Çeşitli laflarımız var zaten. hemen gülümsetiyor bizi değil mi? Esasında meşrulaşmış bir laf da söylemek hoşumuza gitmiyor. Yani bunlardan da kurtulmamız lazım. Kurtulup yeniden bir nerede yaşıyoruz? Burası neresi? Biz kimiz? Nereye gidiyoruz? Değil mi? Sanat deyince bunu anlamak lazım. Ha bunu anladığımız zaman bütün insanlar kendi yaşantılarını biçimlendirme farkındalığına da erişecek. Yani o ben mesela bir Nietzsche çalışması yaptım yapay zekayla. Yapay zekayla öyle uğraştım. Yapay zeka bana Nietzsche felsefesine göre bir insanın nasıl davranması gerekir listesi çıkardı.
1: Çok güzel.
0: Şimdi bu muhtemelen başka birisi bir şey sorsa benim bana çıkarıp oraya gönderecek. Değil mi?
1: Aynen öyle.
0: Gene eğittik yani.
2: Eğittik kesinlikle. Siz teknolojiyle yakından ilgileniyorsunuz o zaman.
0: Vallahi şimdi sanat yolculuğu yapıyorsanız ve böyle bir milenyumda yaşıyorsanız bu milenyumda niye ben hala yaşıyorum? Niye şu yaşa geldim hala göçüp gitmedim diye düşünüp artık zamanım geldi diyeceğime ben burada yaşarken ne yaşıyorum, niçin yaşıyorum, bunlar neden oluyor diye düşündüğüm zaman bir sürü şey
1: ne güzel.
0: Geliyor aklıma. Ne bir güzel. Sürü araştırma yapma ihtiyacı duyuyorum. Bir sürü soruya cevap arıyorum. Sonra öğrendiklerimi yurt içinde yurt dışında test ediyorum. Bir bakıyorum bir sürü bana benzer insan var. Mesela bir gün Japonya'da böyle bir olay olmuştu. Bir yerden ayrılmamız gerekiyordu erken. Fakat oradaki bizi davet eden ev sahibi bir Mitsubishi firmasının CEO'suydu. Ama adamcağız da bir şeyler söylemek istiyor. Fakat o Japonca söylüyor. Yanında İngilizce çevirmeni var. O bana İngilizce'ye çeviriyor. Ben İngilizce ona cevap veriyorum. O gene ona Japonca'ya çeviriyor. Tabii merhaba. Harikasın desen bile harikasın demek bile bir 10 dakika alıyor. Kapıda da bir sürü insan bekliyor bizim takım uluslararasılar. Şimdi ben de adama dedim ki kıza söyle dedim şeye maestro'ya dedim. Bir bilgisayar icat etsin bize dedim. Madem Mitsubishi. Biz dedim mesela ben Türkçe konuşayım. Anında onun bilgisayarı ona Japonca'ya çevirsin. O Japonca konuşsa anında bana Türkçe'ye çevirsin.
1: Şu anda var öyle bir şey.
0: Şimdi ben bunu söyledim de adam gülecek zannediyorum. 20 yıl önce filan. Adam bir ciddiye aldı bunu. Kıza böyle uzun uzun Japonca anlatmaya başladı. Kız da bana çevirdi. Kısaca çevireceğim. Adam da buna felsefe de kattı. Yani adamın söylediği ez cümle şu. Bana diyor ki, dedi ki onu bil ki sen bunu düşünüyorsan dünyada biri daha düşünüyordur ve bu bir gün olur dedi. Oldu zaten.
1: Oldu.
0: Şimdi ama bu laf beni çok etkiledi. Şimdi ben adam gülecek, ben güleceğim, hadi alasmalık deyip oradan kaçacağım zannediyordum. Adam bunu söyleyince ben oradakileri boş verdim. Adamın elini sıktım. Dedim çok güzel bir laf söyledin. Demek ki insanların hepsi zaman içerisinde böyle bir düşünme sisteminin beraberliğini sağlayabilecek bir yaratık olduklarını anlayacaklar bir gün yani değil mi? Dolayısıyla bu işte bu da bir yolculuk. Yani Japonya'da o adamla karşılaşmak. Değil mi? Yani Frank Sinatra o zaman My Way dediğinde belki kendi yolculuğunda karşılaştıklarını anlatıyordu ama yapay zeka yoktu o zaman.
1: Yani. Doğru. Kesinlikle. Evet Tamer Bey, Prensiz'den bahsedelim, projelerden bahsedelim. Önümüzdeki günlerde dizi, film, tiyatro.
0: Vallahi şimdi mesela Shakespeare'in Kral Lear'i var.
1: Evet.
0: Kral Lear hep şöyle anlaşıldı. Zavallı ihtiyar bir adam, kral. Hı hı. Kızlarına mallarını devretti. Sonra da kızların yanına gidip onu bana baksınlar istedi. Ama kızları buna bakmadı. Hep buna şey yaptılar. Fakat küçük kızı Cordelia ona baktı, sahip çıktı. Şimdi çok yeni bir yorum okudum bir İngiliz araştırmacıdan. Diyor ki Kral Lear devleti temsil ediyor. Malını devrettiği kızları da mala çökenleri de temsil ediyor. Ama küçük kızı Cordelia insanlığı temsil ediyor. Dolayısıyla Kral Lear'i böyle yorumlamak lazım diyor bu çağda diyor. Çok enteresan yani. Değil mi? Çünkü babasından malını alıncaya kadar diğer kızı, mesela en büyük kızı, babasına müthiş bir de iyi davranıyor. Adam da al diyor şu bu topraklar senin. Damat ondan sonra babayı şey yapmıyor ve baba onların yanına ha bu kız bana bakar diye gidiyor, bakmıyor. Öbür kıza gidiyor, o da bakmıyor. Ama en küçük kız zaten mal mülk istememiş. Başta dağıtırken bana verme diyor. Verme deyince adam kızıyor bir de. Sen diyor bana, yani benim sana vermek istediğim malını niye almıyorsun diyor. Sen benden daha mı önemlisin diyor filan. İstemiyorum diyor. Fakat o sahip çıkıyor. Şimdi bugün dünyada yaşanan bu kaos, işte savaş çığlıkları vesaireleri filan bize bunları hatırlatmıyor mu? Mesela Shakespeare'in dehası da buradan geliyor. Biz yani bundan 30 yıl önce Kral Lear'i sahneye koyduğumuzda nasıl düşünürdük? Zavallı bir baba. Artık mesela bunun benzerleri yapıldı hatta sinemalarda da. İşte iyi bir baba çocuklarına bakıyor filan. Belki yerli Yeşilçam'da da yapıldı galiba. Fakat baba yaşlanınca işte çocukların evine gidiyor bastonuyla filan. Tabii daha zavallı bir hale dönüyor. Çocuklar da ona kötü muamele yapıyor. Bu hani değer bilmezlik olarak. Hayır. Bu sefer diyor ki bu devlet yani bütün organlarıyla devletin bir bütünselliği olmalı. O bütünselliğin de başkaları tarafından menfaat için kullanılıp devleti istismar etmemesi gerekir diyor. Şimdi bu dünyada bugün böyle tersine bir mekanizma işliyor değil mi? Etik, estetik ve hakikat kuralları. Etik, estetik, hakikat sanattır. Sanatın ölçümü. Yani terazideki diremler. Yani yaratıcılık deyince yani kötülük de yaratıcılık olarak görülebilir. Ama sanat kavramının felsefesinde kötülük yok. Yani iyi, güzel ve hakikat var. Ona bulaşıyor. Onun estetik tanımı da bu. O halde yine geliyoruz. Geçmişle bugünü yeniden yorumlamamız lazım. O zaman anladıklarımız, o zamanki kafamıza göre anladıklarımız. Bir de yaşadık biz bunu yani ben. Şimdi bugünkü kafamıza göre adamın söylediği Kral Lear yorumu ne kadar doğru değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Muhteşem bir şey yorum yani. Mesela Kral Lear yeniden yapmayı aklıma koydu bu. Benim kendi yazdığım oyunlarım var. Bunlarda da biraz çağdaş teknik kullanmak istiyorum. Mesela Çin tiyatrosu bunu yapıyor. Olağanüstü şeyler yapıyorlar. Çin'e de çok gittim. Belgesel de yaptık hatta Çin'le ilgili. Dolayısıyla oralardaki mesela yani 1970'lerdeki Çin nerede? Bugünkü Çin nerede? Değil mi? Şimdi bir bakıyorsunuz 1970'lerde böyle bir Çin dünya devi olacağını aklımıza getirir miydik acaba? Demek ki oradaki kültürel gelişmeyi de bizim yeniden sanat kafasıyla analiz etmemiz gerekiyor. Japonya'dakini de, Güney Kore'dekini de, değil mi? Filan. Belki bu taraflara eskiden kızıyorduk, daha yoksul buluyorduk, filan taklitçi buluyorduk filan ama şimdi orada devlet konusunda çok esaslı mantaliteleri var, kuralları var, kültürleri var ve onları istihdam kapasitelerini yerleştirme konusunda da öyle. Savaşlar sırasında da çok enteresan davranışları var. Yani hemen savaşa girme dolduruşuna girmiyorlar değil mi? Ama küçük ekonomik dokunuşlarla birdenbire şekil değiştirtebiliyorlar. Şimdi demek ki dünyanın Rönesans geçiren Avrupa'dan sonra şimdi biraz da Doğu'yu yeniden anlama dönemi geliyor. Bunlar hakkında kafamda fikirler uçuşuyor. Ama şimdi tabii dizimiz vardı, o bitti. İki tane filmimiz oldu. Filmi

0: olacak. Bir tanesi Türkiye'de çekilen güzel bir korku filmi, başladı çekimleri. Evet.
1: Korku filmi ve siz.
0: Evet.
1: Çok güzel, ters köşe.
0: Evet, korku filminde güzel bir rol. Hikayenin bir tür başlangıç noktası gibi. Ben de kompozisyon, öyle herhalde beni biraz zaten takip ettiyseniz biliyorsunuz, farklı roller oynamak
1: çok hoşuma gidiyor. Evet, evet, olmaz mı?
0: O kompozisyonu da oynamaktan çok hoşlanacağım.
1: Çok iyi.
0: Sonra da bir Deniz Feneri hikayemiz var, onu çekeceğiz.
1: Ne güzel, harikasınız. Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum.
1: Ağzınıza sağlık. Ya böyle su gibi aktı gitti. Sabaha kadar dinleyebilirim sizi.
0: Ya olmaz, kusura hikayeler. Bakmayın.
2: Doyamadık gerçekten.
0: Evet. Hani siz bir soru soruyorsunuz. Ben arkasından kaptırıp gidiyorum, ama konuşuyorum.
2: Çok, çok keyifli. Güzel, sizi bağladınız
1: her
2: keyifli.
1: Şeye. İnanılmaz derecede. Evet, kesin.
0: Şunu hayal ediyorum. Yani bu düşünceye hepimiz vardığımız zaman aa deyip bir farkındalığımız açılacak, değil mi? O açıldığı zaman bizim ülkemizden de dünyaya çok önemli katkılar çıkacağına inanıyorum.
1: Kesinlikle. Sizin gibi özgüveni, her şeyi ne derler, hak ettiği yeri kesinlikle özümsemiş ve gençlere yol açacak birileri her zaman olduğu sürece olur. Çünkü şimdi anlatırken ben, yani bir kaygınız yok. Yani o benden, o benim rolümü çalacak, ben bilmem ne. Yani 77'den beri sahnedesiniz. 77 yılında İngilizce yutmuş biri olarak, burslu olarak İngiltere'ye gitmiş birisiniz. Yani o yüzden de ya illa bunları yaşamasaydınız da siz Tamer Levent olarak mutlaka bugün yine böyle olurdunuz.
0: Belki de. Yani.
1: Ya şey olmak lazım, biraz kendine güvenme. Sürekli birilerini aşağı çekmek yerine.
0: O korkunç bir şey. Yani zaten biraz önce söylemiştin onu. O bu mantalitenin anlaşılmamasından kaynaklanan bir şey. Çünkü o zaman başarılı olmak suç haline geliyor.
1: Kesinlikle.
0: Değil mi? Başarılı olduğunuz için hedef oluyorsunuz. Yani efendim, çalışkan olduğunuz için hedef oluyorsunuz. Ama ya da bir ünlü olmak diye bir laf çıktı. Yani ya bir insan bunları ünlü olmak için mi yapar yani? Ben ünlü olmak için bu kadar koşturuyorum. Hayır. Bunların anlaşılmasını ve gelecek kuşaklar tarafından da kullanılmasını, yani süreç dedim ya, sürece katkıda bulunmak istiyorsunuz. Sanat uzun, hayat kısa olan hayat kısmımda. Şimdi bunu yapmamı bile suç gören olabilir yani, değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Adama bak ya, sırf ünlü olsun diye bunları yapıyor diyen vardır yani.
1: Şimdi maalesef.
0: Bu garipliklerden kurtulursunuz. Bu esasında kendi ayağına kurşun sıkmak. Bunun farkında değiliz.
1: Kesinlikle.
0: Takdir edebilse kendisi de gelişme gösterecek. Ama maalesef bir ezbercilikten kaynaklanan şey. Ben onlara da kızmıyorum artık. Kızmıyorum çünkü hani İbrahim Tatlıses'in bence klasik bir lafı var. Urfa'da, Oxford Bard'ına gitmedik mi diye. Hani illa İbrahim Tatlıses hiç mütevaz değilmiş yani. Oxford'dan aşağı gitmiyormuş ama. Yani olsa... Bizde yani, bizde de Oxford olmasa bile yani o Çin'i, o Japonya'yı, o Güney Kore'yi ayağa kaldıran, bizde de daha önce var olan bir eğitim sisteminin yeniden kurulması lazım ki bu insanlar bu kapasitelerini, bu bu çağın gereklerine uygun olarak sanat olarak gelişsin. Her bir insan sanattır diyorum. Kesinlikle. Sanat eseri.
1: Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere, sevgiyle kalın.
2: Görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Ben şu olayı çözeyim, bir daha bu hatunla çalışma.
1: Hiç geçinemeyen iki dedektif baştan sona hatanın içinde.
2: Hareketlerine dikkat et lütfen. Masada da öyle anormal davranma.
1: Tüm olaylar birbirine karışıyor.
3: Yine evli çift kılığında kalacağınız bir oda yırttık.
2: Evli çift mi? Seni gördüğüme bu kadar sevineceğim aklıma gelmezdi.
1: Bu komik dava çok güldürecek. Çılgın Ortak bu akşam 20'de A Para'da.

0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Ne kadar güzel böyle piyanoyla karşılamak.
2: Yani başlangıç yaptık. Yoğun bir tempoda yakaladık.
1: Evet, vallahi yoğun bir tempodayız. Aynen.
0: Valla Altancığım, kırmadı bizi, tekrar geldin.
2: Teşekkür ederim.
1: Estağfurullah. Her zaman.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Çok teşekkürler.
0: Çok çok özel bir proje. Çok evet. Özel bir adam yaratmak.
1: Evet.
0: Necip Fazıl Kısakürek'in zamansız eseri. Ve onun filmi.
1: Aynen. Aslında biliyorsun, bir tiyatro eseri. Dün vizyona girdik. Artık böyle heyecanlıyız seyirciyle buluştuğumuz için. Çok uzun bir süreçti tabii ki bizim için. Yaklaşık biz bir yıldır uğraşıyoruz. Bir yıldır işin içindeyiz aslında. Zamansız bir eser gerçekten. Bir tiyatro eseri olarak yazılmış. Üç perdelik bir eser. Aslında bir karakterin ölüm korkusu, yaşamı sorgulayışı, hayatı sorgulayışı ve bunların hepsini başına gelen büyük bir felaket sonrasında biz aslında oyunun içerisinde, yani hikayenin içerisinde yavaş yavaş anlıyoruz. Ve başrol karakterimizin Hüsrev'in hayatı sorgulayışına tanık oluyoruz. Ve bu hayatı sorgulama sürecinde de yavaş yavaş sosyal çevresinin de biraz onu oraya doğru yönlendirmesiyle deliliğe doğru gidişini izliyoruz aslında. Aslında hikayede Hüsrev delirmiyor. Ama çevresi o kadar çok delirmesini istiyor ki onları mutlu etmek için ona bile razı geliyor gerçekten. Ve deliliğin sınırlarını zorluyor aslında hayatta. Gerçekten müthiş bir tekst. Oynaması bir oyuncu için gerçekten çok zevkli bir iş. Çok ağır bir iş. Maalesef öyle, hani rolden kopmak pek mümkün olmuyor. Eve geldiğinizde de kopamıyorsunuz. Çünkü 8-9 sayfalık monologların olduğu ve uzun ezberlerin olduğu çok ağır bir tekst. Öyle olunca da sağ olsun yönetmenimiz Murat Çeri de tek planları seviyordu. O yüzden yarın 9 sayfa tek plan çekelim falan. Gerçekten mi? Tek plan mı? Hani bölseydik abi falan. Yok yok, tek plan çekelim.
0: Eyvah.
1: Tek plan olunca tabii bütün gece oturup ezber yapman gerekiyor. O yüzden böyle 1-1,5 aylık bir süreçte neredeyse uyuduğum ve yemek yediğim zaman haricinde Hüsrev olarak yaşadım. Akşamları ezberiyle uğraşıyordum. Gündüzleri de sette uğraşıyordum bir şekilde. Biz çok içimize sindi. Gerçekten zaten iş çok güzel bir işti.
0: Çok özel bir iş.
1: Çok özel
0: senin
1: bir işti.
0: Senin hayatında yani da çok önemli bir dönüm noktası olacağına eminim. Peki ya sen hep cesur ve çok önemli işler ve çok seçicisin. Hep yaptığın evet. Her işte bir imza bıraktın. Hiç tereddüt etmedin mi bu iş teklif geldiğinde sana? Ya da Necip Fazıl Kısakürek'i ya da bu eseri ne kadar biliyordun?
1: Ya ben sonuçta oyunculuk mezunuyum. Biz bu de tiyatro metni olduğu için üniversiteden hakimim tabii ki tekste. Yani ilk defa karşılaştığım bir tekst değil.
0: Güzel.
1: Bir de çok değerli bir edebiyat eseri. Yani bu evet. Teksti bilirsiniz zaten. Cesaret etme noktası biraz tabii ki düşünceli bir süreçti. Öyle hemen cesaret ettiğimi söyleyemem. Yani birkaç gün üzerinde düşündüm. Bir daha teksti okudum. Ne yapabilirim? Nasıl olur? Gerçekten altından kalkabilir miyim? Çünkü bu işin şöyle bir tarafı var. Bu rolü oynarsanız ya gerçekten vezir olursunuz ya da rezil olursunuz. Yani
0: çok güzel açıkladın. Harika. Aynı.
1: İkisinin arasında bir şeyle tamamlamanız mümkün değil. Çünkü ya gerçekten amatör kalırsınız hikayeye ve altında ezilirsiniz rolün. Ya da sırtlarsınız rolü. Rolle birlikte büyürsünüz. Yani başka bir şansı yok bu rolün. Böyle roller vardır oyunculukta. Rol sizi bir yere taşır. Bu da o rollerden bir tanesi. Eğer altından kalkabilirseniz. Çok şükür. Gerçekten hani yönetmenimizin yardımı, çok değerli oyuncularla oynadım. O kadar önemli ki aynı üsluba sahip, seninle aynı üslubu takınabilen ve aynı üslupla oynayabileceğin oyuncuların karşında olması. Altan Erkekli vardı, İsmail Hakkı vardı, Hakan Meriçliler, Murat Serezli, genç Deniz vardı, Deniz Barut. Genç yeteneklerden Gülper vardı. Ve böyle bir ekibin içerisinde zaten siz de kendinizi rahat hissediyorsunuz. Onlar size güzel rol veriyorlar. Öyle olunca aslında size sadece işinizi yapmak düşüyor. Murat çok iyi hazırlanmıştı, yönetmenimiz. Birçok metaforla da süsledi hikayeyi. Tabii hikayenin sinemaya uyarlanması biraz zor.
0: Çünkü ben de onu söyleyecektim. Abi.
1: Aslında tiyatro metni olarak yazıldığı için bir genişletilmesi gereken yerler vardı hikayede. Çok güzel. Asla tekste hiç en ufak bir değişiklik yapmadık. Kelime bile değiştirmedik. Üstada saygıdan. Ama mekanı genişletmek adına normalde tekste olmayan belli mekanlar ekledik hikayeye. Bir deniz kenarı sahnesi ekledik. O sahneyi deniz kenarında çektik. Aslında başka bir yerde olan bir sahneydi. Birkaç tane onun gibi değişik, biraz daha görseli genişletebileceğimiz, biraz daha derinleştirebileceğimiz alanlar denedik. Çok da güzel metaforlarla donattı Murat hikayeyi. Bir kez izlediğinde gerçekten yetmiyor. Ben geçenlerde ilk defa izleme fırsatı elde ettim. Ve doymadım.
0: Kaç dakika?
1: Hazır mısın?
0: 150.
1: 160.
0: 160.
1: Oo. 160, 170 dakika. Yani uzun eser. Uzun eser ve kesemiyorsunuz da. Yani bir de öyle bir tarafı var. Yani hani burayı keselim de yapamıyorsunuz. Yani çünkü bütün sahneler birbirlerine bağlı. Bütün sahneler birbirine bağlı olduğu için bir yeri kesersen öbür tarafı eksik kalıyor. Çünkü bir önce söylediği gerçekten tirat bir sonra atacağı tiradı destekliyor. Öyle olunca da kıyamıyorsun gerçekten ştrih yapmaya. Murat da kıyamadı. O yüzden 160 dakika oldu iş.
0: Sen 1,5 yıl, 2 yıl gerçekten üst sıra olmuşsun yani gerçekten.
1: Yani evet çok...
0: Bayağı bir yoğun bir çalışma temposu herhalde olmuş.
1: Yoğun gibi. Yani ben işin içinde 5-6 ay debelendim. Ama tabii Murat montajıyla, o suyla, bu suyla gerçekten o kadar uzun montaj yaptı ki filmi uluslararası festivallere yetiştiremedik. Yani o yüzden uluslararası A-class festivallerin hiçbirine yetiştiremedik filmi. Yani Cannes'ı kaçırdık, Berlin'i kaçırdık, Venedik'i kaçırdık. Onların hepsi kaçınca Türkiye'deki festivallere ve yurt dışında B-class diye nitelendirdiğimiz diğer festivallere gitmek zorunda kaldık. Çünkü montajdan çıkamadı. Yani girdi içine montajın ve orada da uzun süre montajda vakit geçirdi. Hakkını vermiş. O yüzden pek bir şey söyleyemiyorum.
2: Ne güzel. Fragmanı izleyelim mi?
0: Evet, izleyelim.
1: Lütfen.
3: Hayatınız hakkında bir yakınlık var mı?
4: İnsan ne için denir Osman?

0: çok güzel çekimler.
1: Güzel.
2: Şu anda evet.
0: Harika
1: güzel
0: görüntüler.
1: Güzel oldu gerçekten. Biz memnunuz yani, artık iş seyirci de bu bir süre sonra. Böyle işlerin en sevdiğim tarafı aslında bu. Siz uzun süre vakit harcıyorsunuz. Yönetmen büyük bir emek harcıyor. Ve ondan sonra her şeyi seyirciye bırakıyorsunuz artık. Ve her şeyi onun için yapıyorsunuz. Şimdi işin en heyecan verici tarafı, artık seyirciden de aynı takdiri alacak mıyız? Onu bekliyoruz bir şekilde.
0: Bu çok özel bir proje. Şimdi psikolojik yanı da ağır. Peki sen neler hissettin Hüsrev'i canlandırırken? Onu nasıl anladın?
1: Ya çok büyük bir aslında travma yaşamış hayatında Hüsrev. Ya bunu söylememde sakınca olduğunu düşünmüyorum. Ya bunu bir filmin hikayesinde çok başlarda zaten ortaya çıkıyor aslında. Babası kendini bahçedeki incir ağacına asmış. Ve yazdığı piyeste de baş kahraman kendini bahçedeki incir ağacına asıyor. Ve gelen bir eleştirmenle birlikte hikaye ortaya çıkıyor ve en yakın arkadaşlarından bir tanesi bir akıl hastalıkları hastanesi başhekimi ve kendine özel bir hastane açmış. Bir tanesi de dönemin en meşhur gazetecilerinden bir tanesi.

0: Yani bir de insanın herhalde var olduğundan beri ilk sorduğu sorulardan bir tanesi varoluştur. Yani varoluş sıkıntısı, varoluş sebebi, niye var olduk, amacımız ne, bu dünyadaki amacımız ne, gerçekten öbür dünya var mı, Allah var mı? Bunların hepsini sorgulamaya başlıyor. Hüsrev de bunların hepsini sorgulamaya başlıyor. Ve bir noktada aslında kendini bir adam yaratmak diye isim koyduğu için piyesine, onunla yargılamaya başlıyor. Diyor ki sen kimsin de adam yaratmaya kalkıyorsun? Allah mısın sen de adam yaratmaya kalkıyorsun diye. Bu sefer kendiyle çelişmeye başlıyor ve bu çelişki içerisinde aslında bütün o deliliğe doğru akan sürecini görüyoruz. Bence hiçbir zaman delirmiyor. Aslında tekste de delirmiyor. Ama deliliğin sınırlarında dolaşıyor. Çünkü o gerçekten delilik dediğiniz şey ince bir çizgi. Yani bir pamuk ipliği kadar belki, ya da Sırat Köprüsü benzetmesi doğru belki. Yani o kadar ince bir çizgi o. Yani bu taraf delilik, bu taraf deha. O yüzden o deha ile delilik arasındaki sınırda dolaşan bir karakter. Ben de gençliğimde çok sorguladım varoluşu, yaşamı, birçok şeyi. O yüzden de bir şekilde karakterle kendinizi de özdeşleştiriyorsunuz. Hani o sorguladığınız, ilk gençliğinizde sorguladığınız şeyleri tekrar sorgulamaya başlıyorsunuz. Onlara bulduğunuz cevapları tekrar teyit ediyorsunuz. Ya da kendinizi kıyaslıyorsunuz hikayeyle. Çünkü ben aslında bir role hazırlanırken bir rol ya da o karakter olmaya çalışmıyorum. O karakterin yerinde ben olsaydım ben nasıl hissederdim, nasıl davranırdım, nasıl hareket ediyor olurdumu araştırıyorum ilk önce. Ondan sonra kendim olmamak için o karaktere bir yürüyüş yüklüyorum. O karaktere bir gestür yüklüyorum. Yani bir vücut formu yüklüyorum. Ondan sonra hikaye devam ediyor ama var olmayan bir yerden çıkmıyorum ortaya. Kendimden çıkıyorum. Kendi duygularımdan ortaya çıktığı için hikaye doğal olarak aslında etkileniyorsunuz. Oynadığınız her karakter sizde bir iz bırakıyor. Bir mutlaka bir yerinizi deşiyor aslında. Herhalde en çok yara aldığım işlerden bir tanesi
1: ben de onu söyleyeceğim. Peki o debelendiğin 5-6 ay içinde ve çekimler zamanında eve geldiğinde rolden çıkamadığın oldu mu?
0: Şöyle, yani çıkacak fırsatım yoktu aslında.
1: Çünkü
0: eve geldiğimde de çalışmak zorundaydım. Yani eve geldiğimde de bir gün sonranın 9 sayfa ezberini yapmak zorundaydım. Yani 9 sayfa, 8-9 sayfadan az ezberimin olduğu bir set günü yoktu. Çünkü gerçekten hikayeyi izlediğinizde bu fragman tabii çok, çok eşit olarak yapılmış. Hmm. Ama çok uzun monologların olduğu tek başına bir hikayedir aslında. Yani filmi izlediğinizde %70... beni izliyor olacaksınız. Yani diğer oyuncular evet geldiklerinde hani birileriyle oynadığımda çok mutlu oluyordum sette gerçekten. Ha, arkadaşlarım geldi falan, hani beraberiz abi bu sahnede, ama onlar bir yerde hani duruyorlardı, ben konuşuyordum genel olarak. O yüzden de çıkmak pek mümkün değildi dediğim gibi. Yani o bir buçuk ay set boyunca her akşam Hüsrev'le beraber yaşadık. Nesçah bir ara artık evde salonda tek başıma böyle yüksek sesle çalışırım. Ben yüksek sesle çalıştığım için duymamışım da bunu birkaç kere. Seslendi bana. En son Hüsrev diye seslendi. Döndüm ona. Artık yani ona döndüm gerçekten. Yani kaptırmışım çünkü. Uzun süredir ezber yapıyorum falan. Duymamışım da onu. Hüsrev deyince duydum ama Hüsrev'i algıladım ya. Yani. Onu algıladım bir şekilde.
2: Ölüm korkusu hiç yaşadın mı?
0: Soru ölümden korkuyor musunsa ölümden korkmuyorum. Yani kaçamayacağın bir şeyden korkmanın insana bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta her canlı bir gün ölümü tadacak gerçekten. Ama elbette torunlarımı görmek istiyorum. Oğlumdan da kızımdan da torunumu görmek istiyorum. Uzun yaşamak istiyorum. Sağlıklı yaşamak istiyorum. Ama bununla ilgili bir korkum yok. Çok büyük günahlarım da yok. Belki de o yüzden çok da korkmuyorum. Hani öbür tarafta ya bu günahların altından nasıl kalkacağız gibi bir korkum yok gerçekten. Kimsenin kötülüğünü düşünmem, kimseye bir kötülük yapmam. Öyle bir derdim yoktur kimseyle. O yüzden de bir korkuya sahip değilim. Ama anlık korkular yaşadım tabii ki. Ölüyorduk korkuları yaşadım. Gençken motosikletle bazı sıkıntılarım oldu. O günden sonra bir daha hiçbir zaman hızlı motor kullanmadım. Hala 70'in üzerinde kolay kolay motosiklet kullanmam. Anlık evet ölüyorduk galiba dediğimiz korku anlarım oldu. Ama genel ölümden korkar mısın? Genel ölümden korkmuyorum.

0: Hayatı kaçırma telaşın var mı peki? Yoksa olağan akışına bırakıyor musun kendini?
1: Ben hayatı hep öyle yaşadım. Yani Sinan biraz bilir onu. Gerçekten önüme çıkanı değerlendirdim hep. Plan yapmam ben hayatımla ilgili hiçbir zaman. Bundan sonra şunu yapmalıyım, bundan sonra bu olacak. Şimdi buna gitmeliyim gibi bir planım yoktur benim. Böyle bir laf vardır ya, hani sen plan yaparken Allah sana yaptığın planla ilgili yukarıdan güler diye. Öyle bir planla yaşamam, önüme çıkanla yaşarım zaten. Önüme çıkana göre planlanırım. Bir de benim mesleğim de buna uygun. Yani sonuçta elinize senaryolar geliyor. Onlardan herhangi birini seçmek senin elinde. Hangi hikayeye doğru yöneleceğin senin elinde. Öyle olunca da aslında elime gelenlere göre hayatımı planladım ya da önüme gelen şeylerden bir tanesini seçerek hayatıma devam ettim. Planlıyorsam gerçekten çok yapmak istiyorumdur onu. İşte belgeselleri planlayarak yaptım. Onu çünkü gittim gerçekten işte gençlere bir örnek olmak istedim ya da çevremdeki insanlara bir örnek olmak istedim. Çocuklarıma bir şey bırakmak istedim. Babam bu konularda hassas bir adammış desinler istedim. İşte iki tane genci gerçekten bir fikir bırakabilirsek ya da bir şekilde yönlendirebilirsek ne güzel olur diye düşündüm. O yüzden onları planlayarak yaptım. Ama günlük hayatımı planlayarak yaşamıyorum.
0: Belgesel demişken, hazır konusu gelmişken onu da soralım. Devamı gelecek mi? Çünkü gerçekten çok özel işlerdi onlar.
1: Yani düşünüyoruz aslında bir tane şimdi bir üçüncü belgesel yapalım istiyoruz. Bu sefer sadece Türkiye'ye ayıralım ve çünkü bir tanesi ilk belgesel Afrika'daydı. İkinci belgesel 5 tane ülkeye gitmiştim. Bir tanesi dezavantajlı toplumlar, suya ulaşmakta dezavantajlı toplumlar ne yapıyorlar diye çekmiştik ilk belgeseli. İkinci belgeselde de modern toplumlar suya nasıl davranıyorlar, suyla ilişkileri nedir, nasıl mikroplastiklerle dolduruyorlar sularını diye. Sonunda aslında bir Türkiye ayağımız vardı ama kısaydı çünkü belgesel 5 ülkeye gidince biraz uzun vakit almıştı. Sonuncusunda da belki, yani son düşündüğümüz projelerde belki gerçekten Türkiye'de biz sularımıza nasıl davranıyoruz. Türkiye'de çünkü ben bundan sonraki dünya savaşı değil ama bundan sonraki savaşın gerçekten bu silahlarla olacak bir savaş olur mu olmaz mı bilmiyorum ama suyla ilgili olacağını düşünüyorum. Yani sularımıza sahip çıkmamız gerektiğini
2: silahlarla düşünüyorum. Olacak olan savaş da onun için olacak ya.
1: Evet, olursa. Silahlarla olacaksa da o suyun peşinde olacak, petrolün peşinde olmayacak artık bir sonraki savaş. Çünkü ya ben buna küresel iklim krizi demiyorum, küresel iklim değişikliği diyorum. Çünkü bilmiyoruz bu bir kriz mi, sadece iklim değişiyor, bu bir döngü de olabilir. Bu döngünün içerisinde bir kuraklığa doğru gittiğimiz aşikar ve bir süre sonra suyumuz daha da değerli olacak. O yüzden o Fırat, Dicle, Kızılırmak, Yeşilırmak ya da işte küçük göllerimiz, küçük her şeyimiz çok kıymetli. Ve maalesef son dönemlerde birçok su kaynağımızı kaybediyoruz. Özellikle küçük göletleri çok hızlı bir şekilde kaybettik son zamanlarda. Böyle bir hazırlığımız var ama ne zaman olur, ne zaman hazırlayabiliriz, ne zaman başına geçeriz, inan emin değilim.
2: İlk hazırlık ne zamandı? Seninle konuşmuştuk yani 2019 mu?
1: Belgesel 18, mi?
2: Evet.
1: Tabii 2018'de.
2: 18 değil mi?
1: 2018'de.
2: Yani şimdi mutlu musun? Ne kadar ne kadar önemli bir şeyi herkesten önce fark ettiğin evet. için. Sen 2018'de biz bunları konuştuğumuzda daha ortada hiçbir şey vardı. Çok tek tük konuşuluyordu ama evet. kafayı bu kadar yormuştun ki. Fotoğrafları bana gösterirken ki heyecanını falan görüyorum. Senden sonra birçok kişinin yapmasının dışında dünya şu anda nereye gitti? Yani yaptığın 2018'de düşündüğün şey 2026, 8 yıl önce geldiğimiz nokta. Ne kadar doğru bir şeymiş.
1: Evet, yani gerçekten biraz öngörülü davranabilmişim orada. Sonra da bir şekilde takip ediyorum. Hala COP'lara gidiyorum. Her yıl bütün COP'ları takip ediyorum. Oradaki konuşmaları dinliyorum. Orada neler oluyor dünyada diye. Ve çok şey değişti biliyor musun? Değişti. 2018 yılında biz konuştuğumuz zaman onları, mesela mikroplastikleri sudan temizleyebilecek herhangi bir cihaz bulunmamıştı. Şimdi geliştirdiler. Şimdi bir tane çok büyük bir alet koyuyorlar böyle. Bütün suyu süzüyor ve mikroplastikleri arındırabiliyor.
2: Çok güzel.
1: Ya da şimdi o kadar güzel teknolojiler gelişti ki artık plastik atıklarla, çünkü plastik atık dediğiniz şey aslında petrol barındırır içinde. Plastik atıklarla Almanya'da bir firma şu anda asfalt döküyor.
2: Ya lüks o.
1: Eski plastikleri topluyor, artık asfalt döküyor. Yani dünya da evrilmeye başladı. Bir şey yapması gerektiğini fark etti. Ve bu fark etme de aslında dünyada büyük bir yönelişe neden oldu. Ve artık yeni firmalar, küçük firmalar ya da büyük firmalar gerçekten bununla ilgili nasıl savaşabileceklerine dair fikirler geliştirmeye başladılar. Birkaç tane marka eski plastiklerden, dönüştürülmüş plastiklerden hoparlörler üretmeye başladı. Yani çok değişik şeyler oluyor dünyada 2018'den bu yana.
2: Ne güzel.
1: Ben de çok yakından takip ediyorum.
2: Harika, harika. Tekrar esere dönersek, kitaptan seyircilere şöyle bir şey var. Kitabı okuyor, ya tiyatroda ya da sinemada izlediğinde ya hiç alakası yok bununla diyebiliyor. Sen burada bu böyle bir eleştirisi şahsın olmaz bu. Genelde bunu herkes, yapımcı da yönetmeni de ilgilendiren bir konu, seni de ilgilendiren bir konu. Kitaba bağlı mı gidiyor yoksa kopuk mu gidiyor?
1: Birebir bağlıyız.
2: O kadar.
1: Birebir, yani bir kelime bile değiştirmedik. Sonuçta klasik eserler gerçekten bütünlüğü korunması gereken eserlerdir. Ve bu klasik eserlere saygı göstermek çok önemlidir. Bu bir kültürdür gerçekten. Özellikle tiyatroda bunu yapmazsınız. Yani nasıl bir Shakespeare'in bir lafını değiştirmeye cüret etmezseniz, işte bunu da bir lafını değiştirmeye cüret etmezsiniz. Ya da Molière'i değiştirmiyorsanız bunu da. Çünkü bunlar da bizim kendi klasiklerimiz. Yani bunlar da Türk klasiklerinde adını ilk sıralarda söyleyeceğimiz eserlerden. Öyle olunca hiçbir kelimesini bile değiştirmedik. Yani ben bir kelime hata yapıyorsam baştan aldık. Yani çünkü bazen ezberiniz öyle evet. olmuyor. Bir de eski Türkçe kelimeler var tabii ki çok fazla. Bazen o anda aklınıza gelmiyor bir kelime. Onun muadili bir kelimeyi koyuyorsunuz yerine. Onu yapabiliyorsun artık oyuncu olarak bu kadar yıldan sonra. Muadili geliyor. Muadilini koyuyorsun kelimenin ama orijinali değil diye kelimenin, döndük tekrar baştan çektik.
2: O kadar hassas
1: davrandık. Hassas davrandık. Gerçekten o konuda hassas davrandık. O yüzden kitapta ne okunuyorsa birebir tabii ki benim ağzımdan da diğer oyuncuların ağzından da aynısını duyacaklar. Ama tabii ki kitap aslında bir tiyatro eseri. O yüzden tiyatroya göre yazıldığı için daha az mekanla yazılmış bir eser. Biz mekanları biraz genişlettik.
2: O ayrı. Tekste bağlı kaldın zaten. Okay.
0: İzleyici olarak izlediğinde ne hissettin?
1: Uzun film. Uzun film. Ya tabii ben çok heyecanla izledim. Yani gerçekten heyecanla izledim. Umuyorum gerçekten günümüz seyircisinin böyle bir sabrı vardır. Çünkü maalesef hayat günümüzde biraz fazla hızlandı. Artık bir de bu kaydırmalı hikayelerden sonra insanların dikkat seviyeleri de çok azaldı.
2: Çok özel bir eser. O kafayla gidilmesi zorunda. Evet, yani ben bir filme gideyim değil. Ben Necip Fazıl eserine yani unutulmaz bir eseri yani okumadıysam da okumuş gibi çıkacağım evet. anladığım kadarıyla.
1: Yani öyle izlemek gerekiyor gerçekten. Öyle izlerseniz, o sabırla gidilirse sonunda karşılığını alıyorsunuz gerçekten sabrınızın. Benim baştan itibaren tek kaygım, Murat'a her zaman aynı şey oldu yönetmene. Yani umuyorum genç jenerasyonun, çünkü genç jenerasyonun izlemesini istiyorum böyle bir işi. Tabii ki bizim yaş grubumuz, bizden daha yaşlı insanlar tabii ki izlesinler. Onlar çok daha fazla şey bulacaklardır kendilerinde. Ama genç jenerasyonun öğrenmesi, genç jenerasyonun bilmesi açısından böyle bir klasiği önem veriyorum bu duruma. Bir genç jenerasyonun izlemesini istiyorum. Sadece buradaki kaygım, genç jenerasyonda böyle bir konsantrasyon var mı? Çünkü işte ders süreleri de 45 dakika. Neden? Çünkü 45 dakika aslında konsantrasyon süresi. Sonra konsantrasyonunuzu tekrar toplamanız lazım. Burada yoğun konsantre bir şekilde izlemeniz gerekiyor ama film akıyor. İşin en güzel tarafı o.
2: O önemli.
1: Yani hani şey olmuyorsun, bir saate bakalım abi film hani daha kaç dakikamız var demiyorsun. Gerçekten akıyor film. Umuyorum genç jenerasyon da izler ve en azından yeni bir bakış açısı, yeni bir sorgulama şekli görürler ve ufak da olsa bir feyz alırlar. Hayatlarında belki de bir şey değişir.
2: Eser okumayan, kitabı okumayan ya da bilmeyen rahatlıkla anlayabilir.
1: Rahatlıkla gelebilir tabii ki. Yani aslında eseri okumak, elbette eser, edebi eser olarak okumaktan zevk alıyorsanız, ben her zaman
2: klasikleri
1: kitabı okumak. Varsa bir filmin ilk önce kitabını okumayı tercih ederim. Ondan sonra kitabını okumayı tercih ederim. O zaman da genel olarak hayal kırıklığına uğrarsınız biliyorsunuz. Çünkü edebi eserlerin ağırlığı her zaman bir görsel sanattan daha ağırdır. Ağır. Çünkü bunun da sebebi şu, sizin hayal dünyanız bambaşkadır. Siz çok geniş bir hayal dünyasıyla okursunuz bir edebi eseri. Ve o kendi hayal dünyanızda o kadar farklı şeyler canlandırırsınız ki sınırsızdır orası. Ama birinin aynı eseri yorumlaması sonuçta yönetmen ve yapımcının kendi hayal dünyasını izlediğiniz bir dünyadır. Ve o birinin hayal dünyasıdır. Sizin doğal olarak okurken gördüğünüz hayalleri onlar sizin gibi görmezler. Ve o yüzden ben de her zaman edebi eserler sinemada karşılığında hep bir böyle hayal kırıklığı yaratır. O da kendi hayal gücüm gibi görmediğim için. Bu edebi eser olarak çok güçlü. Tabii ki okunmasında büyük faydalar var. Ama edebi eser olarak okumayıp sadece filmin seyrettiğinizde de mutlaka aynı etkiyi alacaksınız.
3: Çok güzel.
0: Meslek hayatın boyunca çok özel işler yaptın, özel karakterler canlandırdın. Ertuğrul Gazi oldun, Barbaros Hayrettin Paşa, Koca Seyit Atatürk'ü canlandırdın. Her oyuncuya nasip olmayacak şeyler aslında bunlar. Evet. Ne diyeceksin bu konuda?
1: Çok şükür. İlk önce çok şükür gerçekten. Şanslı bir kariyerim oldu. Başlangıçtan itibaren yani 21 yaşında ilk defa bu piyasaya girdiğimde işte Türker İnanoğlu'yla girdim bu piyasaya. Ondan sonra ilk oynadığım iş yani ikinci işim Tarık Akan'la Koçum Benim oldu. Yani çok iyi aktörlerle çalışma fırsatı elde ettim. Türkiye'nin en iyi yapımcılarıyla çalıştım. Hemen hemen hepsiyle çalıştım. Çok iyi tekstler geldi elime. Ben de iyi değerlendirdim ki bir sonrası da geldi bir şekilde. Çünkü siz iyi değerlendiremezseniz arkası kesiliyor o tekstlerin. Bir şekilde öyle akmıyor aslında arkası. Ben de iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum bir şekilde arkası geldiğine göre. Evet yani birçok oyuncuya göre daha şanslı bir kariyerim oldu diyebilirim. Şükrediyorum.
2: Bu gerçekten. Da plansızdı değil mi?
1: Hiç, tabii ki her şey plansız.
2: Çok güzel.
1: Yani ben oyuncu olmayı planlarken bir gün televizyonda oyunculuk yapacağım da aklıma gelmezdi. Biz üniversitede oyunculuk
2: sinema,
1: okurken...
2: Tiyatro.
1: Tabii tiyatro okurken televizyon oyunculuk yapmak ayıptı bizde. Yani ne demek canım tiyatro oyuncusu televizyona oyunculuk mu yapar falan. Siz ne saçmalamayın falan. Hani öyle aşağılanırdık yani. Hani biz üniversite hayatımız boyunca zaten iş kabul etmemiz yasaktı dışarıdan öyle özel bir yerde. İstanbul biraz daha kırmıştı bu durumu. Çünkü İstanbul'da o zamanlar diziler başlamıştı. Yavaş yavaş dizi piyasası oluşmuştu. Yine de yasaktı. Hala yasaktı okuyanlar. Yani o zamanda oynanan işlerde televizyonda oynayan oyuncular o yıl okullarda kalmıştır tiyatro okullarında. Sınıfta bırakılmıştır yani bilerek. Sen nasıl televizyona gidersin oyun oynarsın diye, filmde oynarsın diye. O yüzden ben bunu hayal etmedim hiçbir zaman. Bir gün televizyon yıldızı olacağım, efendim sinemalarda oynayacağım. Ben tiyatro kariyerim olacak, tiyatro kariyerim devam edecek. Belki yurt dışında tiyatro kariyeri yaparım. İşte o zamanlar takip ettiğim işte çok önemli tiyatrolar vardı. Belki onlara giderim, onlarda birazcık asistanlık yaparım. Belki bir şey yaparım. Hani onların peşinden koşabilir miyim? O tiyatro gruplarında rol alabilir miyim? Onların hayalini kuruyordum aslında. Sonra gerçekten her şey tesadüflerle oldu. Yurt dışına yerleşirken bir şekilde bir dizi teklifi geldi. Ben gelmek istemiyordum çünkü pasaportumu almıştım, yurt dışına gidiyordum. Dediler ki Türker İnanoğlu'ndan teklif geldi yani reddedemezsin. Hani en azından gelip görüşeceksin yani öyle hani ben gelmiyorum Türker İnanoğlu'na falan denmez dediler. Tamam geleyim o zaman dedim. Türker abiyle hayatımın en kısa, Allah rahmet eylesin, en kısa görüşmelerinden bir tanesini yaşadım. Böyle geldi, 9 Eylül değil mi dedi. Evet efendim dedim. Çok güzel, maşallah ne kadar yakışıklıymışsın ya, bayağı boyun posunda varmış dedi. Evet sağ olun dedim. Çok güzel bir rolümüz var sana göre dedi. Şimdi dedi Yılmaz sana anlatsın dedi. Yılmaz
2: bitti,
1: Ekmekçi
2: anlattı,
1: vardı
2: dedi. Yılmaz Ekmekçi.
1: Görüşmemiz. Yılmaz Ekmekçi. Yılmaz sana anlatsın, hayırlı olsun, imzalarsınız aşağıda dedi. Abi biz asansörde inerken Yılmaz Ekmekçi bana rolü anlattı. Aşağı indik. Menajerim orada bekliyordu. Rolü imzaladık. Ben oynadım. Yani ben yurt dışına giderken işe başladım. 5 bölüm sürdü o iş. O iş bitti. Koçum Benim geldi. Tarık Akan'la oynama şansı elde ettim. Yani bu gerçekten tasarlayarak ya da planlayarak yapabileceğiniz bir şey değil. Bir şekilde Allah demiş ki bu çocuğun da kariyeri böyle olsun.
2: Peki Altan, tasarlamasan da planlamasan da her oyuncuda vardır belki. Belki sen düşündün düşünmedin. Bu işte zaten emekli olunmaz da mutlaka oynamak istediğin bir rol ya da bir tiyatro oyunu ya da bir rol, bu da kaldı, bu da içimde kaldı, bunu yaparsam gerçekten mutlu olacağım diyeceğim bir şey var mı?
1: Ben klasikçiyim biraz. Yani dünya klasiklerini çok seviyorum. Hamlet oynamak çok isterdim.
2: Aa. Tiyatroda mı, filmde
1: tiyatroda
2: mi?
1: Tiyatroda.
2: Tiyatroda.
1: Çok isterdim Hamlet oynamak. Mezuniyet tezim Hamlet benim. Üniversitede mezuniyet tezim Hamlet. Ondan sonra da bir şekilde kariyerimin bir yerinde oynarım diye düşünüyordum. Hiç nasip olmadı. Denk gelmedi
2: daha
1: yani.
2: Daha çok var zaman. Hamlet için her
1: Hamlet
2: zaman.
1: Hamlet için yavaş yavaş artık 45'e geldim. Hamlet aslında 25'lerinde falan gencecik bir çocuk. Ya hala oynanır. Oynanmaz değil ama aslında gencecik bir çocuk yani Hamlet. Genç bir prens. Şimdi ben oynarsam artık kralı 80 yaşında falan yapmak lazım. O yüzden o fırsatımı galiba kaçırdım.
2: Kaçırdın.
1: Onun dışında sinema çok sınırsız bir yer. Sinemada,
2: aynen öyle.
1: Sinema o kadar sınırsız ki orada her şey gerçekten olabilir. Ama bir yarışçı oynamak isterdim. Bir araba yarışçısı oynamak isterdim.
2: Güzel.
1: Bu aralar bir şeyim var yani. Bir araba yarışçısı hayalim var.
0: Öyle ama hızla veda etmiştin.
1: Ya Allah'tan orada dublörleriniz oluyor. Siz hız yapmanıza gerek kalmıyor.
2: Çok güzel. Tarihi karakterler devam mı? Yani yoksa böyle mesela yani kapatmayalım şimdi önünü de. Ya artık ben tarihi karakterlerde artık çok fazla oynadım falan.
1: Yani aslında çok fazla tarihi karakter oynamadım. Sadece aslında çok uzun sürdü.
2: Uzun sürdü, evet. Doğru söylüyorsun.
1: Evet, yani o kadar senin uzun sürdü ki gerçekten yıllardır tarihi karakterlerde oynuyormuşum gibi oldu. Ama aslında 5 yıl sürdü o yüzden.
2: Barbaros da var arkasında.
1: Arkasından da Barbaros var. Bir sene de Barbaros var. 6 sene. Yani 26 yıldır oyunculuk yaptığını düşünülürse sadece 6 senesi tarihiyle geçmiş. Doğru. Geri kalan 20 yıl aslında normal işlerde oynamışım. Ya tarih çok zevkli.
2: Çok
1: oynaması.
2: Zevkli.
1: Yani o kostümler, o dekor, o şeyin içerisinde olmak, kendini tiyatro gibi hissediyorsun ve bir klasik oynuyorsun. O dönem oynamak her zaman zevklidir bir aktör için. Ben çok severim dönem oynamayı. O yüzden kendimi içinde çok rahat hissediyorum. Ama şu anda bana Diriliş Ertuğrul'daki gibi bir genç savaşçı karakter oynayacaksın. Hadi bakalım bugün başlıyoruz. 5 yıl sürecek desem bir gözüm korkar. Yani 5 yıl at bineceğiz. Her gün sabahtan akşama kadar at bineceğiz.
2: Kılıç sallayacaksın.
1: Kılıç sallayacağız. Bir de ben ilk 2 yıl 1,5 kiloluk gerçek kılıç kullandım. Yani sonra 3. yıl aklıma geldi. Genciz tabii, bileğimiz de kuvvetli o zamanlar. 2 yıl kullandık. Sonra 3. yıl abi dedim şunu alüminyum yapalım. Bileğimi abi dedim yani. Hani 3. yıl alüminyum yaptık kılıcı. Şimdi tabii aynı enerjiyle oynayamam. Aynı o zamanki içgüdüsellikle, o zamanki şevkle oynamak zor. Çünkü artık 8 saat ata bindiğiniz zaman yoruluyorsunuz artık. Yani şimdi o zamanlar 35 yaşındaydım. Şimdi 45 yaşındayım. Yani 46 yaşına giriyorum. Yani artık hayat değişti biraz daha. Ama artık gençler konuşsun, biz arkada oturalım varım.
2: Çok güzel.
1: Gençler harika. Savaşsın, biz akıl verelim.
2: Güzel.
1: Kabulüm.
2: Güzel.
0: Şimdi Türkiye Tanıtım Platformu için yeni bir dizi hazırlığındasın. Ondan evet. Da bahsedelim.
1: Evet, o çok keyifli bir iş olacak umarım. Güneydoğu Anadolu projesi. Benim de çok özlediğim yerlere tekrar gidiyoruz. Güneydoğu Anadolu'nun tanıtımını yapacağımız bir proje. Urfa, Antep, Diyarbakır, Mardin, Midyat ve Nemrut.
2: Çok güzel.
1: Müthiş. Müthiş bir rota.
2: Ha, olağanüstü.
1: Yani müthiş bir rota. Benim defalarca yaptığım bir rota. Mardin'de dizi çekmiştim daha önce. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda oyun yönetmiştim. Çok o oralarda çok vakit geçirdim ve 1,5-2 yıl kaldığım için bütün o bölgeyi zamanında çok dolaşmıştım. Ve çok dostum var. Hala da o dönemden kalma dostluklarım vardır.
2: Ne güzel.
1: Şimdi hepsini göreceğim için gerçekten çok mutluyum. Bugün konuştum hatta Mardin'den arkadaşlarımı aradım. Dedim geliyorum falan. Abi dediler her şeyin hazır, hiç merak etme. Bıttım sabunlarını hazırladık. Sen gümüş seversin. Telkari'yi hazırlıyoruz falan. Her şeyin hazır, merak etme. Şimdi öyle dostlarımı göreceğim.
2: Ne kadar oradasın? Yani ne kadar dolaşacaksın? Bu proje
1: yaklaşık,
2: ne kadar uzun?
1: Yaklaşık 10 günümüzü alacak.
2: 10 gün çok güzel.
1: Uzun bir proje. Ve parçalı olduğu için de şehir şehir gezeceğimiz için de
2: bu dünyada yayınlanacak bir şey mi?
1: Dünyada yayınlanacak. Güneydoğu Anadolu bölgesinin tanıtımdaki şehirlerimizin tanıtımını yapacağımız bir proje.
2: Harika.
1: Tabii Antep'te gastronomi, Urfa'da tarihi yerlerimiz. Baktığınız zaman Nemrut dünyada eşi benzeri çok az rastlanır.
2: Göbekli Tepe vardır işin içinde.
1: Göbekli Tepe tabii ki işin içinde var. Diyarbakır'daki köprü,
2: surlar,
1: baktığınız zaman oradaki yemekler, o yurdaki kültür. Mardin dediğiniz zaman zaten başlı başına bir kültürden bahsediyoruz. Bütün kültürlerin bir araya geçtiği, iç içe yaşandığı.
2: Aynen.
1: O Süryani kiliseleri, Mardin'in o eski evleri falan. baktığınızda özlediğim topraklara tekrar geri dönüyorum.
2: Ne güzel, ne güzel.
1: O yüzden heyecanlıyım
2: çok
1: aslında.
2: Çok fit gözüküyorsun. Onun için mi hazırlandın? Çünkü böyle, bence böyle dönemeyeceksin 10 gün sonra.
1: Ya biraz hazırlandım biliyor musun? Geçenlerde de yönetmenle oturduk Hakan'la. Hakan'a aynı şeyi söyledim. Hakan diyordum bak gitmeden 3-4 kilo verelim.
2: Bence de.
1: Çünkü yani 3-4 kilo alacağız yani. Mutlaka alacağız. O yüzden hazırlıklıyız. Şu an bir 2-3 kilo alabilecek
2: evet, kiloya geldim. Evet evet çok iyisin.
1: Alırsan fark edilmez.
2: Harika.
0: Peki bu yoğunlukta aileye nasıl vakit ayırıyorsun?

0: görüyorsun? Bir anda çocuklar var.
1: Yani onlar benim önceliğim her zaman. Yani sen iyi bilirsin.
2: Onu da görüyoruz. Ve seni inanılmaz derece hepimiz takdir ediyoruz.
1: Çok teşekkür ederim. Çok
2: inanılmaz bir babasın. Her evet. boşluğunda orada.
1: Kaçırmak yandım. İstemiyorum çocuklarımın küçüklüğünü. Yani o babalardan olmak istemedim ve yıllarca ben yazları iş kabul etmedim televizyona ya da sinemaya özellikle. Çünkü yazları sinema filmleri bizde genelde yazın çekilir evet. biliyorsun. Hep kışın hepimiz dizilerde oynadığımız için. Çocuklarım olduktan sonra yazları ben uzun süre film çekmedim. Çünkü bir kere 2 yaşına gelecekler ve onu kaçırmak istemiyorsun. Yani o bir de kelimeler konuşmaya başladıklarında yani yanlış söylüyorlar. Evet, yıllarca düzeltmedik biz o kelimelerini. Yani Emir 7-8 yaşına kadar bazı kelimeleri yanlış söylüyordu. Bir düzeltmeye kalktığında hemen engelliyorduk. Aman düzeltmeyin çocuklar nasıl olsa öğrenecek yani. Hani bırakın biz bunun tadını yaşayalım. Biz o ağzından o kelimeyi duymanın keyfini yaşayalım. Onlar benim önceliğim. Yani iş hayatımdan daha önce geliyorlar. Hem eşim hem çocuklarım. O yüzden İlk önce onlar varlar hayatımda şu anda. Ondan sonra iş hayatım var artık. Her fırsatta onlarla birlikteyim. Yeni birlikteydim, yine birlikteyim. Ama tabii ki bir yandan da çalışmam gerekiyor. O yüzden geliyorum, gidiyorum. Bir şekilde onlara da vakit ayırıyorum. Kendime de vakit ayırıyorum. Çalışmaya da vakit ayırıyorum. Dengeliyorum ama hiçbir dönemlerini kaçırmıyorum.
2: Çok güzel.
1: Yani ona çok özen gösteriyorum.
2: Emir devam mı yarışlara?
1: Emir şimdi racing motora başladı. Yani normalde dirt bike kullanıyordu. Yani toprak motoru kullanıyordu. Arazi motoru kullanıyordu. Biliyorsun 3 yaşında falan başlamıştı evet. o motora. Şimdi MotoGP'ci olmak istiyormuş efendim. Olur olmaz bilmiyorum.
2: Kenan'la da tanıştılar. Sıfır değil mi?
1: Zaten büyük ihtimalle Zeyn'i de gördü falan. Kenan abiyi de biliyor tabii yani. Öyle olunca falan bir sevgisi de oldu. Şimdi Toprak da çok yetenekli.
2: Oo.
1: Toprağı da izliyor tabii. Toprağın yarışlarını da izliyor Razgatlıoğlu'nu. Onları da izledikçe tabii ki feyz alıyor onlardan. Zaten neden dedim nereden çıktı MotoGP? Toprağı görmüyor musun baba dedi. Ne biçim yarışıyor dedi. Bir dedi arka tekerleği kaldırıyor dedi falan. Yani sürekli evin önünde böyle arka tekerleği havada bir çocuk geziyor yani. Bizde. Şimdi ön tekerleğini de kaldırmayı öğrendi. Öyle sürekli şimdiye kadar dört bike'la dolaşıyordu. Şimdi racing'e başladı. Şimdi her hafta sonu onun peşinden.
2: Peki annenin babanın gidiyoruz. Yüreğini kaldırdın yıllarca. Şimdi Neslişah'ın yüreği mi kalktı? Nasıl oldu? Kızmıyorlar mı
1: sana? Benden daha cesur. Neslişah benden daha cesur. Ben daha çok korkuyorum. Ben belli etmiyorum ama ben daha çok korkuyorum aslında. Neslişah benden daha cesur. Ya bir gün bir yarışa gittik. Emir 4 yaşında falan. Çorlu taraflarında bir yerlere Emir'i yarışa götürdük. Ya 4 yaşında ya 5 yaşında. Arazi çamur, rezalet yani ve o arazide yarışıyor bu çocuklar ve yani küçücük çocuklar da yani hepsi aynı yaştalar zaten. Benim de ayağım kırık. Bir ayağım kırık. Herhalde şey zamanı Barbaros zamanı. Hmm. Çünkü o zaman bir ayağımı şey yapmıştım, incitmiştim. O dönemimde ben de elimde bastonlar o çamur pistinin ortasında koşturuyorum. Neslişah dedi ki bak sakın bağırma. Arazi çok kötü. Hani çocuğa hızlı git hızlı git diye bağırma. Arazi çok kötü. Çocuk düşmesin dedim. Ben sanki bunu demedim. Ben orada kenarda duruyorum. Neslişah gördüm. Arazinin ortasına doğru koşmuş çünkü pist uzun. O ayakları da tabii sağlam ikisi de. Koştur koştur gitmiş ortaya. Emir bas gaza bas gaza bas diye bağırıyor. Ben de koltuk denekleriyle arkasında bağırma çocuğa bağırma çocuğa diye koltuk denekleriyle peşine koşuyorum. Yani o benden daha cesur.
2: Vay be. Ama genelde anneler daha şey olur.
1: Ala yani şeyin de Alara diyorum. Çok benzetiyorum Alara ile Neslişah'ın çocukluklarını. Neslişah'ın da 4-5 yaşlarındayken motosikleti varmış.
2: Ha.
0: O yüzden cesaret.
2: Şimdi oldu. Güzel.
0: Bir de kayak Hayır. geçmiş olduğu için de belki biraz daha hızlı, cesur hızlı, olabilir.
1: Hızla tabii şey arası çok iyi tabii yani. O da hem Türkiye şampiyonu evet. biliyorsun kayakta da snowboardta da. O yüzden hızla arası iyi. Benim hızlı aram yoktur. Ben normal motosiklete binerim yıllardır ama hızlı kullanmam hiçbir zaman. Şimdi Emir yarış motoru alınca kendine yani yarış motoru aldık bir tane mecbur. Şimdi ben de alayım bir tane diyorum. Babuş diyor sen sakın diyor yarış motoru falan almaya kalkma. Niye diyorum? Sen şimdi hızlı kullanıyorsun onu diyor. Yarış motoru diyor normal yolda kullanılmaz diyor. Piste kullanmak lazım diyor. Sen hızlı kullanmayı da bilmezsin şimdi diyor. Bir yere falan çarparsın falan.
2: Eyvah.
1: Peki diyorum tamam.
2: Boynuz kulağa geçiyor.
1: Onu da kabul edelim. Peki öyle olsun Emir Bey.
0: İnşallah milli bir sporcu geliyor.
1: İnşallah. Yani neden zevk alıyorsa en azından şu anda bundan zevk alıyorsa bunu yapmaya devam etsin. Profesyonel olmak zorunda değil. Ama ileride motor siklet kullanacaksa en azından kökünü doğru eğitim aldığı bir şekilde kullanır. Bu yaşta beni uyardığına göre ileride o da hızlı motosiklet kullanmaz. Ya da motosiklet kullanacaksa gerçekten profesyonel bir sürücü gibi kullanmayı biliyor olur. Yani 20 yaşında motosiklet kullanmayı öğrenmekle 3 yaşında motosiklet kullanmayı öğrenmek arasında fark var tabii ki yani. O yüzden de daha dikkatli olur en azından. O yüzden memnunum.
2: Peki kızımız ne yapıyor?
1: Kızımız tenis oynuyor. Piyano çalıyor. Bir at biniyor. Hmm.
2: Tamam. Tam kızlara göre evet. Daha ne olacak? Harika. Evet. Tam prenses.
0: Kaç yaşında oldu şimdi?
1: Alara 8 yaşında.
0: Oy, maşallah.
1: Şimdi 7,5 bu Ağustos'ta 8'e girecek.
2: Zaman
1: Emir de 10 oldu.
2: Maşallah.
1: Aa, inanılmaz abi o kadar hızlı.
2: Zaman çok hızlı geçiyor. İyi neyse hepsini yakaladın. Bir evet, Ertuğrul evet. Zamanında biraz o da akşamları evde falan ama uyku zamanına
1: beşte,
2: denk geliyordu.
1: 5'te falan geliyorduk biliyorsunuz. O zamanlar biz çok rahat çalışıyorduk gerçekten. 5-5.30'da evde oluyorduk. O zamanlar da Emir çok küçüktü zaten. Bütün gün uyuyordu. Yani ben akşam eve geldiğimde yeni yeni uyanmış oluyordu. Ben bir de sete alıyordum onları. Ya yani Emir'in böyle benim full Ertuğrul kıyafetim atın önünde çok fotoğrafı var.
2: Çok güzel. Bende.
1: Tabii çok fotoğrafı var öyle yani. Babiş hatırlıyor musun? Ne biçim at binerdik sen dedi.
2: Çok iyi.
1: Ben
2: çok
1: hatırlıyorum da sen nasıl hatırlıyorsun diyorum. İlk sen fotoğraflardan hatırlıyor.
2: Sen nasıl at binerdik?
1: Şu an o da biniyor.
2: Aa, ne güzel.
1: O da güzel at biniyor şu anda.
2: Harika.
1: Aynen.
2: Şimdi yurt dışındaki eğitimin dışında da normal sosyal hayatları herhalde full devam ediyor. Spora çok meraklılardı. Zaten anne baba full sporcu. Neslişah sürekli spor salonunda zaten.
1: O sürekli spor salonunda. Ben sürekli spor salonundayım. O
2: şeyler değil mi? Çocuklar da meraklılar. Onlar da
1: spora yapıyor. Çocuklar da meraklılar çünkü aslında çocuk ne görürse onu yapıyor. Yani çocuğa bir şey yap dediğinde çocuk yapmıyor. Senden gördüğünü yapıyor. Yani sen kitap okumuyorsan evde çocuğa kitap oku diyorsan o çocuk kitap okumuyor. Seni okurken görmesi lazım ki bunun normal bir davranış olduğunu anlasın. Yani yemek yemek gibi, su içmek gibi baba kitap okur. Ama baba kitap okumayıp da sen evladım kitabını oku diyorsan o çocuğa kitap okutamıyorsun. Yani sen spor yapmayıp da çocuğa spor yap evladım diyorsan o çocuk spor yapmıyor. İlk önce sen yapmamış diyor yani. Sen yapmıyorsan ben niye yapıyorum bunu? Görüyor annesi her gün spora gidiyor. Ben her gün spora gidiyorum. Spora gitmiyorsam evde aletlerim var. Onlarla mutlaka bir yarım saat de olsa 40 dakika da olsa bir şeyler yapıyorum. Yürüyorum her gün. Emir hem futbol oynuyor. Yetenekli de bayağı.
2: Neyse.
1: Yani benim hiç öyle bir yeteneğim yoktur mesela. Ama çok yetenekli futbolda. Futbol oynuyor. İşte motosiklete biniyor. Jimnastik yapıyor. Uzun süre jimnastik yaptı. Okul takımında koşucu.
0: Daha ne olsun.
1: Bayağı da hızlı. Kayakçı zaten. Yani yıllardır yarışıyor kayakta.
2: Alara tenis binicilik diyorsun.
1: Alara da kayakta Türkiye şampiyonu oldu biliyorsun. O da kayakçı. İkisi de hani 2-3 yaşından beri kayıyorlar zaten.
2: Zaten sizin ailede kayakçı olmasa şaşardım zaten.
1: Zaten yani.
2: Anneler.
1: Aynen. Anneanneler, dedeler,
2: herkes kayak yıllarca.
1: Ben en geç kayağa başlayan ailede benim yani. Ben İzmir çocuğu olduğum için bizde kayak kültürü pek yoktur yani. Biz yazında Çeşme'ye gideriz. Ya kışın da Çeşme'ye gideriz. Ama tabii Neslişah'tan önce artık 26-27 yaşlarında ben de böyle küçük küçük başlamıştım. Bortla başlamıştım. Çocuklar doğunca da bord, yani babayı taklit etmesinler, bord öğrenmesinler diye kayağa geçtim. Yani en geç kayakçı benim aralarında aslında yani. Benden daha iyi çocuklar.
0: Özel ritüelleriniz var mı? Baba oğul, baba kız, mutlaka birlikte bunu yaparız dedikleriniz.
1: Her akşam boğuşuyoruz Emir'le mutlaka. Yani mutlaka yatmadan önce bir boğuşma seansımız var. Alara'yla mutlaka kitap okuma seansımız var. Yani her akşam o yatmadan önce yıllardır çocukluğundan beri.
2: O sen okuyorsun, o dinliyor mu yoksa
1: eskiden
2: sana mı okuyor?
1: Eskiden ben okuyordum, o dinliyordu.
2: Şimdi?
1: Şimdi o okuyor, ben dinliyorum.
0: Ay çok güzel.
1: Çünkü artık okumayı öğrendi ve çok mutluyum. Bazen böyle kelimeleri soruyor, bazı kelimelerin okunuşunu bilmiyor, bazen onlarla uğraşıyoruz falan ama hani artık o okuyor, ben dinliyorum.
2: Ne güzel.
1: Eskiden o okuyor, ben okuyordum. Alara'yla, Emir'le de her gün bir futbol mutlaka bir seansımız var. Ben kaleciyim, o gol atıyor bana. Ben o gollerin bazılarını yemek zorundayım mutlaka. Var rutinlerimiz, yani sevdiğimiz rutinlerimiz var beraber.
2: Mutlaka bir arada olduğunuz sofra, akşam yemeği, sabah kahvaltısı, öğlen oluyor.
1: Akşam yemeğimiz beraber.
2: Akşam yemeğimiz
1: her zaman beraber. Ben de ailemden öyle gördüm. Ben üniversitedeydim, akşam yemeğine eve giderdim. Akşam dışarı çıkacaksam bile ilk önce yemeği evde yerdim, ondan sonra dışarı çıkardım.
2: Yani
1: bizim ailede
2: çok güzel.
1: Öyle akşam yemeğine gelmemek diye bir konu yoktu yani. Hani akşam yemeği evde yenir, ondan sonra biri dışarı çıkacaksa çıkar. Ama öyle ben okuldan çıktım, arkadaşlarımla gidiyorum, eve gelmeyeceğim yemeğe. Yani üniversite bitene kadar bizde öyle bir şey olmadı ailede. Onu da çok seviyorum ben.
2: Çok güzel.
1: En azından yani haftanın, yani günün bir saati de olsa, bir öğünü de olsa beraber olmak, hani o gün neler olduğunu konuşmak.
2: Konuşmam.
1: Hani nasıl geçti günü, onu tartışmak hoş. O akşam yemeklerinde iPad yasak. Evet. Öğle ve sabah yemeklerinde serbest, istiyorlarsa kullanabilirler. Ama akşam yemeklerinde sadece sohbet var ve akşam yemekleri beraber.
2: Kuzenlerle nasıl durumda? Kuzen olmuyor, ne oluyor? Kuzen oluyorlar değil mi?
1: Çok iyi araları.
2: Ve onlarla beraber büyüyorlar galiba değil mi? Çok yakın mısınız?
1: Yakınız. Çok yakınız, güzel. Yakınlar. Alara tabii çok hoşuna gidiyor Alara'nın o iş. Alara kendini bir anda abla zannediyor ve hani gerçekten de ilgileniyor ve bakıyor çocuklara da. Yani her şeyi de yapabiliyor gerçekten.
2: Ama maşallah.
1: Emir tabii abilik. Aslan büyük oğlan, yani Cem Emir'e hayran. Hani Emir ne yapıyorsa o da yapmaya çalışıyor. Doğal olarak Ada Alara'ya hayran. İşte efendim ojeler sürülüyor. O da bir şeyler oluyor falan. Ben tabii o işlere biraz karşıyım. O yüzden benden gizli yapılıyor o işler. Aynen. Ama artık kız çocuğuna da bir yere kadar dur diyemiyorsun. Tabii, tabii. Yani bir yerden sonra da dur diyemiyorsun. İçlerinde var yani bir
2: erkek
1: şekilde.
2: Erkek çocuğu nasıl futbol ve işte yarış marışla ilgileniyorsa, evet, kız çocuğu da böyle.
1: Yine gizli gizli yapılıyor benden. Çok böyle benim gözümün önünde ne olmuyor o işler ama hani ben de arada görmezden geliyorum o işleri. Ama güzel bir şeyleri var arkadaşlıkları. Ben de kuzenlerle büyüdüm. Ve çok seviyorum ben o aile ilişkilerinin yakın olması durumunu çok seviyorum. Ve kuzenler güzeldir, çok güzeldir. O kuzen hayatı büyüdüğünde bir şekilde devam ediyorsa.
2: Evliyorsun, çocuklar arkadaşın halen kuzen oluyorsa ve her zaman bir kuzen vardır yani. Kardeş, evet, kadar yakındır.
0: En iyi arkadaşın, evet, oluyor bir yandan da.
1: Evet evet, ve bir de yaşları da yakın olunca birbirlerine. Şimdi büyüdükçe tabii daha da ilişkileri de gelişleyecek. Daha da paylaşımları da artacak. Ben seviyorum onu. Yani o bir kuzen durumuyla beraber yaşamalarından hoşlanıyorum.
2: Hülya Hanım'la Selim Bey'in özlemi nasıl oluyor? Yani o biraz sıkıntı galiba.
1: Hülya sağ olsunlar geliyorlar.
2: Geliyorlar ha. İyi zor.
1: Geliyorlar gidiyorlar. Tabii Selim amca dünya tatlısı. Bayılıyorum Selim amcaya. Tabii Selim amca şey, özledim oğlum be. Hadi gelin artık. Hadi artık gelin falan. Ama şey, sağ olsunlar. Yani
2: çok sık gidip geliniyor. Şey için bir arada oluyorsunuz.
1: Evet. Gidip geliyoruz bir şekilde. Yani öyle özlem duysalar da mesafe çok uzun değil.
0: Aynen, ortak bir proje olur mu Hülya Hanım'la?
1: Aa, keşke. Ne güzel olur gerçekten Hülya Hanım'la beraber bir şey yapsak. Yani öyle bir duayenle çalışmak benim için onur olur tabii ki. Ama hiç bu kadar yıldır hiç denk gelmedi öyle bir proje. Bir kere geldi, Hülya Hanım beğenmedi. Ben bunu oynamam hayatım dedi. Peki Hülya Hanım dedi. siz öyle diyorsanız. Ondan sonra da bir daha hiç öyle bir fırsat denk gelmedi. O yüzden inşallah.
2: Ama Hülya Hanım çok çok çok özel bir oyuncu yani. Tarih yani sinema tarihinde
1: bir de
2: çok önemli
1: bir hanımefendi.
2: Aynen öyle.
1: Müthiş bir hanımefendi gerçekten. Yani o eskiye özlem duyuyor insan Hülya Hanım'la konuştuğunda. Evet. Yani ben normalde Hülya teyze diyorum Hülya Hanım'a. Ama yani hani böyle dinliyorum gerçekten, oturuyorum ve bütün o tarihi dinliyorum. Herkese anlatıyorlar, bütün o dönemi anlatıyorlar. O bütün yönetmenleri, o nasıl çektiklerini, o işte Susuz Yazı çekerken çektiklerini, o çileleri, o of, işte of, ilk of ödülleri falan ve hani o dönemi, o tarihi böyle ilk ağızdan dinlemek ya benim için tabii paha biçilmez. O yüzden orada da kendimi çok şanslı hissediyorum.
2: Belki sen bir Hülya Hanım belgeseli çekersin.
1: Aa, ne güzel. Aa, çok iyi fikir.
0: Evet.
2: Çünkü senin yönetmenliğin var yani. Evet. O göz de var sende bence.
1: Çok iyi fikir.
2: Çok çok özel bir şey olabilir. Çünkü gerçekten Hülya Hanım'ın yani tarihe imza attığı çok özel şeyler var. Gençler ya şu anda hala sinema okullarında onun filmleri
1: tabii
2: ve onunla ilgili bir şeyler anlatılıyor yani.
1: Tabii tabii, evet, tabii.
2: Ya çok, o yüzden çok... bunun bir de görselli olduğunu düşünürsen
0: harika olur.
2: Yaz bir kenar.
1: Teşekkür ederim.
2: Çok teşekkür ederiz. Ayağına sağlık.
0: Sağ sağlık.
2: Önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Sevgiyle kalın.
0: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: adına çalışma.
1: Hiç geçinemeyen iki dedektif baştan sona hatanın içinde.
2: Hareketlerine dikkat et lütfen. Masada da öyle anormal davranma.
1: Tüm olaylar birbirine karışıyor.
3: Yine evli çift kılığında kalacağınız bir oda yırtık.
2: Evli çift mi? Seni gördüğüme bu kadar sevineceğim aklıma gelmezdi.
1: Bu komik dava çok güldürecek. Çılgın Ortak bu akşam 20'de A-Para'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

Düşünün, bir sabah uyandığınızda cebinizde ne kağıt ne madeni para var. Banknotlar, bozuk paralar, cüzdanlar tarihe karışmış. Artık her şey telefonunuzda birkaç saniyede dünyanın öbür ucuna gidebiliyor. İşte bu dijital paranın dünyası. Para yüzyıllar boyunca değişti. Önce takas vardı, sonra altın, gümüş, derken kağıt banknotlar. Müzik 20. yüzyılda kredi kartları gündeme geldi. Şimdi ise tarihteki en radikal değişimin eşiğindeyiz. Gözle görünmeyen, dokunulamayan ama gerçek gücüyle hayatı yönlendiren bir para. Dijital para dediğimiz şey sadece sanal bir sayı değil. Bu, blok zinciri adı verilen güçlü bir teknolojiyle çalışan, kopyalanamayan ve taklit edilemeyen bir değer. Her işlem dünyanın dört bir yanındaki binlerce bilgisayarda aynı anda kaydediliyor. Yani ne bir bankaya ne de bir devlete ihtiyaç var. 2009'da sahneye çıkan Bitcoin bu yeni çağın başlangıcı oldu. İnternetten alışveriş yaparken, bir kafede kahve öderken ya da büyük yatırımcıların dev servetlerini kontrol ederken artık kripto paralar kullanılıyor. Dijital paranın gücü sadece hız değil. Gecenin bir yarısı dünyanın diğer ucundaki birine para gönderebilirsiniz. Peki tek avantaj bu mu? Hayır. Dijital para güvenin yeni tanımı. Çünkü insanlara ya da kurumlara değil, koda, matematiğe, kriptografiye dayanıyor. Yani paranızı yöneten gözde görünmeyen bir sistem, bilgisayarların gücü. Ama her yeni teknoloji gibi riskleri de var. Kripto paraların fiyatı bir günde zirve yapabilir, ertesi gün dibe çakılabilir. Birkaç yılda milyoner olan da var, bütün servetini kaybedenlerdi. Ülkeler bu dönüşümün gerisinde kalmak istemiyor. Çin, dijital yuanını piyasaya sürdü. Avrupa, dijital euro üzerinde çalışıyor. Türkiye dahil pek çok ülke, Merkez Bankası destekli kendi dijital parasını test ediyor. Yakın gelecekte belki de maaşınızı nakit değil, Merkez Bankası dijital parası olarak alacaksınız. Dijital para yalnızca ekonomiyi değil, sosyal hayatı da köklü şekilde değiştirecek. Düşünün, sanal gerçeklik gözlüğünü takıp dijital bir mağazaya giriyorsunuz. Bir kıyafeti hologram olarak deniyor ve ödemesini kripto ile yapıyorsunuz. Kimi uzmanlara göre dijital para, insanlık tarihinin ilk gerçek küresel parası olabilir. Hangi ülkede olursanız olun, hangi banka kartınız olursa olsun, tek bir dijital cüzdanla dünyanın her yerinde geçerli. Bu dönüşüm beraber

Haberinde büyük sorular da getiriyor. Devletler, vatandaşların tüm harcamalarını gözetleyebilecek mi? Kripto paralar yasal olarak nasıl denetlenecek? Gizlilik, özgürlük ve ekonomik kontrol konusunda yeni tartışmalar bizi bekliyor. Tek bir gerçek var. Paranın hikayesi yeniden yazılıyor. Ve bu hikayede kağıt banknotlar bir müze nesnesine dönüşürken, dijital para günlük hayatımızın en güçlü oyuncusu oluyor.

Zamanın en önemli mucitlerinden, elektrik mühendisliğinin babası olarak kabul edilen Michael Faraday, 22 Eylül 1791 yılında Güney Londra'da doğdu. Maddi sorunlardan dolayı sadece temel eğitimini tamamlayabilen Faraday, 14 yaşına geldiğinde çeşitli işlerde çalışmaya başladı. Bu çalıştığı yerlerden biri de kitapçı dükkanıydı. Michael Faraday, bilimsel kitaplarla burada tanıştı. Kendini bu sayede geliştirdi ve 20 yaşına geldiğinde bilgi birikimi, ünlü bilim adamı Humphrey Davy'nin dikkatini çekti. Bu, onun hem asistanlığa hem de bilim dünyasına girişi olmuştu. Michael Faraday'ın ilk çalışmaları kimya üzerineydi. Bu çalışmalar onu en büyük bilim adamlarından biri yaptı. Elektrik ve kimya alanında pek çok icada imza attı. Öyle ki bu icatlar bugün içinde yaşadığımız dünyayı temelden değiştirdi. Takvimler 1820'yi gösterdiğinde elektromanyetizma keşfedildi. Bu konuya ilgi duyan Faraday araştırmalarını yoğunlaştırdı. Bu araştırmalar başarıyla sonuçlanacaktı. Faraday 1821 yılında elektromanyetik rotasyonu keşfetti. Devamında elektromanyetik indüksiyonu ve elektrik jeneratörünün ilkesini keşfetti. Faraday'ın önemli icatlarından biri elektromanyetik rotasyon. Bu aparatta elektrik teller boyunca akıyor. Bardaklar iyi bir elektrik iletkeni olan civayla doluyor. Devre boyunca elektrik akımı geçtiği sürece bir kaptaki metal tel merkezi mıknatıs etrafında dönüyor. Durum karışık gibi görünse de bu tam olarak elektrikli bir motorun çalışma prensibini oluşturuyor. Faraday'ın çalışma yaptığı bir diğer alanda gazların sıvılaştırılıp soğutulması. Bu icadıyla Faraday hepimizin evlerde kullandığı buzdolabının çalışma prensibini ortaya koydu. Çalışmaları ve başarıları onu her geçen gün yeni bir konuma taşıyordu. Bu dönemde Kraliyet Enstitüsü'nün laboratuvar müdürü olarak görevlendirildi. Bir rivayete göre Albert Einstein'ın ofisinde 3 bilim insanının fotoğrafı bulunuyor. Bunlar Newton, Maxwell ve elektrik çağını başlatan bilim insanı Faraday. Yıllar içinde birçok buluşa imza atan Michael Faraday, 25 Ağustos 1867'de 75 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Arkasında bilim dünyasına ışık tutan çalışmaları ve icatları bıraktı.

Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'da tarihe karışıyor. 20 yıldan fazla süredir yörüngede olan Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'da kontrollü bir şekilde imha edilecek. Peki insanlığın uzayda kurduğu bu dev laboratuvar neden imha ediliyor? Birlikte bakalım. Uluslararası Uzay İstasyonu 1998'de fırlatılan modüllerle hayat buldu. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Avrupa ve Japonya ortaklığıyla kurulan istasyon yaklaşık 420 kilometre yukarıda dünyanın etrafında dönüyor. İstasyon 400 ton ağırlığında. Dünya yörüngesindeki en büyük yapay uydu ve uzaydaki en büyük insan yapımı nesne. Ama her teknoloji gibi o da yaşlanıyor. Uzayda maruz kaldığı radyasyon, mikrometeorlar ve mekanik aşınma istasyonu 2030'a kadar güvenli tutmayı zorlaştırıyor. Bu istasyon bir laboratuvardan çok daha fazlasıydı. Uzayda sıfır yerçekimi ortamında yapılan deneyler, kanser araştırmalarından su arıtma teknolojilerine, malzeme biliminden ilaç geliştirmeye kadar sayısız alanda ilerleme sağladı. Astronotlar bitki yetiştiriyor, bakterileri inceliyor, insan vücudunun uzay koşullarına tepkilerini gözlemliyor. Tüm bu çalışmalar hem dünyada hem de gelecekteki Mars ve Ay görevlerinde kritik veri sağladı.

Peki neden yok edilecek? Kaos yaratmasını önlemek için. İstasyon yörüngede savrulursa kontrolsüz bir çarpışma tehlikesi oluşabilir. NASA 2030'da planlı bir iniş ve atmosferde yanma senaryosu hazırladı. İstasyon yavaş yavaş Pasifik Okyanusu'na yönlendirilecek ve güvenli bir şekilde yok olacak. Bu uzay çöplerinin azaltılması ve gelecekteki uzay görevleri için güvenli bir rota demek. Kontrollü imha, yeni nesil uzay projeleri için bir başlangıç. Mars görevleri ve özel şirketlerin uzay istasyonları, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun mirasını devralacak. İnsanlık, yörüngedeki bu laboratuvardan öğrendiklerini kullanarak daha büyük, daha güvenli ve ileriye dönük projeler inşa edecek. Her ne kadar istasyon bir metal ve teknoloji yığını olsa da onun hikayesi insanlığın uzayda birlikte çalışabileceğinin simgesi. Astronotlar, bilim insanları ve mühendisler için istasyon bir evdi. Uluslararası Uzay İstasyonu gökyüzündeki dev laboratuvar olarak tarihe geçti. İnsanlık uzayda öğrendiklerini yanına alarak yeni maceralara yelken açacak.

dünyanın geleceğini değiştirecek bir teknoloji yolda. Yakıt değil, elektrik değil, doğrudan güneşin gücüyle çalışan arabalar. Evet, artık arabalar gücünü güneşten alacak. Yakıt yok, egzoz dumanı yok, sadece temiz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı var, güneş. Fosil yakıtların tükenişi ve çevre krizleri otomotiv sektörünü yeni çözümler aramaya itti. Bu çözümlerden en heyecan vericisi ise güneş enerjisiyle çalışan arabalar oldu. Yolda ilerlerken sadece güneş ışığını kullanarak enerji üreten bu araçlar hem sıfır emisyon sağlıyor hem de sürdürülebilir ulaşım için umut vaat ediyor. Güneş panelleri arabaların üzerine yerleştiriliyor. Işık elektriğe dönüşüyor. Enerji bataryalarda depolanıyor. Güneş arabaları gündüz yol alıyor. Gece bile kendi enerjisiyle devam ediyor. Sürücüler yakıt derdinden kurtuluyor. Her kilometre gelecek için bir yatırım. Peki bu teknoloji nasıl gelişiyor? Avustralya'nın geniş çöllerinde testler yapılıyor. Hollanda ve Japonya'da prototipler yollarda. Her yıl Solar Challenge yarışları düzenleniyor. Güneşin gücü sürücüleri özgür kılıyor. Otoparkta beklerken araç şarj oluyor. Yolda ilerlerken kendi enerjisini üretiyor. Enerji maliyeti düşüyor, karbon salınımı azalıyor. Gelecekte güneş enerjisi elektrikli otomobillerin en büyük destekçisi olacak. Çatılarda ve otoparklarda kurulacak paneller arabaların şarj ihtiyacını minimuma indirecek. Düşük maliyet, sessiz motorlar, sıfır karbon. Yollar çok daha temiz ve ekonomik olacak. Güneş arabaları sadece teknoloji değil, kültürel bir dönüşümün de sembolü. İnsanlar artık araç değil, gezegen için bir adım satın alıyor. Yollar değişiyor, şehirler değişiyor, dünya değişiyor. Bugün prototipler görünüyor ama yarının otoyollarında güneş arabaları sıradan olacak. Güneş sadece gökyüzünü değil, yolları da aydınlatacak.

Su sadece yaşamın kaynağı değil, insanlık tarihinin en büyük gücü. Geçmişte uygarlıkların doğuşunu besledi, şehirleri ayakta tuttu, tarımı büyüttü. Bugünse enerjiden sanayiye, akıllı şehirlerden gündelik yaşamımıza kadar hayatın her noktasında.

İlk medeniyetlerden bugüne insanlık suyla beraber teknolojik bir yolculuğa çıktı. Şimdi o akışın izini sürüyoruz. Roma su kemerlerinden bugünün su şebekelerine. Milattan önce 4. yüzyıl. Romalılar yüksek dağlardan getirdikleri suyu yüzlerce kilometrelik akvedüklerle şehirlerine taşıdı.

barajlar, arıtma tesisleri, modern su şebekeleri. Roma'nın ilham verdiği bu teknolojiler artık küresel şehirlerin yaşam kaynağı. Çin su çarklarından hidroelektrik santrallerine. Antik Çin'de su çarkları büyük nehirlerin gücüyle döner, tarlaları sular, değirmenleri çalıştırır, insan gücünün yetmediği yerde enerji sağlardı. Çin bu teknolojiyle sadece bolluk ve verimlilik yakalamadı. Aynı zamanda dünyanın ilk yenilenebilir enerji kaynaklarından birini keşfetti. Su, tarımın gizli gücüydü. Bugün aynı güç bambaşka bir ölçekte hayat buluyor. Hidroelektrik santralleri milyonlarca insana enerji sağlıyor. Su, geçmişte tarımı beslerken bugün dünyayı aydınlatıyor. Cezeri'nin su makinelerinden robotik çağa. 12. yüzyılda Cezeri suyla çalışan makineler tasarladı. Otomatik çeşmeler, pompalar ve mekanik saatler. Orta çağın robotik dehasıydı. Onun suyla kurduğu hayaller bugün hayat buluyor. Akıllı sulama sistemleri, robotik tarım makineleri, enerji verimliliği çözümleri, Cezeri'nin icatları bugünün otomasyon teknolojilerine ilham vermeye devam ediyor. İslam dünyasında su kültürü ve akıllı şehirler. Ortaçağ İslam coğrafyasında su, kültürün ve mimarinin merkezindeydi. Sebiller, kanallar, bahçeler. Su hem yaşam kaynağı hem de estetik bir unsurdu. Bugünse şehirler bu anlayışı dijital bir boyuta taşıyor. Akıllı şehirlerde su sensörlerle yönetiliyor. Atık su geri dönüşüyor. Her damla kontrol altına alınıyor. Su geçmişte olduğu gibi bugün de yaşam felsefesinin merkezinde. Ortaçağ su değirmenlerinden endüstriyel türbinlere. Ortaçağ Avrupa'sında su değirmenleri köylerin motoruydu. Un, yağ, demir ve ahşap işleme, her şey suyla dönerdi. O küçük çarklar bugün dev endüstriyel türbinlere dönüştü. Barajlardaki türbinler güçlü enerji santrallerinin kalbinde. Ortaçağ değirmenleri bugünün dev endüstrilerinin temeli oldu. Roma'dan Çin'e, Cezeri'den modern mühendisliğe, su her çağda insanlığa güç verdi. Geçmişte şehirleri ayakta tuttu. Bugün enerjiyi besliyor. Yarınsa geleceğin teknolojilerini şekillendirecek. Suyun hikayesi aslında insanlığın hikayesi ve o hikaye hala akmaya devam ediyor.

altın. Yüzyıllardır zenginliğin, gücün, iktidarın sembolü. Ama artık sadece takılarda ve kasalarda değil, bilgisayarınızın, telefonunuzun, hatta televizyonunuzun içinde de var. Evet, teknolojik her cihazda altın saklı. Altın neden her bilgisayarın içinde? Çünkü paslanmaz, korozyona uğramaz ve elektriği mükemmel iletir.

mikroçipler, işlemciler ve bağlantı noktaları altınla kaplıdır. Çok küçük miktarlarda da olsa her cihazda altın mutlaka bulunur. Çünkü hayati verilerin aktarımında kusursuz iletim gerekir ve bu işi en iyi altın yapar. Peki bir bilgisayarın içinde ne kadar altın var? Çok fazla değil ama dünyadaki milyarlarca cihaz düşünüldüğünde dev bir hazine ortaya çıkıyor. Ortalama bir masaüstü bilgisayarda 0.2 gram, bir telefonda ise yaklaşık 0.03 gram altın bulunur. Birkaç milyon cihazın geri dönüşümünden kilolarca altın elde edilebilir. Kullanılmayan cihazlar, çekmecelerde bekleyen eski telefonlar, e-atıklar aslında dünyanın gizli madenidir. Geri dönüşümle elde edilen altın, yeni çiplerin ve işlemcilerin üretiminde tekrar kullanılıyor. Altını bilgisayardan çıkarmak sandığınız kadar kolay değil. Çünkü diğer metallerle iç içe geçmiş durumdadır. Önce cihaz parçalarına ayrılır. Ardından özel kimyasal işlemlerden geçirilir. Asit banyoları, yüksek ısı ve uzun ayrıştırma süreçleri ve sonunda yalnızca birkaç gram saf altın. Bir ton e-atıktan çıkan altın bazen madenlerden çıkandan daha fazla olabiliyor. Yeniden kazanılan her gram hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de doğayı koruyor. Yüzyıllar önce krallar ve imparatorlar için saklanan altın, şimdi herkesin cebinde, elinin altında, günlük hayatın bir parçası. Bilgisayarlarımız, telefonlarımız, tabletlerimiz hepsi aslında küçük birer hazine sandığı.

İnsanlık yüzyıllar boyunca şarkılara, hikayelere, anılara kulak verdi. Ama hepsi rüzgar gibi geçip gidiyordu. Ses sadece o an vardı, sonra kayboluyordu. Ve bir gün büyük bir sır çözüldü. Ses artık zamana hapsedilebilirdi. İnsan sesinin ilk kez kaydedildiği o an, işte fonografın doğuşu. Fonografın hikayesi 19. yüzyılın sonlarında başladı. 1877 yılında Amerikalı bir dahi sahneye çıktı, Thomas Edison. Onun icadı sadece bir makine değil, zamanın akışına karşı kurulmuş bir hafızaydı. Adına fonograf dedi. Kelime kökeni Yunanca ses ve yazmak anlamına gelen kelimelerden oluşuyordu. Yani fonograf, sesin yazıcısı demekti. Peki nasıl çalışıyordu? Basit görünüşlü bir silindir, üzerine sarılmış kurşuni bir folyo. Bir iğne titreşimleri bu folyonun yüzeyine kazıyordu. Konuşan ya da şarkı söyleyen biri hoparlör benzeri bir borunun önünde duruyordu. Ses havayı titreştiriyor, iğneyi harekete geçiriyor.

0: görülüyordu. Böylece ses bir iz olarak kazanıyordu. Sonra aynı iğne bu izleri geriden takip ediyor, titreşimi yeniden ses haline çeviriyordu. İlk defa insan kendi sesini makineden duydu.
1: First words I spoke in the original phonograph. A little piece of practical poetry.
0: O an tarihin dönüm noktasıydı. Çünkü ses artık fani değildi. Bir anın heyecanı, bir şarkının nakaratı, bir konuşmanın gürültüsü, hepsi kayıt altına alınabiliyordu. Fonograf sesin ölümsüzlük kapısıydı. Fonograf kısa sürede dünyaya yayıldı. Başta meraklı bilim adamlarının ve zenginlerin elindeydi. Ama sonra eğlencenin, müziğin ve kültürün ayrılmaz bir parçası haline geldi. Müzisyenler ilk kez eserlerini çok daha geniş kitlelere ulaştırdı. Ticaret, kültür ve sanat yeni bir çağa adım attı. Bir şarkının, bir konuşmanın, bir anının sadece o anda var olduğu devir artık geride kalmıştı. 20. yüzyıla gelindiğinde fonograf yerini daha gelişmiş gramofonlara ve plaklara bıraktı. Daha sonra manyetik bantlar, kasetler, CD'ler, dijital kayıtlar geldi. Bugün telefonumuzdaki bir ses kaydı uygulaması aslında o ilk silindirin torunu. Her şarkı, her kayıt, her podcast büyük bir yolculuğun devamı. Fonograf sadece bir makine değildi. Tarihi sesle yazan bir devrimin ilk aşamasıydı.

gerçek gibi görünen ama aslında orada olmayan bir görüntü düşünün. Üç boyutlu, canlı, hareketli. Yanına gitseniz dokunamazsınız ama gördüğünüze ikna olmuşsunuzdur. İşte bu hologram teknolojisinin temelidir. Bir zamanlar bilim kurgu filmlerine ait olan bu teknoloji artık sahnelerde, laboratuvarlarda ve toplantı salonlarında karşımıza çıkıyor. Peki hologram tam olarak nedir, nasıl çalışır ve gelecekte hayatımızı nasıl etkileyecek? Hologram, ışığın kırılması ve yansımasıyla üç boyutlu bir görüntünün havada asılı gibi görünmesini sağlayan bir görüntüleme teknolojisidir. Diğer ekranlardan farkı, derinlik algısı oluşturması, yani sadece bir yüzeyde değil, uzayda varmış gibi görünür. Bu teknoloji ilk olarak 1947'de Macar fizikçi Denis Gabor tarafından geliştirildi. Ancak gerçek anlamda kullanılabilir hale gelmesi, lazer teknolojisinin gelişmesiyle mümkün oldu. Bir hologram oluşturmak için önce nesnenin lazer ışığıyla aydınlatılmış bir görüntüsü alınır. Bu görüntü ışık dalgalarının girişimiyle özel bir yüzeye kaydedilir. Daha sonra tekrar lazerle aydınlatıldığında izleyiciye sanki görüntü havada asılıymış gibi yansıtılır. Hologramlarsa bilgisayar destekli sistemlerle çalışır. Holografik ekranlar, sensörler ve projeksiyon sistemleri sayesinde izleyicinin bulunduğu konuma göre görüntü sürekli olarak ayarlanır. Bu da 360 derecelik bir görüntüleme deneyimi sağlar.

Hologram teknolojisinin en çok bilinen örnekleri sahne gösterilerinden gelir. Michael Jackson ölümünden yıllar sonra sahneye hologram olarak çıktı. Canlı gibi görünen birçok hologram performansı milyonları şaşırttı. Hologram sadece şov amaçlı kullanılmıyor. Tıpta, eğitimde ve endüstride de önemli bir araç haline geldi. Tıp alanında bir organın 3 boyutlu hologramı cerrahi müdahaleler öncesinde incelenebiliyor. Eğitimde tarihi karakterler sınıflara hologram öğretmen olarak gelebiliyor. Endüstride karmaşık makinelerin iç yapısı sahada çalışan mühendislerin önünde holografik olarak gösterilebiliyor.

ekran teknolojisi uzaktan iletişimde devrim yaratabilecek potansiyele sahip. Artık bir video konferans yerine bir kişinin holografik görüntüsünü bir odaya yansıtmak mümkün. Bu teknolojiye holografik telekonferans adı veriliyor. Hologramlar önümüzdeki yıllarda hayatımızın birçok alanında daha görünür olacak. Sanal alışverişlerde kıyafetlerinizi üzerinizde holografik olarak deneyebileceksiniz. Turizmde bir şehri ziyaret etmeden sokaklarında gezebilecek, müze gezilerinde tarihi bir karakterin hologram rehberliğinde dolaşabileceksiniz. Güvenlik, sağlık ve medya alanında da daha interaktif çözümler geliştirilecek. Gözlük ya da ekran kullanmadan sadece bir alan içerisinde gerçek gibi görünen görüntülerle çalışmak, öğrenmek ve iletişim kurmak mümkün olacak. Hologram yalnızca bir görüntüleme yöntemi değil, gerçeklikle sanalın kesiştiği bir teknoloji. Bugün sahnelerde etkileyici bir gösteri olabilir ama yarın sınıflarda, ameliyathanelerde, hatta evlerimizde vazgeçilmez bir araç haline gelecek. Teknoloji ilerledikçe hologram teknolojisi de gerçekliğin tanımını değiştirmeye devam ediyor.

Bir zamanlar cep telefonları küçük, kapaklı ve pratikti. Telefonu açmak için kapağını kaldırır, kontrastlı küçük ekranından mesajlarımızı okurduk. O günlerin kült haline gelmiş kapaklı telefonları sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda bir tarzın da simgesiydi. Yıllar geçti, teknoloji gelişti, telefonların kapakları kayboldu. Yerlerini büyük dokunmatik ekranlar aldı. Şimdi ise tarih yeniden tekerrür ediyor. Ama çok daha gelişmiş bir haliyle. Karşımızda katlanabilir telefonlar. Katlanabilir telefonlar, teknolojinin geldiği son noktayı bize gösteriyor. Bir telefon düşünün, küçük ve taşınabilir ama açıldığında bir tablet kadar geniş ekrana sahip. İşte yeni nesil ekran teknolojisi bunu mümkün hale getiriyor. Esnek OLED paneller sayesinde kırılmadan, bozulmadan defalarca katlanabilen telefonlar artık gerçek oluyor. Piksel yoğunluğu yüksek, görüntü kalitesi çarpıcı, renkler ise gerçeğe en yakın tonlarla kullanıcıya sunuluyor. Dayanıklılığı artırmak için mikro menteşelerden, çizilmeye ve basınca dayanıklı katmanlardan yararlanılıyor. Katlanabilir telefonlar artık sadece bir tasarım harikası değil, aynı zamanda üst düzey bir mühendislik başarısı.

Peki bu cihazlar hayatımıza ne katıyor? Çoklu ekran kullanımıyla bir yandan video izlerken diğer yandan not alabiliyorsunuz. Ya da sosyal medyada gezerken ekranı genişletip tamamen sürükleyici bir deneyime geçebiliyorsunuz. Oyunlar, filmler ve uygulamalar katlanabilir yapılara özel olarak tasarlanıyor. Yani kısacası hem telefon hem tablet tek bir cihazda buluşuyor. Tabii katlanabilir telefonların yolculuğu kolay olmadı. İlk modellerde ekran kırılmaları, katlanma izleri gibi sorunlar yaşandı. Ancak bugün gelinen noktada yapılan geliştirmeler sayesinde çok daha güvenilir ve kullanıcı dostu modeller karşımızda. Suya ve toza karşı koruma, güçlendirilmiş ekranlar ve uzun ömürlü bataryalar artık standart haline geliyor. Gelişen teknoloji sayesinde katlanabilir telefonlar sadece prestij ve tasarım unsuru değil, günlük hayatın gerçek bir parçası oluyor. Daha taşınabilir, daha verimli, daha şık. Geleceğin mobil deneyimi katlanabilir ekranlarla elimizde şekilleniyor.

Bir düşünün, depolarda onlarca robot çarpışmadan yollarını buluyor. Restoranlarda makineler siparişleri kusursuzca masanıza bırakıyor. Fabrikalarda görevler ihtiyaçlara göre anında yeniden dağıtılıyor. Tüm bu sahnelerin arkasında tek bir sır yatıyor. Ortak bir akıl, paylaşılan bir beyin. Robotların her biri artık yalnızca bir makine değil, kendi yolunu bulan, dinamik ortamlara uyum sağlayan, adeta yaşayan bir sistem. GPS arabanıza yol gösteriyorsa, bu yeni sistemde robotlara fabrikanın ya da restoranın karmaşık ortamında yol gösteriyor. Engeller mi çıktı, bir kutu devrildi ya da önünde bir insan belirdi? Rota hemen yeniden hesaplanıyor. Duraksamadan, hiç aksamadan görev devam ediyor.

Ama iş yalnızca yol bulmakla bitmiyor. Robotlar artık düşünmeye başlıyor. Davranış ağaçları sayesinde her makine karşılaştığı soruna anında çözüm üretiyor. Sıkıştığında yön değiştiriyor, çözemezse geri çekiliyor. Bu sayede sistem yalnızca küçük bir laboratuvarda değil, onlarca robotun çalıştığı büyük fabrikalarda da kusursuz işliyor. İşte bu yüzden robotlar artık tek tek makineler değil, birlikte çalışan, birbirinden öğrenen, ortak bir zekanın parçası haline geliyorlar. Bu bir devrim. Çünkü makineler artık sadece iş yapan varlıklar değil, çevreyi algılayan, duruma göre karar veren, adeta iş arkadaşınız gibi davranan unsurlar haline geliyor. İnsanlık, yapay zeka ile yeni bir çağa adım attı ve o çağın adı Robobeyin.

Bir zamanlar bilim kurgu filmlerinde izlediğimiz yapay zeka artık karar verebiliyor, öğreniyor, gelişiyor. İnsan beynine en yakın işlem gücüyle yalnızca işlerimizi kolaylaştırmakla kalmıyor, hayatın her alanında rehberlik ediyor. Dünyamız saniye saniye değişiyor. Teknoloji bu değişimlerin kalbi. İşte gelişen ve değişen dünyanın teknoloji trendleri.

Nesnelerin interneti evlerimizden fabrikalara, şehirlerimizden sağlık sistemlerine kadar her şeyi birbirine bağlıyor. Görünmez bir ağ, dünyanın damarlarında dolaşan kan gibi sürekli akıyor. Bu ağ sayesinde cihazlar konuşuyor, bilgiler paylaşılıyor, hayatımız otomatikleşiyor. Blockchain ise güvenin yeni adı. Artık veriler tek bir merkezde değil, milyonlarca noktada saklanıyor. Bu şeffaf zincir, finansal işlemlerden kimlik doğrulamaya kadar her şeyi değiştirmeye aday. İnsanların güvenmek için aracıya ihtiyaç duymadığı yepyeni bir düzen kuruluyor. Kuantum bilgisayarlar hesaplama sınırlarını zorluyor. Bugün dünyanın en güçlü süper bilgisayarlarının yıllar süreceği işlemleri kuantum teknolojisi saniyeler içinde çözebiliyor. Bilim, sağlık, enerji ve uzay araştırmaları bu hızla bambaşka bir seviyeye çıkacak. Bulut sistemleri sınırsız bir hafıza gibi işliyor. Veriler artık cebimizde değil, dünyanın dört bir yanındaki sunucularda. İhtiyaç duyduğumuz anda ulaşılabilen bu esneklik, iş dünyasından eğitime kadar her alanda devrim yaratıyor. 5G, iletişim hızını bambaşka bir boyuta taşıyor. Daha kesintisiz, daha güvenilir bir bağlantı. Bu hız, sürücüsüz araçlardan uzaktan ameliyatlara kadar pek çok alanda devrim yaratacak. Robotlar, üretimin yeni işçileri. Tekrarlayan görevlerde yorulmuyor, hata yapmıyor. İnsan gücünü tamamlıyor, yeni alanlar açıyor. Sanayi devrimlerinden bugüne kadar gelen süreç, şimdi otomasyonla yepyeni bir çağa giriyor. Sanal ve artırılmış gerçeklik dünyayı yeniden kurguluyor. Eğitimde öğrenciyi tarihi bir anın içine sokuyor, sağlıkta doktorun gözünün önüne hastanın damarlarını çıkarıyor. Eğlencede, alışverişte, turizmde ise bambaşka bir deneyim sunuyor. Biyoteknoloji insanın sınırlarını zorluyor. Hastalıklar henüz oluşmadan teşhis edilebiliyor, genetik müdahalelerle tedaviler kişiselleştiriliyor. İnsan ömrü uzuyor, sağlıklı yaşam yeni bir standart haline geliyor. Yenilenebilir enerji, geleceğin gücü. Güneş, rüzgar, dalga. Doğadan alınan enerjiyle şehirler aydınlanıyor, karbon ayak izi azalıyor.

alıyor, iklim değişikliğine karşı umut doğuyor. Ve sürücüsüz araçlar. Direksiyon artık yapay zekanın ellerinde. Trafik kazaları azalıyor, yolculuk daha güvenli hale geliyor.

Bunlar yalnızca teknolojik yenilikler değil. Bunlar geleceğin yeni kuralları. İş dünyasını, şehirleri, eğitimi, sağlığı ve insan olmanın anlamını değiştiren bir dönüşüm. Bugün farkında olanlar yarının lideri olacak. Fark etmeyenlerse geçmişte kalacak. Bu teknolojiler geleceğin şifresi ve bu şifre şimdiden çözülmeye başladı. Sorulması gereken tek bir şey var. Biz bu geleceğe hazır mıyız?

0: Ben şu olayı çözeyim, bir daha bu hatunla çalışma.
1: Hiç geçinemeyen iki dedektif baştan sona hatanın içinde.
2: Hareketlerine dikkat et lütfen. Masada da öyle anormal davranma.
1: Tüm olaylar birbirine karışıyor.
0: Mortingenstrasse.
3: Yine evli çift kılığında kalacağınız bir oda yırttık.
2: Evli çift mi? Seni gördüğüme bu kadar sevineceğim aklıma gelmezdi.
1: Bu komik dava çok güldürecek. Çılgın Ortak bu akşam 20'de A-Para'da. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix.
4: Genel izleyici için uygundur.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

unutulmaz şarkılar efsaneleşmiş seslerle birleşince ortaya muazzam bir müzik ziyafeti çıkıyor. Ruhunuza dokunacak, sizleri hafızalardan silinmeyen anlara götürecek muhteşem düetler başlıyor. Avuçlarımızın içinden kayıp giderken zamana meydan okuyan ve zamana kafa tutan şarkılar bu yolculukta duyguların en yakın dostudur. Geçen yıllar hüzünlü vedalar sunsa da insana aslında içimizi ısıtan umut dolu şarkılar hüznü alıp götürür, geriye bu unutulmaz melodiler kalır. Muhteşem düetler başlıyor.

Öykü, Berk. Evlerinin önü boyalı direk. Öykü ve Berk kardeşler bu yılların eskitemediği türküyü flamenco tarzında seslendirip internete yüklediklerinde yıl 2007'nin sonlarıydı. Başlarda bu kadar ses getireceğini tahmin etmemiş olacaklar ki şu anda seyrettiğiniz yalın ve samimi video klibi çektiler. 2008 yılında tabiri caizse şarkı adeta patladı.

Gürman'ın güçlü sesi ve yorumu, Berk Gürman'ın vokali ve gitar sololarıyla türküyü bambaşka bir yere taşıdılar. Söz ve müziğinin Abdurrahman Kızılay'a ait olan türküyü, İbrahim Tatlıses'te 1985 yılında çıkardığı Mavi Mavi albümünde seslendirmişti.

Leyla Dikmen, Yaşar, İlk ve Son Aşkım Sen Olacaksın. 1960 ve 70'lere damga vuran seslerden biri olan Leyla Dikmen, onlarca 45'lik hit çıkaran Türk pop müziğinin en önemli sanatçılarından biri.

anlamazdın, Zehir Gibi Aşkın Var ve Nixar'ın Fidanları gibi pek çok şarkı onun sesinde hayat buldu ve günümüze kadar tanınmasını sağladı. Ayla Dikmen henüz çok gençken 46 yaşında hayatını kaybetti.

Teoman, Şebnem Ferah. Teoman'ın 2000 yılında 17 albümüne dahil ettiği şarkıya rock müziğinin en önemli kadın vokallerinden biri olan Şebnem Ferah eşlik ediyor. Güçlü vokaliyle şarkıyı bambaşka bir yere götüren Ferah, uzun süredir derin bir sessizlik içinde. Duygusal bir rock baladı tarzındaki şarkı, birbirine yabancılaşan iki çiftin yalnızlığını anlatıyor.

Fatih Erkoç, Ahmet Baran, Emmoğlu. Muhteşem düetlerde bu defa müziğin evrenselliğini ve sınırsızlığını anlatan bir şarkı var. Arabesk müziğinin en bilinen eserlerinden biri olan Emmoğlu, Fatih Erkoç'un sesiyle caz müziğinde de iddiasını gösteriyor. Kaç

Şarkıyı ilk olarak usta sanatçı Ferdi Tayfur'dan dinledik. Türk müziğinin en güçlü yorumcularından biri olan Fatih Erkoç ise Emmoğlu'nu farklı bir boyuta taşıyor.

Profesyonel müzik hayatına 1970'lerde başlayan Erkoç, 55 yıl aşkın bir süredir Türk müziğine değer katmaya devam ediyor. 8 yaşında müzik hayatına başlayan Ahmet Baransa, dünyaca ünlü bir kanun sanatçısı. Görüntüler Golden Voice konser serisinden.

Müzeyyen Senar, Nilüfer. Dalgalandım da duruldum. Türk müziğinin efsane seslerini bir araya getiren bu düet 1998 yılında Müzeyyen Senar'la Bir Ömre Bedel albümünde yer aldı.

albümde Ajda Pekkan'dan Sezen Aksu'ya, Levent Yüksel'den Şebnem Ferah'a kadar pek çok sanatçı bulunuyor. Nilüfer'in düet yaptığı Dalgalandım da Duruldumsa söz ve bestesi Şükrü Demirci'ye ait olan Hicaz makamı

puan. Aylardan Kasım. Bir yarışma programıyla hayatımıza giren Bayhan, dikkat çekici farklı yorumuyla kısa sürede geniş kitleler tarafından

şarkı ilk defa Tuval 2005 albümünde yer aldı. Şu anda dinlediğiniz düet versiyonuysa 2024 yılında kaydedildi. Yine aylarda kalsın, sanki sende kaldı bir yarım. Şarkının söz ve bestesi aynı zamanda Tuval'in kurucu üyelerinden biri olan İskender Türsen'e ait. Bodrum'un koylarında çekilen klipte Bayhan'a vokalde Devrim Seyrek eşlik ediyor.

Ceylan Köse, Yusuf Demirkol. Ben Seni Öyle Sevdim. Arabesk müziğinin unutulmaz eserleri arasında sayılan şarkı, genç ve başarılı müzisyenlerin seslerinde hayat buluyor. Karşılıksız sevgi, fedakarlık ve hayal kırıklığı temalarını taşıyan şarkıyı Ferdi Tayfur ilk defa 1987 yılında seslendirdi. Köse ve Demirkol'un 2019'da yeniden düzenleyerek kaydettikleri şarkı, dijital video platformunda milyonlarca seyredildi ve bir o kadar da beğeni aldı.

Kamuran Akkor, Müslüm Gürses. Daha yokluğunun ilk akşamında. Muhteşem düetler şimdi de iki dev ismi buluşturuyor. İlk defa Müslüm Gürses'in sesinden 90'ların sonlarında dinlediğimiz şarkıyı Kamuran Akkor 2022 yılında yeniden seslendirdi. Sözleri Hakkı Yalçın'a, bestesi Ferda Anıl Yarkın'a ait olan şarkıda aşk, ayrılık ve hüzün teması öne çıkıyor.

0: giderken.
1: Arabesk müziğin babası Müslüm Gürses 2013 yılında 60 yaşında hayata veda etti. Ardında 75 stüdyo albümü, 3 konser albümü, onlarca 45'lik plak ve 18 single albüm bıraktı. Müzikte 65 yılını geride bırakan efsane sanatçı Kamuran Akkor'u Müslüm Gürses'te buluşturan bu düet ise teknoloji desteğiyle oluşturuldu.

yalnızlık temalarının ağır bastığı şarkı yayınlandıktan kısa bir süre sonra binlerce beğeni aldı. Düşer Aklıma, Canı Sağ Olsun gibi hitleriyle tanınan ve sevilen genç müzisyene, duygusal şarkıların kraliçesi

Sakiler, Tuna Velibaşoğlu, Ölürüm Hasretinle. 2021'de yayınlanan şarkının söz ve bestesi Tuna Velibaşoğlu'na ait. Bir dönem Grup 84'te yer alan Velibaşoğlu müzik çalışmalarına solo olarak devam ediyor.

başarılı çalışmalara imza atan Sakiler grubuysa 2020 yılında Dünyadan Uzak adlı cover çalışmalarıyla geniş kitlelerce tanındılar. Ayrılık, hasret ve özlem duygularını güçlü bir şekilde ifade eden Ölürüm Hasretinle yayınlandığı platformlarda milyonlarca kişiye ulaştı ve çok

Yıldız Tilbe, Bilal Sonses, Hasbelkader. Genç müzisyenlere verdiği destekle tanınan Yıldız Tilbe bu defa 2015 yılında dijital platformdaki yayınlarıyla popüler olan başarılı müzisyen Bilal Sonses'e destek veriyor. Şarkının söz ve bestesi Bilal Sonses'e ait.

0: Gelsen uzaklarda kimler ağlıyor. Gelemem sevdiğim. Melek koymuyor.
1: Ferdi Tayfur, Tuğçe Tayfur. Huzurum kalmadı.
0: Gelemem.
1: Arabesk müziğin efsane ismi gelemem. Ferdi Tayfur'un bu şarkısı gelemem. 1976 gelemem. Yılında piyasaya çıkardığı Ferdi 77 isimli albümünde yer

Gözde bestesinin Ferdi Tayfur'a ait olduğu şarkıyı kızı Tuğçe Tayfur'la 2015 yılında düet olarak seslendirdi. Tuğçe Tayfur'un babası Ferdi Tayfur'la yaptığı bu düet 4 şarkılık bir maxi single projesi.

Semiramis Pekkan, Evrencan Gündüz. Bu ne biçim hayat? Muhteşem düetlerde yılların eskitemediği bir şarkı var sırada. İlk olarak 1968'de Mary Hopkins'in seslendirdiği şarkı Fecri Ebcioğlu'nun düzenlemesiyle Türkçe'ye uyarlandı.

Semiramis Pekkan'ın 1970 yılında çıkardığı albümünde yer alan şarkı, aradan geçen 55 yılın ardından hala popülerliğini koruyor. Müziğe çok küçük yaşlarda başlayan Evrencan Gündüz ise profesyonel müzik çalışmalarına 2017'de adım attı. Gündüz'ün Semiramis Pekkan'la akustik versiyonda gerçekleştirdiği bu düet 2020.

0: para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul gökyürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 24. Kocaeli, Bursa ve Balıkesir 34, Sakarya 33. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 19. Konya ve Kayseri 34, Kayseri ve Sivas 31. İzmir rüzgarlı. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 25. Denizli 39, Aydın 41, Muğla 38, Manisa 37. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 34, Adana 36, Kahramanmaraş 40, Hatay 33. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 23. Bolu ve Samsun 30, Karabük 32, Rize 29. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 15. Malatya 38, Erzincan 36, Van 29, Ardahan 26. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 40, en düşük sıcaklığı 23. Mardin 36, Şanlıurfa 42, Siirt 37 ve Diyarbakır 41 derece.

0: seramik hava durumunu sundu.
1: Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan Sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.

0: Para, günümüzde mal ve hizmetleri alırken tüm ihtiyaçlarımızı karşılayan bir araç. Para, aynı zamanda mal ve hizmetlerin değerini ölçmeye yarar. Bu sayede para, ölçü birimi olarak da kullanılır. Paranın birikim olarak kullanılması da değer kaybetmemesini sağlar. Peki, para hayatımıza nasıl girdi? Paranın icadından önce insanlar alışverişi takas yoluyla yapıyordu. Ancak böyle alışverişin zorlukları vardı. Değiş tokuş için istediğiniz ürünün karşılığında istenilen bir ürün olması gerekiyor. Bu sorunu çözmek için değeri herkes tarafından kabul edilen metaller, hayvanlar ve deniz kabukları gibi ürünler değişim aracı oldu. Zamanla ticarette altın ve gümüş gibi kıymetli metaller kullanılmaya başladı. Bu kıymetli metalleri ilk kez Lidyalılar kullandı. Tarihi kayıtlara göre ilk deri para M.Ö. 806 yılında Çin'de kullanıldı. İlk kağıt para da yine Çinliler tarafından dolaşıma girdi. Altın, gümüş, bakır gibi değerli metaller ise Anadolu havzasında kullanılıyor. Dünyanın ilk büyük darphanesi ise Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul Simkeşhane'de kuruldu. Ticaret geliştikçe ihtiyaç duyulan para miktarı arttı. Yüksek tutarlı işlemler için madeni paralarla ödeme yapmak zorlaşınca yeni bir paraya ihtiyaç duyuldu. 17. yüzyılda Batı'da devletler kaynak ihtiyacı nedeniyle kağıt paraları kullanmaya başladı. Bugün kullanılan paraları merkez bankaları basıyor. Merkez bankaları banknotların ve madeni paraların taklit edilmemesi ve sahtesinin üretilmemesi için de çeşitli güvenlik özellikleri kullanıyor. Bugün dünya üzerinde 170 ayrı para birimi kullanılıyor.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın?

0: Tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Ben şu olayı çözeyim, bir daha bu hatunla çalışmam.
3: Hiç geçinemeyen iki dedektif baştan sona hatanın içinde.
4: Hareketlerine dikkat et lütfen. Masada da öyle anormal davranma.
3: Tüm olaylar birbirine karışıyor.
2: Mortingen Strauss'ı. Yine evli çift kılığında kalacağınız bir oda yırtık.
4: Evli çift mi? Seni gördüğümde bu kadar sevineceğim aklıma gelmezdi.
3: Bu komik dava çok güldürecek. Çılgın Ortak bu akşam 20'de A-Para'da. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix.
0: Genel izleyici için uygundur.

Sevgili çocuklar, hepimizin kurduğu hayaller var, öyle değil mi? Şimdi izleyeceğiniz filmde de büyük bir arzuyla büyüyünce uzaya gitmek isteyen küçük bir çocuğun hayallerinin peşinden nasıl bir emek ve çabayla koştuğunu göreceksiniz.

uzay tutkunu Minik, annesiyle gezerken oyuncak bir uzay mekiği görür. Jetonla çalışan bu oyuncağa binen Minik, mekiğin havalanıp gökyüzüne gideceğini umarken yalnızca olduğu yerde sallanan basit bir oyuncak olduğunu fark eder.

ama hayal etmenin ucu bucağı yoktur ve bu minik de bu konuda gerçekten çok başarılıdır. Daha fazla jeton attığı zaman Mickey'in gerçekten de uzaya gideceğine kendini inandırmıştır. Bir kez daha jeton atmak isteyen Minnie'in ne yazık ki parası kalmamıştır. Ama bu onu durdurmayacaktır. Kendi parasını kazanmak için planını yapar ve hikayede tam olarak burada başlar.

hem çocukların hayal gücünü zenginleştiriyor hem de genel kültürlerini artırıp onlara okumayı sevdiriyor. Bizdence Çocuk ekibi olarak D&R raflarında yer alan haftanın kitaplarını minikler için seçtik. Sizlere önereceğimiz ilk kitap 1909 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü alan Selma Lagerlöf'ten unutulmaz bir klasik Nis ve Uçan Kaz. Nis Holgersson insanları kızdıran ve hayvanlara eziyet eden bir çocuktur. Günün birinde bir büyücü onu parmak çocuğa dönüştürür ve Nis harika bir yolculuğa çıkar. Küçülünce hayvanların dilini anlamaya başlayan Nis, onlara daha sevecen yaklaşan bambaşka bir çocuk olur. Bir sincap ailesine yardım ettikten, Gümüştüy adlı dişi kazı kurtardıktan ve Kartal Gorgo'yu özgürlüğüne kavuşturduktan sonra yeniden gerçek bir insan olma fırsatını yakalar. Ancak bunun da bir bedeli vardır. Bir diğer kitabımızsa Sihirli Uzaklar Ağacı serisinden Uzaklar Ağacı Sakinleri. Sihirli Uzaklar Ağacı serisinin ikinci kitabında Joe, Beth ve Franny, onlarda misafir olan kuzenleri Rick'e hayatı boyunca unutmayacağı maceralar yaşatırlar. Çocuklar ağacın tepesine gelen ülkelerde çok eğlenirler ama bazen de işler karışır. Mesela bal börek ülkesi leziz seçeneklerle doluyken rüyalar ülkesinden kurtulmak hiç de kolay değildir. Çünkü Sihirli Uzaklar Ağacı'nda her şey mümkündür. Sıradaki kitapsa İrlandalı yazar John Boyne'un 2006 yılında yayınladığı Çizgili Pijamalı Çocuk. Etkileyici hikayesiyle dikkat çeken bu çocuk romanı, işlediği konu itibariyle yetişkinleri de etkisi altına almayı başarıyor. Nazi Almanyası'nın iç yüzünü 9 yaşındaki bir çocuğun gözünden satırlara döken Boyne, savaşın tüm etkilerini gerçekçi bir ifadeyle ele alıyor. Savaşın ortasında kalan bir Alman ve bir Yahudi çocuğun masum arkadaşlıklarının anlatıldığı roman, sizin de kalbinize dokunacak.

Sevgili minikler, hem ailenizin hem de sizlerin nefesini tutarak izlediği Jurassic World film serisinde gerçek gibi görünen dinozorların nasıl tasarlandığını merak ettiniz mi hiç?

Belki pek çoğunuz dinozor kostümü giyen insanlar olduğunu düşünüyorsunuz. Ya da aslında tüm dinozorların hareketli birer oyuncak olduğunu zannediyorsunuz. Fakat durum sandığınız kadar basit değil.

eğlence ekibi olarak kafanızdaki tüm soru işaretlerini gidermek için dinozorların nasıl tasarlandığını aşama aşama göstererek anlatacağız sizlere.

Öncelikle dinozorları gördüğümüz mekanların hepsi gerçek.

Bunlardan ilki bilgisayar ortamında grafik programları ile çizilen animasyon görüntüler. Yani dinozorları sanal ortamda tıpkı kağıda çizer gibi çizmek.

Ancak Wonder Woman 1984 filminde genç Diana rolüyle 13 yaşındaki Lily Espel'in müthiş aksiyon ve savaş sahneleri adeta herkesi büyülemeyi başardı. Bir yetişkinden farksız mükemmel oyunculuğuyla başarılı aksiyon sahnelerini gerçekleştirmiş genç Diana'yı getiriyoruz ekranlarınıza.

Sağlıklı yaşam için uzmanların önerdiği 10 bin adım atmanın en güzel ve en eğlenceli yolunu merak ediyor musunuz? Fransa'da yaşayan bu sevimli kız günde 10 bin adım atmanın en güzel yolunu bizlere gösteriyor.

Universal stüdyolarında bunu deneyimlemek mümkün. Gerçeğiyle neredeyse birebir efektlerle aksiyon görüntülerini hem izlemek hem de hissetmek müthiş bir deneyim olur doğrusu.

0: Hadi şimdi serilerini heyecanla bekleyip severek izlediğimiz Star Wars filmlerinin dünyasını yakından görelim. İşte size Star Wars'un gizemli dünyası.
1: To take off. Pilot on your left. Move your stick to fly right and left.

jest nie to zaja.

Sevgili çocuklar, kocaman dağların arasından hızlı trenle geçmek ister miydiniz? Gerçeğiyle neredeyse birebir efektlerle aksiyon görüntülerini hem izlemek hem de hissetmek müthiş bir deneyim olur doğrusu.

0: başlamak üzere. Hazır mısın?
1: Hazır.
0: Mısır.
1: Tereyağlı.
0: Ya cips.
1: Peynirli.
0: Ne yaptı tüfek içecek?
1: İşte burada. Artık yeni bir film.
2: Sevgili minikler, izlence ekibi olarak sizler için en eğlenceli, izlemesi en keyifli çizgi animasyon filmlerini derledik. İyi seyirler.
1: Kötülüğün yok ettiği bir dünyada kahramanlardan oluşan bu harika ekibin esnası başlangıç hikayesini keşfedin.
2: Sizlere göstereceğimiz ilk film belki de çoğumuzun çizgi filmiyle büyüdüğü Scooby. Scooby ve Shaggy'nin tanıştıkları andan itibaren ömür boyu süren dostluğunun anlatıldığı filmde tanışmalarının ardından dedektif olma hayali kuran Fred, Velma ve Daphne ile güçlerini birleştiren Scooby ve Shaggy çok geçmeden ünlü Mystery Inc'i kurar.
3: Scooby.
4: Göbek adı?
3: Dubi.
4: Soyadı?

0: bence bunu bir daha yapma.
1: Ben Fred, bu Velma.
2: Merhaba.
1: Ve bu da Daphne.
3: Merhaba.
4: Ben Shaggy.
5: Ve bu da Scooby-Doo.
6: Memnun oldum.
7: Şaka mı şeker mi?
8: Dur. Shaggy ve Scooby kaçırıldı mı?
9: Nerede olduğumuzun farkında mısın?
6: Yok.
9: Etrafına bak dostum. Temiz, modern, estetik, soğuk, mavi renk paleti. Burası
6: IKEA.
9: Şahmobil Scoop. IKEA mı dedin sen?
6: Hayır, Şahmobil dedim. Tıpkı senin gibi.
10: Bir zamanlar dünya mucizelerle doluydu. Ve sihirle. Ama devir değişti.
11: Günaydın anne.
12: Merhaba yaş günü çocuğum.
11: Eski kurallara göre bugün birini şövalye ilan etmeliyim.
8: Şimdi de babalarını çok küçük yaşta kaybeden iki genç elf kardeşin hikayesini konu alan Edward var sırada. Kardeşler hatırlamakta zorlandıkları ve çok özledikleri babalarıyla son bir gün geçirme fırsatlarının olduğunu öğrenirler. Dünyada var olan bir büyü onların babalarıyla kavuşmalarını sağlayacaktır.
11: Boyunca babam geri dönecek.
12: Ne?
11: Yani hayata mı dönecek? Bu mümkün değil.
6: Mümkün canım, bununla.
11: Ben babamla mı tanışacağım?
9: Oh, şuna bak.
11: Dayanmak zorlaşıyor.
9: Sadece altı var. Babamın üst tarafı da vardı, hatırlıyorum.

0: ölüyorum.
1: Aa, ne yaptım ben? Ne haber?
2: Tamamını geri getirmek için sadece 24 saatimiz var.
1: Oldu işte. Tada!
3: Bu harika. Baba, tıpkı hatırladığım gibisin.
4: Sorunun mu var? Dert gel. Gönder.
5: Macera peşindeyseniz doğru taverneye geldiniz.
1: Ama depo dolu diyor.
3: Hayır, o bozuk. Büyüme sihri. Bir de onu büyütürsek içindeki benzin de onunla birlikte büyür. Dirsekler yukarı.
1: Odaklanmaya çalışıyorum.
3: Odaklan. Odaklan.
1: Hayır, olmuyor işte.
5: İşe yaradı. Bidon kocaman oldu. Meredith de kocaman oldu. Ve sen de... Wow! Hayatıma bayılıyorum. Seni çok seviyorum Kelly. Tanıştığımız gün dün gibi aklımda. Hazırım. Merhaba minik salyangoz. Adın ne senin?
6: Sıradaki film ise çizgi filmiyle büyük küçük herkesin beğenisini toplayan ve heyecanla izlediğimiz SpongeBob Movie. Sünger Bob Kare Pantolon'un maceralarını beyaz perdede izlemek ayrı bir keyif doğrusu.
4: Hayır.
5: Geri resmen kaçırmışlar.
7: Arayış başlıyor.
8: Arkadaşlar zorlu maceralarda birbirini bırakmaz.
9: Merhaba, ben Bilge.
8: Güzel isim.
9: Adım Bilge ve ben de Bilge biriyim. Bayağı tutarlı yani.
8: Benim adım Patrick. Kent dilinde tost makinesi demek.
5: Atlantik şehri.
8: Göreve odaklanamayabiliriz.
5: Hadi, niye odaklanamayacakmışız ki?
4: Pamuk keke.
10: Durma.
5: Yürüme Patrick, yürüme.
9: Bahse girebilirsin.
8: Bence L'ye koy.
5: Patrick, L değil ki, 7 rakamı.
8: 7 de L ile yazılır.
11: Seni sen yapanın ne olduğunu hiç merak ettin mi? Burası önceki dünya. Yeni ruhların dünyaya gitmeden önce eşsiz kişiliklerini kazandığı yer. Benim gibi rehberlerin tutkularını bulmalarına yardım ediyor. Ama mesele şu... Ben burada olmamalıyım.
6: Sıradaki film Inside Out'ta imzası bulunan Pete Docter'ın yönettiği Soul. Film her zaman bir caz müzisyeni olmak isteyen fakat hayatı ilerledikçe bu hayalinden uzaklaştığını hisseden öğretmen Joe'nun kendisini bu hayale yaklaştıracağına inandığı müjdeli bir haberi aldığı sırada anlam veremediği bir şekilde ruhlar diyarına geçmesini ve burada tanıştığı küçük ruh 22'nin yardımlarıyla hayatına geri dönmeye çalışmasını konu ediyor. Yani anlayacağınız, sizi muhteşem bir macera bekliyor.
12: Bütün ruhlara merhamet duyuyorum. Sen hariç, sana gıcığım.
13: Kopernik.
14: Dünya senin etrafında dönmüyor 22.
13: Marie Antoinette, kimse sana yardım edemez, hiç kimse.
11: Sana ne kaçırdığını göstereyim. Pizzaya ne dersin? Yoksa?
14: Koku yok, tat yok.
13: Dokunmak da. Gördün mü?
14: Yeter, anladım.
13: Kim bilir ne zamandır buradayım ve ben de yaşama isteği uyandıran hiçbir şey görmedim. Sonra sen çıka geldin. Sen çalmayı çok seviyorsun. İşte bunu görmeliyim. I'm feeling alive. I'm
14: feeling alive. Bu da ne?
13: Merak etme iyiler. Burada ruhları incitemezsin. O dünyadaki hayatın amacı.
9: Kediler şehri. Kedilerle dolu bir vadi. Orada şeftali ağaçlarıyla çevrili bir nehir var.
13: Anne.
6: Minnoş mu minnoş kedilerimizin kendi dünyalarını anlatan Kediler filmi var sırada. Blanket adındaki bir kedi oğlu Clock'la birlikte şehirdeki yüksek katlı dairelerden birinde yaşıyordur. Hayatı sadece yaşadığı evden ibaret olan Clock dışarıdaki gerçek yaşamı merak eder. Babasını dışarı çıkmaya ikna edemeyen ve bu yüzden de ona kızan Clock artık daha fazla dayanamayarak evden ayrılmaya karar verir. İşte tüm macera da o zaman başlar. Bakalım Blanket oğlunu bulabilecek mi?
13: Ben tropik bir kuşum.
15: Kediler.

0: değildir. Kediler uçamaz.
1: Bazı şeylerin mantığı yoktur. Ama aslında haklısın. Kediler huysuz hayvanlardır.
2: Burada oturup hiçbir yere gitmezsek boğuluruz.
0: Güneye ve sonra yine kuzeye gideceğiz. Özgürce ve kolayca.
3: Tam gaz ileri.
4: Merhaba.
5: Kediler şehri nasıl bir yer?
6: Hey baksana bu Carl.
7: Bu sefer hangi bebeği götürüyorsun Carl?
6: Yavru pandayı götürüyor.

0: Mekmek, bunu sen mi sipariş ettin?
1: Tabii ki hayır.
2: Sıradaki film eğlenceli mi eğlenceli bir animasyon olan The Big Trip. Film, bir leyleğin hatası sonucu kendisine gelen yavru pandayı aslen ait olduğu yuvaya götürmeye çalışan ayı Mikmik ve arkadaşlarının hikayesini anlatıyor.
3: Bir plan yapmamız gerekiyor.
4: Dostlarım, biz bu işin üstesinden geleceğiz.
1: Dikkat edin, havalanıyoruz. Kanatlarını kullan. Şimdi bırak.
3: Geliyor. Ha, tam isabet.
1: Hadi kaçalım. Bu da neymiş?

0: Size kendimi tanıtayım.
1: Lan Starlink.
0: Vagus'a sadece 85 gramlık basınç uyguladım ve hop. Şunun haline bak. Tatlı rüyalar.
2: Seslendirmesinde Will Smith'in başrolde olduğu Spies in Disguise var sırada. Filmde dünyanın en iyi ajanı Lance Sterling'in bir görev için kılık değiştirip güvercine dönüşmesi ardından dünyayı kurtarması gerektiğinde teknoloji düşkünü bir teknik eleman olan Walter Beckett'a bel bağlamak zorunda kalışını izliyoruz.
3: Korunma cihazı oluyor.
0: Halkın vergilerini bunlarla çarçur ediyorsun öyle mi?
4: Bu senin yeni görevin. Hiçbir ajanımız ona yaklaşamıyor.
3: Çok özel bir icadım var. Adı da biyodinamik gizleme. Düşünsene, bir anda ortadan kaybolacaksın. Hey Lance, bana baksana.
0: Sana mı bakayım? Şu an hem kuyruğuma hem de yüzüne aynı anda bakıyorum.
3: Çok iyi ya. Güvercin halinle çok daha iyi bir ajan olacaksın. Güvercinler her yerde ama kimse onları görmüyor. Üstelik güvercinler ağır çekim de görebilir.
5: Çok acayip bir şeydi.
6: Siz de gördünüz mü güvercini?
3: Bir güvercin 150 kilometre hızla uçabilir.
0: Beni çatıdan atayım de...
3: Yok, halleder ya.
0: Pekala Kimura.
1: Starling.
0: Canın çok yanacak. Hadi bakalım, tatlı rüyalar.
3: Ellerimi özledim. I gotta stay. Farklı yeteneklerimiz var. Seninle bu yüzden süper bir takımız.
0: Walter, beni çok sıkma. Denizaltıda olanlar denizaltıda kalır.

akrobasi birleşince ortaya birbirinden keyifli ve heyecan verici görüntüler ortaya çıkıyor. İzlence ekibi olarak izlerken denemek isteyeceğiniz en güzel trambolin görüntülerini sizler için derledik. Keyifli seyirler.

yapmak mı? Gerçekten de cesaret isteyen ama yapacağınız zaman da inanılmaz keyif verecek bu hareketleri sakın ailenizden habersiz evde denemeyin.

Sevgili minikler, en sevdiğiniz spor dalı hangisi? Özellikle de topla oynananlardan basketbolu hemen hemen hepiniz seviyorsunuzdur. İzlence ekibi olarak basketbol oyununun harika görüntülerini getiriyoruz şimdi ekranlara.

0: Fix. Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.

0: İstanbul gökyürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 24. Kocaeli, Bursa ve Balıkesir 34, Sakarya 33. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 19. Konya ve Kayseri 34, Kayseri ve Sivas 31. İzmir rüzgarlı. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 25. Denizli 39, Aydın 41, Muğla 38, Manisa 37. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 34, Adana 36, Kahramanmaraş 40, Hatay 33. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 23. Bolu ve Samsun 30, Karabük 32, Rize 29. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 15. Malatya 38, Erzincan 36, Van 29, Ardahan 26. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 40, en düşük sıcaklığı 23. Mardin 36, Şanlıurfa 42, Siirt 37 ve Diyarbakır 41 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
2: Ödemeler dengesi. Bir ülkedeki bireylerin, firmaların ve devlet kurumlarının belirli bir dönem içinde diğer ülkelerin bireyleri, firmaları ve devlet kurumlarıyla gerçekleştirdiği uluslararası işlemlerin parasal değerlerini gösteren hesap tablosu.
3: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çitlekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10-11-12 Ağustos.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Para bulunmadan önce deniz kabuğundan kıymetli metallere kadar çeşitli mallar takas için kullanılıyor. Dünyada basılmış ilk para M.Ö. 600 yıllarında Lidyalılara ait. Tarihte ilk kağıt parayı Çinliler kullandı. Avrupa'da ise ilk kağıt para 1660 yılında İsveç'te basıldı. Bugün cebimizde taşıdığımız banknotlar hakkındaysa pek çok bilinmeyen. Banknotların ağırlığı yaklaşık 1 gram. Her bir banknot üzerinde titizlikle çalışılarak ortalama 22 günde üretiliyor. 22 günde üretilen bir banknotun üretim maliyeti ise yaklaşık 18 kuruş. Banknotlar darphanelerde basılıyor. Piyasaya dağıtılmasındansa Merkez Bankası sorumlu. Bir günde 6 milyon civarında kağıt para basılıyor. Kağıt paraların ham maddesi %100 pamuk. Türkiye Cumhuriyeti banknotları 84 yıllık geçmişe sahip. Üzerinde Latin harfleri olan ilk banknot 1937'de basılan 5 lira. Bugün piyasada en çok dolaşan banknotsa 100 lira. Dünyadaysa 170'ten fazla para birimi kullanılıyor.

0: Ben şu olayı çözeyim, bir daha bu hatunla çalışmam.
1: Hiç geçinemeyen iki dedektif baştan sona hatanın içinde.
2: Hareketlerine dikkat et lütfen. Masada da öyle anormal davranma.
1: Tüm olaylar birbirine karışıyor.
0: Mortingenstrasse.
3: Yine evli çift kılığında kalacağınız bir oda yırttık.
2: Evli çift mi? Seni gördüğümde bu kadar sevineceğim aklıma gelmezdi.
1: Bu komik dava çok güldürecek. Çılgın Ortak bu akşam 20'de Apara'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

Büyük Hayaller'den hepinize merhaba sevgili izleyiciler. Bugün insanlık tarihinin büyük dönemeçlerinin içinde bulunduğu İstanbul Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret edeceğiz. Hem tarihi binayı gezeceğiz hem içindeki çok değerli tarihi eserleri göreceğiz. Siz de bize eşlik etmek isterseniz hadi buyurun hep beraber gezelim. Hadi çocuklar.

0: deneyli Uygur. 9 yaşındayım. Birinci doktor olmak istiyorum.
1: Ben Canan Korucuoğlu, 12 yaşındayım. Büyüyünce moda tasarımcısı olmak istiyorum.
2: Merhaba, benim adım Atlas, soyadım Eraydın. 8 yaşındayım. Büyüyünce yazılım mühendisi olmak istiyorum.
3: Merhaba, ben Poyraz Ali Urtekin. Büyüyünce mimar ya da basketbolcu

0: baksana, dokunsana. Dev gibi sütun. Bak yukarı kadar uzuyor. Bayağı iyi.
1: Benim 5 katlı.
0: Bu Anadolu'nun Roma egemenliğine geçişi sırasındaki o döneme ait kazılar. Burada resmetmişler ama şuradan bir bakalım burada neler var. Bu Roma zamanına ait heykellermiş. Nimfi, Nimfi heykeliymiş. 1. yüzyıl milattan sonra. Milattan sonra 1. yüzyıl. Genelde bu dönemin heykelleri ne yok?
1: Bu da yok. Athena heykeli.
0: Athena heykeli ama çok meşhur Athena heykeli. Ona bakalım o kiminmiş? Babia heykeli. Babia heykeli. Bunun bir de hikayesi olması lazım. Kadın Ozan Safo tabii çok meşhur bir heykel bu.
2: Fark ettiysen bazı sikkeler çok küçük.
3: Evet, bazıları çok büyük ve hepsinin şekilleri çok farklı.
2: Bazılarının yamukları var, balık gibi.
3: Evet. Mesela şu çok küçük.
2: Çok küçük.
3: Acaba nasıl yani buluyorlar yani çok küçük? Minnacık şeyler işte nasıl hani görebiliyorlar?
2: Bazılarının üstünde yazılar var.
3: Bir de böyle hani değişik değişik resimler falan var. İnsanlara ait. Zaten imparatorlara şey isimlerini falan isimlerini yazıyorlarmış.

0: bak, şunun şekline bak, bir de şu büyüğün şekline bak. Çok hani incecik bir şey. Her birinin rengi farklı.
1: Evet.
0: Ha, şurada Roma stikerleri var.
1: Burası
0: bakalım. Evet. Acaba hani şu an günümüze ne kadar hani para ediyordur? Değeri ne kadardır acaba?
1: Bu bayağı büyük bir mutlu.
0: Evet. Mesela bak, Roma dönemi kent sikeleriymiş. Egemenliğin başlangıcından itibaren yer almış Anadolu'ya.
1: Bazılarının çok değişik simgeler var. Farklı.
0: Evet. Bak mesela şunda sadece SC yazıyor. Yani yazı var. Hiç resim falan yok. Bak şu çok büyük. Roma cümlesi.
1: Yazı var. Siyasi ve dini tüm yetkiler elinde bulunduran, aynı zamanda ordunun da başkomutanı olan imparatorun şahsı gücü ve icraatlarının hakkında vermek istediği mesajlar sikke ile icraatlarının hakkında vermek istediği mesajlar sikkelerin yoluyla da halka iletilmiştir.
0: Ha, bak burada da evet yazılar var hepsinin başında. Yani muhtemelen hani o döneme ait olan şeyleri tanıtıyor olabilir.
1: Sikke, yani.
0: Acaba senin hani buradan bilindik bir şey görüyor musun, hani ismini çok tanıdık?
1: Burada bir tane anlaşma şeyi var. Anlaşma yapıyorlar yani. Acaba onlarla alakalı mı? Altın yeni mi vermişim şurada? Oraya gidelim mi?
0: Olur. Hadi gel.
2: Sevgili izleyiciler, şimdi de yanımızda arkeolog Sedat Bey var. Sedat Bey'e sorularımız olacak. Sedat Bey merhabalar.
3: Merhabalar, hoş geldiniz.
2: Bizi burada ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Biz şu anda arkeoloji müzesinin içindeyiz.
3: Evet.
2: Üç ayrı müzeden oluşuyor burası. Fakat içinde bulunduğumuz bina eski bir bina. Bize biraz tarihçesinden bahseder misiniz?
3: Tabii ki. Öncelikle İstanbul Arkeoloji Müzesi ya da müzeleri daha genel anlamıyla sizin de dediğiniz gibi üç ana bölüm oluşturuyor. Bunlardan bir tanesi girişte Eski Şark Eserleri Müzesi, ki o da oldukça önemlidir. Çünkü ülkemizde ilk açılan Güzel Sanatlar Akademisi'dir. 1880'li yıllara dayanır. Diğer bölüm Çinli Köşk Müzesi. O da aslında şöyle biraz daha tarihçeye girecek olursak biraz bir tarihçe kısmı var. Şöyle ki ülkemizde müzecilik faaliyetleri, eski eserlere sahip çıkma faaliyetleri aslında 1800'lü 60'lı yıllara kadar dayanır. Bugün Topkapı Sarayı avlusunda bulunan Ayerini binasında ilk önce eski silah koleksiyonu bulunmakta. Fakat bununla birlikte bakılıyor ki bu artık ülkemiz o zamanki Osmanlı coğrafyasında pek çok yabancı ülkeler gelip kazılar yapıyorlar. Ama bu eserleri bizim de sahip çıkmamız gerekir düşüncesiyle. Orada eserler hem İstanbul çevresinden hem de diğer uzak vilayetlerden artık orada biriktirilmeye, toplanmaya başlıyor. Fakat daha sonra bu büyük bir koleksiyon oluşmaya başlıyor ama bu daha çok bir müze şeklinde değil, yani halka açık değil. Özel ziyaretçilerin gezebildiği bir koleksiyon ve o zaman 1869 yılında Müze-i Hümayun deniyor. Yani devletin müzesi anlamında. Ama daha sonra bakılıyor, daha çok eser toplanıyor ve bizim de artık o zamanki koşullara göre halka açık bir müze yapmamız gerekiyor düşüncesiyle uygun bir bina aranıyor ve o zamanki Çinli Köşk binası görülüyor, uygun görülüyor. Ki Çinli Köşk Müzesi de şu an restorasyon ve konservasyon bölümünde, aşamasında tekrar girdi. O bölümde halka açık bir müze yapalım deniyor. Onun için tahlilatlar yapılıp eserler burada sergilenmeye başlanıyor. Halka açık biletle girilen ilk müzemiz sayılabilir orası da. Fakat tabii eski bir binadan müzeye çevrilmiş bina. Daha sonra Osman Hamdi Bey müdürlüğü sırasında arkeolojik faaliyetlerimiz çok daha artıyor. Pek çok eser getiriliyor ki ve şu an içinde bulunduğumuz, yanında bulunduğumuz çok önemli o zamanki laikler. Sayda'da yapılan Kraliyet Nekropoli'nden kazılarda getirilen laiklerin ortaya çıkması, o zamanki dünyada da büyük bir yankı uyandırmasıyla artık tam bir müze binasına ihtiyaç duyuluyor. Tam o zamanki dünya Avrupa koşullarında modern bir müze yapılması ve içinde bulunduğumuz bu güzel bina yapılıyor. 1891 yılında ilk olarak bu katın, yani iki kat bu ana binanın inşası tamamlanıyor.
2: Dışarıda iki tane daha müzeden bahsettik. Şu anda restorasyon aşamasında.
3: Evet.
2: Bildiğim kadarıyla çok yeni girdiler restorasyona. Peki biz

0: Mesela oraları ne zaman görebileceğiz?
1: Bunlar tabii ki bunlar konservasyon ve restorasyon aşamalarına bağlı olarak ama kısa bir sürede ve tabii ki dediğimiz gibi tarihi eser, bina özellikle tarihi bina konservasyonu, restorasyonu çok hızlı yapılabilecek şeyler olmuyor. Dikkatli olmak gerekiyor hem eserlerin sağlığı açısından hem binanın açısından. Ama kısa bir sürede açılacağını düşünüyoruz.
0: Peki o binaların içinde ne sergilenecek?
1: Gene eski koleksiyonlar, gene ilk tarihi olarak binamız müzemin binası yapıldığı için gene eski şekilde, örneğin ne demiştik? Eski şark eserleri müzesi. Bu binada klasik eserler daha çok sergileniyor. Klasik müze binası dediğimiz kısımda ama orada da hem gerek Anadolu'dan hem de Orta Doğu'dan, o zamanki Osmanlı coğrafyası olan Orta Doğu'dan gelen eserler sergileniyor. Yani eski şark, Orta Doğu bölgesi ve Anadolu bölgesi diyebiliriz. Çok önemli orada da eserlerimiz var. Ünlü örneğin Kadeş Anlaşması var. Dünyadaki ilk barış anlaşmalarından kabul edilen ve daha pek çok önemli eserimiz var. Çinli Köşk'e gelirsek, Çinli Köşk'te de bina kendisi zaten İstanbul'da ilk yapılan, Fatih Sultan Mehmet tarafından ilk yapılan sivil binalardan birisidir. Orada da bina ile uyumlu olarak hem Selçuklu seramiği örnekleri hem de Osmanlı Çin'i örnekleri sergilenmekte. Onlar tekrar tabii binanın da hem güçlendirilmesiyle ve yeni bir dizaynla daha ziyaretçilerin ilgisini çekecek bir şekilde düzenlenecek.
0: Önünde bulunduğumuz eser var.
1: Tabii ki bu da çok...
0: Çok yaşlı bir eser olduğunu biliyorum. Birazcık bundan bahsedelim mi? Bu sadece bir tanesi. Gördüğüm kadarıyla 7-8 tane var.
1: Tabii. Bu eserimiz de çok önemli. Hatta dediğimiz gibi buradaki lahitler, bunlara mermer lahitler diyoruz. Yani çocuklar, ölen insanlar, eski dönemdeki ölen insanlar kendilerine bu şekilde büyük mezar anıtları yaptırıyorlar öldükten sonra konmaları için. Bu şekilde kapak ve gövde kısmı oluyor, içerisine konuyor. Bu eserimiz ve diğer eserler de çok önemli çünkü bunlar aslında bu binanın da yapılmasına sebep olan lahitler, eserler grubundan. Hem İskender Lahdi, bunlar çünkü 1870'li yılları sonunda Osman Hamdi Bey, Lübnan Sayda'da bugünkü o zamanki Osmanlı coğrafyası önemli bir kazı yapıyor ve çok oldukça muhteşem. Bütün o zamanki dünyada ilgi uyandıran, yankı yapan bu lahitler bulunuyor.
0: Doğru mu anladım? Lübnan'da çıkmış.
1: Bugünkü ama o zamanki Osmanlı coğrafyası Lübnan'ın Sayda kentinde.
0: Yani. Bizim sınırlarımızda
1: evet.
0: içinde.
1: Tabii ki buradaki eserler hemen hepsi zaten 150 yıl önce, 100 yıl önce müzeye getirilen eserler. Etiketlerine baktığınız zaman çok pek çok coğrafi bölge göreceğiz. Ama o zamanki coğrafya
0: Lübnan
1: orası.
0: Lübnan gelip bugün bu bizim deyip istemiyor mu?
1: İsteyemiyor çünkü bizim o zamanki Osmanlı coğrafyası. Yani başka bir eserden, başka bir ülkeden eser kaçırmak gibi bir durum yok bizim.
0: Kendi sınırlarımız içinde.
1: Tabii kendi sınırımızda ve ilk müze burası olduğu için.
0: Bildiğim kadarıyla çok önemli bir lahit bu. Adı da var. Ağlayan Kadınlar.
1: Ağlayan Kadınlar lahiti.
0: Herkes bundan
1: var.
0: Bahsediyor.
1: Evet. Osman Hamdi Bey'in bulduğu zamandan gelen bir isim bu çünkü. Çünkü bunun üzerine gördüğümüz zaman bir tapınak gibi bir yapı içerisinde yas tutan toplam 17 kadın figürü görüyoruz. Hepsi üzgün şekilde yas tutuyor. Büyük ihtimalle ölen kişinin ardından duyulan üzüntüyü simgeliyorlar. Ve mimarisine de bakacak olursak şöyle bir şey var. Bu bizim bu içinde bulunduğumuz müze binası yapılırken ön cephe süslemesinin buradaki lahit süslemesinden esinlendiği düşünülüyor. Buradan esinlendiği ve ona göre yapıldığı da düşünülüyor.
0: Kiminmiş peki bu? Kim i̇şte kendisi için yaptırmış?
1: Bu kadar güzel lahitler olmasına rağmen bizim en büyük eksik duyduğumuz şey kitabeleri yok. Yani üzerinde herhangi bir yazıt yok. Kime ait oldu? Maalesef onu bilemiyoruz. Sadece tahminler edebiliyoruz. Sadece burada Kral Tabnet dışında hiçbirinin kitabesi yok. Kendi yapıldığı dönemden sonra da uzun bir süre kullanılmış. Çünkü o zamanlarda da tekrar yeni kullanımlar oluyor, eski insan çıkartılıp.
0: Evet, benim şimdi ilk sorularım bu kadar ama çocukların soruları var.
1: Bekliyorum.
0: Evet,
1: merakla
0: geçelim.
1: Bekliyorum.
2: Burada kaç tane eser var?
1: İşte en zor soru bu geldi. Oldukça çok eserimiz var diyelim. Burada derken bütün müze binasında. İstanbul Arkeoloji Müzesi, Türkiye'deki müzeler içerisinde en çok esere sahip müzemizdir. Yaklaşık olarak 1 milyon eserimiz olduğunu söyleyebiliriz.
0: Gerçekten mi?
1: Müzemiz içerisinde tabii. Bunların çok büyük bölümünü ama sikkeler oluşturur. Yani antik dönem madeni paraları oluşturur. Yine dediğim gibi dünyada da sayılı koleksiyonlardan birisidir müzemiz eser sayısı açısından. Tabii burada göreceğiniz eserler, müze salonlarında gezip göreceğimiz eserler, bunların en önemlileri, en çok bize tam dönemini, tarihini verecek olan örnekler. Diğer örnekler koruma altındadır. Onlarda da araştırmacılar, çalışmacılar gelip çalışırlar.
2: Peki yeni eserler gelmeye devam ediyor
1: tabii
2: mu?
1: Tabii ki. Tabii ki. Diğer bütün müzelerimizde olduğu gibi, diğer kentlerimizdeki, İstanbul'da da biliyorsunuz ne yapılıyor? Kazılar yapılıyor, proje kazıları yapılıyor. Örneğin şu an Haydarpaşa'da yine arkeolojik kazı çalışmalarımız var. Ve buradan çıkan eserler de müzelerimize geliyor. Ve sayımız, hep o sayımız artıyor, daha çok artıyor. Biz de bunları ne yapıyoruz? Hem buradaki sergilerimiz var, kalıcı sergiler. Bazen de gerekli olduğu zamanlarda da geçici sergilerle yeni çıkan eserleri de sizlerle buluşturmaya çalışıyoruz.
2: Peki buradaki eserler en çok nerelerden geliyor?
1: İşte gene bu bizim müzemizin en önemli özelliği. İlk müze olduğu için İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Türkiye'de kurulan, Anadolu'da kurulan. O zamanki bir defa dediğim gibi bütün etiketlerine bakarsanız o zamanki Osmanlı coğrafyasının her yerinden, her bölgeden eserimiz var. Çünkü o zamanki topraklardan geliyor. Ve ayrıca gene tek müze olduğu için gene ülkemizde de Anadolu'da da bulunan bütün eserler ilk önce buraya gelmiş koruma altına alınmak için. Yani çok çok çeşitli diğer müzelerimizde göremeyeceğiniz kadar. Ama daha sonra her kentimizde artık hemen hemen bakanlığımızın müzesi var. Ve artık o kentte, o şehirde yapılan bir arkeolojik kazıdan, örneğin İzmir'de bir kazı yapılıyorsa arkeolojik kazı, o eserler artık İzmir Müzesi'ne getiriliyor. Ya da Bergama'da yapılıyorsa Bergama Müzesi'ne getiriliyor. Bizim artık İstanbul'da sadece İstanbul'da yapılan kazılardan gelen eserler geliyor. O yüzden çok geniş bir coğrafya görebilirsiniz etiket bilgileri.
0: O Efes bölgesinde hala devam ediyor mu çalışmalar?
1: Tabii ki, tabii ki.
0: Yıllardır bitmeyen bir şey.
1: Arkeolojik kazıların önemli özelliği de odur. Çünkü bir antik kent kazıyorsunuz ve göreceğiniz gibi daha sonra bizim bölümümüz var. Arkeolojik kazılar nasıl yapılıyor, arkeoloji yöntemleri diye. Orada da biraz görme imkanınız var. Kazılar hassas yapılır. Dikkatli yapmak zorundasınız çünkü o iz bir daha kaybolur. O yüzden uzun bir süre çalışır, çok dikkatli çalışıldığı için ve belli bir dönemlerde çalışır, hava şartlarının müsait olduğu zamanlarda. O yüzden uzun yıllar sürer.
2: Bir eserin hangi yıla ait olduğunu, kime ait olduğunu nereden biliyorsunuz?
1: Bu bizim meslek sırrımız demeyeyim. Bu tabii ki, bu bizim gene aslında yukarı katta arkeoloji yöntemleri bölümümüz var. Orada daha detaylı görebileceğiz. Eserlerin kendi özellikleri var. İlk önce biz bunun eğitimini alıyoruz tabii. Arkeoloji, sanat tarihi, diğer bölümler gibi. Bir eser tanıma eğitimimiz oluyor. Hangi dönemin hangi özellikleri vardır? Onları bir bilmek durumundayız. Tabii diyelim ki bir heykelle, bir güzel bir lahitle karşılaştık. Önce bunun ne yapıyoruz? Üstü buna bakıyoruz. Bu özellikler hangi yüzyıla ait? Çünkü eserlerde de göreceğiz. Arkaik dönem dediğimiz M.Ö. 8. 7. yüzyıldaki üslup çok farklı. Yani nasıl? İnsan yüzü çok stilize yapılmış. Ama diyelim ki buna bakıyoruz, oldukça gerçekçi. Buradan yani karşılaştırma yapıyoruz. Stil karşılaştırması, dönem karşılaştırması, bu lahdin işleniş tarzı, mimarisi, bu gibi yöntemlerden bunun tarihini tahmin ediyoruz. Diğer bir ayrıca arkeolojik kazılarla hep beraber bulunur. Yani kazı yapıldığınız zaman bu eserin yanında diyelim ki bir sikke var. Yani eski madeni para var. Paraların tarihi daha çok belirgidir. Onların yardımıyla da tarihleyebiliyoruz. Bu çeşitli yöntemleri var.
0: Sedat Bey çok teşekkür ederiz. Güzel. Biz şimdi miniklerimle birlikte gezmeye devam edeceğiz.
1: Tabii ki. Buyurun.
0: Farklı bir mermer kullanılmış gibi, baksanıza nasıl simli.
2: Biz bunu kumda da buluyorduk böyle kırılmış.
0: Evet, değil mi? Bu ne kadar farklı, baksanıza. Roma dönemine aitmiş bu. Hadi karşıdakilere bakalım. İkkelere geçiş dönemi, tanrılaştırılan imparator dönemi, Roma dönemi portre sanatı. Bakın diyor ki Roma dönemi portre sanatı diyor. Şu duvarı gördünüz mü az önce? Bakın hep portreler orada. O döneme ait bu duvarda bak şurada. Bak kaç tane şey var, kafa var bak. Bence o kırıkların kafası olsa koyarlardı. Demek ki değil. Bunlar da sadece kafa olarak çıkmış kazılarda. Büstler bunlar ayrıca. Heykel değil tahminimce. Çünkü hepsinde öyle yazıyor. Büst diye yazıyor. Burası o kısım değil. Heykeller gibi o heykellerin değil. Büst kısmı. Çok güzel değil mi? Şunun ihtişamına bakın. Neymiş bu?
2: Nehir tanrısı.
0: Nehir tanrısı. Evet, ve lahit parçasıymış bu da çocuklar. Wow. Elinde ne var öyle? Bak elinde bir şey var. Nehir tanrısı Okenos'un heykeli. Ama zaten böyle bir o kadar heybetli ki kocaman duruyor.
3: Yok mu? Taçlar falan.
2: Evet. Değişik.
3: Çok
2: değişik.
3: Güzel. Şu çok güzelmiş. Yeşilli falan.
2: Renkli. Şu çok ortasındaki kırmızı mücevher çok değerli diyebiliyorum.
3: Evet. Bak mesela şu bir doğal taş gibi bir şey olabilir. Çünkü hani çok önemliymiş o zamanlar. En çok şunlar ilginç bence.
2: Yani böyle altından yapıyorlar ama çok ince şekil.
3: Evet. Değil mi? Alüminyum folyo gibi bir şey benziyor ama yani çok değerli. Mesela şu anki
2: bunları sadece krallar, kraliçeler takabiliyor diyebiliyorum.
3: Yani şu anki şeyler de bizim dönemimize çok benziyor ama tabii ki de bunlar daha değişik ve değerli. Bak mesela şunun şekli çok garip. Burada küçük bir figür var. Evet.
0: Sevgili izleyiciler, biz müze içindeki gezimize devam ediyoruz. Emrah Bey merhabalar.
4: Merhabalar.
0: Biz müze içinde gezerken çok değerli bir esere rastladık. Size sormadan edemedik. Bize hangi eserin önünde olduğumuzu söyler misiniz?
4: Evet, öncelikle sizin de belirttiğiniz gibi eser bence sadece bizim müzemizin değil, arkeoloji tarihimizin, dünya arkeoloji tarihinin en önemli eserlerinden biri olma özelliğini barındırıyor. Şu an İskender Lahti'nin önündeyiz. İskender Lahti 1887 yılında Osmanlı döneminde Osman Hamdi Bey'in Lübnan'ın Sayda kentindeki Sidon Kral Nekropolü'nde yaptığı kazılarda açığa çıkıp daha sonra oradan deniz yoluyla İstanbul'a getirilip şu an sergilendiği alana nakledilen lahit. Lahit'in tabii önemi tek bir noktadan kaynaklanmıyor. Bunun çok farklı unsurları ve bilimsel ve arkeolojik doneleri var. Lahit kapak ve sanduka kısmı olmak üzere iki ana bölümden oluşmakta. Ön yüzlerinde İskender motifleri, İskender figürleri bulduğu için Lahit İskender Lahti olarak adlandırılmış. Aslında Osman Hamdi Bey Lahti ilk bulduğundaki raporlarda böyle bir tanımlamaya gitmiyor. Büyük Lahit olarak tanımlıyor. Çünkü Sidon Kral Nekropolü'ndeki diğer Lahitlerden boyut olarak daha büyük. Ama daha sonraki araştırmacılar İskender motiflerinden, figürlerinden ötürü Lahti İskender Lahti diyorlar. Bu sebepten ötürü de günümüze de bu isimle geliyor. Tabii Lahit Büyük İskender'e ait değil. Üzerinde Büyük İskender olduğunu bilmemize rağmen Lahit Büyük İskender'e ait değil. Olasılıkla Sidon Kralı Abdolenimos'a ait olduğuna dair görüşler var. Ama bu konuda da bir netlik yok. Çünkü Lahit üzerinde ya da Lahit'in yer aldığı hipoje üzerinde herhangi bir yazıt bulunmadığı için Lahit'in kime ait olduğunu bilmiyoruz. Ancak Lahit'in üzerindeki stil analizi ve o dönemde Sidon krallarından kim olduğunun tespiti yapılınca Kral Abdolimos'a ait olabileceği yönünde bir eşleştirme mevcut olduğunu söyleyebiliriz. Lahit'in uzun cephelerindeki İskender figürlerinden bahsettik. bu yüzde değil ama bir diğer uzun yüzde bir savaş sahnesinde Pers ve Yunan askerlerinin savaş halinde olduğunu görüyoruz. Burada en baştaki aslan postu giymiş figürün

0: İskender olduğu bilinmekte. Ve bu yüzden de bu sefer Pers ve Yunanlar dostane bir şekilde bir av sahnesine çıkmışlar. Burada da hemen merkez figürün hemen arkasındaki figürün Büyük İskender olduğunu biliyoruz ve figür bu iki figürden ötürü Lahit Büyük İskender Lahçı olarak tarihe geçmiş durumda.
1: Bu figürleri nasıl yapmışlar?
0: Önce en başı alırsak büyük taşlar mermer yataklarından sökülüp atölyelere getirilir. Burada ustalar ve ressamlar eşliğinde çeşitli aletler kullanılarak aşamalı şekilde figürler oyulur. Tabi burada küçük ince uçlu aletler, büyük taraklar, daha hassas çalışmak için matkap gibi çeşitli aletler var. Bu aşamada belirli bir sıra etrafında, belirli bir düzen eşliğinde bu aletleri kullanarak önce figürler ortaya çıkarılmış. Daha sonra da eserlerin üzeri boyanmış, figürlerin elinde tuttuğu değerli madenden yapılan silahlar da figürlerin daha sonra ellerine yerleştirerek kompozisyon tamamlanmış. Genel hatlarıyla böyle tanımlayabiliriz.
1: Ben üzerinde boyalar gördüm. Onlar nedir?
0: Evet, İskender Lahti'ni başta da söylediğimiz gibi en önemli kılan özelliklerinden biri de figürlerin üzerinde boyaların olması ve boyaların günümüze kadar iyi bir şekilde ulaşmış olması. Osman Hamdi Bey aynı zamanda bir ressam olduğu için renkleri çok iyi tanıyor ve temel altı renk paletinden oluşan bir renk düzeniyle Lahti'nin üzerindeki motiflerin boyandığını günümüze aktarıyor. Aynı zamanda bunların günümüze çok sağlam bir şekilde ulaşmış olmasından ötürü de sağlam bir, dayanıklı bir kimyasal bileşeni olduğunu bize aktarıyor. Burada gördüğümüz gibi figürler üzerindeki kıyafetlerinden yola üzerindeki kıyafetleri de dahil olmak üzere saçları, gözleri, göz detayları ve çeşitli aletleri belirtmek için boya tekniğiyle renklendirildiğini görüyoruz.
1: Bunun içerisinde ne var?
0: Normalde lahitler içerisinde tabii ölen kişinin defnedildiğini ve ona adanan, ona sunulan mezar hediyelerinin çıktığını biliyoruz. Ama yine Osman Hamdi Bey kendi raporunda kazı keşiflerin hakkında bize şöyle bilgi veriyor. Kendisi bu mezarlar için hipojeye indiğinde mezarlarının pek çoğunun kapaklarının açılmış ve kendinden önceki dönemlerde mezar soyguncuları tarafından mezarların soyulduğunu bize aktarıyor. Ama kendisi mezarların etrafında yaptığı kazılarda, temel kazılarda, detay kazılarında kafa tasları, küçük objeler, mermer objeler ve figürlerin elinde tuttuğu değerli madenlerden yapılmış silahları bulduğunu aktarıyor. Onlar da yine bu müzede gezdiğinizde çeşitli vitrinlerde görebileceğiniz eser grubunu oluşturuyor.
1: Peki kazıya çalışması yapmak zor bir şey mi?
0: Bu güzel ve özel soruyu size sizin için hazırladığımız özel arkeoloji ve metodoloji salonunda anlatmaya çalışacağım.
2: O zaman hep birlikte o tarafa doğru geçelim.
0: Buyurunuz, teşekkürler.
2: Hadi bakalım çocuklar. Karşıdaki heykele bakalım mı? Kimi?
1: Büyük Zeus heykeli.
2: Zeus heykeliymiş. Buyurun. Zeus. Şeyler çok böyle etkileyici, dev gibi kocamanlar ya. Aa, Büyük Apollon heykeli. Bak, bu da meşhurdur. Apollon heykeli. Bizdeymiş, bu İstanbul'daymış. Bak, arkeoloji müzesi. Hiç haberimiz yok. Öğrendik şimdi. Evet. Ay, horoz dövüştüren Eroslarmış. Bunlara bakar mısınız? Aa, hep merak etmişimdir. Şurada da var bir tane çok tanıdık bir yüz. Ona da bakalım. Herakles. Yani Herkül. Namı diğer. Kahraman yarı tanrılar. Herkül. Malegros. Perseus, Theseus, Bunlar şurada gördükleriniz, onlar da burada mevcut herhalde.
1: Şuraya da bakalım mı?
2: Hadi bak.

0: nümge. Perlahit'in üstündeki bu kabartmalar bir şey anlatıyor. O ağlayan kadınlar mesela üzüntülerini anlatıyorlardı. Burada da demek ki bir savaş olmuş. Bir şey var bak, savaşıyorlar. Burada bir hikayesi var bunun. Ne olduğunu bilmiyorum. Bakalım.
1: Yani.
0: Neymiş? Satrap Lahti'ymiş. Lübnan'da. Tabii o zaman Osmanlı toprakları çok geniş. Lübnan bizim. O zamanlardan, o topraklardan çıkartılıyor. Ve bizde kalıyor böylece. Lübnan'dan gelmiş olan lahitler.

0: Ay, buradaki şeyi gördünüz mü? Lahitlerde aslında normalde zamanında açılmış, içleri çalınmış. Bunlar buraya gelinirken içi boş. Bir tane sadece mumya buluyorlar. Hangi lahitten bilmiyorum. O da bu mumya, bakın. Mumyanın saçları bile var. Organları bile var, kurumuş. Kimi? Ya, tek mumya bu. Normalde işte o kimse ölen bu lahitlerin içinde saklanıyormuş ama tabii ki yok. Şu anda günümüzde yok. Ama bir tek kalan mumya bu.
1: O da tek kaldığı için böyle camdan görünür şekilde.
0: Galiba yeri de bu zaten, bakın. Kendi mezarı bu. Aynen böyle getirilip konmuş. Şimdi biz kazı sahnegrafisinin olduğu yerdeyiz. Bir mizansen var açıkçası burada. Kazıların nasıl yapıldığına dair. Bize birazcık bahseder misiniz aslında? Nasıl yapılıyor? Mesela her arkeolog istediği yerde ben şimdi burada kazı yapacağım deyip kazı yapabiliyor mu?
2: Evet. Öncelikli olarak her arkeolog istediği zaman istediği yerde kazı yapma hakkına sahip değildir. Bizim ülkemizin yönetmeliklerine göre, regülasyonlarına göre kazı çalışmaları üniversite ekipleri tarafından bakanlığın denetimi ve gözetimi altında yapılabilmektedir. Bu açıdan herhangi bir arkeolog bağımsız bir şekilde istediği zaman istediği yerde kazı yapmasını engelleyen yasal sınırlandırmalar vardır. Kazı yapmanın tek bir yöntemi de yoktur. Yöntemine değinecek olursak alanın bulunduğu konuma, lokasyonuna, önemine, kazı stratejisine göre çeşitli teknik ve yöntemler belirlenerek kazılar yapılır. Genel olarak kazıları kazı öncesi, kazı esnası ve kazı sonrası dönem olarak 3 ana safhada inceleyebiliriz. Öncelikli olarak kazı öncesi dönemi bir değinecek olursak, tabii öncelikle alanda daha önce yapılmış bilimsel çalışmalar, tarihsel vesikalar, antik yazarların yazdığı bilgiler derlenir, toplanır. Bu bize bir ön bilgi sağlar ve ilerleyen aşamalarda da, kazı aşamalarında da çok işimize yarar. Daha sonra dediğim gibi alanın konumuna bağlı olarak bir kazı metodu belirlenir, bir kazı stratejisi belirlenir. Bu noktada da kazıya geçmeden önce alanda bir genel temizlik çalışması yapılır. Yani yüzeyde her zaman toprak bizi kazıya hazır şekilde beklemez. Ağaçlar, bitkiler olabilir, modern çöpler olabilir. Öncelikle bunlar yine belgelenmek suretiyle temizlenir. Daha sonra bir kazı yöntemi belirleriz. Örneğin burada biz grid sistemi, kareler sistemi dediğimiz bir metodolojiyi görüyoruz. Bu alanın çeşitli ölçülerde 1:1, 2:2, 5:5 ya da 10:10 ölçülerdeki karelere ayrılmak suretiyle uyguladığımız yöntemdir. Buradaki amaç da esasen şudur. Kazdığımız esnada açığa çıkan buluntuların birbirleriyle olan ilişkisini daha iyi şekilde koordine edebilmek, birbirleriyle olan bağlamını, konteksini okuyabilmek amacıyla alanı çok küçük birimlere böleriz. Ve her bir birimde çıkan objeyi o birim içerisindeki koordinat ve yüksekliklerini belirleyerek çizim ve plan üzerinde onların tam olarak çıktığı noktayı belirleriz. Tabii genel olarak buradaki aşamaya geldiğimizde, yani gridi hazırladık, artık kazı noktasına geldiğimizde dikkatli bir şekilde yüzeyden kazılacak alana doğru, zemine doğru çok hassas, dikkatli ve özverili bir şekilde kazı çalışmalarına başlarız. Tabii bu hemen bir çırpıda olmaz. Her 3 santimde bir, 5 santimde

0: buradaki bu belirttiğimiz santimler daha da kısalır. 3 santim, 5 santim eşliğinde çok hassas bir şekilde yapılır. Daha geç dönem kazılarında bu mesafeyi biraz daha açabiliriz. Tabii buna bir zaman vermek çok doğru değildir. Çünkü alanda karşılaştığınız durum sizi buna biraz da sevk eder. Bu bir saat içinde de olabilir. Günler içerisinde hatta belki 10 santimi özellikle daha prehistorik dönem, daha erken dönem kazılarında bu seneler, aylar ya da seneler içinde de gerçekleştirilebilir. Bu tamamen kazının stratejisine, alanın önemine, gridin önemine yani karelaj içerisindeki hassasiyetine bağlı olarak değişebilen değişken kavramlardır.
1: Bir haberde okumuştum. Amerika'da bir şey buldular. Çok değerli bir eser buldular. Fakat arkeologlar onun için, onu çıkartabilmek için yıllarını vermişler. Yani bir arkeolog bir eseri çıkarmak için 5 yıl, 10 yıl çalışabilir mi? Yani sadece hayatını ona adayabilir mi? Yoksa bu arkeologlar sürekli değişiyor mu uzun soluklu çalışmalarda?
0: Şimdi arkeolojinin temel amacı ya da biz arkeologların temel amacı kazarken yerin altından bir şey bulma gayesiyle bunu yapmayız. Orada bir toprak dolgusu vardır. Yüzeyden aşağı doğru kazarken bu toprak dolgusunun nasıl dolmuş olabileceğini, varsa katmanlar, varsa farklı bulguların nasıl bu dolguya sebebiyet verdiğini anlamak için bu çalışmayı yaparız. Eserler bu anlama çalışması esnasında karşımıza çıkan objelerdir. Ve bunlar bizim için eser olmasının yanı sıra aynı zamanda bize oradaki toprak dolgusunun nasıl dolduğunu, alanın ne amaçla, niçin kullanıldığını gösteren aynı zamanda ipuçlarıdır. Bu bağlamda hemen bir eseri gördüğümüzde tabii ki hemen alalım, kaldıralım, dokunalım, bakalım içgüdüsüyle bunu yapmayız. Önce kazdığımız alanın dokusunu, stratigrafisini bozmamak kaidesiyle eserin güvenliğini, eserin sağlamlığını test etmeden onu kaldırmak yerine çok hassas ve detaylı bir şekilde gözlemleyerek bu çalışmayı yaparız. Dediğiniz gibi evet pek çok uzun süreler alabilir bir eserin toprak içerisinden kaldırılması. Örneğin bir Mısır'da büyük bir hipoje kazıyorsanız, büyük bir lahit kazıyorsanız bu süre daha farklı olur. Ama yüzeye daha yakın bir alanda bir bulguya rastladıysanız bunu kavuşmak, buna erişmek, bunu açığa çıkarmak görece daha kısa bir zamana tekabül eder.
2: Kazı yaparken hangi malzemeleri kullanıyorsunuz?
0: Tabii bu çok çeşitli bir malzeme yelpazesini bize sunuyor. Tabii ki sizin de ilk aklınıza geleceği üzere önce kazmalar, küçük çapalar, daha sonra daha hassas çalışma gerektirilen yerlerde malalar, fırçalar, küçük dişçi aletleri, özellikle bu hemen sağımda gördüğünüz iskeletin detaylarını ortaya çıkarmak adına ince uçlu dişçi aletleri bizim temel kullandığımız kazı objelerinin başında gelir. Bunların dışında ölçümlendirmede kullandığımız metreler, jalonlar, son yıllarda artan dijital aletler de yine kazılar boyunca bizim ekipmanlarımız arasında yer alan aletler olduğunu söyleyebilirim.
2: Kazıdaki eserler nasıl korunuyor, nasıl bakım yapılıyor?
0: Biz arkeologların en önemli önceliklerinden biri, belki ilk görevi, ilk hassasiyeti eserlerin güvenliği ve onların gelecek nesillere aktarılması için düzenli şekilde bakımlarının yapılması ve kontrol edilmesidir. Müzemizde sergide bulunan eserler sergiye çıkmadan önce kontrol edilir. Restoratörler ve konservatörler tarafından gerekli temizlik işlemleri, güçlendirme işlemleri yapılır. Daha sonra da müzemizde şöyle bir uygulama vardır. Müzemizde her gün bir arkeolog nöbetçidir ve tüm salonları gün içerisinde defaatle gezerek eserleri kontrol etmeye çalışır. Ve bu noktada herhangi bir aksaklık olduğu durumunda konunun uzmanı restoratör ve konservatör arkadaşlar bilgilendirilir. Onlar gerekli kontrolleri yaptıktan sonra ve gerekli işlemi eser üzerinde gerçekleştirirler. Her eserin malzeme türüne göre her objenin kendine ait saklanma, korunma koşulları vardır. Biz depolarımızda bunları sınıflandırarak özel nem ve hava koşulları eşliğinde bunları muhafaza ederiz. Yine günlük sergi içerisinde olduğu gibi de depodaki eserlerimizi kontrol ederiz.

0: Belirttiğim gibi herhangi bir aksaklık olduğu durumunda da konusunda uzman restoratör ve konservatör arkadaşlardan bu konuda destek alırız.
1: Peki arkeolog olmak zor mudur?
0: Bana göre arkeolog olmak zor ama bir o kadar da keyifli bir uğraş, keyifli bir meslek. Ben kendim nasıl arkeolog olduğuma karar vereyim. Sizlerden biraz büyükken lise çağlarında bir yaz tatilinde Mumya filmini izlemiştim ve çok beğenmiştim. O zaman arkeolog olmaya karar verdim. Tabii ülkemizde Mısır eserleri, Mısır arkeolojisi olmadığı için farklı türden bir arkeolojiyle karşılaşmak da benim için bir sürpriz oldu. Tabii iyi olan, güzel olan her şey zordur. İşinizin hakkıyla yapmak istiyorsanız çeşitli güçlüklerle karşılaşabilirsiniz. Arkeolojide de bu böyledir. Benim hocalarımdan değerli Ümit Serdaroğlu şöyle derdi, onu da belirtmek isterim. Arkeoloji çok şey ister ama az şey verir. Bu bir anlamda da gerçektir. Teknik donanımımızın iyi olması gerekir. Yabancı dillere hakim olmanız gerekir. Eski dilleri bilmeniz gerekir. Sürekli kendinizi güncel ve yenilemeniz gereken bir uğraş olarak da arkeolojiyi tanımlayabilirim.
2: Siz kazıya katıldınız mı hiç?
0: Evet, ben çok kez katıldım. Öğrencilik dönemlerimde ve hala İstanbul içerisinde ben ve diğer arkadaşlarım sürekli arkeolojik kazıları denetlemekteyiz. Arkeolojik kazılara refakat etmekteyiz.
2: Denetlemek değil, kazmak. Kazı yapmak.
0: Tabii onu da.
2: Öğrenciyken daha çok.
0: Evet, yok, şimdi de yapıyoruz. Örneğin Emir Bey'le Zeytinburnu Kazlıçeşme Sanat Galerisi'nde çalışma yaparken orada bir zemin mozaiği bulduk. Burada çok hassas ve dikkatli bir şekilde siz de belirttiğiniz gibi belirttiğim tekniklerle orada birebir çalışma şansı yakaladık.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bilgiler edindik. Biz burada tabii ki bu bilgilerle ve bu mekanla sürprizlerle karşılaştık. Şimdi geri kalanların çocuklarla gezmek istiyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık.
2: Hadi bakalım çocuklar.

0: eski şeylere de bakalım mı?
1: Bu ne bu ne?
2: Burada
0: ben burada bulunanlardan da oluyormuş diye biliyorum.
3: Evet, ben de sikke buldum. Bu da İstanbul Yeni Kapı 2006 kazılarında bulunmuş.
0: Madalyon. Sikke burada gördüğümüz şey gibi. Kırmızı.
4: Ama çok ince.
3: Evet. Bak, bu da sikke. Hepsi sikke galiba.

0: bazılarında.
1: Evet, çok değişik.
0: Çiçekleri ezip üstüne döküyorlarmış, öyle biliyorum. O zamanın renkleri. Ya, burada hayvanlar da var.
1: Evet.
0: Kaplumbağa.
1: Şurada öküz gibi bir şey var. O şey,
0: inek. Süt çekiyor ya, çok değerli kınalıyor.

0: ise vazonun Çınarlı, Çanakkale taraflarında falan bulmuş. Çok güzel, çok değerliler muhtemelen.
1: Şu kafasında kova taşıyor gibi değil mi?
0: Evet. Ya şimdi bazıları öyle, çok değişik şeyler var. Ama bir yandan da çok güzeller. Mesela bak şurada bir şeyin kafasına benzer bir şey var.
1: Herhalde o... Ha, onu ejderha yapmaya çalışıyorlardı.

0: şey parçalarla birleştirilmiş hali.
1: Evet, bazılarını tek parçası bulmuşlar gibi.
0: Baksana sadece hani üst kısmı gibi bir yer.
1: En üsttekiler en büyükleri gibi bayağı büyük.
0: Ay şeye benzemiyor mu? Videoda izlediğimiz hani gözlü bir şeye benzemiyor. Şurada da bir şey var.
1: Bazı vazolar, adına bakarsak anlaşılır. Bazı vazolar yüz.

0: bizi yapamış.
1: Ya bak şurada insan biçimli kap parçaları. Bak şurada da bir şey var, değiş bir şey. Bu şey yapılmamış ev gibi. Evet. Bunun şeyi nerede? Nedir o? Şurası da herhalde. Ama yok. Bu mu acaba? Herhalde onun gibi bir şey. Şurada da bir parçası bulunuyor. Evet. Bunların hepsi galiba kırık ve birleştirilmiş şeyler. Şu tam kırılmamış gibi sadece şu. Evet. Şu da şunun gibi büyük. Bak şurada da şeyler var. Çivi gibi şeyler var.
0: Balık gibi değil mi? Şu balığın arkası.
1: Evet, kuyruğu gibi. Şurada şey var. Şeffaf bir şey var.
0: Şunlar da herhalde kalem gibi bir şeyler.
1: Olabilir. Bakayım. Şey, iğneymiş. Başlı iğne.
0: Şunlar da iyik çivi gibi.
2: Sevgili izleyiciler, şimdi farklı bir bölümdeyiz. Arkeolog Emir Bey bizimle beraber. Emir Bey merhabalar, nasılsınız?
3: Merhabalar.
2: Biz şimdi bütün müzeyi gezmeye devam ediyoruz. Aynen. Fakat şu anda içinde bulunduğumuz yer çok farklı bir yer. Evet. Biz neredeyiz? Bize birazcık anlatır mısınız?
3: Tabii ki, tabii ki. Şu anda müzemizin üst kat salonlarından hazine salonundayız. Burada değerli madenlerden, değerli taşlardan, fil dişinden yapılmış eserler mevcut. Salonumuzda 4 tane vitrin var. Bu 4 tane vitrinde farklı dönemlere ait eserler vitrin içinde sergilenmekte.
1: Bu eserlerin içinde neler var?
3: Bu eserler içerisinde o dönemde tapınaklarda kullanılmış kült objeleri, fil dişinden yapılmış kült objeleri var. Onun haricinde de takı olarak kullanılmış küpeler, yüzükler, kolyeler, aynı zamanda yine elbiselerini tutturmak için kullandıkları fibulalar var.
1: Bu küpeleri, kolyeleri kimler yapmış?
3: Bu küpeleri ve kolyeleri veya takıları hem kadınlar kullanmış hem erkekler kullanmış. Ağırlıklı olarak da altından yapılmış bu eserler. Ama aynı zamanda altın yanında farklı tekniklerde yapılmış taşlar da kullanılmış. Gümüş alaşımlar da kullanılarak yapılmış takılar da mevcut.
2: Peki bizim dönemimizde şu anda altın mesela çok değerli. Değerli taşlar da var. O dönemin insanları bu paraları kullanırken ya da bu takıları kullanırken bu madenin değerini, gümüşü ya da altını ayırt edebiliyorlar mıymış?
3: Kesinlikle edebiliyorlarmış. Çünkü altın veya gümüş veya bir akik taş veya lapis lazuli taş o dönem içinde yine değerli, ithal bir ürün de olabiliyor. Yine o topraklardan çıksa da az miktara çıkması nedeniyle değerli ürünler. Fakat olaylara belki şöyle bakmak lazım. Diğer salonlarda, diğer müzemizin diğer şeylerinde gezdiğimizde de görmüşsünüzdür. Biz aslında buradaki eserlerle o dönemki toplumun yaşayışlarını, nelerden hoşlandıkları, nelerden zevk aldıklarını anlamaya çalışıyoruz. Bu eserler daha nadir bulunması nedeniyle tabii insanların dikkatini ve ilgisini daha fazla çekebiliyor. Ama biz arkeologlar olarak olayın maddi olarak değerini değil, aslında bize o dönemin kültür zenginliği konusunda bize ne verdiğini, ne anlatmaya çalıştığı üzerinde durmaya çalışıyoruz.
2: Emir Bey çok teşekkür ederiz. Çok güzel bilgiler edindik. Biz gezimize devam edeceğiz.

0: Sedat Bey, benim bu bölümle ilgili çok sorum olacak ama öncelikle çocukların sorularına yer vermek istiyorum. Size soruları varmış.
1: Tabii ki, bekliyorum onları.
2: Sikke ne demek?
1: Sikke ne demek? Şimdi günümüzdeki, şöyle hemen örnekten başlayayım. Cebimizdeki madeni paraları düşünelim. Şu an para deniyoruz madene. Antik dönemde de ticareti kolaylaştırmak için, çünkü eskiden değiş tokuş yöntemi var ve zor bir yöntemdi. İnsanlar bir mal almak için başka bir şey vermek, mal vermek zorundalardı. Bunun için ilk defa da bizim topraklarımızda olması nedeniyle de önemli. İlk defa Lidyalılar, biliyorsunuz, Manisa'nın başkenti, bugünkü Manisa'da sahil yakınlardaki başkentleri var. Sardes kenti, antik kenti burada.

0: ilk defa sikkeyi kullanmaya başlıyorlar. Sikke nedir? Belli bir ağırlığı olan, üzerinde kim bastıysa ona, bir kent olabilir, devlet olabilir, bir kral olabilir, onun simgesini ve işaretini taşıyan yuvarlak madeni objeler olarak nitelendiriyoruz. Kısaca tanımı bu. Yani antik dönemin bu şekilde kullandıkları madeni paralar diyelim. Ama para demek değil. Yani sikke paradır ama her para sikke değildir. Çünkü para çeşitli şeylerde de kullanılabilir. Ne diyelim? Buğday taneleri de para olarak kullanılabilir. Sikkenin böyle bir tanımı var. Sikke gene gelirsek önemli bizim için. Çünkü ilk defa Anadolu'da kullanmaya başlanmış.
1: Buradaki sikkeler nereden geldi?
0: Buradaki sikkeler de gene çok çeşitli yerlerden geliyor. Eğer işte biraz anlatmaya çalışmıştım. İlk defa Lidyalılar sikkeyi kullanıyorlar, basıyorlar ama daha sonra bakıyorlar ki ticarette insanlar bu kolay ve çok pratik bir yöntem. Onun için o zamanki bütün kentler de devlet aynı zamanda. Mesela Efes, o da bir antik kent. Kendi adına onlar da para basmaya, yani sikke basmaya başlıyorlar. O yüzden pek çok, bütün hem Anadolu'nun sahilleri, hem Anadolu bölgesi, hem diğer Akdeniz bölgesinde sikke çok bir anda yayılıyor. Pek çok şehir, devlet basıyorlar. Onun için geliş yerleri çok farklı. Hepsinde bakın burada görürseniz çok çeşitli yerler var, kentler var, bölgeler var. Pek çok şehir kendi adına ticarette kullanmak üzere sikke basmış. Günümüzde de kazılarda da bulabiliyoruz. Kazılarda en çok çıkıyor ve zaten müzelerimizde, bütün müzelerimizde en çok eser sayısını sikke oluşturuyor. Çünkü sikkeler ticarette kullanıldıkları için çok fazla basılabiliyor. 10 bin, 100 bin şeklinde tek tek basılabiliyor. Bir de bunlar tek tek çekişle vurarak basılıyor. O yüzden basmaklar sözcüğünü kullanıyoruz.
1: Üzerindeki figürlerden mi, nereden ait olduğunu?
0: Tabii ki. O zaten bizim en büyük anlamamızdaki ipucu oluyor. Çünkü bütün basan bir şehir buna hem kendi tasvirini koyuyor. Mesela nasıl diyeyim? Büyük İskender adına da sikke basılmış. Yazıyla ve resimle bunu gösteriyor. Yazısına bakıyoruz. Onu okuyoruz tabii, o eski Grekçe. Eski Grekçe. Orada kendi ismini yazıyor. Kral olduğunu yazıyor. Ya da bir kentin adını kısaltma olarak veriyor. Örneğin Side var. Bugün biliyorsunuz Antalya'da. Side antik kenti. O da Side olarak yazıyor bunu. Aynı zamanda Side bir de nar resmi koyuyor. İlk bastığı paralar, sikkeler bunlar. Nar da eski Grekçe nar, Side anlamına geliyor. Hem yazıdan okuyabiliyoruz hem üstündeki resimden anlayabiliyoruz.
2: Peki burada şimdi az önce ben gezdim. Şöyle bir baktım, yüzlerce sikke var içeride. Ve dönemsel Roma, Yunan, burada başka var, çok var. Tahminimce hepsinden birer tane var. Şimdi bu sikkeler örnek teşkil ediyor. Peki diyelim ki şu bir tanesinin devamı nerede? Nasıl saklıyorsunuz?
0: Tabii. Yani biraz da ona değinmiştim. Bütün müzelerimizde en çok eser sayısını, bütün bizim müzemizde dahil, sikkeler oluştururlar. Dediğim gibi bir sikkeden 10 bin tane, 5 bin tane ya da çok daha sayıda fazla basılmıştır ticarette kullanıldığı için.
2: O kadar bulduğunuz müzede saklıyor musunuz şu
0: an? Bütün
2: anda?
0: Müzelerde bu vardır. Yani sikke sayısı çoktur.
2: Sadece birer tane buradan oluyor.
0: Buraya müzdüğün diğer keramik örneklerinde de, sergide gördüğümüz eserlerden de aslında bir tane amfora yoktur. Kazılardan gelmiş 50 tane, 100 tane amfora vardır ama buraya en iyi örneği verilir. En iyi durumdaki, o döneme en iyi yansıtan örnek verir. Diğer sikkeler ya da diğer eserler depolarda muhafaza edilir. Ama bunlar sadece gelecek kuşaklara aktarılmak için muhafaza edilmez. Aynı zamanda bunların üzerinde pek çok bilimsel araştırma yapılır. İlgili okullarca, üniversitelerin doktora tezleri, yüksek lisans tezleri ya da başka bilimsel araştırmalar, makaleler bu gene sikkeler üzerinde yapılabiliyor.
2: Bunlar hep özel izinle oluyor. Herkes tabii. Ben geleceğim, yani onlara bakacağım diye.
0: Ciddi çalışmalar sonucunda ancak akademik çalışmalara izin söz konusu.
2: Özel bir şeyde saklıyor musunuz onları mesela?
0: Kendi hani bölümleri, bütün eserlere göre hepsinin saklanma, korunma çeşidi vardır.
2: Evet, mesela özel bir kutusu, cam ekranlı bölüm, ısısı vesaire.
0: Bunlar
2: hep konservatörlerce
0: öğrendik
2: biz, değil mi çocuklar?
0: Aynı şekilde bunları yapmak durumundayız çünkü bu gördüğünüz eserler, bu bizim müzemizin özelliği, hepsi 150 yıl önce, çoğu 100 yıl önce gelmiş eserler. Aradan kaç kuşak geçmiş ve daha da

0: alanları korunması, diğer uçaklara iletilmesi gerekiyor. Sizlerin, belki siz de gelip çalışacaksınız, o zaman sizler de bunları göreceksiniz tekrar. Siz de aynı şekilde devam edeceksiniz bunları korumaya, insanlara göstermeye, ziyaretçilere.
1: Sedat Bey, çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Müzede gezmediğimiz yerler kaldı. Biz vaktimizi biraz

0: izleyiciler, miniklerle büyük hayallerde biz bu hafta İstanbul Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret ettik. İçeride gerçekten çok keyif aldık. Lahitleri inceledik. Arkeolojik kazılar nasıl yapılır onları öğrendik. Hatta Zeus'la birlikte fotoğraf çektirdik. Umarım sizler de bizlerle birlikte çok iyi vakit geçirmişsinizdir. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Görüşürüz.
2: Hoşça kalın.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çitlekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10, 11, 12 Ağustos.
2: Benim bankam iş bankası.
3: İş bankası Murat'la sunar.
4: Murat mı? Sıra bende mi? İş cepteki hesap başka bankalardaki diğer hesap, bütün hesapların topluyorum.
3: Tamam, topla bakalım.
4: İş cebi açıyorsun. Farklı bankalardaki hesapları ve kartları ekleyip hepsini iş cepte topluyorsun. Tüm finansal durumunu tek bir yerden güzel takip ediyorsun.
3: Güzel topladın.
4: Yani, kıvanç değilim ama.
3: Hayır, iyisin.
4: Ben isterim. İş cebim yapar.

0: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çitlekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10, 11, 12 Ağustos.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Anadolu'dan doğduk, emekle büyüdük. Memleketin her köşesine ulaştık, milyonlarla buluştuk. Şimdi de bu başarıya ortak olma zamanı. Kitlekçi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10, 11, 12 Ağustos. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim. Çok güzel bir karşılama.
0: Piyano sesi çok güzel. Bütün enstrümanlar çok güzel ama piyano böyle dalıp gidiyorsunuz.
1: Evet. Hakikaten.
0: Vallahi Tamer Bey, enerjinizle hayran. Yani bu kadar yoğunluğun arasında gençleri de özen gösteriyorsunuz, kırmıyorsunuz. Evet. Üniversitelerde varsınız. Hatta biz beraber Hasan Kalyoncu'da beraberdik üniversitesinin sinema ödül töreninde. Onun dışında kültür, sanat, tiyatro denen her yerde mümkün olduğunca konuşmacı olmak için hemen kabul ediyorsunuz. Müthiş bir şey.
1: Evet. Şimdi yaşamda, yani benim çocukluğumda başlayan gözlemlerimle bugüne doğru geldikçe bu bir yolculuk, değil mi? Hı hı. Hani my way diyor Frank Sinatra buna. Birçok hani değişmeyen şey değişimdir lafını doğrulandığını görüyoruz. Süreçler var. Yani işte çocuğun anne karnına düşmesi 9 ay. Sonra doğuyor. Süreç bitiyor. Çocuk bir ürün oluyor. Sonra o çocuk İşte bebek, bilmem şöyle böyle filan. Sonra işte ufak tefek laplar söylüyor. Biraz yürümeye başlıyor filan. Bebeklik sürecinden artık yürüyen bir insana dönüşmeye başlıyor. Sonra konuşmaya başlıyor. Sonra büyümeye başlıyor. Sonra soru sormaya başlıyor. Sonra okula gitmeye başlıyor. Her süreç bir değişimi, ürününü değişmiş bir ürün olarak onda görülüyor. Biz bunu muhakeme etmiyoruz. Bunu dünyanın en normal şeyi zannediyoruz. Yani kendiliğinden olan bir şeymiş gibi geliyor. Esaslı bu değişim sürecinin adı sanat, biliyorsunuz değil mi?
0: Öyle mi?
1: Tabii. Yani insanın, mağara devrindeki bir insan sonra bugün Mars'tan arazi satın aldı. Bu kendi kendine mi oldu? Peki o zaman bilim var mıydı?
0: Yoktu.
1: Yoktu. Ama merak vardı. Merakın adı da sanat. Yani kuşun uçtuğunu gören adam sonra muhakeme etti. Yani ben de uçabilir miyim dedi. Belki o sırada işaretle filan anlatıyordu bunu. Yanındaki de adam onun kafasına bir tane şaplak attı belki. O kuş uçar, sen uçamazsın diye. Ama sonra o adamın, yani tıpkı çocuğun büyümesi gibi, o başka bir kuşak, o süreçleri yaşayan bir kuşak kendisine kanat yaptı, uçmayı denedi, değil mi? Sonra Jules Verne diye bir adam çıktı. Efendim, daha ortada hiçbir şey yokken insanın uçabileceğini balonlardan, uçaklardan bahsetti. Sonra balonlar yapıldı.
0: Suyun altından bahsetti.
1: Ya sonra denizaltı yapıldı. Wade kardeşler helikopter yaptı. Şimdi bu, biz bunu bilim diyoruz buna, değil mi? Hayır, bu sanat. Çünkü o ilk insanın aklına düştüğü şey var ya, o beyin yarattı bunu. Dolayısıyla beynin o algılama ve oradan yaratıcı fikirler üretmesinin, deneyiminin sonucunda elde edilen bilgi, o deneyim bilgiye dönüşüyor. Ben bilgiyi size devrediyorum. Ben eyvallah diyorum. Siz kendi çocuğunuza devrediyorsunuz. O ona devrediyor. O benim deneyimle, yani merak deneyimimle yaşadıklarım sizde bilgiye dönüşüyor, onda daha iyi bilgiye dönüşüyor, onda da

0: daha iyi bilgiye, daha iyi bilgi derken onun adı bilim oluyor. Şimdi sorsak insanlara önce bilim mi vardı, sanat mı vardı diye tereddüt edecek değil mi cevap?
1: Kesinlikle.
0: Ama böyle baktığımız zaman beyin aynı beyin. Aynen. O zaman da bu beyin vardı ama malzeme azdı. Anca doğayı gözleyerek yapıyordu. O doğayı insan o sanat bakış açısıyla merak ederek öyle donattı ki şimdi bunlara bakarak yaşamı yeniden yaratıyoruz. Bunlar hepsi süreç ve ürün işte. Tıpkı doğumda anlattığım gibi. O zaman bu yolculuğun adı sanat. Bu yolculuğun sanat merakıyla başlayan buluşlar da kuşaktan kuşağa devredildikçe bilim oluyor.
1: Bilim oluyor.
2: Şimdi herkes kendine sanatçı demeye başladı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Çok iyi değerlendiriyorum ama bunun sorumluluğu var. Çünkü şimdi kendine sanatçı demek bizdekine bakarsak keşke sanatçı demese kendine diyeceğim geliyor. Çünkü neden sanatçı diyor? Yaptığı işi küçümsüyor ve sanatçı diye bir meslek varmış havasında konuşuyor. Halbuki uluslararası alanda sanatçı diye bir meslek yok. Çünkü mesela sporcu diye bir meslek var mı? Benim çocukluğumda spor demek Fenerbahçe'nin maçına gitmek demekti. Değil mi? Spor yapıyor musun dediklerinde yok. Niye spor yapayım diyorduk yani.
1: Maça gidiyorum.
0: Maça gidiyorum. Sonra ne oldu? Spor insan sağlığı için gerekli bir unsur olduğu anlaşıldı. Ama sporcu diye bir meslek yok. Ne futbolcuya spor yapıyor adam, profesyonel futbol oynuyor. Ne iş yapıyorsun dediğimiz zaman sporcuyum mu diyor. Futbolcuyum diyor.
1: Şimdi böyle deyince ben de onu düşünüyorum. Ay ne kadar haklısın. Mesela aktör ve aktris var yani. Şey evet. Yok ki yani. O sanatçı yurt dışında öyle bir başına öyle bir şey yok.
0: Şimdi benim tabii bende de böyle bir şey var. Anlamak yani o konservatuvarda okurken de başladı bu. Daha öncesinde çocukluğumda da vardı herhalde. Dolayısıyla yaptığım işin ben nasıl yani nasıl düşünüyorumu anlamaya çalışıyorum. Nasıl düşünüyorum anlamaya çalışırken ipuçları yakalıyorum. Mesela sizin konuştuğunuz bir şeyde bilmediğim bir laf geçiyorsa onu merak ediyorum. Soruyorum ne demek o diyorum. Mesela bu bazı dönemlerde ayıp gibi görünür. Çünkü adam bilgisiz bak bilmiyor zannediyor. Ama sormayacağım diyor. Yok sormak lazım. Sormuyorsan gidip araştırman lazım. O zaman onları öğrendikçe düşünme biçimin gelişiyor. Zaten sanatın özü düşünme biçimi. Mesela fikri mülkiyet hakkı diyoruz değil mi?
1: Evet.
0: Eserin hakkı demiyoruz. Fikrin hakkı diyoruz. Şimdi eser dediğimiz şey neyse ortaya çıkan, yani bu bütün meslekler için geçerli ama yani bir mesela bazı cerrah arkadaşlarım var. Bir tanesi bir gün dedi ki ben dedi, hocam dedi hiç leşim yok dedi. Vay dedim sen sanatçısın o zaman işine özenle yapıyorsun dedim. Yani öğrenmek ve özenle yapmak istiyorsun. O dedi ki hayır hocam dedi ben kasabım dedi. Ben dedim sen mesleğini iyi yaptığın için biraz da şımarıklık yapıyorsun dedim. Değil mi? Tevazu gösteriyor ama o biraz hani iyi yapmaktan. Çünkü dedim ne kadar kasap olursan ol yine altta yatan insan bir canlı ve sen onu kurtarmak için yapıyorsun bunu. Hiç onu kurtarmak düşüncesi geçmiyor mu kafandan keserken, dikerken? Yani herhangi bir et parçasını kesip dikiyorum diye mi düşünüyorsun? Olur mu canım dedi. İşte o zaman sanat yapıyorsun. O sorumluluğun adı sanat. O yani onu 1000 defa da yapmış olsan o dikişi yine özenle yapman lazım değil mi? Efendim o kesmeyi gene özenle yapman lazım. Yapmadığın takdirde en ufak bir hatada neşteri yanlış vurdun mu adam canına mal oluyor. Bunu da biliyoruz, görüyoruz değil mi?
1: Evet,
0: böyle hataları kesinlikle. Da görüyoruz. Yani sanat belki şöyle anlatalım. Çünkü sanatı hep böyle mistik bir şey zannettik biz değil mi? Yani o tabii ilkel insandan gelen şey o merak ve beceri keşfetmeyi biz hep yani ona mahsus bir tanrısal bir özellik zannettik. O da olabilir. Ama neticede bir de beyni var. Ama o beyninin farkında değil o zaman. Beyni düşünüp, heyecanlanıp Yani olayları mahkeme etmeye başladı. Hiç sınırlı o zaman.

0: zaman muhakeme edilecek şey. Muhakeme etmeye başlayınca kan dolaşımı artıyor. Kan dolaşımı artınca kalp çarpmaya başlıyor. O da burası güm güm yapınca diyor ki herhalde buradan geliyor. Tamam, buranın da bir rolü var ikisiyle beraber ama başlangıç burası. Yani buradaki dataların birbiriyle olan ilişkisi sonucu o kalp çarpmaya başlıyor. Bunu o zamanki insan yorumlayamıyordu tabii. Ama bugün neuroscience'dan bahsediyorsak, yapay zekadan bahsediyorsak bunu anlamak zorundayız.
1: Kesinlikle.
0: Her şeye duygu diyoruz biz. Duygu nereden geliyor? Duygu da buradan geliyor. Burası olmasaydı duygu olmayacaktı.
1: Bir de Tamer Bey, ben şimdi hatırlıyorum da ilk mesleğe başladığımda usta sanatçılarımız, şarkıcı veya oyuncu olsun, bazen böyle sohbet arasında konuşurken ya da röportaj yaparken birisinin hakkında bahsederken, şimdi tenzih ediyorum, mesela evet, Tamer Bey bir şey, evet, Tamer Levent diyorum, bırak diyor, sanatçı Tamer Levent diyor, o oyuncu Tamer Levent diyor, ya da atıyorum özellikle şarkıcılar bunu yapardı. Sen bana şarkıcı yazamazsın, bir daha dikkat et, ben sanatçıyım. Ya da diyordu ki sen ona niye sanatçı yazıyorsun? Bak şimdi ikimizi yan yana çektin, ikimizin altına sanatçı yazma, onun altına şarkıcı yaz derdi.
0: Çok güzel bir noktaya değindin.
1: Bizi böyle kodladılar hep.
0: Şimdi bu kodlama bizde nasıl bir zarar yarattı? Şarkı söylemek ancak profesyonellerin işidir dedik, değil mi? Sen profesyonel değilsen şarkı söyle. Şimdi evde şarkı söylüyorsun. Benim akrabalarımda bir sürü vardır hala. Ne yaparlardı? Eskiden radyodan işte Udi, bilmem kemancı ya da bir de solisti evlerine davet ederlerdi. Birlikte yemek yenir, onlar da orada çalgı çalardı filan. Ve ev halkı müthiş bir şekilde onlara katılırdı. Hatta onlar bazen diyelim halalara filan derlerdi ki ya siz radyoya gelseniz de bak ne güzel sesiniz var. Yok işte aman benim işim şu filan. Şimdi o sanatçı değil, değil mi? Yani onu kendi yetenekleriyle, yani tıpkı kuştan fikir üreten insan gibi kendi yetenekleriyle merak edip öğrenip zahmet edip disiplinle çalışıp o şarkıyı, o bizim hala kim bilir kaç defa terennüm etti içinden, kaç defa dinledi, hangi hatayı yapmayayım diye düşündü, kulak hatası ya da detonasyona girmeyeyim diye, değil mi? Detone olduğu yeri duydu, tekrar açtı, plağa koydu belki, taş plağa, cızır cızır cızır cızır. Orada ha ben burada hatasını kabul etti. Burada hata yapmışım dedi, düzeltti. Şimdi bu nedir? Bu ilahi bir duygu mu? Biz buna hep öyle dedik, değil mi? Ama bugün anlamamız lazım ki yapay zeka var kardeşim. O da beynimizin taklidi. O yapay zekaya biz beynimizle yine bir sürü şey komend ediyoruz. Ama esas olan bizim beynimiz ve bütün bu birikimler, bu bir disiplinler bizim beynimizden kaynaklanıyor. İşte sanat bu. Biz sanatı bir yaşama biçimi haline getirmeliyiz. Bir ortak kültür haline getirmeliyiz. Yoksa efendim şimdi yani bakın bunu açınca o kadar şey. Mesela bir program yapıyoruz sanata evet de düşünmek diye. Özellikle o programa şöyle mesela konuklar davet ediyoruz. Çok iyi bir tabip. Profesör kendi alanında. Fakat çok iyi bir besteci. Şimdi çok iyi bir tabip olduğu için ona sanatçı diyemeyiz, değil mi? Peki işte sayın bir konuğumuz çok da iyi şarkı söylüyorsunuz. Bir de şarkı söylüyor. Ha şimdi sanatçısınız. Öyle mi? Bu bir klişe yanlışı,
2: evet,
0: değil mi?
2: Evet.
0: Peki bunun bize zararı ne? O kültürü ortak kültür haline getiremeyişimiz, düşünme biçiminde de sorunlara çözüm bulmak, kendi kimliğimizi değerli kılmak, bütün insanlara bir sanat eseri muamelesi yapmak gibi bir ortak akılda buluşamıyoruz o zaman. Bu da tabii yaşamın bütün alanlarında sorun yaratıyor.
1: Etkili.
0: Bütün alanlarında, yani bir tek alanında değil. Ekonomisinde, insan ilişkisinde, ailede, anne babada, eğitimde, değil mi? Her yerde. Eğer o sanat dediğimiz, mesela şey çok hoşuma gider. Yunus Emre'nin hikayesi. Bugünlerde başka bir yerde yazdım bunu da şey. Şimdi Yunus Emre Hacı Bektaş Veli ayrılırken yanından diyor ki sana iki çuval un mu vereyim yoksa nefes mi vereyim? Diyor. Bildiğiniz bir hikayedir bu. O da diyor ki iki çuval un ver diyor. Alıyor iki çuval unu, giderken düşünüyor. düşünüyor ve diyor ki ben ne yaptım diyor ya. Hemen geri dönüyor, diyor ki al iki çuval unu, bana nefes ver. Şansını kaybettin diyor. Git Tapduk Emre'nin kapısına gir, orada kal diyor. Oraya gidiyor. Bu sefer ona diyorlar ki git ormanda odun topla, ocağı yak. Odun toplarken odunların en iyilerini seçiyor. Şimdi bu da sanat. Neden? Estetik bilimi bunu anlatıyor mesela. Bugün sanatın bilimi estetik. Estetik diyor ki yaptığın işi severek yap. Hobi olarak yap. Nefret ederek yapma, yapma diyor. Şimdi bu bir algı. Yani beynimizi biz böyle eğittiğimiz zaman, bunu anladığımız zaman bu beyni böyle hareket ettirmek üzere birçok kişide aynı kültürü oluşturabiliriz. Ama biz bunu ayırdığımız, kutuplaştırdığımız zaman, o zaman sen sanat yaparsın, sen yapamazsın
1: gibi bir durum.
0: Bu benim işim. Mesela amatörlere kızıyorduk biz, biliyor musun? Profesyoneller amatörlere kızıyordu. Şimdi amatörlük müthiş yayıldı. Değil mi? Bakın iş yerlerinde Business Theater diye bir grup kuruldu. Evet. Duydunuz mu onu?
1: Aynen öyle. Business Theater biliyorum. Biz şarkı, orkestra dediğiniz doktorlar, mühendisler toplanıp
0: tabii
1: caz yapıyorlar, caz her şeyi yapıyorlar.
0: Bu Business Theater'da da yani şirket sahipleri, evet, yöneticiler, onlar var ve zaman ayırıp bütün işlerin arasında
1: tiyatro
0: gelip tiyatro provası yapıyorlar. Buna benzer bir sürü çalışma var. Şimdi ne oluyor? Demek ki artık bu böyle bir kutuplaşmadan çıkıp ortak kültür haline geliyor. Biz niye sahneye çıkıyoruz? Niye işimizi özenle yapmaya çalışıyoruz? Şimdi hani oyuncu olmak bir meslektir. Yani UNESCO'da böyle geçiyor ve meslek tanımı var tabii. Ve o meslek tanımına göre de özlük hakları var. Sanatçıyım dediğiniz zaman meslek tanımı yok. Özlük hakları da yok. O zaman da şikayet ediyorsunuz. Diyorsunuz ki ya işte bizde sanatçı sürünüyor. Canım sanatçı dersen sürünür zaten. Çünkü sen onun meslek tanımını yapacağı bir adla ifade etmediğin sürece onun meslek tanımı da yapılamazmış gibi oluyor. Yapılamayınca da sen sanatçı olduğunu iddia ederek esasında özlük hakları kazanmayı da reddetmiş oluyorsun.
1: Kesinlikle.
0: Sonra da şikayet ediyorsun.
1: Çünkü bizde oyuncu önce oyuncu oluyor, sonra şarkıcı oluyor. Sonra bir bakıyorsunuz bir filmin yönetmeni oluyor. Yani mesela Amerika'da kaç tane yönetmen oyunculuk belki yapmıştır da bir filminde, ama onun dışında adam yönetmen doğuyor ve yönetmen ölüyor yani.
0: Evet.
1: Amerika'dan değil mi? Bütün dünyanın birçokinde öyle yani. Bizde her şey olduğu için, o yüzden oyuncu yanına yazacağına şarkıcı, oyuncu, yönetmen yazacağına, evet, sanatçı diyor.
0: Tabii çok enteresan bir şey söyledim. Şimdi mesela İngiltere dedi. Ben konservatuvardan mezun olduğum zaman pek çok böyle burslar teklif edildi. İngilizcem olduğu için illa yani yabancı dili öğrenmek için değil de oralara gidersem şu insanlarla tanışacaksam bana burs verin falan diye böyle pazarlıklarım oluyordu. Onlar da şaşırıyorlardı. Ama onları da yapıyorlardı. Mesela bu anlamda İngiltere'ye bursa gittiğimde Laurence Olivier ile tanışma şansım oldu. Orada National Theatre'da oyun yönetiyordu. Ben de gittim en arka sırada provasını izliyordum. O biliyor tabii oraya gideceğimi. Prova bitince de döndü bana, öyle ışıklı bir yer, böyle Mr. Levent falan diye baktı. Ben de kalktım. Tabii çok toy bir zamanım. Gittim yani böyle Laurence Olivier'de Sir unvanını almış kraliçeden. Ben de ona Sir dedim, siz dedim dünyada çok önemli, great actors, great artistsiniz dedim. Öyle deyince o da elini omzuma koydu. Dedi ki oğlum my son dedi. I am not artist. I am an actor dedi.
1: Yeah.
0: Çünkü ona artist denmesi onu aşağılıyor. Ona göre. Değil mi? Çünkü o oyunculuğu yani mesleğini sanat olarak yapma. Şimdi bak burada şu fark ortaya çıkıyor. Yani Yunus'taki gibi. O öyle bir bilince sahip olmanız lazım. Beyninizin o hareketinin adının sanat olduğunu bildiğiniz zaman, beyninizi öyle kullanarak işinizi yaparsanız, o zaman o işi sanat olarak yapmaya başlamış olur. Ama o da bitmiyor. Tıpkı doğumda dediğimiz gibi, siz bir süreç yaratıyorsunuz, o süreçle siz bir ürün verdiğinizi varsayıyorsunuz, ömrünüz bitiyor, ama sizden sonra kuşağa devam ediyor. O zaman ne oluyor? Hipokrat'ın, Doktor Hipokrat, milattan 700 yıl önce diyor ki sanat uzun, hayat kısa. Kardeşim sen doktorsun. Ne karışıyorsun sanata, değil mi? Şimdi bizim kafayla bakarsak ne alakan var senin? Kalkıp sanat hakkında bir de böyle felsefi laf ediyorsun filan. Ayıp denen bir şey var. Bırak bu işi Aristofanes yapsın. Mesela, değil mi? Yani o da yapıyor, o da yapıyor. Dolayısıyla bizim bu kültürü artık bu çağda güncelleyip esas anlamına döndürmemiz lazım. Sadece resim, tiyatro, müzik, mimarlığı izlemek ya da sadece resim, tiyatroyu meslek olarak yapıp buradan gelir elde etmeyi düşünmekle bu iş olmuyor. Olmaz. Bunun beyin planındaki yaratıcılık, yani fikri mülkiyet dediğimiz o fikrin oluşmasını sağlamamız, düşünme biçimi yani. Yunus'un, şunu bitireyim lafı, böyle çenem düştü, kusura bakmayın.
1: Estağfurullah, çok güzel anlattın.
0: Yunus'un şu lafı çok hoşuma gider. Söz ola keser başı, söz ola keser savaşı. Bu ne? Düşünmeni sanat olarak, konuşmanı sanat olarak yap diyor, değil mi? Ama onun adının sanat olduğunu bilmiyoruz biz o zaman. O da bilmiyor.
1: O da o zaman sanat.
0: Ama beyni bunu söylettiriyor ona. Söz ola keser başı, söz ola keser savaşı. Tam böyle oturmadı ağzım ama işte bu. Peki bu adam bunu nasıl söyledi? Neye dayanarak söyledi? Biz bunu düşünmedik, değil mi? Aa, ne güzel laf dedik yani. Analiz ettiğimiz zaman düşün, lafı seç, öyle konuş diyor. İşte yani sükut altınsa işte bilmem ne, böyle laflar da var, değil mi? Bunlar, ama biz bunların ne anlama geldiğini, bunlar atasözü, böyle söylenir, biz duyarız, geçeriz filan gibi. Hayır, bunları da düşünmemiz lazım. Analizini yapmamız lazım belki.
2: Yeni nesille çok güzel bir bağınız var. Görüyoruz, üniversitelerde en çok sizi istiyorlar festivallerde.
0: Evet.
2: Bunu biz Altın Baklava Film Festivali'nde de gördük. Öğrenciler etrafınızı sardı bir anda. Nasıl bir bağ var aranızda?
0: Vallahi işte insanların değerli, şimdi bu hele Z kuşağı, kimisi Z kuşağından umutlu, kimisi umutsuz, değil mi?
1: Evet.
0: Ama Z kuşağında tabii bir farklılık var. En azından yani adını sanat olarak koymamış bile olsa bunun, şöyle bir farkındalık gelişiyor. Yapay zekayı kullandılar. Ya da çocukluklarında onlara, biliyor musun bir gün cep telefonu diye bir şey icat olacak denmedi. Çünkü o ellerine düştü. Şimdi oradan kaynaklanan bir objektif düşünme tavırları, tarzları var. O objektif düşünme zaman zaman eski kuşağa ters geliyor. Çünkü eski kuşak daha metafizik bir düşünme alışkanlığı içerisinde, değil mi? Tanımlayamam. Mesela böyle laflar söyleyenler var zaman. Sanat nedir diyorsunuz mesela. İlla resim, heykel, tiyatro, müzik, mimarlık demek istemiyorsa diyor ki o anlatılmaz, yaşanır diyor. Şimdi nasıl anlatılmaz ya? Çağımızda anlatılmaz diye bir şey. O zaman yapay zeka da anlatılmaz yani. Yapay zeka diye bir şey anlatılmaz hocam.
1: Yaşanır.
0: Yaşanır. Yapay zekayı öğrenmezsek yandık demektir. Bir de yapay zekanın beynimizin taklidi olduğunu bilip de esas merkezin burası olduğunu bilmezsek, zaten o yapay zeka bize, hepimiz biliyoruz, İlk başta saçma sapan şeyler, bilgiler de veriyor, değil mi? Siz onu düzelttiğiniz zaman da özür dilerim diyor. Şimdi demek ki yine esas olan burası. Aynen. Ama burayı kullanmanın tam zamanı şimdi. Dolayısıyla yapay zeka nedir? Anlatılmazı yaşanır diyemeyeceğimize göre bunun için de diyemeyeceğiz. Artık bizim de bu objektifleşmeyi sanat kültürüyle buluşturmamız lazım. Sadece objektifleşmeye kalkarsak o da çok böyle ne bileyim biraz böyle taş gibi, yani neye benzeteyim dedim, bir şeye benzeteyim dedim. Yani kuru bir şey olabilir.
1: Kuru bir şey olur.
0: Ama o objektifliği sanatla da buluşturduğumuz zaman, o objektifliğin farkına vardığımız zaman çok yaratıcı şeyler çıkarabiliriz. Çözümler üretebiliriz. Neler üretebiliriz bu çağda ki? Bu çağ esaslı insanın yeniden yepyeni şeyler üretmesini gerektiren bir çağa dönüşecek haliyle. 2030 deniyor şimdi ama 2030 bana biraz erken gibi geliyor.
1: Siz ümitli misiniz Z kuşağında?
0: Alfa kuşağından daha çok ümitliyim. Yani şimdi o gene süreç dediğimiz şey var ya, Z kuşağı bu sürecin başlangıçlarından birisi. Yani baby, bizimkiler baby bloom diyoruz. Biz mutlu kuşağız yani. Farkında olmadan yaşamış bir kuşak. Duygu dedik mi işi bitiriyoruz. Ama bu kuşak farkında olmaya başlayan kuşak. Bir de gen hadisesini artık kabul ediyoruz değil mi? Çünkü biz hep insanın yeniden doğuşunun olur mu olmaz mı filan diyorduk. Yani rekarnasyonu. Rekarnasyon artık genle de buluşuyor. Genle buluşunca daha anlaşılır bir hale geliyor. O zaman bir bakıyorsunuz ki yani insanların daha mağara devrinden buraya gelinceye kadar birbirine devrettikleri genlerin de önemi var hayatımızda. O zaman Z kuşağı baby bloom'dan alfaya geçişin süreci ama baby bloom'un ürünü belki de değil mi? Ve baby bloom'un yarattığı işte sosyal medya, bilgisayar teknolojisi derken yapay zeka filan buraya geldik. Bu kuşak bununla aradaki kuşak. Ama alfa kuşağı bunu hazmetmiş bir kuşak olarak gelecek. Zannediyorum o daha umutluyum onun. Tabii tam tersini düşünenler de var. Daha robotlaşacak insan. Bilgiye ulaşmaktan bu kadar kolay bilgiye ulaştığı için bilgiye ulaşmayı terk edip işte kendi hayatını yaşamak daha önemli olacak filan gibi kaygılar var. Bilmiyorum çok bu kadar erken karar vermek, karamsar bir karar vermek istemiyorum. Çünkü daha umutlu olmak istiyorum. Yani.
2: Yapay zeka oyunculuğu etkiler mi sizce?
0: Etkileyecek herhalde. Biliyorsunuz bir Amerikan film vardı. Bugünlerde onu konuşuyorum ama ismi gelmiyor aklıma. Başrol oyuncularından bir tanesi film bitmek üzereyken vefat etti. Vefat edince bu ama kaç yıl önce? Yani 10 yılı geçmiştir. Ne yapmaları lazımdı? Ya yerine yeni oyuncu alıp filmi baştan çekmeleri lazımdı ya da onu hologram tekniğiyle ya da 3D ile ya da başka bir şekilde bilmiyorum o zaman nasıl yaptılar çünkü o zaman yapay zeka yoktu. O oyuncuyu yarattılar ve filmi bitirdiler.
1: Evet.
0: Hatırlıyorsunuz değil mi?
1: Paul Kilmer, Hızlı ve Öfke.
0: Evet. Şimdi nasıl oldu abi bu? O zaman demek ki o zaman yapay zeka varmış bizim haberimiz yokmuş.
1: O zaman işte bir arada hologram hologram deniyordu ya işte evet. onunla yaptıklarını
0: söyledi. O ara bu işte.
1: O hologram o dönemde yapay zekadan önce kullanılan bir isimdi. Şimdi kimse hologramdan bahsetmiyor. Kim? Bizde de şarkıcı işte Müslüm Gürses'i arkada söyleyip birlikte düet yaptı. Zeki Müren'le düet yapan oldu. Yaptı. Şimdi onu yapmaya kalkanlara yapay zeka ile yaptı diyecekler.
0: Yapay zeka ile yaptı diyecekler. Şimdi tabii burada işte o zaman mesela oyuncu kendisine oyuncu değil de sanatçı diyor ya. Şimdi oyunculuk mesleğinin belki yapay zeka ile yapılma tehlikesi geliyor. Arka planda o başladı harekete geçmeye. Peki oyunculuk mesleği yapay zeka tarafından yapıldığı zaman o yapay zeka ile oynayan kişi sanatçı mı olacak? Sanatçı nerede olacak o zaman? Sanatçı diye bir kavrama büsbütün ihtiyaç duyulacak. Kavrama ihtiyaç duyacak ama. Kişiye değil yani. O kavramı yaşayan, o kavramı hayata geçiren, yaşama sanatına yönelten insana. Hayır mesela dünya nüfusu bu komplo teorilerine göre eğer söylendiği kadar azalırsa zaten o zamanki hedef herhalde çok mutlu bir dünya yaratmak olacak değil mi? Onun için biz bu dönem bu dönemin insanları bütün bunları farkına varıp düşünüp belki geleceğe yönelik yeni fikirler üretmek üzere kendi beynimizi şöyle bir sallayabiliriz ya harekete geçirebiliriz.
1: Ama abi, beynimizle alakalı olduğunu düşünüyorum. Yapay zekayı da biraz önce çok güzel söylediniz. Yapay zekanın sizi yönetmesi değil, siz yapay zekayı yönettiğiniz zaman yani ne kadar detaylı, ne kadar ne sorarsanız ona göre cevap veriyor.
0: Evet.
1: Şarkıcı Sinan Akşil ile beraber bir şey denedik. Sordu yapay zeka. Ben mi daha iyi şarkı sözü yazıyorum, sen mi? Diyor. Yapay zeka aynen verdiği cevap. Dedi ki ben şarkı sözü yazarım ama senin hissettiklerini, senin yazdığın duyguları ben ona geçiremem. yine de sonunda objektif sen bu. Kazanırsın.
0: Bak, yapay zeka
1: dedi.
0: Objektif yapay zeka. Çünkü yapay zeka ne yapıyor? Bizim ürettiğimiz bilgileri, bir de tabii biz şu anda

0: Bedavadan yapay zekayı geliştiriyoruz. Bu biliyorsunuz. Bedavadan geliştiriyoruz. Yani öyle deniyor ya, bunu yapay zekayı icat eden, neden bunu bedava veriyorlar? Çünkü biz ona soru soruyoruz. Evet, o soruya bir tuhaf genelleme içinde bir cevap. Öyle değil. Benim sormak istediğim şuydu diyor. Özür dilerim diyor falan. Yeniden düzeltiyor. 3-5 düzeltmeden sonra tarama yapıyor çünkü. Bilgileri tarıyor ve bize bilgi veriyor. O zaman ama o sırada da kendini yeniliyor. Ya. Çünkü o tarama yaptığı arşivleri o artık kendi şeyine, datasına kaydediyor yani, değil mi? Dosyalarına kaydediyor. O halde Sinan'a bu cevabı vermesi de oradan kaynaklanıyor. Tarama yaptıktan sonra diyor ki, ben bunları ancak tarayarak yapıyorum ama sen kendi beyninden yapıyorsun diyor. Onun için sen söyle diyor, değil mi? Ama biz hala bunu sormak istiyoruz ona.
1: Ya.
0: Çünkü anlatılmaz, yapılır bu iş. Halbuki anlatılır bu, anlatılır. Artık anlatılırlık çağındayız. Önce bunun sanat olduğunu anlayalım. Sonra da nasıl o sanat olabiliyor tartışalım, konuşalım. Eski filozoflar da hep bunlara, mesela Nietzsche çok hoş bir şekilde bu konunun derinlemesine giriyor. Ama Nietzsche zamanında yapay zeka yoktu. Şimdi bizim Nietzsche'nin bilgilerini de güncellememiz gerekiyor. Nietzsche'yi yeniden anlamamız gerekiyor.
1: Yeah.
0: Mesela bir çok güzel bir kitap çıktı. Kant'ı yeniden anlamak diye. Kocaman bir kitap. Biz Kant'ı yeniden anlamak üzerine Kant'tan etkilenmiş bütün dünyalı filozoflar kendi görüşlerini yazdı. Şimdi bunlar, biz Kant bunu söylemiş deyip orada o günkü şey, hani o günkü haliyle mi bırakacağız? Değil mi? Onların zamanındaki olanaklar neyse, o şartlara göre onlar fazlasını söylediler. İlla sanatın elitlere ait bir şey olmadığını, çünkü bakıyoruz mesela çok farklı ailelerden daha, yani Nobel kazanacak insanlar çıkıyor. Ailenin diğer fertleri hala mesela otantik bir hayat sürdürürken bir tanesi dünya çapında bir adam oluyor. Ama o otantik bir şekilde işini sürdürürken, sürdürenler de işini çok iyi yapıyor. Dönüp bakıyorsunuz, demek ki bu adamın bu aileden çıkması tesadüf değil. Bunlar bunu tercih etmiş, o kafaya takıp buraya gitmiş diyorsunuz. Onları da küçümsemiyoruz çünkü. Onlar da işlerini çok iyi yapıyorlar. Şimdi o halde bunun adının konması lazım. Bunun adı konmadığı sürece insan kendini hep gariban, mutsuz, duyguların esiri olacak, kaygıyla yaşayacak, değil mi? Kaygılar, endişeler dünyasında yaşayacak, düşünmeyecek. Düşünmek üzerine, düşünmemek üzerine çeşitli laflarımız var zaten. hemen gülümsetiyor bizi, değil mi? Esasında meşrulaşmış bir laf da söyleme hoşumuza gitmiyor. Yani bunlardan da kurtulmamız lazım. Kurtulup yeniden bir, nerede yaşıyoruz? Burası neresi? Biz kimiz? Nereye gidiyoruz? Değil mi? Sanat deyince bunu anlamak lazım. Bunu anladığımız zaman bütün insanlar kendi yaşantılarını biçimlendirme farkındalığına da erişecek. Yani ben mesela bir Nietzsche çalışması yaptım yapay zekayla. Yapay zekayla öyle uğraştım. Yapay zeka bana Nietzsche felsefesine göre bir insanın nasıl davranması gerekir listesi çıkardı.
1: Çok güzel.
0: Şimdi bu muhtemelen başka birisi bir şey sorsa benim bana çıkarıp oraya gönderecek. Değil mi?
1: Aynen öyle.
0: Gene eğittik yani.
1: Eğittik kesinlikle.
2: Siz teknolojiyle yakından ilgileniyorsunuz o zaman.
0: Vallahi şimdi sanat yolculuğu yapıyorsanız ve böyle bir milenyumda yaşıyorsanız, bu milenyumda niye ben hala yaşıyorum, niye şu yaşa geldim hala göçüp gitmedim diye düşünüp artık zamanım geldi diyeceğime, ben burada yaşarken ne yaşıyorum, niçin yaşıyorum, bunlar neden oluyor diye düşündüğüm zaman bir sürü şey geliyor aklıma. Bir sürü araştırma yapma ihtiyacı duyuyorum. Bir sürü soruya cevap arıyorum. Sonra öğrendiklerimi yurt içinde, yurt dışında test ediyorum. Bir bakıyorum bir sürü bana benzer insan var. Mesela bir gün Japonya'da böyle bir olay olmuştu. Bir yerden ayrılmamız gerekiyordu erken. Fakat oradaki bizi davet eden ev sahibi bir Mitsubishi firmasının CEO'suydu. Ama adamcağız da bir şeyler söylemek istiyor. Fakat o Japon

0: Türkçe konusu anında bana Türkçe'ye çevirdi.
1: Şu anda var öyle bir şey mi?
0: Şimdi ben bunu söyledim de adam gülecek zannediyorum. 20 yıl önce filan. Adam bir ciddiye aldı bunu. Kıza böyle uzun uzun Japonca anlatmaya başladı. Kız da bana çevirdi. Kısaca çevireceğim. Adam da buna felsefe de kattı. Yani adamın söylediği ez cümle şu. Bana diyor ki, dedi ki onu bil ki sen bunu düşünüyorsan dünyada biri daha düşünüyordur ve bu bir gün olur dedi. Oldu zaten.
1: Oldu.
0: Şimdi ama bu laf beni çok etkiledi. Şimdi ben adam gülecek, ben güleceğim, hadi alasmalık deyip oradan kaçacağım zannediyordum. Adam bunu söyleyince ben oradakileri boş verdim. Adamın elini sıktım. Dedim çok güzel bir laf söyledin. Demek ki insanların hepsi zaman içerisinde böyle bir düşünme sisteminin beraberliğini sağlayabilecek bir yaratık olduklarını anlayacaklar bir gün yani, değil mi? Dolayısıyla bu işte bu da bir yolculuk. Yani Japonya'da o adamla karşılaşmak. Değil mi? Yani Frank Sinatra o zaman My Way dediğinde belki kendi yolculuğunda karşılaştıklarını anlatıyordu ama yapay zeka yoktu o zaman.
1: Doğru. Kesinlikle. Evet Tamer Bey, Prensiz'den bahsedelim, projelerden bahsedelim. Önümüzdeki günlerde dizi, film, tiyatro.
0: Vallahi şimdi mesela Shakespeare'in Kral Lear'i var.
1: Evet.
0: Kral Lear hep şöyle anlaşıldı. Zavallı ihtiyar bir adam, kral. Hı hı. Kızlarına mallarını devretti. Sonra da kızların yanına gidip onu bana baksınlar istedi. Ama kızları buna bakmadı. Hep buna şey yaptılar. Fakat küçük kızı Cordelia ona baktı, sahip çıktı. Şimdi çok yeni bir yorum okudum bir İngiliz araştırmacıdan. Diyor ki Kral Lear devleti temsil ediyor. Malını devrettiği kızları da mala çökenleri de temsil ediyor. Ama küçük kızı Cordelia insanlığı temsil ediyor. Dolayısıyla Kral Lear'i böyle yorumlamak lazım diyor bu çağda diyor. Çok enteresan yani. Değil mi? Çünkü babasından malını alıncaya kadar diğer kızı, mesela en büyük kızı babasına müthiş de iyi davranıyor. Adam da al diyor şu bu topraklar senin. Damat ondan sonra babayı şey yapmıyor ve baba onların yanına ha bu kız bana bakar diye gidiyor, bakmıyor. Öbür kıza gidiyor, o da bakmıyor. Ama en küçük kız zaten mal mülk istememiş. Başta dağıtırken bana verme diyor. Verme deyince adam kızıyor bir de. Sen diyor bana, yani benim sana vermek istediğim malını niye almıyorsun diyor. Sen benden daha mı önemlisin diyor filan. İstemiyorum diyor. Fakat o sahip çıkıyor. Şimdi bugün dünyada yaşanan bu kaos, işte savaş çığlıkları vesaireleri filan bize bunları hatırlatmıyor mu? Mesela Shakespeare'in dehası da buradan geliyor. Biz yani bundan 30 yıl önce Kral Lear'i sahneye koyduğumuzda nasıl düşünürdük? Zavallı bir baba. Artık mesela bunun benzerleri yapıldı hatta sinemalarda da. İşte iyi bir baba çocuklarına bakıyor filan. Belki yerli Yeşilçam'da da yapıldı galiba. Fakat baba yaşlanınca işte çocukların evine gidiyor bastonuyla filan. Tabii daha zavallı bir hale bürünüyor. Çocuklar da ona kötü muamele yapıyor. Bu hani değer bilmezlik olarak. Hayır. Bu sefer diyor ki bu devlet yani bütün organlarıyla devletin bir bütünselliği olmalı. O bütünselliğin de başkaları tarafından menfaat için kullanılıp devleti istismar etmemesi gerekir diyor. Şimdi bu dünyada bugün böyle tersine bir mekanizma işliyor değil mi? Etik, estetik ve hakikat kuralları. Etik, estetik, hakikat sanattır. Sanatın ölçümü. Yani terazideki diremler. Yani yaratıcılık deyince yani kötülük de yaratıcılık olarak görülebilir. Ama sanat kavramının felsefesinde kötülük yok. Yani iyi, güzel ve hakikat var. Ona bulaşmış. Onun estetik tanımı da bu. O halde yine geliyoruz. Geçmişle bugünü yeniden yorumlamamız lazım. O zaman anladıklarımız, o zamanki kafamıza göre anladıklarımız. Bir de yaşadık biz bunu yani ben. Şimdi bugünkü kafamıza göre adamın söylediği Kral Lear yorumu ne kadar doğru değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Muhteşem bir şey yorum yani. Mesela Kral Lear yeniden yapmayı aklıma koydu bu. Benim kendi yazdığım oyunlarım var. Bunlarda da

0: biraz çağdaş teknik kullanmak istiyorum. Mesela Çin tiyatrosu bunu yapıyor. Olağanüstü şeyler yapıyorlar. Çin'e de çok gittim. Belgesel de yaptık hatta Çin'le ilgili. Dolayısıyla oralardaki mesela yani 1970'lerdeki Çin nerede? Bugünkü Çin nerede? Değil mi? Şimdi bir bakıyorsunuz 1970'lerde böyle bir Çin dünya devi olacağını aklımıza getirir miydik acaba? Demek ki oradaki kültürel gelişmeyi de bizim yeniden sanat kafasıyla analiz etmemiz gerekiyor. Japonya'dakini de, Güney Kore'dekini de, değil mi? Filan. Belki bu taraflara eskiden kızıyorduk, daha yoksul buluyorduk filan, taklitçi buluyorduk filan ama şimdi orada devlet konusunda çok esaslı mantaliteleri var. Kuralları var, kültürleri var. Ve onları istihdam kapasitelerini yerleştirmek konusunda da öyle. Savaşlar sırasında da çok enteresan davranışları var. Yani hemen savaşa girme dolduruşuna girmiyorlar, değil mi? Ama küçük ekonomik dokunuşlarla birdenbire şekil değiştirtebiliyorlar. Şimdi demek ki dünyanın Rönesans geçiren Avrupa'dan sonra şimdi biraz da Doğu'yu yeniden anlama dönemi geliyor. Bunlar hakkında kafamda fikirler uçuşuyor. Ama şimdi tabii dizimiz vardı, o bitti. İki tane filmimiz oldu, filmim olacak. Bir tanesi Türkiye'de çekilen güzel bir korku filmi, başladı çekimleri.
1: Korku filmi ve siz.
0: Evet.
1: Çok güzel, ters köşe.
0: Evet, korku filminde güzel bir rol. Hikayenin bir tür başlangıç noktası gibi. Ben de kompozisyon, öyle herhalde beni biraz zaten takip ettiyseniz biliyorsunuz farklı roller oynamak
1: lazım. Evet, olmaz mı?
0: O kompozisyonu da oynamaktan çok hoşlanacağım.
1: Çok iyi.
0: Sonra da bir Deniz Feneri hikayemiz var, onu çekeceğiz.
1: Ne güzel, harikasınız. Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum.
1: Ağzınıza sağlık. Ya böyle su gibi aktı gitti. Sabaha kadar dinleyebilirim sizi.
0: Ya normal kusura hikayeler. Bakmayın.
2: Doyamadık gerçekten.
0: Evet. Hani siz bir soru soruyorsunuz. Ben arkasından kaptırıp gidiyorum, ama konuşuyorum.
2: Çok
0: ama.
2: Keyifli. Çok güzel, sizi bağladınız
1: her
2: keyifli.
1: Şeye. İnanılmaz derecede. Evet, kesinlikle.
0: Şunu hayal ediyorum. Yani bu düşünceye hepimiz vardığımız zaman aa deyip bir farkındalığımız açılacak, değil mi? O açıldığı zaman bizim ülkemizden de dünyaya çok önemli katkılar çıkacağına inanıyorum.
1: Kesinlikle. Sizin gibi özgüveni, her şeyi ne derler, hak ettiği yeri kesinlikle özümsemiş ve gençlere yol açacak birileri her zaman olduğu sürece bu. Çünkü şimdi anlatırken ben yani bir kaygınız yok. Yani o benden, o benim rolümü çalacak, ben bilmem ne. Yani 77'den beri sahnedesiniz. 77 yılında İngilizce yutmuş biri olarak, burslu olarak İngiltere'ye gitmiş birisiniz. Yani o yüzden de ya illa bunları yaşamasaydınız da siz Tamer Levent olarak mutlaka bugün yine böyle olurdunuz.
0: Belki de. Belki.
1: Ya şey olmak lazım, biraz kendine güvenmek, sürekli birilerini aşağı çekmek yerine.
0: O korkunç bir şey. Yani zaten biraz önce söylemiştin onu. O bu mantalitenin anlaşılmamasından kaynaklanan bir şey. Çünkü o zaman başarılı olmak suç haline geliyor.
1: Kesinlikle.
0: Değil mi? Başarılı olduğunuz için hedef oluyorsunuz. Yani efendim, çalışkan olduğunuz için hedef oluyorsunuz. Ama ya da bir ünlü olmak diye bir laf çıktı. Yani ya bir insan bunları ünlü olmak için mi yapar yani? Ben ünlü olmak için bu kadar koşturuyorum. Hayır. Bunların anlaşılmasını ve gelecek kuşaklar tarafından da kullanılmasını, yani süreç dedim ya, sürece katkıda bulunmak istiyorsunuz. Sanat uzun, hayat kısa olan hayat kısmımda. Şimdi bunu yapmamı bile suç gören olabilir yani, değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Adama bak ya, sırf ünlü olsun diye bunları yapıyor diyen vardır yani.
1: Şimdi maalesef.
0: Bu garipliklerden kurtulursun. Bu esasında kendi ayağına kurşun sıkmak. Bunun farkında değiliz.
1: Kesinlikle.
0: Takdir edebilse kendisi de gelişme gösterecek. Ama maalesef bir ezbercilikten kaynaklanan şey. Ben onlara da kızmıyorum artık. Kızmıyorum çünkü hani İbrahim Tatlıses'in bence klasik bir lafı var. Urfa'da Oxford vardı da gitmedik mi diye. Hani illa İbrahim Tatlıses hiç mütevaz değilmiş yani. Oxford'dan aşağı gitmiyormuş ama. Yani olsa... Bizde yani, bizde de Oxford olmasa bile yani o Çin'i, o Japonya'yı, o Güney Kore'yi ayağa kaldıran, bizde de daha önce var olan bir eğitim sisteminin yeniden kurulması lazım ki bu insanlar bu kapasitelerini, bu bu çağın gereklerine uygun olarak sanat olarak gelişir. Her bir insan sanattır diyorum. Kesinlikle. Sanat eseri.
1: Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.
2: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Aha, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı

0: fırsatını kaçırma.
1: Anadolu'dan doğduk, emekle büyüdük. Memleketin her köşesine ulaştık, milyonlarla buluştuk. Şimdi de bu başarıya ortak olma zamanı. Çitlekçi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10-11-12 Ağustos. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
2: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan.
0: Tonbank 8-14 Ağustos arasında binde Şafak toz şeker 94 lira 50 kuruş yerine 87 lira 50 kuruş. Efsane Osmancık pirinç 179 lira yerine 159 lira.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Vakıf Faktoring olarak sermaye yapımız, uzman kadromuz ve müşteri odaklı çalışma prensibimizle ülkemizin toplam ticaret hacminin gelişmesine katkı sağlayarak müşterilerimize hızlı ve etkin çözümler sunuyoruz.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çitlekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10, 11, 12 Ağustos.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
3: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: ve kaçırmayın.
1: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çiplekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10, 11, 12 Ağustos.
2: Ben şu olayı çözeyim, bir daha bu hatunla çalışmam.
3: Hiç geçinemeyen iki dedektif baştan sona hatanın içinde.
4: Hareketlerine dikkat et lütfen. Masada da öyle anormal davranma.
3: Tüm olaylar birbirine karışıyor.
5: Morten Yenstrauss'ı.
6: Yeni evli çift kılığında kalacağınız bir oda yırttık.
4: Evli çift mi? Seni gördüğümde bu kadar sevineceğim aklıma gelmezdi.
3: Bu komik dava çok güldürecek. Çılgın Ortak bu akşam 20'de A Para'da.

0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Ne kadar güzel böyle piyanoyla karşılamak.
2: Yani sağlık, başlangıç yaptık. Yoğun bir tempoda yakaladık.
1: Evet, vallahi yoğun bir tempodayız, aynen.
0: Vallahi Altancığım, kırmadı bizi, tekrar geldin.
2: Teşekkür ederim.
1: Estağfurullah, her zaman.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Çok teşekkürler.
0: Çok çok özel bir proje. Çok evet. Özel bir adam yaratmak.
1: Evet.
0: Necip Fazıl Kısakürek'in zamansız eseri. Ve onun filmi.
1: Aynen. Aslında biliyorsun, bir tiyatro eseri. Dün vizyona girdik. Artık böyle heyecanlıyız seyirciyle buluştuğumuz için. Çok uzun bir süreçti tabii ki bizim için. Yaklaşık biz bir yıldır uğraşıyoruz. Bir yıldır işin içindeyiz aslında. Zamansız bir eser gerçekten. Bir tiyatro eseri olarak yazılmış. Üç perdelik bir eser. Aslında bir karakterin ölüm korkusu, yaşamı sorgulayışı, hayatı sorgulayışı ve bunların hepsini başına gelen büyük bir felaket sonrasında biz aslında oyunun içerisinde, yani hikayenin içerisinde yavaş yavaş anlıyoruz. Ve başrol karakterimizin Hüsrev'in hayatı sorgulayışına tanık oluyoruz. Ve bu hayatı sorgulama sürecinde de yavaş yavaş sosyal çevresinin de biraz onu oraya doğru yönlendirmesiyle deliliğe doğru gidişini izliyoruz aslında. Aslında hikayede Hüsrev delirmiyor. Ama çevresi o kadar çok delirmesini istiyor ki onları mutlu etmek için ona bile razı geliyor gerçekten. Ve deliliğin sınırlarını zorluyor aslında hayatta. Gerçekten müthiş bir tekst. Oynaması bir oyuncu için gerçekten çok zevkli bir iş. Çok ağır bir iş. Maalesef öyle, hani rolden kopmak pek mümkün olmuyor. Eve geldiğinizde de kopamıyorsunuz. Çünkü 8-9 sayfalık monologların olduğu ve uzun ezberlerin olduğu çok ağır bir tekst. Öyle olunca da sağ olsun yönetmenimiz Murat Çeri de tek planları seviyordu. O yüzden yarın 9 sayfa tek plan çekelim falan. Gerçekten mi? Tek plan? Hani bölseydik abi falan. Yok yok, tek plan çekelim.
0: Eyvah.
1: Tek plan olunca tabii bütün gece oturup ezber yapman gerekiyor. O yüzden 1-1,5 aylık bir süreçte neredeyse uyuduğum ve yemek yediğim zaman haricinde Hüsrev olarak yaşadım. Akşamları ezberiyle uğraşıyordum. Gündüzleri de sette uğraşıyordum bir şekilde. Biz çok içimize sindi. Gerçekten zaten iş çok güzel bir işti.
0: Çok özel bir iş.
1: Çok özel bir
0: işti. Senin hayatında
1: yani
0: da çok önemli bir dönüm noktası olacağını eminim. Peki yani sen hep cesur ve çok önemli işler ve çok seçicisin. Hep yaptığın evet. Her işte bir imza bıraktın. Hiç tereddüt etmedin mi bu iş teklif geldiğinde sana? Ya da Necip Fazıl Kısakürek ya da bu eseri ne kadar biliyordun?
1: Ya ben sonuçta oyunculuk mezunuyum. Biz bir de tiyatro metni olduğu için üniversiteden hakimim tabii ki tekste. Yani ilk defa karşılaştığım bir tekst değil.
0: Güzel.
1: Bir de çok değerli bir edebiyat eseri. Yani bu evet. Teksti bilirsiniz zaten. Cesaret etme noktası biraz tabii ki düşünceli bir süreçti. Öyle hemen cesaret ettiğimi söyleyemem. Yani birkaç gün

0: Üzerinde düşündüm, bir daha teksti okudum. Ne yapabilirim, nasıl olur, gerçekten altından kalkabilir miyim? Çünkü bu işin şöyle bir tarafı var. Bu rolü oynarsanız ya gerçekten vezir olursunuz ya da rezil olursunuz. Yani
1: Çok güzel açıkladın, harika, aynen.
0: ikisinin arasında bir şeyle tamamlamanız mümkün değil. Çünkü ya gerçekten amatör kalırsınız hikayeye ve altında ezilirsiniz rolün, ya da sırtlarsınız rolü, rolle birlikte büyürsünüz. Yani başka bir şansı yok bu rolün. Böyle roller vardır. Oyunculukta. Rol sizi bir yere taşır. Bu da o rollerden bir tanesi. Eğer altından kalkabilirseniz. Çok şükür. Gerçekten hani yönetmenimizin yardımı. Çok değerli oyuncularla oynadım. O kadar önemli ki aynı üsluba sahip, seninle aynı üslubu takınabilen ve aynı üslupla oynayabileceğin oyuncuların karşında olması. Altan Erkekli vardı, İsmail Hakkı vardı, Hakan Meriçliler, Murat Serezli, genç Deniz vardı, Deniz Barut, genç yeteneklerden Gülper vardı. Ve böyle bir ekibin içerisinde zaten siz de kendinizi rahat hissediyorsunuz. Onlar size güzel rol veriyorlar. Öyle olunca aslında size sadece işinizi yapmak düşüyor. Murat çok iyi hazırlanmıştı, yönetmenimiz. Birçok metaforla da süsledi hikayeyi. Tabii hikayenin sinemaya uyarlanması biraz zor.
1: Ben de onu
0: Çünkü
1: söyleyecektim ha.
0: aslında tiyatro metni olarak yazıldığı için bir genişletilmesi gereken yerler vardı hikayede. Çok güzel. Asla tekste hiç en ufak bir değişiklik yapmadık. Kelime bile değiştirmedik. Üstada saygıdan. Ama mekanı genişletmek adına normalde tekste olmayan belli mekanlar ekledik hikayeye. Bir deniz kenarı sahnesi ekledik. O sahneyi deniz kenarında çektik. Aslında başka bir yerde olan bir sahneydi. Birkaç tane onun gibi değişik, biraz daha görseli genişletebileceğimiz, biraz daha derinleştirebileceğimiz alanlar denedik. Çok da güzel metaforlarla donattı Murat hikayeyi. Bir kez izlediğinde gerçekten yetmiyor. Ben geçenlerde ilk defa izleme fırsatı elde ettim. Ve doymadım.
1: Kaç dakika?
0: Hazır mısın?
1: 150.
0: 160.
1: 160.
0: 160, 170
1: Oo.
0: dakika. Yani uzun eser. Uzun eser ve kesemiyorsunuz da. Yani bir de öyle bir tarafı var. Yani hani burayı keselim de yapamıyorsunuz. Yani çünkü bütün sahneler birbirlerine bağlı. Bütün sahneler birbirine bağlı olduğu için bir yeri kesersen öbür tarafı eksik kalıyor. Çünkü bir önce söylediği gerçekten tirat, bir sonra atacağı tiratı destekliyor. Öyle olunca da kıyamıyorsun gerçekten штrih yapmaya. Murat da kıyamadı. O yüzden 160 dakika oldu
1: Sen
0: iş.
1: 1,5 yıl, 2 yıl gerçekten üsref olmuşsun yani. Gerçekten yani.
0: Yani evet çok
1: Yok, bayağı bir yoğun bir çalışma temposu herhalde olmuştur.
0: yoğun, yani ben işin içinde 5-6 ay debelendim. Ama tabii Murat montajıyla, o suyla, bu suyla gerçekten ya, o kadar uzun montaj yaptı ki filmi uluslararası festivallere yetiştiremedik. Yani o yüzden uluslararası A klas festivallerin hiçbirine yetiştiremedik filmi. Yani Cannes'ı kaçırdık, Berlin'i kaçırdık, Venedik'i kaçırdık. Onların hepsi kaçınca Türkiye'deki festivallere ve yurt dışında B klas diye nitelendirdiğimiz diğer festivallere gitmek zorunda kaldık. Çünkü montajdan çıkamadı.
1: Çıkamadım.
0: Yani girdi içine montajın ve orada da uzun süre montajda vakit geçirdi. Hakkını vermiş. O yüzden pek bir
2: Ortaya
0: şey
2: güzel bir şey
0: söyleyemiyorum.
1: Ne güzel.
2: Fragmanı izleyelim mi?
1: Evet, izleyelim bir.
0: Lütfen.
1: Güzel.

0: Çok güzel çekimler.
1: Güzel.
2: Şu anda evet.
0: Harika
1: güzel
0: görüntüler.
1: Güzel oldu gerçekten. Biz memnunuz yani, artık iş seyircide, bu bir süre sonra böyle işlerin en sevdiğim tarafı aslında bu. Siz uzun süre vakit harcıyorsunuz. Yönetmen büyük bir emek harcıyor.

0: Ve ondan sonra her şeyi seyirciye bırakıyorsunuz artık ve her şeyi onun için yapıyorsunuz. Şimdi işin en heyecan verici tarafı, artık seyirciden de aynı takdiri alacak mıyız? Onu bekliyoruz bir şekilde.
1: Bu çok özel bir proje. Şimdi psikolojik yanı da ağır. Peki sen neler hissettin Hüsrev'i canlandırırken? Onu nasıl anladın?
0: Ya çok büyük bir aslında travma yaşamış hayatında Hüsrev. Ya bunu söylememde sakınca olduğunu düşünmüyorum. Ya bunu bir filmin hikayesinde çok başlarda zaten ortaya çıkıyor aslında. Babası kendini bahçedeki incir ağacına asmış. Ve yazdığı piyeste de baş kahraman kendini bahçedeki incir ağacına asıyor. Ve gelen bir eleştirmenle birlikte hikaye ortaya çıkıyor ve en yakın arkadaşlarından bir tanesi bir akıl hastalıkları hastanesi başhekimi ve kendine özel bir hastane açmış. Bir tanesi de dönemin en meşhur gazetecilerinden bir tanesi. Ve bu ikisi, bir tanesi akıl hastanesinin reklamını yapmak için bunu hapishaneye sokmaya çalışıyor. Kendi hastanesine sokmaya çalışıyor. Diğeri de sürekli bununla ilgili haberler yaparak tirajını arttırmaya çalışıyor. Ve böyle bir sosyal çevrenin içerisinde büyük defekt yaşamış bir adam bir yandan hayatı sorguluyor ama babası kendini incir ağacına asmış bir adamın hayattaki en büyük korkusu da ölüm korkusu. Ve bu çıkmazların içinde bir adamı oynamak ve hayatı sorgulayışını dinlemek ister istemez etkiliyor tabii insanı. Yani bir de insanın herhalde var olduğundan beri ilk sorduğu sorulardan bir tanesi varoluştur. Yani varoluş sıkıntısı, varoluş sebebi, niye var olduk, amacımız ne, bu dünyadaki amacımız ne, gerçekten öbür dünya var mı, Allah var mı? Bunların hepsini sorgulamaya başlıyor. Hüsrev de bunların hepsini sorgulamaya başlıyor. Ve bir noktada aslında kendini bir adam yaratmak diye isim koyduğu için piyesine, onunla yargılamaya başlıyor. Diyor ki sen kimsin de adam yaratmaya kalkıyorsun? Allah mısın sen de adam yaratmaya kalkıyorsun diye. Bu sefer kendiyle çelişmeye başlıyor ve bu çelişki içerisinde aslında bütün o deliliğe doğru akan sürecini görüyoruz. Bence hiçbir zaman delirmiyor. Aslında tekste de delirmiyor. Ama deliliğin sınırlarında dolaşıyor. Çünkü o gerçekten delilik dediğiniz şey ince bir çizgi. Yani bir pamuk ipliği kadar belki ya da Sırat Köprüsü benzetmesi doğru belki. Yani o kadar ince bir çizgi o. Yani bu taraf delilik, bu taraf deha. O yüzden o deha ile delilik arasındaki sınırda dolaşan bir karakter. Ben de gençliğimde çok sorguladım varoluşu, yaşamı, birçok şeyi. O yüzden de bir şekilde karakterle kendinizi de özdeşleştiriyorsunuz. Hani o sorguladığınız, ilk gençliğinizde sorguladığınız şeyleri tekrar sorgulamaya başlıyorsunuz. Onlara bulduğunuz cevapları tekrar teyit ediyorsunuz. Ya da kendinizi kıyaslıyorsunuz hikayeyle. Çünkü ben aslında bir role hazırlanırken bir rol ya da o karakter olmaya çalışmıyorum. O karakterin yerinde ben olsaydım ben nasıl hissederdim, nasıl davranırdım, nasıl hareket ediyor olurdumu araştırıyorum ilk önce. Ondan sonra kendim olmamak için o karaktere bir yürüyüş yüklüyorum. O karaktere bir gestür yüklüyorum. Yani bir vücut formu yüklüyorum. Ondan sonra hikaye devam ediyor ama var olmayan bir yerden çıkmıyorum ortaya. Kendimden çıkıyorum. Kendi duygularımdan ortaya çıktığı için hikaye doğal olarak aslında etkileniyorsunuz. Oynadığınız her karakter sizde bir iz bırakıyor. Bir mutlaka bir yerinizi deşiyor aslında. Herhalde en çok yara aldığım işlerden bir tanesi
2: ben
0: bu
2: onu söyleyeceğim. Peki o debelendiğin 5-6 ay içinde ve çekimler zamanında eve geldiğinde rolden çıkamadığın oldu mu?
0: Şöyle yani çıkacak fırsatım yoktu aslında.
2: Ha, çünkü çıkmadın,
0: eve geldiğimde de çalışmak zorundaydım. Yani eve geldiğimde de bir gün sonranın 9 sayfa ezberini yapmak zorundaydım. Yani 9 sayfa, 8-9 sayfadan az ezberimin olduğu bir set günü yoktu. Çünkü gerçekten hikayeyi izlediğinizde bu fragman tabii çok eşit olarak yapılmış. Hı. Ama çok uzun monologların olduğu tek başına bir hikayedir aslında. Yani filmi izlediğinizde %70 beni izliyor olacaksınız. Yani diğer oyuncular evet geldiklerinde hani birileriyle oynadığımda çok mutlu oluyordum sette gerçekten. Arkadaşlarım geldi falan hani beraberiz abi bu sahnede ama onlar bir yerde hani duruyorlardı. Ben konuşuyordum genel olarak. O yüzden de çıkmak pek mümkün değildi dediğim gibi. Yani o bir buçuk ay set boyunca her akşam Hüsrev'le beraber yaşadık. Nesçah bir ara artık evde salonda tek başıma böyle yüksek sesle çalışırım. Ben yüksek sesle çalışırım.

0: çalıştığım için duymamışım da bunu birkaç kere. Seslendi bana. En son Hüsrev diye seslendi, döndüm ona. Artık yani ona döndüm gerçekten. Yani kaptırmışım çünkü uzun süredir ezber yapıyorum falan. Duymamışım da onu. Hüsrev deyince duydum ama Hüsrev'i algıladım yani. Onu algıladım bir şekilde.
1: Ölüm korkusu hiç yaşadın mı?
0: Soru ölümden korkuyor musunsa ölümden korkmuyorum. Yani kaçamayacağın bir şeyden korkmanın insana bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta her canlı bir gün ölümü tadacak gerçekten. Ama elbette torunlarımı görmek istiyorum. Oğlumdan da kızımdan da torunumu görmek istiyorum. Uzun yaşamak istiyorum. Sağlıklı yaşamak istiyorum. Ama bununla ilgili bir korkum yok. Çok büyük günahlarım da yok. Belki de o yüzden çok da korkmuyorum. Hani öbür tarafta ya bunda bu günahların altından nasıl kalkacağız gibi bir korkum yok gerçekten. Kimsenin kötülüğünü düşünmem, kimseye bir kötülük yapmam. Öyle bir derdim yoktur kimseyle. O yüzden de bir korkuya sahip değilim ama anlık korkular yaşadım tabii ki. Ölüyorduk korkuları yaşadım gençken. Motosikletle bazı sıkıntılarım oldu. O günden sonra bir daha hiçbir zaman hızlı motor kullanmadım. Hala 70'in üzerinde kolay kolay motor bisiklet kullanmam. Anlık evet ölüyorduk galiba dediğimiz korku anlarım oldu. Ama genel ölümden korkar mısın? Genel ölümden korkmuyorum.
1: Hayatı kaçırma telaşın var mı peki? Yoksa olağan akışına bırakıyor musun kendini?
0: Ben hayatı hep öyle yaşadım. Yani Sinan biraz bilir onu. Gerçekten önüme çıkanı değerlendirdim hep. Plan yapmam ben hayatımla ilgili hiçbir zaman. Bundan sonra şunu yapmalıyım, bundan sonra bu olacak. Şimdi buna gitmeliyim gibi bir planım yoktur benim. Böyle bir laf vardır ya hani sen plan yaparken Allah sana yaptığın planla ilgili yukarıdan güler diye. Öyle bir planla yaşamam, önüme çıkanla yaşarım zaten. Önüme çıkana göre planlanırım. Bir de benim mesleğim de buna uygun. Yani sonuçta elinize senaryolar geliyor. Onlardan herhangi birini seçmek senin elinde. Hangi hikayeye doğru yöneleceğin senin elinde. Öyle olunca da aslında elime gelenlere göre hayatımı planladım ya da önüme gelen şeylerden bir tanesini seçerek hayatıma devam ettim. Planlıyorsam gerçekten çok yapmak istiyorumdur onu. İşte belgeselleri planlayarak yaptım. Onu çünkü gittim gerçekten işte gençlere bir örnek olmak istedim ya da çevremdeki insanlara bir örnek olmak istedim. Çocuklarıma bir şey bırakmak istedim. Babam bu konularda hassas bir adammış desinler istedim. İşte iki tane genci gerçekten bir fikir bırakabilirsek ya da bir şekilde yönlendirebilirsek ne güzel olur diye düşündüm. O yüzden onları planlayarak yaptım. Ama günlük hayatımı planlayarak yaşamıyorum.
1: Belgesel demişken, hazır konusu gelmişken onu da soralım. Devamı gelecek mi? Çünkü gerçekten çok özel işlerdi onlar.
0: Yani düşünüyoruz aslında bir tane şimdi bir üçüncü belgesel yapalım istiyoruz. Bu sefer sadece Türkiye'ye ayıralım ve çünkü bir tanesi ilk belgesel Afrika'daydı. İkinci belgesel 5 tane ülkeye gitmiştim. Bir tanesi dezavantajlı toplumlar, suya ulaşmakta dezavantajlı toplumlar ne yapıyorlar diye çekmiştik ilk belgeseli. İkinci belgeselde de modern toplumlar suya nasıl davranıyorlar, suyla ilişkileri nedir, nasıl mikroplastiklerle dolduruyorlar sularını diye. Sonunda aslında bir Türkiye ayağımız vardı ama kısaydı çünkü belgesel 5 ülkeye gidince biraz uzun vakit almıştı. Sonuncusunda da belki yani son düşündüğümüz projelerde belki gerçekten Türkiye'de biz sularımıza nasıl davranıyoruz. Türkiye'de çünkü ben bundan sonraki dünya savaşı değil ama bundan sonraki savaşın gerçekten bu silahlarla olacak bir savaş olur mu olmaz mı bilmiyorum ama suyla ilgili olacağını düşünüyorum. Yani sularımıza sahip çıkmamız gerektiğini
2: silahlarla olacak olan savaş da onun için olacak ya.
0: Evet olursa. Silahlarla olacaksa da o suyun peşinde olacak, petrolün peşinde olmayacak artık bir sonraki savaş. Çünkü ya ben buna küresel iklim krizi demiyorum, küresel iklim değişikliği diyorum. Çünkü bilmiyoruz bu bir kriz mi, sadece iklim değişiyor, bu bir döngü de olabilir. Bu döngünün içerisinde bir kuraklığa doğru gittiğimiz aşikar ve bir süre sonra suyumuz daha da değerli olacak. O yüzden o Fırat, Dicle, Kızılırmak, Yeşilırmak ya da işte küçük göllerimiz, küçük her şeyimiz çok kıymetli. Ve maalesef son dönemlerde birçok su kaynağımızı kaybediyoruz. Özellikle küçük göletleri çok hızlı bir şekilde kaybettik son zamanlarda. Böyle bir hazırlığımız var ama ne zaman olur, ne zaman hazırlayabiliriz, ne zaman başına geçeriz, inan emin değilim.
2: İlk hazırlık ne zamandı? Seninle konuşmuştuk yani 2019

0: 2019 mu?
1: Belgesel 18, mi?
0: Evet.
1: Tabii 2018'de.
0: 18 değil mi?
1: 2018'de.
0: Yani şimdi mutlu musun? Ne kadar hayşu, ne kadar önemli bir şeyi herkesten önce fark ettiğin evet. için. Sen 2018'de biz bunları konuştuğumuzda daha ortada hiçbir şey vardı. Çok tek tük konuşuluyordu ama evet. kafayı bu kadar yormuştun ki. Fotoğrafları bana gösterirken ki heyecanını falan evet. görüyorum. Senden sonra birçok kişinin yapmasının dışında dünya şu anda o nereye gitti. Yani yaptığın 2018'de düşündüğün şey 2026, 8 yıl önce geldiğimiz nokta. Ne kadar doğru bir şeymiş.
1: Evet, yani gerçekten biraz öngörülü davranabilmişim orada. Sonra da bir şekilde takip ediyorum. Hala koplara gidiyorum. Her yıl bütün kopları takip ediyorum. Oradaki konuşmaları dinliyorum. Orada neler oluyor dünyada diye. Ve çok şey değişti biliyor musun? Değişti. 2018 yılında biz konuştuğumuz zaman onları, mesela mikroplastikleri sudan temizleyebilecek herhangi bir cihaz bulunmamıştı. Şimdi geliştirdiler. Şimdi bir tane çok büyük bir alet koyuyorlar böyle. Bütün suyu süzüyor ve mikroplastikleri arındırabiliyor.
2: Çok güzel.
1: Ya da şimdi o kadar güzel teknolojiler gelişti ki artık plastik atıklarla, çünkü plastik atık dediğiniz şey aslında petrol barındırır içinde. Plastik atıklarla Almanya'da bir firma şu anda asfalt döküyor.
0: Ya lüks o.
1: Eski plastikleri topluyor, artık asfalt döküyor. Yani dünya da evrilmeye başladı. Bir şey yapması gerektiğini fark etti. Ve bu fark etme de aslında dünyada büyük bir yönelişe neden oldu. Ve artık yeni firmalar, küçük firmalar ya da büyük firmalar gerçekten bununla ilgili nasıl savaşabileceklerine dair fikirler geliştirmeye başladılar. Birkaç tane marka eski plastiklerden, dönüştürülmüş plastiklerden hoparlörler üretmeye başladı. Yani çok değişik şeyler oluyor dünyada 2018'den bu yana.
0: Ne güzel.
1: Ben de çok yakından takip ediyorum.
0: Harika, harika. Tekrar esere dönersek, kitaptan seyircilere şöyle bir şey var. Kitabı okuyor. Ya tiyatroda ya da sinemada izlediğinde ya hiç alakası yok bununla diyebiliyor. Sen burada bu böyle bir eleştirisi şahsın olmaz. Bu genelde bunu herkes, yapımcı da yönetmeni de ilgilendiren bir konu. Seni de ilgilendiren bir konu. Kitaba bağlı mı gidiyor yoksa kopuk mu gidiyor?
1: Birebir bağlıyız.
0: O kadar.
1: Birebir, yani bir kelime bile değiştirmedik. Sonuçta klasik eserler gerçekten bütünlüğü korunması gereken eserlerdir. Ve bu klasik eserlere saygı göstermek çok önemlidir. Bu bir kültürdür gerçekten. Özellikle tiyatroda bunu yapmazsınız. Yani nasıl bir Shakespeare'in bir lafını değiştirmeye cüret etmezseniz, işte bunu da bir lafını değiştirmeye cüret etmezsiniz. Ya da Molière'i değiştirmiyorsanız bunu da. Çünkü bunlar da bizim kendi klasiklerimiz. Yani bunlar da Türk klasiklerinde adını ilk sıralarda söyleyeceğimiz eserlerden. Öyle olunca hiçbir kelimesini bile değiştirmedik. Yani ben bir kelime hata yapıyorsam baştan aldık. Yani çünkü bazen ezberiniz öyle evet. olmuyor. Bir de eski Türkçe kelimeler var tabii ki çok fazla. Bazen o anda aklınıza gelmiyor bir kelime. Onun muadili bir kelimeyi koyuyorsunuz yerine. Onu yapabiliyorsun artık oyuncu olarak bu kadar yıldan sonra. Muadili geliyor. Muadilini koyuyorsun kelimenin ama orijinali değil diye kelimenin, döndük tekrar baştan çektik.
0: O kadar hassas davrandık.
1: Hassas davrandık. Gerçekten o konuda hassas davrandık. O yüzden kitapta ne okunuyorsa birebir tabii ki benim ağzımdan da diğer oyuncuların ağzından da aynısını duyacaklar. Ama tabii ki kitap aslında bir tiyatro eseri. O yüzden tiyatroya göre yazıldığı için daha az mekanla yazılmış bir eser. Biz mekanları biraz genişlettik.
0: O ayrı. Tekste bağlı kaldın zaten. Okay.
3: İzleyici olarak izlediğinde ne hissettin?
1: Uzun film. Uzun film. Ya tabii ben çok heyecanla izledim. Yani gerçekten heyecanla izledim. Umuyorum gerçekten günümüz seyircisinin böyle bir sabrı vardır. Çünkü maalesef hayat günümüzde biraz fazla hızlandı. Artık bir de bu kaydırmalı hikayelerden sonra insanların dikkat seviyeleri de çok azaldı.
0: Çok özel bir eser. O kafayla gidilmesi zorunda. Evet, yani ben bir filme gideyim değil. Ben Necip Fazıl eserine ben bir yani unutulmaz bir eseri yani okumadıysam da okumuş gibi çıkacağım evet. anladığım kadarıyla.
1: Yani öyle izlemek gerekiyor gerçekten. Öyle izlerseniz, o sabırla gidilirse sonunda karşılığını alıyorsunuz gerçekten sabrınızın. Benim baştan itibaren tek kaygım Murat'a her zaman aynı şey oldu yönetmene. Yani umuyorum genç jenerasyonun, çünkü genç jenerasyonun izlemesini istiyorum böyle bir işi. Tabii ki bizim yaş grubumuz, bizden daha yaşlı insanlar tabii ki izlesinler. Onlar çok daha fazla şey bulacaklardır kendilerinde. Ama genç jenerasyonun öğrenmesi, genç jenerasyonun bilmesi açısından

0: böyle bir klasiği. Önem veriyorum bu duruma. Bir genç jenerasyonun izlemesini istiyorum. Sadece buradaki kaygım, genç jenerasyonda böyle bir konsantrasyon var mı? Çünkü işte ders süreleri de 45 dakika. Neden? Çünkü 45 dakika aslında konsantrasyon süresi. Sonra konsantrasyonunuzu tekrar toplamanız lazım. Burada yoğun konsantre bir şekilde izlemeniz gerekiyor ama film akıyor. İşin en güzel tarafı o.
1: O önemli.
0: Yani hani şey olmuyorsun, bir saate bakalım abi film hani daha kaç dakikamız var demiyorsun. Gerçekten akıyor film. Umuyorum genç jenerasyon da izler ve en azından yeni bir bakış açısı, yeni bir sorgulama şekli görürler ve ufak da olsa bir feyz alırlar. Hayatlarında belki de bir şey değişir.
1: Eser okumayan, kitabı okumayan ya da bilmeyen rahatlıkla anlayabilir.
0: Rahatlıkla gelebilir tabii ki. Yani aslında eseri okumak, elbette eser, edebi eser olarak okumaktan zevk alıyorsanız, ben her zaman
1: klasikten
0: kitabı okumak. Varsa bir filmin, ilk önce kitabını okumayı tercih ederim. Ondan sonra kitabını okumayı tercih ederim. O zaman da genel olarak hayal kırıklığına uğrarsınız biliyorsunuz. Çünkü edebi eserlerin ağırlığı her zaman bir görsel sanattan daha ağırdır. Ağırdır. Çünkü bunun da sebebi şu, sizin hayal dünyanız bambaşkadır. Siz çok geniş bir hayal dünyasıyla okursunuz bir edebi eseri. Ve o kendi hayal dünyanızda o kadar farklı şeyler canlandırırsınız ki sınırsızdır orası. Ama birinin aynı eseri yorumlaması sonuçta yönetmen ve yapımcının kendi hayal dünyasını izlediğiniz bir dünyadır. Ve o birinin hayal dünyasıdır. Sizin doğal olarak okurken gördüğünüz hayalleri onlar sizin gibi görmezler. Ve o yüzden ben de her zaman edebi eserler sinemada karşılığında hep bir böyle hayal kırıklığı yaratır. O da kendi hayal gücüm gibi görmediğim için. Bu edebi eser olarak çok güçlü. Tabii ki okunmasında büyük faydalar var. Ama edebi eser olarak okumayıp sadece filmin seyrettiğinizde de mutlaka aynı etkiyi alacaksınız.
1: Çok güzel.
2: Meslek hayatın boyunca çok özel işler yaptın. Özel karakterler canlandırdın. Ertuğrul Gazi oldun. Barbaros Hayrettin Paşa, Koca Seyit Atatürk'ü canlandırdın. Her oyuncuya nasip olmayacak şeyler aslında bunlar. Evet. Ne diyeceksin bu konuda?
0: Çok şükür. İlk önce çok şükür gerçekten. Şanslı bir kariyerim oldu. Başlangıçtan itibaren yani 21 yaşında ilk defa bu piyasaya girdiğimde işte Türker İnanoğlu'yla girdim bu piyasaya. Ondan sonra ilk oynadığım iş, yani ikinci işim Tarık Akan'la Koçum Benim oldu. Yani çok iyi aktörlerle çalışma fırsatı elde ettim. Türkiye'nin en iyi yapımcılarıyla çalıştım. Hemen hemen hepsiyle çalıştım. Çok iyi tekstler geldi elime. Ben de iyi değerlendirdim ki bir sonrası da geldi bir şekilde. Çünkü siz iyi değerlendiremezseniz arkası kesiliyor o tekstlerin. Bir şekilde öyle akmıyor aslında arkası. Ben de iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum bir şekilde arkası geldiğine göre. Evet yani birçok oyuncuya göre daha şanslı bir kariyerim oldu diyebilirim. Şükrediyorum.
1: Bu gerçekten. Da plansızdı değil mi?
0: Hiç, tabii ki her şey plansız.
1: Çok güzel.
0: Yani ben oyuncu olmayı planlarken bir gün televizyonda oyunculuk yapacağım da aklıma gelmezdi. Biz üniversitede oyunculuk
1: sinema,
0: okurken
1: tiyatro.
0: Tabii tiyatro okurken televizyon oyunculuk yapmak ayıptı bizde. Yani ne demek canım tiyatro oyuncusu televizyona oyunculuk mu yapar falan, siz ne saçmalamayın falan, hani öyle aşağılanırdık yani. Hani biz üniversite hayatımız boyunca zaten iş kabul etmemiz yasaktı dışarıdan öyle özel bir yerde. İstanbul biraz daha kırmıştı bu durumu çünkü İstanbul'da o zamanlar diziler başlamıştı. Yavaş yavaş dizi piyasası oluşmuştu. Yine de yasaktı, hala yasaktı okuyanlar. Yani o zamanda oynanan işlerde televizyonda oynayan oyuncular o yıl okullarda kalmıştır tiyatro okullarında. Sınıfta bırakılmıştır yani bilerek. Sen nasıl televizyona gidersin oyun oynarsın diye, filmde oynarsın diye. O yüzden ben bunu hayal etmedim hiçbir zaman. Bir gün televizyon yıldızı olacağım, efendim sinemalarda oynayacağım. Ben tiyatro kariyerim olacak, tiyatro kariyerim devam edecek. Belki yurt dışında tiyatro kariyeri yaparım. İşte o zamanlar takip ettiğim işte çok önemli tiyatrolar vardı. Belki onlara giderim, onlarda birazcık asistanlık yaparım. Belki bir şey yaparım. Hani onların peşinden koşabilir miyim? O tiyatro gruplarında rol alabilir miyim? Onların hayalini kuruyordum aslında. Sonra gerçekten her şey tesadüflerle oldu. Yurt dışına yerleşirken bir şekilde bir dizi teklifi geldi. Ben gelmek istemiyordum çünkü pasaportumu almıştım, yurt dışına gidiyordum. Dediler ki Türker İnanoğlu'ndan teklif geldi, yani reddedemezsin. Hani en azından gelip görüşeceksin, yani öyle hani ben gelmiyorum Türker İnanoğlu'na falan denmez dediler. Tamam geleyim o zaman dedim. Türker abiyle hayatımın en kısa, Allah rahmet eylesin, en kısa

0: Görüşmelerinden bir tanesini yaşadım. Geldi. 9 Eylül değil mi dedi. Evet efendim dedim. Çok güzel maşallah. Ne kadar yakışıklıymışsın ya. Bayağı boyun posunda varmış dedi. Evet sağ olun dedim. Çok güzel bir rolümüz var sana göre dedi. Şimdi de Yılmaz sana anlatsın dedi. Yılmaz
1: bitti,
0: Ekmekçi
1: anlattı.
0: Vardı
1: bir
0: Yılmaz
1: Ekmekçi.
0: Görüşmemiz. Yılmaz Ekmekçi. Yılmaz sana anlatsın. Hayırlı olsun. İmzalarsınız aşağıda dedi. Abi biz asansörde inerken Yılmaz Ekmekçi bana rolü anlattı. Aşağı indik. Menajerim orada bekliyordu. Rolü imzaladık. Ben oynadım. Yani ben yurt dışına giderken işe başladım. 5 bölüm sürdü o iş. O iş bitti. Koçum benim geldi. Tarık Akan'la oynama şansı elde ettim. Yani bu gerçekten tasarlayarak ya da planlayarak yapabileceğiniz bir şey değil. Bir şekilde Allah demiş ki bu çocuğun da kariyeri böyle olsun.
1: Peki Altan, tasarlamasan da planlamasan da her oyuncuda vardır belki. Belki sen düşündün düşünmedin. Bu işte zaten emekli olunmaz da mutlaka oynamak istediğim bir rol ya da bir tiyatro oyunu ya da bir rol, bu da kaldı, bu da içimde kaldı, bunu yaparsam gerçekten mutlu olacağım diyeceğim bir şey var mı?
0: Ben klasikçiyim biraz, yani dünya klasiklerini çok seviyorum. Hamlet oynamak çok isterdim.
1: Aa, tiyatroda mı, filmde
0: tiyatroda
1: mi?
0: Tiyatroda.
1: Tiyatroda.
0: Çok isterdim Hamlet oynamak. Mezuniyet tezim Hamlet benim. Üniversitede mezuniyet tezim Hamlet. Ondan sonra da bir şekilde kariyerimin bir yerinde oynarım diye düşünüyordum. Hiç nasip olmadı. Denk gelmedi
1: daha
0: yani.
1: Daha çok var zaman. Hamlet için her
0: Hamlet
1: zaman.
0: Hamlet için yavaş yavaş artık 45'e geldim. Hamlet aslında 25'lerinde falan gencecik bir çocuk. Ya. Hala oynanır, oynanmaz değil ama aslında gencecik bir çocuk yani Hamlet. Genç bir prens. Şimdi ben oynarsam artık kralı 80 yaşında falan yapmak lazım. O yüzden o fırsatımı galiba kaçırdım.
1: Kaçırdım.
0: Onun dışında sinema çok sınırsız bir yer. Sinemada,
1: aynen öyle.
0: Sinema o kadar sınırsız ki orada her şey gerçekten olabilir. Ama bir yarışçı oynamak isterdim. Bir araba yarışçısı oynamak isterdim.
1: Güzel.
0: Bu aralar bir şeyim var yani. Bir araba yarışçısı hayalim var.
2: Öyle ama hızla veda etmiştin.
0: Ya Allah'tan orada dublörleriniz oluyor. Siz hız yapmanıza gerek kalmıyor.
1: Çok güzel. Tarihi karakterler devam mı? Yani yoksa böyle mesela yani kapatmayalım şimdi önünü de. Ya artık ben tarihi karakterlerde artık çok fazla oynadım falan.
0: Yani aslında çok fazla tarihi karakter oynamadım. Sadece aslında çok uzun sürdü.
1: Uzun sürdü, evet. Doğru söylüyorsun.
0: Evet, yani o kadar
1: senin
0: uzun sürdü ki gerçekten
1: uzun.
0: Yıllardır tarihi karakterlerde oynuyormuşum gibi oldu ama aslında 5 yıl sürdü o yüzden.
1: Barbaros da var arkasında.
0: Arkasından da Barbaros var. Bir sene de Barbaros var. 6 sene yani 26 yıldır oyunculuk yaptığını düşünülürse sadece 6 senesi tarihiyle geçmiş.
1: Doğru.
0: Geri kalan 20 yıl aslında normal işlerde oynamışım. Ya tarih çok zevkli,
1: çok
0: oynaması.
1: Zevkli.
0: Yani o kostümler, o dekor, o şeyin içerisinde olmak, kendini tiyatro gibi hissediyorsun ve bir klasik oynuyorsun. O dönem oynamak her zaman zevklidir bir aktör için. Ben çok severim dönem oynamayı. O yüzden kendimi içinde çok rahat hissediyorum. Ama şu anda bana Diriliş Ertuğrul'daki gibi bir genç savaşçı karakter oynayacaksın, hadi bakalım bugün başlıyoruz, 5 yıl sürecek desen bir gözüm korkar. Yani 5 yıl at bineceğiz. Her gün sabahtan akşama kadar at bineceğiz.
1: Kılıç sallayacaksın.
0: Kılıç sallayacağız. Bir de ben ilk 2 yıl 1,5 kiloluk gerçek kılıç kullandım. Yani sonra 3. yıl aklıma geldi. Genciz tabii, bileğimiz de kuvvetli o zamanlar. 2 yıl kullandık. Sonra 3. yıl abi dedim şunu alüminyum yapalım. Bileğimi abi dedim yani. Hani 3. yıl alüminyum yaptık kılıcı. Şimdi tabii aynı enerjiyle oynayamam. Aynı o zamanki içgüdüsellikle, o zamanki şevkle oynamak zor. Çünkü artık 8 saat ata bindiğiniz zaman yoruluyorsunuz artık. Yani şimdi o zamanlar 35 yaşındaydım. Şimdi 45 yaşındayım. Yani 46 yaşına giriyorum. Yani artık hayat değişti biraz daha. Ama artık gençler konuşsun, biz arkada oturalım varım.
1: Çok güzel.
0: Gençler
1: harika.
0: Savaşsın, biz akıl verelim.
1: Güzel.
0: Kabulüm.
1: Güzel.
2: Şimdi Türkiye Tanıtım Platformu için yeni bir dizi hazırlığındasın. Ondan
0: evet.
2: da bahsedelim.
0: Evet, o çok keyifli bir iş olacak umarım. Güneydoğu Anadolu projesi. Benim de çok özlediğim yerlere tekrar gidiyoruz. Güneydoğu Anadolu'nun tanıtımını yapacağımız bir proje. Urfa, Antep, Diyarbakır, Mardin, Midyat ve Nemrut.
1: Çok güzel.
0: Müthiş. Müthiş bir rota.
1: Ha, olağanüstü.
0: Yani müthiş bir rota. Benim defalarca yaptığım bir rota. Mardin'de dizi çekmiştim daha önce. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda oyun yönetmiştim. Çok o oralarda çok vakit geçirdim ve 1,5-2 yıl kaldığım için bütün o bölgeyi zamanında çok dolaşmıştım ve çok dostum var. Hala da o dönemden kalma dostluklarım
1: vardır.
0: Ne güzel. Şimdi hepsini göreceğim için gerçekten çok mutluyum. Bugün konuştum.

0: Hatta Mardin'den arkadaşlarımı aradım, dedim geliyorum falan. Abi dediler her şeyin hazır, hiç merak etme. Bıttım sabunlarını hazırladık. Sen gümüş seversin, telkariyi hazırlıyoruz falan. Oo, her şeyin hazır, merak harika. Etme. Şimdi dostlarımı göreceğim.
1: Ne kadar orada. Oradasın? Yani ne kadar dolaşacaksın? Bu proje yaklaşık, ne kadar uzun?
0: Yaklaşık 10 günümüzü alacak. 10 çünkü gün çok kısa. Uzun bir proje. Ve parçalı olduğu için de şehir şehir gezeceğimiz için de
1: bu dünyada yayınlanacak bir şey mi?
0: Dünyada yayınlanacak. Güneydoğu Anadolu bölgesinin tanıtımdaki şehirlerimizin tanıtımını yapacağımız bir proje.
1: Harika.
0: Tabii Antep'te gastronomi, Urfa'da tarihi yerlerimiz. Baktığınız zaman Nemrut dünyada eşi benzeri çok az rastlıyoruz.
1: Göbekli Tepe vardır işin içinde.
0: Göbekli Tepe tabii ki işin içinde var. Diyarbakır'daki köprü,
1: surlar.
0: Baktığınız zaman oradaki yemekler, oradaki kültür. Mardin dediğiniz zaman zaten başlı başına bir kültürden bahsediyoruz. Bütün kültürlerin bir araya geçtiği, iç içe yaşandığı.
1: Aynen.
0: O Süryani kiliseleri, Mardin'in o eski evleri falan. Baktığınızda özlediğim topraklara tekrar geri dönüyorum.
1: Ne güzel, ne güzel.
0: O yüzden heyecanlıyım
1: çok
0: aslında.
1: Çok fit gözüküyorsun. Onun için mi hazırlandın? Çünkü böyle, bence böyle dönemeyeceksin 10 gün sonra.
0: Ya biraz hazırlandım biliyor musun? Geçenlerde de yönetmenle oturduk Hakan'la. Hakan'a aynı şeyi söyledim. Hakan diyordum bak gitmeden 3-4 kilo verelim.
1: Bence de.
0: Çünkü yani 3-4 kilo alacağız yani. Mutlaka alacağız. O yüzden hazırlıklıyız. Şu an bir 2-3 kilo alabilecek
1: evet,
0: kiloya
1: evet,
0: geldim.
1: Evet çok iyisin.
0: Alırsam fark edilmez.
1: Harika.
2: Peki bu yoğunlukta aileye nasıl vakit ayırıyorsun? Bir yanda çocuklar var.
0: Yani onlar benim önceliğim her zaman. Yani sen iyi bilirsin.
1: Onu da görüyoruz. Ve seni inanılmaz derece hepimiz takdir ediyoruz.
0: Çok teşekkür ederim. Çok
1: inanılmaz bir babasın. Her evet. Boşluğunda orada.
0: Kaçırmak yandım. İstemiyorum çocuklarımın küçüklüğünü. Yani o babalardan olmak istemedim ve yıllarca ben yazları iş kabul etmedim televizyona ya da sinemaya özellikle. Çünkü yazları sinema filmleri bizde genelde yazın çekiliyor biliyorsun. Evet. Hep kışın hepimiz dizilerde oynadığımız için. Çocuklarım olduktan sonra yazları ben uzun süre film çekmedim. Çünkü bir kere 2 yaşına gelecekler ve onu kaçırmak istemiyorsun. Yani o bir de kelimeler konuşmaya başladıklarında yani yanlış söylüyorlar. Evet, yıllarca düzeltmedik biz o kelimelerini. Yani Emir 7-8 yaşına kadar bazı kelimeleri yanlış söylüyordu. Bir düzeltmeye kalktığında hemen engelliyorduk. Aman düzeltmeyin çocuklar nasıl olsa öğrenecek yani. Hani bırakın biz bunun tadını yaşayalım. Biz o ağzından o kelimeyi duymanın keyfini yaşayalım. Onlar benim önceliğim yani iş hayatımdan daha önce geliyorlar. Hem eşim hem çocuklarım. O yüzden İlk önce onlar varlar hayatımda şu anda. Ondan sonra iş hayatım var artık. Her fırsatta onlarla birlikteyim. Yeni birlikteydim, yine birlikteyim. Ama tabii ki bir yandan da çalışmam gerekiyor. O yüzden geliyorum, gidiyorum. Bir şekilde onlara da vakit ayırıyorum. Kendime de vakit ayırıyorum. Çalışmaya da vakit ayırıyorum. Dengeliyorum ama hiçbir dönemlerini kaçırmıyorum.
1: Çok güzel.
0: Yani ona çok özen gösteriyorum.
1: Emir devam mı yarışlara?
0: Emir şimdi racing motora başladı. Yani normalde dirt bike kullanıyordu. Yani toprak motoru kullanıyordu. Arazi motoru kullanıyordu. Biliyorsun 3 yaşında falan başlamıştı evet. O motora. Şimdi MotoGP'ci olmak istiyormuş efendim. Olur olmaz bilmiyorum.
1: Ki Kenan'la da tanıştılar. Sıfı'yla değil mi?
0: Zaten büyük ihtimalle Zeyn'i de gördü falan. Kenan abiyi de biliyor tabii yani. Öyle olunca falan bir sevgisi de oldu. Şimdi Toprak da çok yetenekli.
1: Oo.
0: Toprağı da izliyor tabii. Toprağın yarışlarını da izliyor Razgatlıoğlu'nu. Onları da izledikçe tabii ki feyz alıyor onlardan. Zaten neden dedim nereden çıktı MotoGP? Toprağı görmüyor musun baba dedi. Ne biçim yarışıyor dedi. Bir dedi arka tekerleği kaldırıyor dedi falan. Yani sürekli evin önünde böyle arka tekerleği havada bir çocuk geziyor bizde. Şimdi ön tekerleğini de kaldırmayı öğrendi. Öyle sürekli şimdiye kadar dört bike'la dolaşıyordu. Şimdi racing'e başladı. Şimdi her hafta sonu onun peşinden.
1: Peki annenin babanın yüreğini kaldırdın yıllarca. Şimdi Neslişah'ın yüreği mi kalktı? Nasıl o da kızmıyorlar mı
0: sana? Benden daha cesur. Neslişah benden daha cesur. Ben daha çok korkuyorum. Ben belli etmiyorum ama ben daha çok korkuyorum aslında. Neslişah benden daha cesur. Ya bir gün bir yarışa gittik. Emir 4 yaşında falan. Çorlu taraflarında bir yerlere Emir'i yarışa götürdük. Ya 4 yaşında ya 5 yaşında. Arazi çamur, rezalet yani ve o arazide yarışıyor bu çocuklar ve yani küçücük çocuklar da yani hepsi aynı yaştalar zaten. Benim de ayağım kırık. Bir ayağım kırık. Herhalde şey zamanı Barbaros zamanı. Hmm. Çünkü o zaman bir ayağımı şey yapmıştım, incitmiştim. O dönemimde ben de elimde bastonlar o çamur pistinin ortasında koşturuyorum. Neslişah dedi ki bak sakın bağırma. Arazi çok kötü. Hani çocuğa hızlı git hızlı git diye bağırma. Arazi çok kötü. Çocuk düşmesin dedim. Ben sanki bunu demedim. Ben orada kenarda duruyorum. Nesişah gördüm. Arazinin ortasına doğru koşmuş çünkü pist uzun. O ayakları da tabii sağlam ikisi de. Koştur koştur gitmiş ortaya. Emir bas gaza, bas gaza, bas diye bağırıyor. Ben de koltuk denekleriyle arkasında bağırma çocuğa, bağırma çocuğa diye koltuk denekleriyle peşine koşuyorum. Yani o benden daha cesur.
1: Vay be. Ama genelde anneler daha şey olur.
0: Ala, yani şeyin de Alara diyorum. Çok benzetiyorum Alara ile Nesişah'ın çocukluklarını. Nesişah'ın da 4-5 yaşlarındayken motosikleti varmış.
1: Ha.
2: O yüzden cesaretli.
1: Şimdi oldu. Güzel.
2: Bir de kayak geçmiş olduğu için de belki biraz daha hızla, cesur hızla, olabilir.
0: Hızla tabii şey arası çok iyi tabii yani. O da hem Türkiye şampiyonu biliyorsun kayakta da snowboardta da. O yüzden hızla arası iyi. Benim hızla aram yoktur. Ben normal motosiklete binerim yıllardır ama hızlı kullanmam hiçbir zaman. Şimdi Emir yarış motoru alınca kendine, yani yarış motoru aldık bir tane mecbur. Şimdi ben de alayım bir tane diyorum. Babuş diyor, sen sakın diyor yarış motoru falan almaya kalkma. Niye diyorum? Sen şimdi hızlı kullanıyorsun onu diyor. Yarış motoru diyor normal yolda kullanılmaz diyor. Piste kullanmak lazım diyor. Sen hızlı kullanmayı da bilmezsin şimdi diyor. Bir yere falan çarparsın falan.
1: Eyvah!
0: Peki diyorum, tamam.
1: Boynuz kulağa geçiyor.
0: Onu da kabul edelim. Peki öyle olsun Emir Bey.
2: İnşallah milli bir sporcu geliyor.
0: İnşallah. Yani neden zevk alıyorsa en azından şu anda bundan zevk alıyorsa bunu yapmaya devam etsin. Profesyonel olmak zorunda değil. Ama ileride motor siklet kullanacaksa en azından kökünü doğru eğitim aldığı bir şekilde kullanır. Bu yaşta beni uyardığına göre ileride o da hızlı motosiklet kullanmaz. Ya da motosiklet kullanacaksa gerçekten profesyonel bir sürücü gibi kullanmayı biliyor olur. Yani 20 yaşında motosiklet kullanmayı öğrenmekle 3 yaşında motosiklet kullanmayı öğrenmek arasında fark var tabii ki yani. O yüzden de daha dikkatli olur en azından. O yüzden memnunum.
1: Peki kızımız ne yapıyor?
0: Kızımız tenis oynuyor. Piyano çalıyor ve at biniyor. Hmm.
1: Tamam. Tam kızları yere daha ne olacak? Harika. Evet. Tam prenses.
2: Kaç yaşında oldu şimdi?
0: Alara 8 yaşında.
2: Oh, maşallah.
0: Şimdi 7,5 bu Ağustos'ta 8'e girecek.
1: O zaman
0: Emir de 10 oldu.
1: Maşallah.
0: Aa, inanılmaz abi, o kadar
1: zaman
0: hızlı
1: çok hızlı geçiyor. İyi, neyse hepsini yakaladın. Bir evet, Ertuğrul evet. Zamanında biraz o da akşamları evde falan ama uyku zamanına
0: beşte,
1: denk geliyordu.
0: 5'te falan geliyorduk biliyorsunuz. O zamanlar biz çok rahat çalışıyorduk gerçekten. 5-5.30'da evde oluyorduk. O zamanlar da Emir çok küçüktü zaten. Bütün gün uyuyordu. Yani ben akşam eve geldiğimde yeni uyanmış oluyordu. Ben bir de sete alıyordum onları. Ya yani Emir'in böyle benim full Ertuğrul kıyafetim atın önünde çok fotoğrafı var.
1: Çok bende.
0: Güzel. Tabii çok fotoğrafı var öyle yani. Babiş hatırlıyor musun? Ne biçim at binerdik sen dedi.
1: Çok iyi.
0: Ben
1: çok
0: hatırlıyorum da sen nasıl hatırlıyorsun diyorum. İlk ben fotoğraflardan hatırlıyor.
1: Seninle nasıl at binerdik?
0: Şu an o da biniyor.
1: Aa, ne güzel.
0: O da güzel at biniyor şu anda.
1: Harika.
0: Aynen.
1: Şimdi yurt dışındaki eğitimin dışında da normal sosyal hayatları herhalde full devam ediyor. Spora çok meraklılardı. Zaten anne baba full sporcu. Nesişah sürekli spor salonunda zaten.
0: O sürekli spor salonunda. Ben sürekli spor salonundayım.
1: O şeyler değil mi? Çocuklar da meraklılar. Onlar da
0: spora yapıyor. Çocuklar da meraklılar çünkü aslında çocuk ne görürse onu yapıyor. Yani çocuğa bir şey yap dediğinde çocuk yapmıyor. Senden gördüğünü yapıyor. Yani sen kitap okumuyorsan evde, çocuğa kitap oku diyorsan o çocuk kitap okumuyor. Seni okurken görmesi lazım ki bunun normal bir davranış olduğunu anlasın. Yani yemek yemek gibi, su içmek gibi baba kitap okur. Ama baba kitap okumayıp da sen evladım kitabını oku diyorsan o çocuğa kitap okutamıyorsun. Yani sen spor yapmayıp da çocuğa spor yap evladım diyorsan o çocuk spor yapmıyor. İlk önce sen yapmamış diyor yani. Sen yapmıyorsan ben niye yapıyorum bunu? Görüyor annesi her gün spora gidiyor. Ben her gün spora gidiyorum. Spora gitmiyorsam evde aletlerim var. Onlarla mutlaka bir yarım saat de olsa 40 dakika da olsa bir şeyler yapıyorum. Yürüyorum her gün. Emir hem futbol oynuyor. Yetenekli de bayağı.
1: Neyse.
0: Yani benim hiç öyle bir yeteneğim yoktur mesela. Ama çok yetenekli futbolda. Futbol oynuyor. İşte motosiklete biniyor. Jimnastik yapıyor. Uzun süre jimnastik yaptı. Okul takımında koşucu.
2: Daha ne olsun.
0: Bayağı da hızlı. Kayakçı zaten. Yani yıllardır yarışıyor kayakta.
1: Alara tenis binicilik diyorsun.
0: Alara da kayakta Türkiye şampiyonu oldu biliyorsun.
2: Oh.
0: O da kayakçı. İkisi de hani 2-3 yaşından beri kayıyorlar zaten.
1: Zaten sizin ailede kayakçı olmasa şaşardım zaten.
0: Zaten yani.
1: Anneler.
0: Aynen. Anneanneler, dedeler,
1: herkes kayakçı. Kayak yıllarca.
0: Ben en geç kayağa başlayan ailede benim yani. Ben İzmir çocuğu olduğum için bizde kayak kültürü pek yoktur yani. Biz yazında Çeşme'ye gideriz. Ya kışında Çeşme'ye gideriz. Ama tabii Nesişah'tan önce artık 26-27 yaşlarında ben de böyle küçük küçük başlamıştım. Bortla başlamıştım. Çocuklar doğunca da bort, yani babayı taklit etmesinler, bort öğrenmesinler diye kayağa geçtim. Yani en geç

0: Ama hani artık o okuyor, ben dinliyorum.
1: Ne güzel.
0: Eskiden o okuyor, ben okuyordum. Ali Arayla, Emir'le de her gün bir futbol mutlaka bir seansımız var. Ben kaleciyim, o gol atıyor bana. Ben o gollerin bazılarını yemek zorundayım mutlaka. Var rutinlerimiz, yani sevdiğimiz rutinlerimiz var beraber.
1: Mutlaka bir arada olduğunuz sofra, akşam yemeği, sabah kahvaltısı, öğlen oluyor.
0: Akşam yemeğimiz beraber. Akşam yemeğimiz her zaman beraber. Ben de ailemden öyle gördüm. Ben üniversitedeydim. Akşam yemeğine eve giderdim. Akşam dışarı çıkacaksam bile ilk önce yemeği evde yerdim. Ondan sonra dışarı çıkardım.
1: Yani
0: bizim ailede
1: çok güzel.
0: Öyle akşam yemeğine gelmemek diye bir konu yoktu yani. Hani akşam yemeği evde yenir. Ondan sonra biri dışarı çıkacaksa çıkar. Ama öyle ben okuldan çıktım. Arkadaşlarımla gidiyorum. Eve gelmeyeceğim yemeğe. Yani üniversite bitene kadar bizde öyle bir şey olmadı ailede. Onu da çok seviyorum ben.
1: Çok güzel.
0: En azından yani haftanın, yani günün bir saati de olsa, bir öğünü de olsa beraber olmak, hani o gün neler olduğunu konuşmak. Hani nasıl geçti günü, onu tartışmak hoş. O akşam yemeklerinde iPad yasak. Evet. Öğle ve sabah yemeklerinde serbest, istiyorlarsa kullanabilirler. Ama akşam yemeklerinde sadece sohbet var ve akşam yemekleri beraber.
1: Kuzenlerle nasıl durumda? Kuzen olmuyor, ne oluyor?
0: Kuzen oluyorlar, değil mi? Çok iyi araları.
1: Ve onlarla beraber büyüyorlar galiba, değil mi? Çok yakın mısınız?
0: Yakınız. Çok yakınız, güzel. Yakınlar. Alara tabii çok hoşuna gidiyor Alara'nın o iş. Alara kendini bir anda abla zannediyor ve hani gerçekten de ilgileniyor ve bakıyor çocuklara da. Yani her şeyi de yapabiliyor gerçekten.
1: Aa, maşallah.
0: Emir tabii abilik. Aslışan büyük oğlan, yani Cem Emir'e hayran. Hani Emir ne yapıyorsa o da yapmaya çalışıyor. Doğal olarak Ada Alara'ya hayran. İşte efendim ojeler sürülüyor. O da bir şeyler oluyor falan. Ben tabii o işlere biraz karşıyım. O yüzden benden gizli yapılıyor o işler. Aynen. Ama artık kız çocuğuna da bir yere kadar dur diyemiyorsun.
1: Tabii.
0: Yani bir yerden sonra da dur diyemiyorsun. İçlerinde var yani bir
1: erkek
0: şekilde.
1: Erkek çocuğu nasıl futbol ve işte yarış marışla ilgileniyorsa, evet, kız çocuğu da böyle.
0: Yine gizli gizli yapılıyor benden. Çok böyle benim gözümün önünde olmuyor o işler ama hani ben de arada görmezden geliyorum o işleri. Ama güzel bir şeyleri var, arkadaşlıkları. Ben de kuzenlerle büyüdüm. Ve çok seviyorum ben o aile ilişkilerinin yakın olması durumunu, çok seviyorum. Ve kuzenler güzeldir, çok güzeldir. O kuzen hayatı büyüdüğünde bir şekilde devam ediyorsa.
1: Evliyorsun, çocuklar arkadaşın halen kuzen oluyor. Her zaman bir kuzen vardır yani. Kardeş, evet, kadar yakındır.
2: En iyi arkadaşın, evet, oluyor bir yandan da.
0: Evet evet. Ve bir de yaşları da yakın olunca birbirlerine. Şimdi büyüdükçe tabii daha da ilişkileri de gelişleyecek. Daha da paylaşımları da artacak. Ben seviyorum onu. Yani o bir kuzen durumuyla beraber yaşamalarından hoşlanıyorum.
1: Hülya Hanım'la Selim Bey'in özlemi nasıl oluyor? Yani o Hülya biraz Hanım, sıkıntı galiba.
0: Hülya sağ olsunlar, geliyorlar.
1: Geliyorlar ha. İyi zor.
0: Geliyorlar, gidiyorlar. Tabii Selim amca dünya tatlısı. Bayılıyorum Selim amcaya. Tabii Selim amca özledim oğlum be. Hadi gelin artık. Hadi artık gelin falan. Ama sağ olsunlar. Yani
1: çok sık gidip geliniyor. Şey onun için bir arada oluyorsunuz.
0: Evet. Gidip geliyoruz bir şekilde. Yani öyle özlem duysalar da mesafe çok uzun değil.
2: Aynen, ortak bir proje olur mu Hülya Hanım'la?
0: Ah keşke. Ne güzel olur gerçekten Hülya Hanım'la beraber bir şey yapsak. Yani öyle bir duayenle çalışmak benim için onur olur tabii ki. Ama hiç bu kadar yıldır hiç denk gelmedi öyle bir proje. Bir kere geldi, Hülya Hanım beğenmedi. Ben bunu oynamam hayatım dedi. Peki Hülya Hanım dedi. siz öyle diyorsanız. Ondan sonra da bir daha hiç öyle bir fırsat denk gelmedi. O yüzden inşallah.
1: Ama Hülya Hanım çok çok çok özel bir oyuncu yani. Tarih yani sinema tarihinde çok
0: müthiş
1: önemli.
0: Müthiş bir hanımefendi.
1: Aynen öyle.
0: Müthiş bir hanımefendi gerçekten. Yani o eskiye özlem duyuyor insan Hülya Hanım'la konuştuğunda. Evet. Yani ben normalde Hülya teyze diyorum Hülya Hanım'a. Ama yani hani böyle dinliyorum gerçekten. Oturuyorum ve bütün o tarihi dinliyorum. Herkese anlatıyorlar. Bütün o dönemi anlatıyorlar. O bütün yönetmenleri, o nasıl çektiklerini, o işte Susuz Yazı çekerken çektiklerini, o çileleri, ilk ödülleri falan ve hani o dönemi, o tarihi böyle ilk ağızdan dinlemek ya benim için tabii paha biçilmez. O yüzden orada da kendimi çok şanslı hissediyorum.
1: Belki sen bir Hülya Hanım belgeseli çekersin.
0: Aa, ne güzel. Aa, çok iyi fikir.
2: Evet.
1: Çünkü senin yönetmenliğin var yani.
2: Evet.
1: O göz de var sende bence.
0: Çok iyi fikir.
1: Çok çok özel bir şey olabilir. Çünkü gerçekten Hülya Hanım'ın yani tarihe imza attığı çok özel şeyler var. Gençler ya şu anda hala sinema okullarında onun filmleri
0: tabii
1: ve onunla ilgili bir şeyler anlatılıyor yani.
0: Tabii.
1: Ya çok, o yüzden bunun bir de görselli olduğunu düşünürsen
2: Harika olur. Bunu bir düşünelim.
0: Ya

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix.
1: Genel izleyici için uygundur.

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin Paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.

Kahramanmaraş şehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Da özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor.

İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40 bine kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30 bine, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15 bine kadar çıkıyor.

Yemen'a adına kurulmuş olan manastırın Tümel adını siyah anlamına gelen Melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Teodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Öğrenci Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor.

Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Bu yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının ise taş duvarlarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çitlekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10, 11, 12 Ağustos.
2: Bir ömre eşlik edecek sarı kışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
8: İstanbul gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 24. Kocaeli, Bursa ve Balıkesir 34, Sakarya 33. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 19. Konya ve Kayseri 34, Kayseri ve Sivas 31. İzmir rüzgarlı. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 25. Denizli 39, Aydın 41, Muğla 38, Manisa 37. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 34, Adana 36, Kahramanmaraş 40, Hatay 33. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 23. Bolu ve Samsun 30, Karabük 32, Rize 29. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 15. Malatya 38, Erzincan 36, Van 29, Ardahan 26. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 40, en düşük sıcaklığı 23. Mardin 36, Şanlıurfa 42, Siirt 37 ve Diyarbakır 41 derece.
7: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

0: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Ben şu olayı çözeyim, bir daha bu hatunla çalışmam.
1: Hiç geçinemeyen iki dedektif baştan sona hatanın içinde.
2: Hareketlerine dikkat et lütfen. Masada da öyle anormal davranma.
1: Tüm olaylar birbirine karışıyor.
0: Yine evli çift kılığında kalacağınız bir oda yırtık.
2: Evli çift mi? Seni gördüğümde bu kadar sevineceğim aklıma gelmezdi.
1: Bu komik dava çok güldürecek. Çılgın Ortak bu akşam 20'de Apara'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

Düşünün, bir sabah uyandığınızda cebinizde ne kağıt ne madeni para var. Banknotlar, bozuk paralar, cüzdanlar tarihe karışmış. Artık her şey telefonunuzda birkaç saniyede dünyanın öbür ucuna gidebiliyor. İşte bu dijital paranın dünyası. Para yüzyıllar boyunca değişti. Önce takas vardı, sonra altın, gümüş, derken kağıt banknotlar. Müzik 20. yüzyılda kredi kartları gündeme geldi.

Şimdi ise tarihteki en radikal değişimin eşiğindeyiz. Gözle görünmeyen, dokunulamayan ama gerçek gücüyle hayatı yönlendiren bir para. Dijital para dediğimiz şey sadece sanal bir sayı değil. Bu, blok zincir adı verilen güçlü bir teknolojiyle çalışan, kopyalanamayan ve taklit edilemeyen bir değer. Her işlem dünyanın dört bir yanındaki binlerce bilgisayarda aynı anda kaydediliyor. Yani ne bir bankaya ne de bir devlete ihtiyaç var. 2009'da sahneye çıkan Bitcoin bu yeni çağın başlangıcı oldu. İnternetten alışveriş yaparken, bir kafede kahve öderken ya da büyük yatırımcıların dev servetlerini kontrol ederken artık kripto paralar kullanılıyor. Dijital paranın gücü sadece hız değil. Gecenin bir yarısı dünyanın diğer ucundaki birine para gönderebilirsiniz. Peki tek avantaj bu mu? Hayır. Dijital para, güvenin yeni tanımı. Çünkü insanlara ya da kurumlara değil, koda, matematiğe, kriptografiye dayanıyor. Yani paranızı yöneten, gözde görünmeyen bir sistem, bilgisayarların gücü. Ama her yeni teknoloji gibi riskleri de var. Kripto paraların fiyatı bir günde zirve yapabilir, ertesi gün dibe çakılabilir. Birkaç yılda milyoner olan da var, bütün servetini kaybedenlerdi. Ülkeler bu dönüşümün gerisinde kalmak istemiyor. Çin, dijital yuanını piyasaya sürdü. Avrupa, dijital euro üzerinde çalışıyor. Türkiye dahil pek çok ülke, Merkez Bankası destekli kendi dijital parasını test ediyor. Yakın gelecekte belki de maaşınızı nakit değil, Merkez Bankası dijital parası olarak alacaksınız. Dijital para yalnızca ekonomiyi değil, sosyal hayatı da köklü şekilde değiştirecek. Düşünün, sanal gerçeklik gözlüğünü takıp dijital bir mağazaya giriyorsunuz. Bir kıyafeti hologram olarak deniyor ve ödemesini kripto ile yapıyorsunuz. Kimi uzmanlara göre dijital para, insanlık tarihinin ilk gerçek küresel parası olabilir. Hangi ülkede olursanız olun, hangi banka kartınız olursa olsun, tek bir dijital cüzdanla dünyanın her yerinde geçerli. Bu dönüşüm beraberinde büyük sorular da getiriyor. Devletler, vatandaşların tüm harcamalarını gözetleyebilecek mi? Kripto paralar yasal olarak nasıl denetlenecek? Gizlilik, özgürlük ve ekonomik kontrol konusunda yeni tartışmalar bizi bekliyor. Tek bir gerçek var. Paranın hikayesi yeniden yazılıyor. Ve bu hikayede kağıt banknotlar bir müze nesnesine dönüşürken, dijital para günlük hayatımızın en güçlü oyuncusu oluyor.

Zamanın en önemli mucitlerinden, elektrik mühendisliğinin babası olarak kabul edilen Michael Faraday, 22 Eylül 1791 yılında Güney Londra'da doğdu. Maddi sorunlardan dolayı sadece temel eğitimini tamamlayabilen Faraday, 14 yaşına geldiğinde çeşitli işlerde çalışmaya başladı. Bu çalıştığı yerlerden biri de kitapçı dükkanıydı. Michael Faraday, bilimsel kitaplarla burada tanıştı. Kendini bu sayede geliştirdi ve 20 yaşına geldiğinde bilgi birikimi ünlü bilim adamı Humphrey Davy'nin dikkatini çekti. Bu, onun hem asistanlığa hem de bilim dünyasına girişi olmuştu.

Michael Faraday'ın ilk çalışmaları kimya üzerineydi. Bu çalışmalar onu en büyük bilim adamlarından biri yaptı. Elektrik ve kimya alanında pek çok icada imza attı. Öyle ki bu icatlar bugün içinde yaşadığımız dünyayı temelden değiştirdi. Takvimler 1820'yi gösterdiğinde elektromanyetizma keşfedildi. Bu konuya ilgi duyan Faraday araştırmalarını yoğunlaştırdı. Bu araştırmalar başarıyla sonuçlanacaktı. Faraday 1821 yılında elektromanyetik rotasyonu keşfetti. Devamında elektromanyetik indüksiyonu ve elektrik jeneratörünün ilkesini keşfetti. Faraday'ın önemli icatlarından biri elektromanyetik rotasyon. Bu aparatta elektrik teller boyunca akıyor. Bardaklar iyi bir elektrik iletkeni olan civayla doluyor. Devre boyunca elektrik akımı geçtiği sürece bir kaptaki metal tel merkezi mıknatıs etrafında dönüyor. Durum karışık gibi görünse de bu tam olarak elektrikli bir motorun çalışma prensibini oluşturuyor. Faraday'ın çalışma yaptığı bir diğer alanda gazların sıvılaştırılıp soğutulması. Bu icadıyla Faraday hepimizin evlerde kullandığı buzdolabının çalışma prensibini ortaya koydu. Çalışmaları ve başarıları onu her geçen gün yeni bir konuma taşıyordu. Bu dönemde Kraliyet Enstitüsü'nün laboratuvar müdürü olarak görevlendirildi. Bir rivayete göre Albert Einstein'ın ofisinde 3 bilim insanının fotoğrafı bulunuyor. Bunlar Newton, Maxwell ve elektrik çağını başlatan bilim insanı Faraday. Yıllar içinde birçok buluşa imza atan Michael Faraday, 25 Ağustos 1867'de 75 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Arkasında bilim dünyasına ışık tutan çalışmaları ve icatları bıraktı.

Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'da tarihe karışıyor. 20 yıldan fazla süredir yörüngede olan Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'da kontrollü bir şekilde imha edilecek. Peki insanlığın uzayda kurduğu bu dev laboratuvar neden imha ediliyor? Birlikte bakalım. Uluslararası Uzay İstasyonu 1998'de fırlatılan modüllerle hayat buldu. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Avrupa ve Japonya ortaklığıyla kurulan istasyon yaklaşık 420 kilometre yukarıda dünyanın etrafında dönüyor. İstasyon 400 ton ağırlığında. Dünya yörüngesindeki en büyük yapay uydu ve uzaydaki en büyük insan yapımı nesne. Ama her teknoloji gibi o da yaşlanıyor. Uzayda maruz kaldığı radyasyon, mikrometeorlar ve mekanik aşınma istasyonu 2030'a kadar güvenli tutmayı zorlaştırıyor. Bu istasyon bir laboratuvardan çok daha fazlasıydı. Uzayda sıfır yerçekimi ortamında yapılan deneyler, kanser araştırmalarından su arıtma teknolojilerine, malzeme biliminden ilaç geliştirmeye kadar sayısız alanda ilerleme sağladı. Astronotlar bitki yetiştiriyor, bakterileri inceliyor, insan vücudunun uzay koşullarına tepkilerini gözlemliyor. Tüm bu çalışmalar hem dünyada hem de gelecekteki Mars ve Ay görevlerinde kritik veri sağladı.

Peki neden yok edilecek? Kaos yaratmasını önlemek için. İstasyon yörüngede savrulursa kontrolsüz bir çarpışma tehlikesi oluşabilir. NASA 2030'da planlı bir iniş ve atmosferde yanma senaryosu hazırladı. İstasyon yavaş yavaş Pasifik Okyanusu'na yönlendirilecek ve güvenli bir şekilde yok olacak. Bu uzay çöplerinin azaltılması ve gelecekteki uzay görevleri için güvenli bir rota demek. Kontrollü imha, yeni nesil uzay projeleri için bir başlangıç. Mars görevleri ve özel şirketlerin uzay istasyonları, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun mirasını devralacak. İnsanlık, yörüngedeki bu laboratuvardan öğrendiklerini kullanarak daha büyük, daha güvenli ve ileriye dönük projeler inşa edecek. Her ne kadar istasyon bir metal ve teknoloji yığını olsa da onun hikayesi insanlığın uzayda birlikte çalışabileceğinin simgesi. Astronotlar, bilim insanları ve mühendisler için istasyon bir evdi. Uluslararası Uzay İstasyonu gökyüzündeki dev laboratuvar olarak tarihe geçti. İnsanlık uzayda öğrendiklerini yanına alarak yeni maceralara yelken açacak.

Dünyanın geleceğini değiştirecek bir teknoloji yolda. Yakıt değil, elektrik değil, doğrudan güneşin gücüyle çalışan arabalar. Evet, artık arabalar gücünü güneşten alacak. Yakıt yok, egzoz dumanı yok, sadece temiz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı var, güneş. Fosil yakıtların tükenişi ve çevre krizleri otomotiv sektörünü yeni çözümler aramaya itti. Bu çözümlerden en heyecan vericisi ise güneş enerjisiyle çalışan arabalar oldu. Yolda ilerlerken sadece güneş ışığını kullanarak enerji üreten bu araçlar hem sıfır emisyon sağlıyor hem de sürdürülebilir ulaşım için umut vaat ediyor. Güneş panelleri arabaların üzerine yerleştiriliyor. Işık elektriğe dönüşüyor. Enerji bataryalarda depolanıyor. Güneş arabaları gündüz yol alıyor. Gece bile kendi enerjisiyle devam ediyor. Sürücüler yakıt derdinden kurtuluyor. Her kilometre gelecek için bir yatırım. Peki bu teknoloji nasıl gelişiyor? Avustralya'nın geniş çöllerinde testler yapılıyor. Hollanda ve Japonya'da prototipler yollarda. Her yıl Solar Challenge yarışları düzenleniyor. Güneşin gücü sürücüleri özgür kılıyor.

oluyor. Otoparkta beklerken araç şarj oluyor. Yolda ilerlerken kendi enerjisini üretiyor. Enerji maliyeti düşüyor, karbon salınımı azalıyor. Gelecekte güneş enerjisi elektrikli otomobillerin en büyük destekçisi olacak. Çatılarda ve otoparklarda kurulacak paneller arabaların şarj ihtiyacını minimuma indirecek. Düşük maliyet, sessiz motorlar, sıfır karbon. Yollar çok daha temiz ve ekonomik olacak. Güneş arabaları sadece teknoloji değil, kültürel bir dönüşümün de sembolü. İnsanlar artık araç değil, gezegen için bir adım satın alıyor. Yollar değişiyor, şehirler değişiyor, dünya değişiyor. Bugün prototipler görünüyor. Ama yarının otoyollarında güneş arabaları sıradan olacak. Güneş sadece gökyüzünü değil, yolları da aydınlatacak.

Su sadece yaşamın kaynağı değil, insanlık tarihinin en büyük gücü. Geçmişte uygarlıkların doğuşunu besledi, şehirleri ayakta tuttu, tarımı büyüttü. Bugünse enerjiden sanayiye, akıllı şehirlerden gündelik yaşamımıza kadar hayatın her noktasında.

İlk medeniyetlerden bugüne insanlık suyla beraber teknolojik bir yolculuğa çıktı. Şimdi o akışın izini sürüyoruz. Roma su kemerlerinden bugünün su şebekelerine. Milattan önce 4. yüzyıl. Romalılar yüksek dağlardan getirdikleri suyu yüzlerce kilometrelik akvedüklerle şehirlerine taşıdı.

köprüler, kemerler ve kanallardan oluşan bu devasa yapılar sadece mühendislik harikası değil, aynı zamanda Roma'nın gücünün sembolüydü. Çeşmelerden akan temiz su hamamları ve evleri dolduruyordu. Bugün bile bazı Roma ve su kemerleri hala ayakta ve hala su taşıyor. Onlar mühendisliğin ölümsüz eserleri. O damarların yerini bugün çok daha gelişmiş sistemler aldı. Barajlar, arıtma tesisleri, modern su şebekeleri. Roma'nın ilham verdiği bu teknolojiler artık küresel şehirlerin yaşam kaynağı. Çin su çarklarından hidroelektrik santrallerine. Antik Çin'de su çarkları büyük nehirlerin gücüyle döner, tarlaları sular, değirmenleri çalıştırır, insan gücünün yetmediği yerde enerji sağlardı. Çin bu teknolojiyle sadece bolluk ve verimlilik yakalamadı. Aynı zamanda dünyanın ilk yenilenebilir enerji kaynaklarından birini keşfetti. Su, tarımın gizli gücüydü. Bugün aynı güç bambaşka bir ölçekte hayat buluyor. Hidroelektrik santralleri milyonlarca insana enerji sağlıyor. Su, geçmişte tarımı beslerken bugün dünyayı aydınlatıyor.

Cezeri'nin su makinelerinden robotik çağ. 12. yüzyılda Cezeri suyla çalışan makineler tasarladı. Otomatik çeşmeler, pompalar ve mekanik saatler. Orta çağın robotik dehasıydı. Onun suyla kurduğu hayaller bugün hayat buluyor. Akıllı sulama sistemleri, robotik tarım makineleri, enerji verimliliği çözümleri, Cezeri'nin icatları bugünün otomasyon teknolojilerine ilham vermeye devam ediyor. İslam dünyasında su kültürü ve akıllı şehirler. Ortaçağ İslam coğrafyasında su, kültürün ve mimarinin merkezindeydi. Sebiller, kanallar, bahçeler. Su hem yaşam kaynağı hem de estetik bir unsurdu. Bugünse şehirler bu anlayışı dijital bir boyuta taşıyor. Akıllı şehirlerde su sensörlerle yönetiliyor. Atık su geri dönüşüyor. Her damla kontrol altına alınıyor. Su geçmişte olduğu gibi bugün de yaşam felsefesinin merkezinde. Ortaçağ su değirmenlerinden endüstriyel türbinlere. Ortaçağ Avrupa'sında su değirmenleri köylerin motoruydu. Un, yağ, demir ve ahşap işleme, her şey suyla dönerdi. O küçük çarklar bugün dev endüstriyel türbinlere dönüştü. Barajlardaki türbinler güçlü enerji santrallerinin kalbinde. Orta çağın değirmenleri bugünün dev endüstrilerinin temeli oldu. Roma'dan Çin'e, Cezeri'den modern mühendisliğe su her çağda insanlığa güç verdi. Geçmişte şehirleri ayakta tuttu. Bugün enerjiyi besliyor. Yarınsa geleceğin teknolojilerini şekillendirecek. Suyun hikayesi aslında insanlığın hikayesi ve o hikaye hala akmaya devam ediyor.

altın. Yüzyıllardır zenginliğin, gücün, iktidarın sembolü. Ama artık sadece takılarda ve kasalarda değil, bilgisayarınızın, telefonunuzun, hatta televizyonunuzun içinde de var. Evet, teknolojik her cihazda altın saklı. Altın neden her bilgisayarın içinde? Çünkü paslanmaz, korozyona uğramaz ve elektriği mükemmel iletir. Mikroçipler, işlemciler ve bağlantı noktaları altınla kaplıdır. Çok küçük miktarlarda da olsa her cihazda altın mutlaka bulunur. Çünkü hayati verilerin aktarımında kusursuz iletim gerekir ve bu işi en iyi altın yapar. Peki bir bilgisayarın içinde ne kadar altın var? Çok fazla değil ama dünyadaki milyarlarca cihaz düşünüldüğünde dev bir hazine ortaya çıkıyor. Ortalama bir masaüstü bilgisayarda 0.2 gram, bir telefonda ise yaklaşık 0.03 gram altın bulunur. Birkaç milyon cihazın geri dönüşümünden kilolarca altın elde edilebilir. Kullanılmayan cihazlar, çekmecelerde bekleyen eski telefonlar, e-atıklar aslında dünyanın gizli madenidir. Geri dönüşümle elde edilen altın, yeni çiplerin ve işlemcilerin üretiminde tekrar kullanılıyor. Altını bilgisayardan çıkarmak sandığınız kadar kolay değil. Çünkü diğer metallerle iç içe geçmiş durumdadır. Önce cihaz parçalarına ayrılır. Ardından özel kimyasal işlemlerden geçirilir. Asit banyoları, yüksek ısı ve uzun ayrıştırma süreçleri ve sonunda yalnızca birkaç gram saf altın. Bir ton e-atıktan çıkan altın bazen madenlerden çıkandan daha fazla olabiliyor. Yeniden kazanılan her gram hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de doğayı koruyor. Yüzyıllar önce krallar ve imparatorlar için saklanan altın, şimdi herkesin cebinde, elinin altında, günlük hayatın bir parçası. Bilgisayarlarımız, telefonlarımız, tabletlerimiz hepsi aslında küçük birer hazine sandığı.

0: İnsanlık yüzyıllar boyunca şarkılara, hikayelere, anılara kulak verdi. Ama hepsi rüzgar gibi geçip gidiyordu. Ses sadece o an vardı, sonra kayboluyordu. Ve bir gün büyük bir sır çözüldü. Ses artık zamana hapsedilebilirdi. İnsan sesinin ilk kez kaydedildiği o an, işte fonografın doğuşu. Fonografın hikayesi 19. yüzyılın sonlarında başladı. 1877 yılında Amerikalı bir dahi sahneye çıktı, Thomas Edison. Onun icadı sadece bir makine değil, zamanın akışına karşı kurulmuş bir hafızaydı. Adına fonograf dedi. Kelime kökeni Yunanca ses ve yazmak anlamına gelen kelimelerden oluşuyordu. Yani fonograf, sesin yazıcısı demekti. Peki nasıl çalışıyordu? Basit görünüşlü bir silindir, üzerine sarılmış kurşuni bir folyo. Bir iğne titreşimleri bu folyonun yüzeyine kazıyordu. Konuşan ya da şarkı söyleyen biri hoparlör benzeri bir borunun önünde duruyordu. Ses havayı titreştiriyor, iğneyi harekete geçiriyordu. Böylece ses bir iz olarak kazınıyordu. Sonra aynı iğne bu izleri geriden takip ediyor, titreşimi yeniden ses haline çeviriyordu. İlk defa insan kendi sesini makineden duydu.
1: First words I spoke in the original phonograph. A little piece of practical poetry.

o an tarihin dönüm noktasıydı. Çünkü ses artık fani değildi. Bir anın heyecanı, bir şarkının nakaratı, bir konuşmanın gürültüsü, hepsi kayıt altına alınabiliyordu. Fonograf sesin ölümsüzlük kapısıydı. Fonograf kısa sürede dünyaya yayıldı. Başta meraklı bilim adamlarının ve zenginlerin elindeydi. Ama sonra eğlencenin, müziğin ve kültürün ayrılmaz bir parçası haline geldi. Müzisyenler ilk kez

çok daha geniş kitlelere ulaştırdı. Ticaret, kültür ve sanat yeni bir çağa adım attı. Bir şarkının, bir konuşmanın, bir anının sadece o anda var olduğu devir artık geride kalmıştı. 20. yüzyıla gelindiğinde fonograf yerini daha gelişmiş gramofonlara ve plaklara bıraktı. Daha sonra manyetik bantlar, kasetler, CD'ler, dijital kayıtlar geldi. Bugün telefonumuzdaki bir ses kaydı uygulaması aslında o ilk silindirin torunu. Her şarkı, her kayıt, her podcast büyük bir yolculuğun devamı. Fonograf sadece bir makine değildi. Tarihi sesle yazan bir devrimin ilk aşamasıydı.

gerçek gibi görünen ama aslında orada olmayan bir görüntü düşünün. Üç boyutlu, canlı, hareketli. Yanına gitseniz dokunamazsınız ama gördüğünüze ikna olmuşsunuzdur. İşte bu hologram teknolojisinin temelidir. Bir zamanlar bilim kurgu filmlerine ait olan bu teknoloji artık sahnelerde, laboratuvarlarda ve toplantı salonlarında karşımıza çıkıyor. Peki hologram tam olarak nedir, nasıl çalışır ve gelecekte hayatımızı nasıl etkileyecek? Hologram, ışığın kırılması ve yansımasıyla üç boyutlu bir görüntünün havada asılı gibi görünmesini sağlayan bir görüntüleme teknolojisidir. Diğer ekranlardan farkı, derinlik algısı oluşturması. Yani sadece bir yüzeyde değil, uzayda varmış gibi görünür. Bu teknoloji ilk olarak 1947'de Macar fizikçi Denis Gabor tarafından geliştirildi. Ancak gerçek anlamda kullanılabilir hale gelmesi, lazer teknolojisinin gelişmesiyle mümkün oldu. Bir hologram oluşturmak için önce nesnenin lazer ışığıyla aydınlatılmış bir görüntüsü alınır. Bu görüntü ışık dalgalarının girişimiyle özel bir yüzeye kaydedilir. Daha sonra tekrar lazerle aydınlatıldığında izleyiciye sanki görüntü havada asılıymış gibi yansıtılır. Modern hologramlarsa bilgisayar destekli sistemlerle çalışır. Holografik ekranlar, sensörler ve projeksiyon sistemleri sayesinde izleyicinin bulunduğu konuma göre görüntü sürekli olarak ayarlanır. Bu da 360 derecelik bir görüntüleme deneyimi sağlar. Hologram teknolojisinin en çok bilinen örnekleri sahne gösterilerinden gelir. Michael Jackson ölümünden yıllar sonra sahneye hologram olarak çıktı. Canlı gibi görünen birçok hologram performansı milyonları şaşırttı. Hologram sadece şov amaçlı kullanılmıyor. Tıpta, eğitimde ve endüstride de önemli bir araç haline geldi. Tıp alanında bir organın 3 boyutlu hologramı cerrahi müdahaleler öncesinde incelenebiliyor. Eğitimde tarihi karakterler sınıflara hologram öğretmen olarak gelebiliyor. Endüstride karmaşık makinelerin iç yapısı sahada çalışan mühendislerin önünde holografik olarak gösterilebiliyor.

güvenlik, sağlık ve medya alanında da daha interaktif çözümler geliştirilecek. Gözlük ya da ekran kullanmadan sadece bir alan içerisinde gerçek gibi görünen görüntülerle çalışmak, öğrenmek ve iletişim kurmak mümkün olacak. Hologram yalnızca bir görüntüleme yöntemi değil, gerçeklikle sanalın kesiştiği bir teknoloji. Bugün sahnelerde etkileyici bir gösteri olabilir ama yarın sınıflarda, ameliyathanelerde, hatta evlerimizde vazgeçilmez bir araç haline gelecek. Teknoloji ilerledikçe hologram teknolojisi de gerçekliğin tanımını değiştirmeye

Bir zamanlar cep telefonları küçük, kapaklı ve pratikti. Telefon açmak için kapağını kaldırır, kontrastlı küçük ekranından mesajlarımızı okurduk. O günlerin kült haline gelmiş kapaklı telefonları sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda bir tarzın da simgesiydi. Yıllar geçti, teknoloji gelişti, telefonların kapakları kayboldu. Yerlerini büyük dokunmatik ekranlar aldı. Şimdi ise tarih yeniden teker üretiyor. Ama çok daha gelişmiş bir haliyle karşımızda katlanabilir telefonlar. Katlanabilir telefonlar, teknolojinin geldiği son noktayı bize gösteriyor. Bir telefon düşünün, küçük ve taşınabilir ama açıldığında bir tablet kadar geniş ekrana sahip. İşte yeni nesil ekran teknolojisi bunu mümkün hale getiriyor. Esnek OLED paneller sayesinde kırılmadan, bozulmadan defalarca katlanabilen telefonlar artık gerçek oluyor. Piksel yoğunluğu yüksek, görüntü kalitesi çarpıcı, renkler ise gerçeğe en yakın tonlarla kullanıcıya sunuluyor. Dayanıklılığı artırmak için mikro menteşelerden, çizilmeye ve basınca dayanıklı katmanlardan yararlanılıyor. Katlanabilir telefonlar artık sadece bir tasarım harikası değil, aynı zamanda üst düzey bir mühendislik başarısı. Peki bu cihazlar hayatımıza ne katıyor? Çoklu ekran kullanımıyla bir yandan video izlerken diğer yandan not alabiliyorsunuz. Ya da sosyal medyada gezerken ekranı genişletip tamamen sürükleyici bir deneyime geçebiliyorsunuz. Oyunlar, filmler ve uygulamalar katlanabilir yapılara özel olarak tasarlanıyor. Yani kısacası hem telefon hem tablet tek bir cihazda buluşuyor. Tabii katlanabilir telefonların yolculuğu kolay olmadı. İlk modellerde ekran kırılmaları, katlanma izleri gibi sorunlar yaşandı. Ancak bugün gelinen noktada yapılan geliştirmeler sayesinde çok daha güvenilir ve kullanıcı dostu modeller karşımızda. Suya ve toza karşı koruma, güçlendirilmiş ekranlar ve uzun ömürlü bataryalar artık standart haline geliyor. Gelişen teknoloji sayesinde katlanabilir telefonlar sadece prestij ve tasarım unsuru değil, günlük hayatın gerçek bir parçası oluyor. Daha taşınabilir, daha verimli, daha şık.

Bir düşünün, depolarda onlarca robot çarpışmadan yollarını buluyor. Restoranlarda makineler siparişleri kusursuzca masanıza bırakıyor. Fabrikalarda görevler ihtiyaçlara göre anında yeniden dağıtılıyor. Tüm bu sahnelerin arkasında tek bir sır yatıyor. Ortak bir akıl, paylaşılan bir beyin.

Robotların her biri artık yalnızca bir makine değil, kendi yolunu bulan, dinamik ortamlara uyum sağlayan, adeta yaşayan bir sistem. GPS arabanıza yol gösteriyorsa, bu yeni sistemde robotlara fabrikanın ya da restoranın karmaşık ortamında yol gösteriyor. Engeller mi çıktı, bir kutu devrildi ya da önünde bir insan belirdi? Rota hemen yeniden hesaplanıyor. Duraksamadan, hiç aksamadan görev devam ediyor.

Ama iş yalnızca yol bulmakla bitmiyor. Robotlar artık düşünmeye başlıyor. Davranış ağaçları sayesinde her makine karşılaştığı soruna anında çözüm üretiyor. Sıkıştığında yön değiştiriyor, çözemezse geri çekiliyor. Bu sayede sistem yalnızca küçük bir laboratuvarda değil, onlarca robotun çalıştığı büyük fabrikalarda da kusursuz işliyor. İşte bu yüzden robotlar artık tek tek makineler değil, birlikte çalışan, birbirinden öğrenen, ortak bir zekanın parçası haline geliyorlar. Bu bir devrim. Çünkü makineler artık sadece iş yapan varlıklar değil, çevreyi algılayan, duruma göre karar veren, adeta iş arkadaşınız gibi davranan unsurlar haline geliyor. İnsanlık, yapay zeka ile yeni bir çağa adım attı ve o çağın adı RoboBeyin.

Bir zamanlar bilim kurgu filmlerinde izlediğimiz yapay zeka artık karar verebiliyor, öğreniyor, gelişiyor. İnsan beynine en yakın işlem gücüyle yalnızca işlerimizi kolaylaştırmakla kalmıyor, hayatın her alanında rehberlik ediyor. Dünyamız saniye saniye değişiyor. Teknoloji bu değişimlerin kalbi. İşte gelişen ve değişen dünyanın teknoloji trendleri.

nesnelerin interneti, evlerimizden fabrikalara, şehirlerimizden sağlık sistemlerine kadar her şeyi birbirine bağlıyor. Görünmez bir ağ, dünyanın damarlarında dolaşan kan gibi sürekli akıyor. Bu ağ sayesinde cihazlar konuşuyor, bilgiler paylaşılıyor, hayatımız otomatikleşiyor. Blockchain

ise güvenin yeni adı. Artık veriler tek bir merkezde değil, milyonlarca noktada saklanıyor. Bu şeffaf zincir, finansal işlemlerden kimlik doğrulamaya kadar her şeyi değiştirmeye aday. İnsanların güvenmek için aracıya ihtiyaç duymadığı yepyeni bir düzen kuruluyor. Kuantum bilgisayarlar hesaplama sınırlarını zorluyor. Bugün dünyanın en güçlü süper bilgisayarlarının yıllar süreceği işlemleri kuantum teknolojisi saniyeler içinde çözebiliyor. Bilim, sağlık, enerji ve uzay araştırmaları bu hızla bambaşka bir seviyeye çıkacak. Bulut sistemleri sınırsız bir hafıza gibi işliyor. Veriler artık cebimizde değil, dünyanın dört bir yanındaki sunucularda. İhtiyaç duyduğumuz anda ulaşılabilen bu esneklik, iş dünyasından eğitime kadar her alanda devrim yaratıyor. 5G, iletişim hızını bambaşka bir boyuta taşıyor. Daha kesintisiz, daha güvenilir bir bağlantı. Bu hız, sürücüsüz araçlardan uzaktan ameliyatlara kadar pek çok alanda devrim yaratacak. Robotlar, üretimin yeni işçileri. Tekrarlayan görevlerde yorulmuyor, hata yapmıyor. İnsan gücünü tamamlıyor, yeni alanlar açıyor. Sanayi devrimlerinden bugüne kadar gelen süreç, şimdi otomasyonla yepyeni bir çağa giriyor. Sanal ve artırılmış gerçeklik dünyayı yeniden kurguluyor. Eğitimde öğrenciyi tarihi bir anın içine sokuyor, sağlıkta doktorun gözünün önüne hastanın damarlarını çıkarıyor. Eğlencede, alışverişte, turizmde ise bambaşka bir deneyim sunuyor. Biyoteknoloji insanın sınırlarını zorluyor. Hastalıklar henüz oluşmadan teşhis edilebiliyor, genetik müdahalelerle tedaviler kişiselleştiriliyor. İnsan ömrü uzuyor, sağlıklı yaşam yeni bir standart haline geliyor. Yenilenebilir enerji, geleceğin gücü. Güneş, rüzgar, dalga. Doğadan alınan enerjiyle şehirler aydınlanıyor, karbon ayak izi azalıyor, iklim değişikliğine karşı umut doğuyor. Ve sürücüsüz araçlar. Direksiyon artık yapay zekanın ellerinde. Trafik kazaları azalıyor, yolculuk daha güvenli hale geliyor.

Bunlar yalnızca teknolojik yenilikler değil. Bunlar geleceğin yeni kuralları. İş dünyasını, şehirleri, eğitimi, sağlığı ve insan olmanın anlamını değiştiren bir dönüşüm. Bugün farkında olanlar yarının lideri olacak. Fark etmeyenlerse geçmişte kalacak. Bu teknolojiler geleceğin şifresi ve bu şifre şimdiden çözülmeye başladı. Sorulması gereken tek bir şey var. Biz bu geleceğe hazır mıyız?

Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün

0: ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çiplekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10, 11, 12 Ağustos.
2: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tonbank,
3: kartıma din. 8-14 Ağustos arasında BİM'de Şafak Toz Şeker 94 lira 50 kuruş yerine 87 lira 50 kuruş. Efsane Osmancık Pirinç 179 lira yerine 159 lira. BİM,
4: bu otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Benim bankam
8: İş Bankası. İş Bankası Soner'le sunar. Soner. Soner.
9: Ben mi?
8: Evet.
9: Ne sunacaktım?
8: Sence?
9: İşçe aracım ve seyahatim. Seyahate çıkarken otel rezervasyonundan araç bakımına. İhtiyacım olan her şey tek yerde.
8: Ve?
9: Ben isterim, iş cebim yapar.
8: Teşekkürler, iyi yolculuklar. Bankam iş bankası.
10: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
11: İstanbul gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 24. Kocaeli, Bursa ve Balıkesir 34, Sakarya 33. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 19. Konya ve Kayseri 34, Kayseri ve Sivas 31. İzmir rüzgarlı. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 25. Denizli 39, Aydın 41, Muğla 38, Manisa 37. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 34, Adana 36, Kahramanmaraş 40, Hatay 33. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 23. Bolu ve Samsun 30, Karabük 32, Rize 29. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 15. Malatya 38, Erzincan 36, Van 29, Ardahan 26. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 40, en düşük sıcaklığı 23. Mardin 36, Şanlıurfa 42, Siirt 37 ve Diyarbakır 41 derece.
10: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan, kendi elektriğini üreten akıllı evler var artık. Aracınızı kapınızın önünde hızlı, ekonomik ve güvenle şarj edin.

Türkiye'nin kuru yemiş markası Çitlekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10, 11, 12 Ağustos.

kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

Amortisman. Yatırım mallarının kullanıldıkça eskimesi ve değerinin düşmesi nedeniyle kullanım süresi sonunda yenisinin alınması için ayrılması gereken miktarlara amortisman denir. Sabit oranlı amortisman ve azalan bakiye yöntemiyle amortisman olarak iki tür uygulanma şekli vardır.

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Anadolu'dan doğduk, emekle büyüdük. Memleketin her köşesine ulaştık, milyonlarla buluştuk. Şimdi de bu başarıya ortak olma zamanı. Çitlekçi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10-11-12 Ağustos. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Ben şu olayı çözeyim, bir daha bu hatunla çalışmam.
2: Hiç geçinemeyen iki dedektif baştan sona hatanın içinde.
3: Hareketlerine dikkat et lütfen. Masada da öyle anormal davranma.
2: Tüm olaylar birbirine karışıyor.
1: Mortingen Strauss'ı. Yine evli çift kılığında kalacağınız bir oda yırtık.
3: Evli çift mi? Seni gördüğümde bu kadar sevineceğim aklıma gelmezdi.
2: Bu komik dava çok güldürecek. Çılgın Ortak bu akşam 20'de Apara'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

İtalya'dan romantik bir rotaya uzanacağız. Dev bir kayanın tepesinde kurulu pembe sarı tonlarındaki evler ve hemen altında uzanan masmavi bir deniz.

manzara Manarola kasabasının tepeden görünüşü. İtalya'nın kuzeybatıdaki topraklarında yer alan Liguria bölgesi, Fransa sınırından başlayıp Toskana'ya kadar

kadar uzanıyor. Cinque Terre ise Liguria'da bulunan 5 köyün oluşturduğu bir bölge. İşte Manarola da o köylerden biri. Haliyle turistlerden büyük bir ilgi görüyor. Rengarenk evlerin oluşturduğu sıcak atmosfer, turistlerin hiçbir yabancılık hissetmemesini sağlıyor. Önerimiz, hiçbir plan yapmadan Manarola'nın sokaklarında yürüyüşe çıkıp kendinizi karşınıza çıkacak güzelliklere bırakmanız.

Ronda, Malaga bölgesinde yer alıyor ve ülkenin en eski kasabalarından biri olarak biliniyor. Kireç taşından oluşan kanyon kasabayı ikiye bölüyor. İspanya'nın en eski boğa güreşi arenalarından birine de ev sahipliği yapıyor Malaga. Puente Nuevo, 120 metre yüksekliğiyle İspanya'nın en büyük köprülerinden biri. Köprü 1751 yılında inşa edildi. Birçok farklı amaç için kullanılan bir kubbe altında hem cezaevi hem de müze odası bulunuyor. Kasaba, mimari güzelliğini Endülüs Emevileri ile başlayan ve 19. yüzyıla kadar süren döneme borçlu.

Bunlardan biri mavi rengin sivrisinekleri engellemek için kullanıldı. Diğeri de yüksek kast üyeleri Hindu rahiplerinin kendi evlerini diğer kastlardakilerden ayırmak için maviye boyadığı yönünde.

Gelin Orta Dünya'nın büyülü köyüne doğru yola çıkalım. Burası Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki 6000 nüfuslu Matamata kasabası yakınında yer alan fantastik bir diyar. Aynı zamanda bir açık hava stüdyosu. Gişe rekorları kıran Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit filmlerinin merkez platosu Hobbiton, ziyaretçilerine farklı bir dünyanın kapılarını aralıyor. Normalde Yeni Zelandalı Russell Alexander 10 bin koyununu 48 dekarlık bu çiftlikte otlatıyordu. Şimdi çiftliği Hobbit mağara evleri, masallardan fırlamış gibi gözüken kulübeler ve yel değirmeni süslüyor. Yüzüklerin Efendisi üçlemesi sinema severlerden büyük bir ilgi görünce Yeni Zelanda'da ziyaretçi akınına uğramaya başladı.

11 Oscar kazanıp yaklaşık 2.9 milyar dolar gelir elde eden filmlerin ardından Yeni Zelanda'da Hobbit turizmi odaklı 17 firma kuruldu. Bugüne kadar sadece film mekanlarını görmek için ülkeye gidenlerin sayısı 300 bin kişiyi geçti. Hobbiton bugün halen daha ilgi görüyor. As it has this past age.

İlk durağımız İspanya'nın en renkli şehirlerinden biri olan Barcelona. Burası aynı zamanda Gaudi'nin büyülü şehri olarak anılıyor.

Ünlü Katalan mimar Antoni Gaudi'nin eşsiz eserleriyle süslü kentin dört bir yanında farklı bir atmosfer var. Casa Mila, Gaudi'nin en bilinen eserlerinden ve Barcelona'nın simgelerinden.

1906-1920 yıllarında inşa edilen bina daha ilk bakışta dikkat çekmeyi başarıyor. Zaten o dönemde alışılmışın dışındaki yapısı nedeniyle halk arasında taş ocağı olarak niteleniyordu. Cephedeki kıvrımlı form binanın çatısında da devam ediyor. Güneş ışığını cömertçe içeri alan bina tamamen doğal taşlardan yapılmasıyla sıradan apartmanlardan ayrılıyor. Peki Gaudi döneminin çok ötesinde olan tasarımıyla uzun süre eleştirilerin hedefinde olan bu binayı neden tasarlamıştı?

O dönemde apartman tasarımı için de ünlü mimar Antoni Gaudi ile anlaşmıştı. Günümüzde ise ziyarete açık olan apartman, dönemin mobilyalarıyla dekore edilerek sanatçının eserlerinin modellerini ve açıklamalarını ziyaretçilere sunuyor. Aydınlatmalardan karyolalara, masalardan kapı kollarına kadar dikkat çekici ayrıntılar bulunduran yapı, görenleri hayrete düşürüyor.

ve bambaşka bir yapı. Belçika'nın başkenti Brüksel'deyiz. Karşınızda 102 metre yüksekliğinde 9 çelik firenin birleştirilmesiyle oluşan Atomium var. ...1958 yılında Brüksel'deki Expo 58 Dünya Fuarı'na renk atması için inşa edilen Atomium, zamanla şehrin simgelerinden biri haline geldi.

Yapı her ne kadar özel bir ofis binası olsa da inşa edildiği 1902 yılından itibaren New York'un ve Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli sembollerinden biri haline gelmiş. Günümüzde ise binanın içinde turist turları düzenleniyor.

İklim değişikliğinin etkileri hızla artıyor. Gezegenin geleceği tehlikeye giriyor. Yapılan araştırmalar endişe veren gerçeği gün yüzüne çıkarıyor. UNESCO tarafından yapılan çalışma, son 20 yılda korunan 10 ormanın temizliğinden daha fazla karbon yaydığını ortaya çıkardı. Bu şu anlama geliyor. Dünyanın en yüksek düzeyde korunan ormanlarından 10 tanesi, insan faaliyetleri ve iklim değişikliği nedeniyle karbon kaynakları haline geldi. Aynı araştırma, dünya çapındaki 257 dünya mirası orman ağının her yıl atmosferden toplu olarak 190 milyon ton karbon çıkardığını da gösterdi. Bu durumda son dönemde Sibirya, Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya'daki orman yangınları da etkili oldu. UNESCO bunları benzeri görülmemiş orman yangınları olarak nitelendirdi. Bilim insanlarına göre tüm bunlar bir kısır döngüye de neden oluyor. Daha fazla karbon emisyonu daha fazla orman yangını anlamına geliyor. Orman yangınları da bu emisyonu üretiyor. Araştırmacılar şuna dikkat çekiyor. Artık dünyanın en iyi ve en çok korunan ormanları bile küresel iklim krizinin tehdidi altında. Endişe verici tespit, UNESCO Dünya Mirası alanlarındaki ormanlardan yayılan ve onlar tarafından emilen sera gazlarının incelenmesiyle elde edildi.

Zagreb'in en fazla turist ağırlayan noktası ise işte bu katedral. Neogotik tarzdaki Zagreb Katedrali görkemli heykelleriyle hemen dikkat çekmeyi başarıyor.

Hırvatistan denince akla gelen ilk yerlerden biri de Dubrovnik oluyor. Meşhur kaleleri, tüm şehri saran surları ve el değmemiş adalarıyla işte Adriyatik'in incisi.

yaşam ağaçları eşliğinde masmavi sularda yüzmek, kuşların ve dalgaların seslerini dinlemek, gürültü ve kargaşadan uzaklaşmak, burada hepsi mümkün.

ülkedeki tek havaalanı Paro kentinde bulunuyor. Başkent Timpu'ya ulaşmak isteyenler Paro'dan 1,5 saatlik bir yolculuğa çıkıyor.

Bhutan, 20. yüzyılın ortalarına kadar dışa kapalı kalmış bir ülke. Bu yüzden halkın büyük bir çoğunluğu geleneklerine sıkı sıkıya bağlı. Ülkenin resmi adı Bhutan Krallığı.

ancak Butan Kralı yetkilerini parlamentoya devretmiş halde. Butan halkı dini inançları gereği ekolojik alanları kutsal sayıyor. Bu yüzden doğal güzelliklere zarar vermek şöyle dursun, onları korumak için ayrı bir çaba sarf ediyorlar.

Yunanistan'ın başkentinde hiç trafik ışığı yok. Üstelik bu şehrin sakinleri için sorun değil. Tüm yol işaretleri caddelerdeki görevliler tarafından yapılıyor.

ülkenin dört bir yanı farklı dekorlarla süslü rengarenk evlerle dolu. Geleneksel bir Butan evi genelde üç katlı oluyor. Seminkat hayvanlar için kullanılıyor. Yaşam alanı ikinci katta yer alıyor. Üçüncü katta ise samanlar depolanıyor.

kuzey ovalarda tropikal iklim hakim. Orta kısımdaki vadilerde kışlar soğuk, yazlar sıcak geçiyor. Himalayalarda ise kışlar sert, yazlar serin.

0: Прошлый год ничего не было.
1: En büyük düşmanlarımız kum, rüzgar ve sıcaklık. Sıcak hep var, ondan kaçış yok. Ama özellikle son dönemde yaz ayları çok sıcak olmaya başladı. Artık kışlar da daha sıcak geçiyor.
0: Gova step.
2: Uçsuz bucaksız bozkırlar yok oluyor, Avrupa'nın ilk çölü genişliyor. Burası Rusya'nın Kalmıkya Cumhuriyeti. Artık geniş bozkırların yerinde kum tepeleri var. Uzmanlara göre bölge adım adım dev bir çöl olma yolunda ilerliyor. Son yıllarda Kuzey Kutup Dairesi'ndeki sıcaklık küresel ısınmanın iki katından daha fazla artıyor. Bu da beraberinde ciddi sonuçlar getiriyor. Kuraklık Avrupa'nın ilk çölü olarak bilinen bölgedeki bozkırların azalmasına yol açıyor. Yani bölge halkı artık ana geçim kaynağı olan hayvancılıktan para kazanamıyor. Yiyeceğe de sınırlı bir şekilde erişebiliyor. Yapılan son araştırmalara göre Rusya'nın kuzeyinde sıcaklıklar küresel ortalamanın iki katı kadar arttı. Tam da bu nedenle son 5 yıldır çobanlar kum tepelerinin etrafına çalılar dikiyor. Bu çalıların kökleri çölün ilerlemesine karşı koymak için toprağı birbirine bağlıyor. Fakat tüm bu çabalara rağmen kum miktarı artmaya devam ediyor. Elbette bölgede çölleşmeye neden olan tek şey sıcaklıklardaki değişim değil. Bu durumda aşırı otlatmanın neden olduğu toprak erozyonunun da etkisine dikkat çekiliyor. Kalmıkyalılar içinse bu şartlar altında yaşam hiç kolay değil. Yağmursuz geçen onca ayın ardından hem yiyecek kıtlığı yaşıyorlar hem de binlerce hayvan telef oluyor. Oysa sığır ve koyun yetiştiriciliği yerel ekonominin temel dayanak noktasıydı.

kalkmasına yardımcı olmak için bölgesel hükümet olağanüstü hal ilan etti. Şimdi Kalmıkya Cumhuriyeti sakinleri her şeyin yoluna gireceği günü çaresizlik içerisinde bekliyor.

İlginç bir maceraya kapı aralamak istiyorsanız Kapilano Asma Köprüsü tam size göre.

ormanın içerisinde farklı bir deneyim sizi bekliyor. Baş döndürücü yükseklikteki köprü, Capilano Nehri'ne karşı sat kayalıklara doğru dolanıyor.

Dağın tepesinde çok sayıda şelale bulunuyor. Bu kadar sert bir dağda çok sayıda şelale bulunması bilim adamları tarafından tuhaf karşılanıyor.

İşte Elion Donan Kalesi. Üçüncü yüzyılda inşa edilen kale büyülü bir dünyaya kapı aralıyor. Durgun sulara yansıyan silüetiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Aa, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı

0: Anadolu'dan doğduk, emekle büyüdük. Memleketin her köşesine ulaştık, milyonlarla buluştuk. Şimdi de bu başarıya ortak olma zamanı. Çitlekçi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10, 11, 12 Ağustos. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
3: İstanbul gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 24. Kocaeli, Bursa ve Balıkesir 34, Sakarya 33. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 19. Konya ve Kayseri 34, Kayseri ve Sivas 31. İzmir rüzgarlı. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 25. Denizli 39, Aydın 41, Muğla 38, Manisa 37. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 34, Adana 36, Kahramanmaraş 40, Hatay 33. Trabzon gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 23. Bolu ve Samsun 30, Karabük 32, Rize 29. Erzurum gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 15. Malatya 38, Erzincan 36, Van 29, Ardahan 26. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 40, en düşük sıcaklığı 23. Mardin 36, Şanlıurfa 42, Siirt 37 ve Diyarbakır 41 derece.
2: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
4: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
5: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu. Türkiye'nin kuru yemiş markası Çitlekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10, 11, 12 Ağustos.
1: Bu salı binde Golf Ülker McGittis dondurma 249 lira. Aytaç %0,5 yağlı süt 30.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: sigorta sigortam.net'ten alınır.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çiplekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10-11-12 Ağustos.

0: Ağ Para dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aile

0: Buonanotte, buonanotte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
0: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A-Para'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim merhabalar, Evvel Zaman İçinde ile karşınızdayız. Evvel Zaman İçinde de bu hafta Kariye'yi konuşacağız. Kariye ne zaman inşa edildi, kimler kullandı, ne zaman müze oldu ve günümüze kadar kalıntılarında hangi unsurlar ön plana çıkıyor? Mozaiklerle anılan bir yapıttan, bir başyapıttan bahsediyoruz. Bizans'ın son dönemine damga vurmuş bir eser ve son yıllarda Kariye Camii hayatına devam ediyor. Birçok ziyaretçi de kabul ediyor. Peki ama sanat anlamında ön plana çıkan notlar bu yapının içerisinde neler, değerlendireceğiz? İstanbul Rehberler Odası Başkanı, araştırmacı yazar Selçuk Eracun bize eşlik edecek. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Önemli bir yapı, önemli bir eser.
1: Oldukça önemli bir eser. Nedense çok az bilinir. Herhalde bir çeyrek asıdır verdiğim bir mücadelenin de neticesi. Çünkü bu kadar zamandır Kariye'yi tanıtmak ve insanlara burayı anlatmak benim için bir hobi olmuştu. Ama bugün bakıyorum ki artık daha fazla insanın bildiği ve ziyaret ettiği bir yer haline gelmesi çok mutlu etti beni.
0: Programa karar verdikten sonra şöyle bir araştırma yapayım dedim. 15 sene önce yine, tabii siz o zaman daha gençsiniz, konuşmacılar arasında siz varsınız, siz anlatıyorsunuz. Belgelere bakıyorum, Selçuk Eracun çıkıyor. Anlatılara bakıyorum, Selçuk Eracun çıkıyor. İfade ettiğiniz gibi çeyrek asır mücadele verdiniz. Ama şu an hemen hemen herkesin merak ettiği bir noktaya doğru ilerledi. Sanat açısından muazzam hususları barındıran bir başyapıttan bahsediyoruz. Birazdan görseller eşliğinde konuşacağız ama özellikle şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki son dönemde benim de etrafımdaki herkes Kariye'yi merak ediyor. Yani nerede bu müze, nerede bu Kariye Camii, gidip göreyim. Özellikle fotoğrafları görüyorum sosyal medyada, çok etkilendim. Muadillerine benzemiyor şeklinde değerlendirmeler arkadaşlarımdan duyuyorum. Bu anlamda bu program oldukça geniş kitlelere ulaşacak. Buna da eminim. İlk etapta hemen Kariye'nin adıyla başlayalım isterseniz. Nereden geliyor bu ad ve ne anlama geliyor?
1: Kariye adı Bizans döneminde aslında Yunanca kökenli bir kelime. Hora kelimesiyle beraber başlayıp daha sonra Osmanlı döneminde camiye dönmesiyle beraber ilk başta kilise cami deniliyor. Çünkü kilise camileri genelde kilise cami denilmiş ilk etapta. Daha sonra kenise cami, sonra kahriye ve kariye gibi bir isim takılmış ki kariye Arapçada da kent dışı, kırsal alan anlamına gelmekte. Bu da Yunanca'daki karşılığını veriyor bize. Kent dışında kurulan bir manastır kilisesi yapısı ve şehrin surları daha da geride, 2,5 kilometreye kadar daha geride ilk yapıldığı dönemlerde muhtemelen. Çünkü elimizde çok net arkeolojik bulgular yok ama Hora denilince bunun bir de mistik bir anlamı vardır. Meryem Ana'nın rahmine bir gönderme vardır burada. Sınırsızı içinde barındıran diyerek Hazreti İsa'nın annesinin rahmindeyken tasvirleriyle beraber aslında Kariye Müzesi'nde Hora'yı da görürüz. Bu da Latince'deki belki kelime anlamıyla bize Meryem Ana'nın rahmini, yani onun İsa'yı barındıran tapınağını göstermekte.
0: Birçok mozaik var değil mi içerisinde?
1: Mozaik olarak, konulu mozaik açısından Ayasofya'dan daha zengin. Ama tane hesabı yaptığımızda Ayasofya'nın yanından bile geçemez. Çünkü sadece 1,5 ton Ayasofya'nın mozaiği düşmüş vaziyette şu anda depolarda bulunuyor. Ama buradaki konulu mozaikler hakikaten emsalsiz. Ve Bizans döneminin o dönemin sanatına gönderilebilecek en güzel övgüyü de hak ediyor. Çünkü yurt dışında da Kariye özenilmiş ve kopyalanmaya çalışılmış. Hatta kent içerisinde bazı kiliselerde de Kariye mozaikleri kopyalanır. Onun benzerleri, azizlerin tasvirleri yeni yapılan kiliselerde ya da daha geç dönemdeki kiliselerde tekrar süsleme sanatında kullanılır. Ama bilmeliyiz ki Kariye Giotto döneminde başlayan Rönesans'ında

0: paralelinde gelişmiş ve içindeki siyah renk mozaikleriyle aslında bir öncü olmuş. Çünkü siyah rengin çok fazla kullanılmadığı dönemlerde Kariye'de bu rengi görmek mümkün.
1: O zaman o dönemde muadili eserler yok diyebilir miyiz?
0: Muadili eserler olsa da Kariye'yi bunlardan ayıran çok büyük bir özelliği nedir? Var. Bu da apokrif İncil denilen İncil'lerden faydalanılarak aslında Kariye'nin iç ve dış narteks bölümlerindeki süsleme sanatı icra edilmiş ki burada 4 İncil'de geçen kanonik diye adlandırılmış kanuni olan yani kilisenin otoritenin kabul ettiği ve birbirine benzeyen sinoptik olan İncil'lerin dışında sözde denilen ve yüzlerce belki İncil'den 40-50 tanesinin bugünümüze geldiğini ve bunların içerisinde Hazreti Meryem'in yaşam hikayesini anlatan nadir yapılardan bir tanesi diyebiliriz.
1: O hikayelerden biraz bahsedelim mi? Çünkü netice itibariyle 4 İncil'de olmayan öyküler dediniz.
0: 4 İncil'de olmayan öykülerde biz Kariye'de, Kariye örneğinde olduğu gibi aslında Hazreti Meryem'in yaşam hikayesini görüyoruz. Burada Yakup'un çocukluk İncil'i ve Pseudo-Matta denilen Matta'nın yazmış olduğu ve Hazreti İsa'nın çocukluğunu, Mısır'a kaçışı ve buna benzer sahnelerin işlendiği bir bölümden oluşmakta ki onlar dönemin tanıkları olarak aslında gördüklerini kağıda dökmüşler, mektuplar şeklinde tomarlara yazmışlar ve bunlar saklanmış. Bunların içerisinde yüzlerce mektubun içerisinde 50 tanesinin bugüne gelmiş olduğunu ama diğer İncil'lerden de uzmanların bahsettiği kadarıyla yine tanıkların yazmış olduğu farklı ifadeler kullandıkları için kilisenin bunları reddederek onlara heretik gözle bakmışlar ve apokrif İncil'ler denilerek kanoniklerden ayrılmışlar. Biz burada Meryem'in yaşam hikayesini görüyoruz ki bu çok sıra dışıdır. Burada eskiden müzeydi tabi burası, şu anda cami olarak açıldı ve hakikaten çok güzel bir ziyaret alanı haline geldi. Çünkü hem ibadet için hem de ziyaret için alanlar oluşturuldu ve fevkalade fiziki şartları güzel bir şekilde ziyaretçiler burayı gezebiliyorlar. İç narteks dediğimiz iç koridorda Hazreti Meryem'in yaşam hikayesiyle başlayan bir kurgudur Kariye. Çünkü biz aslında Hazreti Meryem'in hayatındaki mucizelerin daha doğmadan başlamış olduğunu da burada görebiliyoruz. Ve Meryem'in kısır bir kadından dünyaya geldiğini çok fazla kaynaklarda okuyamıyoruz. Sadece apokriflerde okuduğumuz kaynaklardan elimize geçen bilgilerde Meryem Ana'nın annesi Anna kısır bir kadın olduğunu ve babası Joakim ile çok da dindar bir kişi olarak sinagoglara giderek ibadet ettiklerini, sunularda bulunduklarını ama çocukları olmadığı için bir gün reddedildiklerinde bu yıkılışla birlikte çölde geçirdikleri zamanı anlatan olağanüstü güzel bir kurgudur. Ve biz burada Meryem'in aslında mucizesinin daha doğmadan başlamış olduğunu da anlayabiliyoruz.
1: Ne zaman inşa edildi bu yapı?
0: Kariye'nin ilk yapım tarihi Septimus Severus dönemine ithaf edilse de 2. yüzyıl milattan sonra, daha sonra Konstantin döneminde de bu yapıyla ilgili bir söylenti vardır. Fakat arkeolojik olarak bunu belgelemek zordur. Çünkü arkeolojik bulgular Kariye'nin iç mekanında onun tam alt kısmında kalan arkeolojik kazılardan ele çıkan bulgulara göre İmparator Justinianus döneminde buraya bir kilise inşa edildiğini ve bunun bugün Ayasofya'nın çağdaşı olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Çünkü nereden baksanız 1400 yılı aşan ve 1500 yıla yakın bir dönemdir. Burada varlığını sürdüren kah isyanlarla zarar görmüş, depremlerle hasar almış, kah tekrar restore edilerek günümüze kadar ulaşmış bir yapıdır. Dönem dönem restorasyon izlerini görebiliriz. Burada tabi bazen ikonoklazm gibi ağır, şiddetli çarpışmaların neticesinde zarar verilmiş bir yapıdan da bahsediyoruz. İkonoklazm resim karşıtlığı dönemi ve 118 seneyi buluyor, bu iki etap halinde başlıyor. 8 ile 9. yüzyılda Kariye bir ikonosever yer olarak tabii ki resim karşıtlarının hedefi oluyor.
1: Ayasofya'yı konuşurken ilk inşa edilen Ayasofya değil günümüzdeki deriz. Kariye için ne söyleriz bu açıdan?
0: Kariye için de herhalde yine benzer şeyler söyleyebiliriz. Çünkü ağır restorasyonlar dedim. Bunlardan bir tanesi Komnenoslar döneminde yaşanmış. Ve Komnenoslar döneminde mimari olarak eklemeler ve bazı bölümlerin kapanması gerekmiş. Ama bugünkü halini ne zaman

0: aldı dersek, 1320'li yıllarda Theodoros Metaküites adındaki bir hazine bakanı, o dönemin şairi, matematikçisi, entelektüel bir Bizanslı elit burayı ihya ediyor. Genişleterek mozaiklerle süsletiyor ki Kare'nin resim programı hakikaten kafa karıştırıcıdır, göz alıcıdır, baş döndürücüdür. Bunları tasarlamak için bile herhalde yıllar geçmesi gerekiyordu. O kadar güzel kurgulamış ki Kare'yi, kendisi de mezarını buraya hazırlattırıyor, buraya defin ediliyor. Ama maalesef bir dönem sonra, ikinci imparatorun döneminde sürgüne gidiyor ve sürgünden geri gelmesi için çok acıklı mektuplar yazarak imparatorluğu ikna etmesi gerekiyor. Ona bir şart koşuluyor. Asla malından, mülkünden bahsetmeyeceksin. Manastırdan dışarıya çıkmayacaksın. Ve adın değişecek. Theodoros Metaküites bir keşiş olarak burada hizmet ediyor ve buraya gömülüyor. Halen mezar yeri durur ama içinde lahiti yoktur.
1: Kariye'nin mimari özelliklerini konuşacağız ama önce çevresini konuşalım mı? Nasıl bir bölge tercih edildi? Edirne Kapı'da, Fatih'te ama çevresel mimariye de bakmak gerekiyor bence.
0: Çevresindeki mimari zaten başlı başına efsane. Hemen 100-150 metre kadar yukarısında 2. Theodosius döneminde yapılan kara surları bulunmaktadır. Kara surlarının bir tarafında Tekfur Sarayı, bir tarafında da Edirne Kapısı dediğimiz kentin ana giriş kapılarından bir tanesi vardır ki Kariye iki yapı arasında kalan bir konumda. Bugün Dervişeli Mahallesi'nde, Fatih ilçemizde bulunmakta. İstanbul'un da 6. Tepesi'nin üzerinde yerleştirilmiş. Hem mimarisiyle hem çevresindeki güzelliklerle bugün birçok fotoğrafçının, birçok gezginin ve turistlerin uğrak yeri olmakta. Kari'nin komşusu dediğimiz bu kara surlarının hikayesi de ilginçtir. Çünkü Kari aslında kent dışı, sur dışında yapılan bir yer. Ve burada sadece mezarlıklar var ki Kari'nin de etrafında Aziz Babilas ve 84 dönem müridinin öldürülerek İzmit tarafında buraya gömülmüş olmasından dolayı Hristiyanlar için kutsal bir gömü alanıdır, bir nekropoldür. O şekilde düşünülmüş eski dönemde. Ve burada bir çobanın ya da mezarlığın olduğu bir alana Hunların baskısıyla Atilla'nın kentin kapılarına kadar yaklaşması, Trakya kıyılarına kadar gelmesi sebebiyle takriben 60 günde kara surlarının yapımı tamamlanıyor ve Kariye sur içerisinde kalıyor. Yani ilk yapıldığında kentin dışında ve Theodosius'la beraber kentin surlarının içerisine alınmış. Hun baskısı ve Atilla Theodosius'u o kadar hızlı bu işi bitirmeye sevk etmiş ki Edirne Kapısı dediğimiz kapıda muhtemelen hipodumdaki yarışmacıların yani mavilerin çalıştığı bir yer ve her kapıda muhtemelen bu yarışmacılar ve onların destekçileri inşaatta çalıştılar. Ve başlarında onların patronları surların bir an önce tamamlanarak kentin korunması için büyük bir mücadele verdi ki neticede başarılı da oldu. Çünkü kenti bildiğimiz kadarıyla 29 kere kuşatan düşmanlar bunları aşmayı başaramamışlar iki kez haricinde.
1: Görselleri ekrana getirelim. Görseller üzerinden de isterseniz sohbetimizi sürdürelim. Bir numaralı görsel ekrana gelsin. Bu kadim tarihi mozaikler görseller üzerinden değerlendirelim. Ne anlatıyor bu görsel?
0: Bu görselde Hazreti Meryem'in çocukluğunu görüyoruz. İşte bu apokrif İncil'lerde anlatılan ve kanonik İncil'lerde bulamadığımız, karşımıza çıkmayan bir anlatı. Sol tarafta Hazreti Zekeriya'nın elinde yeşermiş bir baston, ölü bir dal parçası görmekteyiz. Bu Meryem'in Yusuf'la nişanlanmasını, Yusuf'a emanet edilmesini anlatan muhteşem bir tasvirdir. Batı'da bu tasvire bir ek daha yapılır. Seçilen 12 tane dul erkek adayı Meryem'i emanet almak için burada bir mucizeye aslında şahitlik ederler. Herkes yanında getirmiş olduğu kuru dal parçasını sunan içerisine bırakır ve sunakta bir gece boyunca bu sopalar kalır. Hazreti Zekeriya ki Vaftiz Yahya'nın babasıdır, Elizabeth'in eşidir. Elizabeth ile Meryem akrabadır. Muhtemelen teyzesi olan Elizabeth, Zekeriya'nın da aynı zamanda eşi. Ve ertesi gün Bu ölü dal parçası, yeşil

0: Yeşerince Yusuf'un sopasının yeşermesiyle Rab tarafından bir mesaj verildiğini ve doğru kişinin Yusuf olduğunu ilan ederler. Ve Yusuf aslında bu işten biraz çekinir. Çünkü Meryem küçük bir çocuktur ve Yusuf'un daha önceki evliliğinden bunlar 12 dul erkek adayı olarak seçildiği için 4 tane de oğlu bulunmaktadır. Ama Zekeriya ona daha önceki yaşanmış olan felaketleri hatırlatarak Rabbin emrini dinlemesini ve Meryem'i bir emanet olarak evine götürmesini söyler.
1: Bir sonraki görsele de bakalım. Biraz görseller üzerinden ilerleyelim. Çünkü görseller üzerinden bu bilgi şöleni daha iyi hafızalara kazınacaktır. Detaylı bir şekilde anlatıyorsunuz bu görselleri. Hemen diğeri de ekranda.
0: Tabii ki yerinde gezdiğimizde bir gün alabilecek kadar zengin bir anlatı söz konusu. Neticede hem kanonik İncil'lerden hem apokrif İncil'lerden hem de Tevrat'tan da sahneler görebiliyoruz Kariye'de. Ve bunlar tabii ki Tevrat'tan, İncil'den ve apokrif kaynaklardan da sadık kalınarak takip edildiğinde resimli bir roman gibi izliyoruz burayı. Burada biz Meryem'in ikinci mucizesini görüyoruz. Birisi kısır bir anneden Meryem dünyaya gelmişti ve Meryem'in annesi bir mucizeyle Meryem anayı doğurduğunda onun daha 6 aylıkken ilk adımlarına şahit oldu ve endişe etti. Burada ilk 7 adımını atan Meryem'i hemen kucağına alarak daha zamanının gelmediğini ve bu günahkar topraklara basmaması için Meryem'i yerden kucağına alarak onu koruma altına almıştı.
1: Sol taraftaki kim?
0: Sol taraftaki hizmetçisi Meryem'in anne ve babasının varlıklı bir aile olduğu söylenmekte ve evlerinde her zaman onlara yardımcı olan hizmetkarları bulunmakta. Meryem'in annesi Anna daha kırmızı tonlarda bir elbiseyle, himation'la karşımıza çıkarken Meryem Ana'ya her zaman lacivert tonlu bir elbiseyle, başında halesiyle göreceğiz. Burada seçilmiş kişiler azizler olduğunu belirten iki tane de hale vardır. Bakın hizmetçide bu görünmüyor.
1: İlk inşası esnasında mı bu mozaikler peki Kariye'de varlığını sürdürmeye başladı? Yoksa sonraki yıllarda ya da sonraki yüzyıllarda mı bu mozaik işlemelerini görmeye başlıyoruz? Çünkü siz ilk etapta inşa sürecine değinirken çok eski bir yapı, yüzyıllar öncesine dayanan bir tarihten bahsettiniz.
0: Doğru. Belki de burada daha farklı tapınaklar da var idi bir zamanlar. Ama bunlarla ilgili herhangi bir kalıntı yok. Ama ilk yapılan kilise zamanla tahribata uğratıldığı için kasıtlı bir şekilde. İkonoklazm dönemi bu resimlere karşı açılmış bir savaştır. Ve o savaş döneminde zaten hiçbir resim bırakmaksızın kent içerisindeki tüm yapılar zarar görmüş. Ayasofya buna dahil. Ve Ayasofya'daki en erken mozaik 9. yüzyıldır. Ama biz burada 1320'lerden mozaikler görmekteyiz. Çünkü daha evvelden var olan mozaiklerin üzerine belki mozaik tabakası geldi ya da freslerin üzerine fres tabakası yapılabiliyor. Bu sanatı uygulayarak eski olan kapatılıp yerine yenisi yapılabiliyor. Anadolu'da çok örnekleri var bunun. Katman katman daha evvelden yapılan resimleri rastladıkça mesela bulabiliyorsunuz. Ama burada Osmanlı döneminde yapılmış bir kireç tabakası söz konusuydu. Ve bu kireç tabakası açıldığında altından o muhteşem fresler ve mozaikler tekrar gün yüzüne çok iyi korunmuş vaziyette çıktı. Belki diyoruz bu yine bir Hristiyan şehrinde olsaydı, Katoliklerin elinde olsaydı Ortodoks sanatı, Katolikler herhalde bu kadar merhametli davranmayacaklardı. Belki hepsini yıkıp yerine daha büyük bir yapı inşa edeceklerdi. Daha güzel, daha kendilerine göre estetik, aziz vazelerle süsleyeceklerdi bu yapıyı. Ama Osmanlı 437 seneye yakın bu mozaikleri üzerine kapatmak suretiyle, ki bazı bölümleri tahta kepenklerle kapatılmış, bunlardan biliyoruz bazı seyyahların yazmış oldukları hatıralardan. Yani dönem dönem bazen Meryem Ana, bazen Hazreti İsa'nın tasvirini gören seyyahlar gördüklerini yazmışlar.
1: Osmanlı Devleti döneminde de önemli mimarlar vardı. 400 küsür sene Osmanlı'nın himayesine kaldı dediniz. Yeni eklenen mozaikler ya da freskleri görüyor muyuz o dönemde? Yoksa sadece bütünlüğü mü korudular?
0: Bütünlük korunuyor. Aslında Fetih'ten hemen sonra Kariye Camii'ye dönmüyor.

0: 2. Beyazıt döneminde Kadi'nin cami olması kararlaştırılıyor ve bununla ilgili çalışmalar başlatılıyor. Normalde tahrip ederek yerine yenisini yapabileceğiniz bir şey. Ama üzerini kapatmak herhalde çok vizyon sahibi insanların düşüncesiydi ki bunu kapatıp korumak mozaiklerin de günümüze gelmesini sağladı. Çünkü ben emsallerini yurt dışında göremiyorum. Çünkü Kadi hakikaten o konuda yegane bir örnek. Hem sanat tarihi değeriyle, işçiliğiyle hem de içerisindeki teolojik anlatılarla aslında bizleri çok etkilemekte. 437 sene onun kapalı olduğu dönem. Yani ondan öncesi de var ama Osmanlı'nın fethiyle beraber Kadi'nin korunması ve bugüne kadar gelmesi, yurt dışında mesela bu örnekleri çok fazla görmüyoruz.
1: Dışı sade, içi etkileyici. Belli bir dönemde müze olarak kullanıldı ve çok eski bir tarihe sahip. Yüzyıllar geçmesine rağmen içerisindeki o nadide mozaikler günümüze kadar ulaştı. Diğer müzelerden Kariye'yi ayıran özellikler neler peki? Yani bu mozaiklerin işlenişi mi yoksa anlamı mı?
0: Kariye'nin tabii ki kendine özgü mozaikleri, freskleri ve yapının bütünüyle beraber baktığımızda Bizans kilise cami tarzındaki yapılarla benzerdir. Çünkü dış cephenin taş, tuğla ve harç işçiliğiyle inşa edilmiş olduğunu görürüz. Ama uzaktan baktığımızda sanki böyle elimizde bir maket gibi sempatik bir şekilde karşımıza çıkar. Hemen yakınındaki Draman'da Fethiye Cami olarak bildiğimiz yapı da bir kilise camidir. Pamakaristos Kilisesi olarak bilinir. Bol kubbeli, dalgalı ve estetik mimarisiyle Kariye'de benzer şekilde yapılmış ama mozaikleri açısından Kariye diğerlerinden üstün bir şekilde ayrılır diyebiliriz ve korunmuş olması açısından. Çünkü korumak çok önemli. Yunanistan'a gittiğimizde örneğin birçok bölgeyi gezerken orada hep burada varmış, vardı gibi sözlerle biz gezimizi tamamlarken burada ise bakın var, yerinde gösteriyoruz. Hatta ben rehberlik yaparken de bazen 50, 60, 70 yaşın üzerinde Hristiyan gezginlerin İstanbul'a geldiğinde Kare'deki resim sanatını ve teolojik detayları öğrendiğinde onlara bu bilgilerin öğretilmemiş olduğunu da görüyoruz. Ben çok kez şahit oldum. Yusuf'un oğlu mu varmış diye soranlar oldu. Yusuf evli miymiş gibi sorularla karşılaştık ki Yusuf bir marangoz. Hazreti İsa'nın marangozluğu da Yusuf'tan gelmekte. Ama buradaki bilgilerde bir kopukluk var çünkü apokrif anlatılmıyor. Bugün İstanbul'a gelen gezginler de Yunanistan'dan gelenler özellikle onların apokrif kaynaklardan eğitim almadıklarını da görüyoruz ve bunu da biliyoruz. Çünkü normalde kanonik İncil'ler çocukluktan itibaren kendilerine aktarılan ama apokrif İncil'ler ise onlar için sürpriz olan bilgiler.
1: Dördüncü görsele bakalım. Bu arada dış cephesini ekrana getirdik. Kariye'nin mozaiklerle kaplı yapının anlatısını Selçuk Eracun bizlere ifade ediyor. İşte yeni bir görsel. Biraz karmaşık geldi bana. Evet, neler biraz söylersiniz bununla alakalı?
0: Normalde kronolojik bir sıra vardır. Ben de 2001 yılında yazdığım bir kitapta bu sırayı oturtması için aslında gezginlerin daha kolay akıllarına kalması için bir sırayı belirlemiştim.
1: Bir yemek sofrası mı orası?
0: Burada evet 3 tane din adamı görüyoruz. Bu din adamları Hazreti Meryem'in yine çocukluk anlatısından yola çıkarak buraya baktığımızda babası Joakim tarafından kutsanması için tapınağa getirilmesini anlatmakta. Şimdi buradaki resim sanatı aslında o kadar farklı ki yapıyı gezerken hangi noktada durup hangi yöne bakarsanız aslında size doğru çizilmiş bir perspektif görüyorsunuz. Yani perspektif yayılmış hemen oradaki din adamlarının üzerindeki kemer gibi, oradaki kiriş gibi.
1: Üç boyutlu mu deniyordu onu?
0: Üç boyut burada kullanılmış.
1: Yani yüzyıllar öncesinde bile günümüzde ifade edilen üç boyutlu çizim kullanılmış. İnanılmaz.
0: Ve burada o üç boyutu şöyle hemen görebiliriz. Mesela din adamları, arkasında ağaçlar, onların arkasındaki mimari yapılar derinlemesine gidiyor. Yani arkada hep bir şeyler daha görüyorsunuz. İnanışa göre bu resmi yapanlar papazlar, yani sıradan insanlara yaptırılmıyor bu tasvirler, ikonlar, ikona diyebiliriz bunlara. İkon, eikon, resim, suret ya da tasvir anlamına geliyor. Ve bu tasvirleri çizen kişiler manastırlarda eğitim alıyorlar. Göz, kulak, burun, ağız üzerine uzmanlaşıp bazen birkaç kişinin bir araya gelerek bu eserleri ürettiğini ama semavi olan renklerden yola çıkarak bu resimleri kurguladıklarını ve her bir resmin içerisinde yan yana geldiğinde diğer resimlerle beraber bazen ikonografik göndermeler yapıldığını da biliyoruz. Yani bir resmin yanına başka bir resim geldiğinde anlam farklılaşabiliyor.
1: Bu bence daha ilginç. Yani tek başına farklı bir anlam, yanına başka bir resim geldiğinde, ikon geldiğinde bambaşka bir mana çıkıyor.
0: Gelebiliyor. Burada altın fon vardır. Tessera dediğimiz cam üzerine 24 ayar civarında altın ince bir tabak olarak yerleştiriliyor, üzeri sırlanıyor. Ve bu küçük küçük tesseralar yerleştirildiğinde ışığın da etkisiyle daha güzel, daha gösterişli bir hale geliyor. Çünkü o dönemde meşale gibi, mum gibi aydınlanma araçlarının olduğunu düşünürsek hareketli ve dalgalı bu ışık etkisini daha da arttıran bir özelliğe de sahipti. Mesela mozaiklerdeki bu altın fon için uzmanlar, sanat tarihçileri, din adamları şöyle düşünürler. Bu bir ayna gibi aslında din adamları bunu icra etti ve bu aynadan azizlere bakanlar onlara da diğer taraftan hani hakiki alemden azizler bakarak karşılıklı böyle bir pencerenin oluştuğunu düşünüyorlar ve bazen ters perspektif görüyoruz kariyede.
1: Nasıl oluyor
0: bu ters perspektif? Örneğin kapı olarak baktığımızda bir V görürüz. Bir noktada birleşir ama kapıları iç içe görürüz. Burada ise tam tersi. Aşağıdan başlıyor nokta ve V yukarı doğru dağılıyor bu resimde olduğu gibi. Çünkü din adamlarının, papazların, ressam papazların resme bakanları da resmin içine katmayı arzuladığını düşünüyoruz. Ve bu etkiyle beraber mozaikleri izleyenler daha da bir kendisinden geçiyor ve mozaiğe dahil olduğunu hissederek oradaki dini hikayeyi, bunu vaaz yoluyla aldıkları için aslında okuma yazma bilmeyen için yapılmış bir şeydir bu. Çözümdür. Okuma yazma yok ama o insanlara, cahil insanlara dini bilgiyi vaaz öğretiyorsunuz ve ikonlarla bunu pekiştiriyorsunuz. Her bir ikona da anlatılan hikaye zaten daha önceden almış olduğu eğitimde onların kodlarında zaten kayıtlı. Ve o anda şeyi çözüyorsunuz. Yani burada bir mucize var. Burada bir yolculuk var. Ama bu yolculuğu kim yapıyor? Kimlerle yapıyor? Nereye gidiyor? Bunları çok rahat söyleyebiliyorlar.
1: Bu anlattıklarınızdan şunu anlıyorum. Bu yapıt dini, siyasi ve sanat tarihi açısından birçok perspektifi barındırıyor. Farklı noktalardan yaklaşabiliyoruz yani.
0: Ben yıllar önce bir röportajımda Kariye benim üniversitem demiştim. Hakikaten de bir üniversite gibi Kariye'yi çalışabilirsiniz. Ve fasiküller yazılmıştır Kariye için, kitaplar yazılmıştır buraya anlatan. Ama hala yazılması gereken kitaplar olduğunu düşünüyorum burayla ilgili. En derin çalışmalardan bir tanesini 1948 ve 58 yıllar arasında Amerikan Bizans Enstitüsü yapıyor. Burada uzmanlar tarafından santim santim o mozaiğin üzerindeki kireç tabakası, badanalar sökülürken aslında aynı zamanda bunların detayları da kayıtlara geçiyor. Ve o üç fasikülde Kariye'nin mozaikleri hem teolojik olarak hem sanat tarihi açısından hem mimari yönleriyle hem de onların ikonografik açılımlarında da gönderme yapacak şekilde ilk eser oluşturuluyor. 48 ve 58'li yıllar arasında. Thomas Whittemore da var bu restorasyonu tamamlayan kişi. Çok ilginç bir bilgi vereyim. Belki ilk defa duyacaksınız şimdi. Ben Kariye'de çalıştığım yıllarda Ayasofya Müzesi'nin Koruma Turizm Derneği'nde çalışmıştım. Bir 7 sene kadar. Kariye'de Ayasofya'ya bağlıydı. Bizans yapıları olarak baktığımızda 9 tane Ayasofya'ya bağlı yapı vardı. Ve Kariye onlardan bir tanesiydi. Yıllar önce burada ünlü bir yazarımız görev yapmış. Gece bekçisi olarak. Ve bu bilgi çok örtük kalmış, gizli bir bilgi olarak kalmış. Ben bizzat kendisinden bu bilgiyi duydum. Yaşar Kemal'in yazarlığa başlamadan önce halı tamirciliği yaptıktan sonra görev aldığı bir yer Kariye. Ve Thomas Whittemore'a...
1: İnanılmaz, ilk kez duyuyorum.
0: Evet, Thomas Whittemore'a işe girmesi için ricada bulunan kişi de Abidin Dino. Abidin'e söyledim dedi Yaşar Kemal, bize bana söyledi. Hatta gece kaldığı yatağı ve yeri de göstermişti. Burası benim yatağımdı. Gece burada yatıyordum. İşte hem halı tamiri, daha sonra hava gazı sayacı okuma işine geçiyor. Ve sonra işte yazarlıkla beraber parlıyor. Bu bilgiyi hakikaten çok az insan biliyordu. Herhalde onun ağzından duymak da bana nasip oldu.
1: İnanılmaz bir perspektife, çeşitliliğe sahip. Din, siyaset, kültür, tarih ekseninde Kariye'nin birçok husus barındırdığını sizin kıymetli anlatınızdan anlıyoruz. Ayasofya dediniz son cümlelerinizde. Şunu merak ediyorum. Şimdi sanatsallıktan bahsediyoruz, mozaiklerden bahsediyoruz ve barındırdığı hikayeleri bizlerle buluşturuyorsunuz. Kariye Ayasofya'dan daha mı sanatsaldı? Ya da sanatsallık açısından Ayasofya Kariye'nin daha mı üzerindeydi?
0: Mimari açıdan Ayasofya'yı mukayese etmek imkanı pek yok. Fakat daha minimal, daha bir minyatür şeklindeki mozaik müzemiz, ki yabancıların şeydir, tabirdir bu. Mozaik müzesi gibidir Kariye. Ayasofya'da olmayan özelliğiyle aslında orada ayrışıyor. Çünkü Ayasofya devasa bir yapı. Abidevi bir tapınak ve 7500 metrekarelik bir alan üzerine oturmuş bir yapı. Yani çok küçük olduğu için Ayasofya'nın kenarına bile koyabilirsiniz Kariye'yi. Tüm kompleksi de koysanız yine o kadar alan tutmayacaktır. Fakat buranın en büyük özelliği ünvanını layıkıyla taşıdığı gibi mozaikleridir. Ayasofya'da çok az sayıda konulu mozaik var. Onun haricinde süsleme açısından bitkisel geometrik desenler kullanılarak ya da altın fonlarla, ki bu da büyük servettir. Hakikaten bu işi yapmak büyük ustalık gerektirir. Herkesin becerebileceği bir iş değil. O küçük taşları duvarla yerleştirmek ve bunların binlerce yıl ayakta kalmasını, yüzlerce yıl ayakta kalmasını sağlamak hakikaten çok zor bir iştir. Ve bunları yerleştirirken açısını da ayarlıyorsunuz. Bunlar da hesaplanıyor. Kariye'de ise biz daha farklı bir sanatı görüyoruz. Burada teolojik anlatımın bir Hristiyan inanana kendi dinini anlatacak şekilde yerleştirilip resimli bir roman okur gibi sayfa sayfa aslında gezdiğinde, o kronolojik sırayı takip ettiğinde inanılmaz zevk veren bir şekilde tasarlanmış ve bunu tasarlayan kişinin hakikaten elini sıkmak gerekiyor o dönemde. Burada kendi yaşamına ve ölüm ötesine de göndermeler yapmış. Çünkü biz kutsal kitaplarda, kutsal metinlerde geçen ölüm ötesini bilmiyoruz. Ama buradaki anlatılarda, paraklesyon dediğimiz mezar şapeli bölümünde eskatolojik denilen ölüm ötesini anlatan kurgularda bulunmakta. Ve burada kutsal metinlerde geçen ateş göllerinden tutun da son yargı sahnesinde ruhların tartılması gibi, günahkarların cennete atılması ve iyi yürekli insanların, dindarların, din şehitlerinin, kutsal erkeklerin, kutsal kadınların cennetin kapısında Aziz Petrus'un arkasında bekleyerek eldeki anahtarla cennete girişini tasvir ettiğini de görüyoruz.
1: Kariye olmasaydı o dönemin sanatsal yapısı zor anlaşılırdı ya da Bizans'ın sanata bakışı zor anlaşılırdı diyebilir miyiz? Yani Kariye bu anlamda büyük bir yer kaplıyor yorumu yanlış olur mu?
0: Belki bir dönem önce, yani tahrip olmadan önce benzer yapılarda vardı. Konstantin Lips Manastırı gibi, Fethiye Camii gibi, mesela Fethiye Camii'nde de mozaikler vardır. Mezar Şapeli dediğimiz yan bölüm, orası da müze olarak kullanıldı. Şu anda restorasyon yapılıyor. Ama ana binada herhangi bir mozaik görme şansımız yok. Olsaydı mukayese etme şansımız olurdu. Fakat Kariye'yi diğerlerinden ayıran Theodoros Metaküites gibi bir entelektüel şairin burayı kurgulamış olması. Çünkü Metaküites Kariye'yi yaptırırken aslında kendisi burayı Hazreti Meryem'e ithaf ettiriyor. Çünkü Meryem'in Hazreti İsa gibi Tanrı'nın vasıflarına haiz bir peygamberin, onun özelliklerine sahip bir peygamberin sınırsızı içinde barındırmasından dolayı şiirler de söylüyor Hazreti İsa'ya ve yapıya, Meryem'e, onları övüyor. Ve bu doğrultuda kendi mezarını da seçerken cennetin kapısına yakın bir şekilde kendisini yerleştiriyor ve ilahi ışığın gelebileceği pencerelerle de melekleri kendisine bekçi ediyor.
1: 5 numaralı görsele bakalım. Yine görseller üzerinden sohbetimizi sürdürelim. Kariye'yi konuşuyoruz. Yüzyıllar öncesine gidiyoruz. Mozaiklerin hikayelerini Selçuk Eracun bizlerle buluşturuyor. 5 numaralı mozaikte, görselde ne anlamamız gerekiyor? Yine bir öncekine ben karışık dedim ama bu da herhalde 3 boyutlu diye tabir ettiğimiz bir görsel.
0: Aynen öyle. Bir tonozun içerisinde yayılmış perspektifi izliyoruz burada. Hazreti Meryem'in tapınağa verilmesi tasviridir bu. Hazreti Meryem daha 3 yaşındayken anne ve babasının kendi aralarında söz verdikleri gibi Meryem'i dindar bir kişi olarak yetişmesi için tapınağa takdim ettiler. Ve aslında tapınakta Meryem Zekeriya'ya emanet edildi. Burası çok ilginçtir. Çünkü Kur'an'da geçen hadislerle, hatta Sultanahmet Camii'nin mihrabın üzerinde geçen bir kitabede Meryem hakkında yazılan bir mesaj vardır. Zekeriya ne zaman tapınağa girdiyse her zaman ona getirilmiş bir parça yiyecek buldu, ekmek buldu. Kutsal yemekten, belki manna'dan bir parça buldu. Ve bu camilerimizin hemen mihrabının üzerinde yer alıyor ki olayın gerçekleştiği yerde burası. Çünkü sahnenin hemen üzerinde, Zekeriya'nın hemen sırtında ikinci kez Meryem Ana'yı görmekteyiz. O Kibarion denilen 4 tane sütun taşıdığı yapı kutsalların kutsalları olarak geçiyor. Burası yüksek rütbedeki din adamlarının oturabildiği bir yer. Orada taht benzeri bir koltuk var ve Meryem Ana burada ergenlik çağına kadar kalıyor. Dini eğitim alıyor ama her gün ona bir melek elinde getirmiş olduğu kutsal ekmekle Meryem'i besliyor. Ve Meryem'in karnı bu şekilde doyuruluyor. Etrafında yine sahnenin devamında...
1: O kalabalık ne peki? Sağındaki ve solundaki kalabalık ne? Sağ arkadaki kalabalık?
0: Ellerinde meşale tutan bakireler var. Meryem de bir bakir olarak tapınakta. Ve daha sonra bu bakirelerden seçilen 7 kişi tapınağın örtüsünü örmek için birer yün çilesi alıp tapınağın örtüsünü örecekler. Ta ki ergenlik çağı geldiğinde Meryem'in tapınağa veda etmesi için bir mucizenin gerekmesi gibi. Az önceki mucize Meryem'in aslında tapınaktan ayrılırken emanet edilebilecek kişinin seçilmesiyle ilgiliydi. Bu onun hemen öncesinde olan bir sahne.
1: Hemen 6'ya bakalım. Orada da ölüm sahnesi mi var? Bu nedir?
0: Bu en dramatik sahnelerden bir tanesi. Cami olduktan yıllar sonra tesadüfen bir parça sıva düşünce ortaya çıktığı yazılıyor kaynaklarda. Biz burada kimesis denilen Meryem'in son uykusunu, ölüm sahnesini görmekteyiz. Meryem Ana'nın hemen başucunda Aziz Petrus elinde buğurdanlıkla beraber onu son yolculuğuna ebedete yollarken hemen yukarısında ise bir gri tonlu badem şeklinde bir bölüm var.
1: Burası, o en tepedeki ne? Kolları iki yana açılmış gibi olan şey.
0: Bu gri bölüm mandorla diyoruz bunu. Bu mandorla Hazreti İsa'yı sarıyor. Tepesindeki gri kollu olan bölüm ise Serafim adındaki bir melek. Bu melek Hazreti İsa'yı cennetten getiriyor. Ve İsa annesinin ruhunu, bakın bebek şeklinde ruhu, annesinin kucağında ve cennete doğru çekiliyor. Yani Serafim'in görevi burada. Hazreti İsa'nın yeryüzüne gelip annesinin son yolculuğunda ona eşlik etmesi ve onu cennete götürürken beraberinde Meryem Ana ve İsa'nın cennete çekilmesi tasviri.
1: Bir sonraki görselde biraz daha detay var, ona da bakalım. 7. görsel, buyurun.
0: Bu daha yakın planda, evet, Hazreti İsa'yı görüyoruz. Hazreti İsa'nın hemen etrafındaki hale içerisinde haç motifiyle beraber diğerlerinden ayrılır. Yani haç motifi bir tek Hazreti İsa için yapılıyor. Onun haricinde ne Meryem Ana'da ya da ne de diğer azizlerde haç figürünü görmüyoruz. Ama çocuk Meryem'de de bir haç yok. Bakın. Hı hı. Etrafındaki psikoposlar, melekler, onların yakınları ağlıyorlar ve Meryem'in son yolculuğunda Meryem yatakta yatarken daha geç dönemde yapılan ikonlarda burada bir figür daha ekleniyor. Bu figürde bir Yahudi Meryem'in yatağını devirmeye çalışırken bir melek tarafından elleri kesiliyor.

0: her bir kaburga diliminde onun Yahudi ataları bulunuyor. Yahudi ataları tek tek ismen ve resim olarak burada tasvir edilmiş. Madalyonun tam ortasında ise Meryem Ana'yı ve çocuk İsa'yı görüyoruz. Bu kubbelerin içerisinde yerleştirilmiş mozaik sanatı hafif tahrip olmuş bazı kısımları ama yine de kalan şekliyle bile fevkalade iyi durumda.
1: 9 numaralı mozaikte bir müjde göreceğiz. Detaylandıralım. Sağdaki ve soldaki görüntü nedir?
0: Bu müjde Meryem Ana'yı şoka uğratmış. Çünkü bakire bir genç kız Cebrail tarafından gelen mesajda hamile kalacağını öğreniyor. Ve onun bu endişesi sanatçı papazlar tarafından, ressamlar tarafından mozaikle buraya çok iyi bir şekilde nakşedilmiş. Biz sıklıkla zambak figürü de görebiliriz. Mesela zambak figürü Meryem Ana'nın da sembollerinden bir tanesidir. Zambak figürü aynı zamanda kendi kendini dölleyebilen nadir çiçeklerden de bir tanesidir. Yani Meryem diğer bir adıyla Batılıların tabiriyle güveysiz gelindir. Meryem rahmine bir erkek oğul bırakılarak Ruhul Kudüs tarafından burada anlatıldığı kadarıyla gebe kalmıştır. Oğlu Davut'un tahtına çıkıp Yakup'un saltanatını sürecektir. Ama Meryem Rabbimin dediği olsun fakat ben bakire bir kızım bu nasıl olur dediğinde Allah için kabili mümkün olmayan hiçbir şey yoktur diyerek melek ona son cümleyi söylemiştir.
1: Onlarca mozaik var Kariye'de. Siz de defalarca Kariye'yi ziyaret ettiniz, geziler düzenlediniz, fiziki anlamda oralarda bulunup anlattınız. Size en etkileyen mozaik dediğimde ve en etkileyen hikaye dediğimde hangisini bir adım öne çıkartırsınız?
0: Belki sanatsal olarak çok gösterişli değil ama fresklerde ben Hazreti Yakup'un rüyasını anlatmayı çok sevdim. Yıllarca bunu anlatmaktan ayrı bir haz duydum. Çünkü Yakup'un rüyasında iki kez orada tasvir ediliyor. Bir, Urfa'ya kaçarken yolda yaptığı yolculuk sırasında uykuya dalması ve bir merdiven görmesi. Bu merdivenin ucunda Tanrı'yı görmesi ve meleklerin iki alem arasında gidip gelen bir şekilde bu merdivenden inip çıkması ki orayı işaretliyor. Taşlarla ve zeytinyağı dökerek oraya. Buraya Beyt El diyor. Tanrı'nın evi, Allah'ın evi olarak adlandırılıyor. Ve yolculuğu bittikten sonra amcasının yanında kalarak ondan birlikte çalışıyor. Bir 7 sene kadar çalıştığında amcası ona hizmetlerin karşılığında sana ne vereyim dediğinde o da aşık olduğu amcasının kızı Rahel'i istiyor ama orada bir kural var. Daha yaşlı olan kızın evlenmesi icap ediyor. Ve onun evlenmesi için önce ablasıyla evleniyor ve daha sonraki dönemde iki eşiyle beraber buraya geliyor. Burada uykuya dalıyor ve uykusunda bu sefer bir adamla güreşiyor. Kahire'de kanatlı bir melek olarak tasvir edilmiştir. Bu kişi yenişemiyorlar sabah şafak sökmek üzere ve adam diyor ki beni bırak gideyim. Çünkü diyor şafak söküyor. Yakup ona diyor ki beni mukaddes kılmadıkça seni bırakmam diyor. Tamam diyor senin adın bundan sonra İsrail'dir diyor. Sana artık Yakup denilmeyecek, sana İsrail denilecek çünkü sen bu güreşte Tanrı'yı yendin diyerek İsrail'in bugünkü kelime anlamını bu rüya ile beraber pekiştirmiş oluyorlar.
1: 10'la 11'e de bakalım. Pantokrator, İsa mozaiği ilintili olarak bu görsellerde karşımıza çıkacak.
0: Pantokrator İsa tasviri oldukça yaygın ve oldukça da muhteşem bir resim sanatı. Bunun daha da büyük bir versiyonu bulunmakta. Kariye'nin hemen giriş kapısı üzerinde, cümle kapısından girdikten sonra hemen iç bölüme geçen kapının üzerine yapılmış. Sağ eliyle takdis eder şekilde Hazreti İsa, sol eliyle de kutsal metin kitabı tutmakta ve burada bazen İsa'nın vücut ölçülerinin birbiriyle orantısız yapıldığını görürüz. Hatta bazen bir kulağının daha yukarıda yapıldığını, bir kulağının daha aşağıda yapıldığını görürüz. Burada izleyeni etkilemek amacıyla gözlerine baktığınızda sanki mozaik sizi takip eder hissi de verir. Yani bu hissiyatı oradaki sanatçılar bilinçli bir şekilde yapıyorlar. Çünkü buradaki mesaj aslında

0: inananlar için artık Eminelerdesiniz ve bir peygamber, bir orada dini otorite sizi koruyor. Bu hissiyatla beraber kapıdan içeri giren ibadet için bir kronolojiyi izliyor. Ve bu kronolojide ilk önce durak var. Bu durakta ikonların öpülmesi, mum yakılması gibi bazı yapmanız gereken ritüeller var. Direkt iç bölüme girmiyorsunuz ki bu aslında bir hazırlık aşaması oluyor aynı zamanda. Pantokrator İsa'nın esas mozaiği hemen karşımıza geldi şimdi. Bakın hemen sol tarafta İC ve yan tarafında XC yazıyor Hazreti İsa'nın iki omuzunda. Bunlar İsa Mesih, Jesu Christo. Alt tarafta Hora, Tonzonton yazıyor sağ tarafta. Bu Akatistos adındaki bir ilahide geçen bir sözle örtüşüyor. Ve yaşayanların diyarında Lord'umun önünde yürüyeceğim sözüne ithafen aslında Kari'ye bu isimle adlandırılmış. Çünkü ölülerin diyarı sur dışındaki mezarlık alanıydı. Kari'ye belki yakışacak olan o dönemde en özel isimlerden bir tanesi buydu. Ve Akatistos ilahisindeki söz buraya mozaik olarak yapılıyor. Kari'nin ikinci anlamı, en çok da bilinen anlamı oluyor.
1: 34.'e bakalım. Biraz önce anlattığınız anlatıyla belki ilişkilendirebiliriz. 34 geldi.
0: Burada Hazreti Süleyman'ı görüyoruz. Hazreti Süleyman kutsalların kutsalını Siyon'daki çadır tapınaktan alarak içinde 10 emir taş tabletleri, Stamnos ve Menorah denilen 7 kollu Yahudi şamdanı, içinde bir omar dolusu man denilen kutsal yiyeceğin bulunduğu mukaddes emanetleri alıp Süleyman mabedine taşımak için bunlara eşlik ediyor. Ve hemen yan tarafında bir sahnede ahit sandığının bu mabede yerleştirilmesini görürüz. Ahit sandığı çok konuşuldu biliyorsunuz. Televizyonlarda günlerce, haftalarca, yıllarca aslında bu konular hep konuşuldu.
1: Ahit sandığının... Hala anlaşılmış da değil, hala konuşuluyor, değil. Merak ediliyor.
0: Ayasofya'da
1: bir gizem var.
0: Başka bir yerde midir, hep konuşulur bu. Ahit sandığının en güzel tasvirlerini Kahire'de görebilirsiniz. Hatta Ayasofya'daki Serafim meleğini de az önce gördük. Hazreti İsa'nın mandorlasını yukarıya doğru çeken Serafim 2009'da Ayasofya'da çıktığında bir kafa karışıklığı olmuştu bununla ilgili. 6 kanatlı melek 4 kanatlı kerubi ile karıştırılmıştı. Ama Kariye bu konuda en güzel örnektir. Çünkü içerisinde kutsal metinlerdeki birçok tasviri 14. yüzyılda yapıldığı şekilde görmek mümkündür.
1: 12 ile 13'e de bakalım. Görseller eşliğinde, mozaikler eşliğinde Kariye. Buyurun.
0: Bu Hazreti İsa'nın son yargı sahnesindeki bir tasviri. Paraklesyon dediğimiz mezar şapelinin eskatolojik hikayesini anlatan bir tasvirdir bu. Dikkatli bakıldığında Hazreti İsa'nın ellerinde delik görürüz. Siyah siyah noktalar vardır. Bunlar stigmata denilen çarmıha gerilmesiyle beraber vücudunda oluşan, ayaklarında da tabii bunlardan var, yaraların olduğu yerler. Ve sağ eliyle İsa Meryem Ana'ya doğru aşağıdaki cenneti göstermektedir. Gel ey babamın kutsadığı, daha dünyanın varoluşunda sana bahşedilen cennet der. Al içine gir. İyi yürekli insanlara, inançlı insanlara, kötülükten uzak kalmış, çalmamış insanlar için aslında bir mesajdır. Al onu, daha babamın sana vaat ettiği şekilde içine gir diyerek eliyle, elinin üstüne sunar. Ama sol tarafta aşağıyı göstererek şeytanı ve onun müritlerinin gireceği cehennem ırmağını gösterir. Bu sahnenin hemen altında günah ve semap tomarları tartılır. Aslında burada iyiler ve kötüler birbirinden ayrıştırılır. Günah tomarlarında ağır basanlar cehenneme, iyilik tomarlarında ağır basanlar ise cennete gönderilir. Arada çok da belki esprili bir nüans vardır burada. Beyaz boyayla çizilmiş bazı figürler vardır, zebaniler vardır. Arada kötü tomarın, yani kötülük tomarının aşağı doğru çekilmesiyle kendilerine belki mürit kazanmak için cehenneme doğru yönlendirdikleri bazı ruhları da görebiliriz.
1: 44'e de bakalım. 44 gelsin ekrana. 44'te katliamın emredilmesi var. Nedir bu katliam?
0: Bu katliam sahnesi Hristiyanların başına gelmiş herhalde en büyük felaketlerden bir tanesi. Çünkü o dönemde Hazreti İsa'nın doğumunu bilen 3 tane

0: oğlu Bilgin yolculuğa çıkıyorlar yıldızları izleyerek. Ve üç kahin, üç doğulu Bilgin Herodes'i buluyorlar. Ona diyorlar ki yeni doğan Yahudi'nin kralı nerede? Bu İsa'nın doğumuyla beraber yaşanmış olan hikayelerin anlatısı. Ve onlara diyorlar ki biz elimizdeki sunuları kendisine vermeye geldik ve Yahudi'nin yeni bir kralı var. Ama Herodes oranın kralı ve en güçlü kişisi. Şaşkınlıkla onları dinliyor ve daha sonra hemen araştırmaya başlatıyor adamlarını. Ve hakikaten Kehanetler kitabında yazan bir bilgiye göre bir bakirenin gebe kalacağı, erkek bir çocuk doğuracağı ve bu çocuğun gelecekte Yahudi'nin kralı olacağı bildirilmiş. Ve takriben bu çocuk 2 yaşının altında. Dolayısıyla 2 yaşının altındaki tüm erkek çocukların öldürülmesi için burada Herodes emir veriyor. Ve Romalı askerler bir katliama başlıyor. Kimisi bebekleri havaya fırlatıyor. Aşağıdan bir asker mızrakla çocuğu deşiyor. Kimisi yere yatırılıp kalbine, karnına bıçak darbeleriyle bu çocukların katli gerçekleştiriliyor. Ve 2 yaşın altında 2 kişi daha var. Birisi Vaftiz Yahya, bir tanesi de Hazreti İsa. İsa daha önceden gelen bir vahiy ile
1: evet.
0: Mısır'a kaçtı. Yani Hazreti Yusuf'un rüyasında Cebrail Aleyhisselam ona dedi ki aileni al ve Mısır'a kaç. Çünkü Herodes size zarar verecek. Dediği için aile artık orada değil ve Mısır'da emin ellerde. Ama tehlikede olan bir kişi var. O da Elizabeth'in ve Zekeriya'nın oğlu Vaftizci Yahya. Onlar da bir mucizeyle kurtuluyor. Ama Zekeriya tapınakta bulunup oğlunun nerede olduğu söylendiğinde onlara söylemeyince orada şehit ediliyor.
1: İnanılmaz hikayedir. Birçok görsel de var. İfade ettiğiniz her cümleden de ayrı merak ettiğim notlar var aslında ama bir sonraki programda o merak ettiğim hususları da konuşalım. Çünkü onlarca mozaik, onlarca görsel Kariye'ye ilişkin var. Daha günümüze kadar bile getiremedik. Yüzlerce yıllık bir tarihten bahsediyoruz ama ilerleyen dönemde tekrar kaldığımız noktadan Kariye'yi konuşmak isteriz sizlerle. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. Kariye'yi anlatmak benim için büyük bir keyif. Bu fırsatı verdiğiniz için ben size teşekkür ederim.
1: Estağfurullah. Bizler için de büyük bir zevkti. Sizin önemli bilgilerinizi, güzide anlatılarınızı dinlemek bizim için de onur verici. Efendim Kariye'yi konuştuk. Yüzlerce yıl önce inşası gerçekleşen ve günümüze kadar gelen birçok toplum tarafından da kullanılan bir yapı, mimari özellikler açısından da birçok şey ifade eden bu yapıyı görseller eşliğinde İstanbul Rehberler Odası Başkanı Selçuk Eroç'un bizlere anlattı. Önümüzdeki hafta evvel zaman içinde de yeni konu ve konukla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

0: Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 24. Kocaeli

0: Bursa ve Balıkesir 34, Sakarya 33. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 19. Konya ve Kayseri 34, Kayseri ve Sivas 31. İzmir rüzgarlı. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 25. Denizli 39, Aydın 41, Muğla 38, Manisa 37. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 34, Adana 36, Kahramanmaraş 40, Hatay 33. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 23. Bolu ve Samsun 30, Karabük 32, Rize 29. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 15. Malatya 38, Erzincan 36, Van 29, Ardahan 26. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 40, en düşük sıcaklığı 23. Mardin 36, Şanlıurfa 42, Siirt 37 ve Diyarbakır 41 derece.
1: Seramik hava durumunu sundu.
2: Euro bölgesi. Maastricht kriterlerine tabi olan ve ortak para birimi Euro'yu kullanan Avrupa Birliği üyesi ülkelerin oluşturduğu bölgenin adıdır.
3: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken gitti kahve. EFT havale fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı

0: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çitlekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10, 11, 12 Ağustos.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi?

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Anadolu'dan doğduk, emekle büyüdük. Memleketin her köşesine ulaştık, milyonlarla buluştuk. Şimdi de bu başarıya ortak olma zamanı. Kitlekçi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10-11-12 Ağustos. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
3: Benim bankam İş Bankası.
4: İş Bankası Elif'le sunar.
5: Ay böyle çok hazırlıksız yakalandım ev halimle ama.
4: Yani.
5: Sunalım.
4: Tabii tabii, buyurun.
5: İşrep'ten akıllı mı akıllı Maxi. Yatırımla ilgili aklıma takılan soruları İşrep'ten Maxi'ye soruyorum. Anında yanıt alıyorum.
4: O zaman ne diyoruz?
5: Ben isterim, İşrep'im yapar.
4: Harika.

0: veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Ben şu olayı çözeyim, bir daha bu hatunla çalışmam.
2: Hiç geçinemeyen iki dedektif baştan sona hatanın içinde.
3: Hareketlerine dikkat et lütfen. Masada da öyle anormal davranma.
2: Tüm olaylar birbirine karışıyor.
1: Morten Yenstrauss'ı.
4: Yine evli çift kılığında kalacağınız bir oda yırttık.
3: Evli çift mi? Seni gördüğümde bu kadar sevineceğim aklıma gelmezdi.
2: Bu komik dava çok güldürecek. Çılgın Ortak bu akşam 20'de Apara'da.
5: 7 yaş ve üzeri için uygundur.

kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: yokmuş.
1: Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım.
0: Keloğlan ve sevimli dostları Kedi ile Civciv birlikte yaşarlarmış.
1: Animasyon türündeki Keloğlan ve hayvan dostları vizyona girdi. Filmin konusu şöyle. Keloğlan köyünde düzenlenen Balkabağı Festivali sırasında gökten düşen gizemli bir ışığa tanık olur. Aynı anda hayvanlar şatosunda yaşayan Tombik Tekir ve Civciv de bu olağanüstü olayı fark eder. Ormanda yaptıkları araştırma sonunda yolunu kaybetmiş yıldız çocukla karşılaşırlar.
2: Ne oluyor böyle?
3: Beni özledin mi Örümcek?
1: Peter Parker için yepyeni bir gün başlıyor. Fantastik film severlerin heyecanla beklediği Örümcek Adam yepyeni bir gün vizyonda. Destin Daniel Cretton'un yönetmeni olduğu filmde başrollerde her zamanki gibi Tom Holland ve Zendaya var. Film, kimliğinin dünya tarafından unutulmasının ardından New York sokaklarında yapayalnız kalan Peter Parker'ın tam zamanlı süper kahramanlığın getirdiği ağır baskı ve geçirdiği şaşırtıcı fiziksel evrimle mücadelesini ve şehre yönelen gizemli yeni tehditleri konu alıyor.
4: Doğada iyi veya kötü olana nasıl karar verirdin?
2: Kusura bakmayın ya.
4: Öğrencilerimden değilsin değil mi?
5: Göremediğiniz bir tehditle karşı karşıya olsun. Hatta göremediğiniz. Başarılı olan tek ve hissedebilen tek kişi.
2: Aa, demek benim panoma rastladın. O tuhaf tiplerden değilim, inan.
6: Biraz tuhaftır. Ben MJ.
7: Merhaba Örümcek Adam. İyi misin? İçindeki o canavardan kurtuldun mu? Gidip MJ'in nasıl olduğuna bakayım.
2: Bu işten kurtulamayacaksın.
4: Kurtulabilir.
2: Bu kadar büyüdüğünü bilmiyordum. Affedersin, tehlikelisin. Bana güvenmen gerek.
6: Peki. Bu iş çok korkutucu bir hale alabilir.
5: Bu da kim be?
6: Asıl sen kimsin?
2: Frank, lütfen. Gidecek başka kimsen yok.
6: Ama seni seven insan. Gitmesine izin mi vereceksin? Seni sen olduğun için sever. Onu sakın unutma. Ne kadar güçlü olursan ol.
2: Seni özlüyorum May. Ha, tamam, bir saniye dursanız. Bir saniye. Artık lisede değilim tabii. Aa, sen de esnetme yapıyor musun? Çok faydalıdır bak. Hazır mıyız?
1: Are you ready? Yönetmen Danny Boyle'un en iyi film ve en iyi yönetmen başta olmak üzere 8 dalda Oscar kazanan filmi Milyoner yeniden vizyonda. Başrolde Oscar adayı Dev Patel'in bulunduğu filmin konusunu hatırlatalım. Mumbai'nin kenar mahallelerinde büyüyen 18 yaşındaki Jamal Malik hayatının en önemli deneyimini yaşamak üzeredir. Bütün Hindistan'ın gözü önünde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük ödüle tek bir soru uzaklıktadır. Ancak programa ara verildiğinde polis Cemal'i yarışmada hile yaptığı gerekçesiyle gözaltına alır.
8: Nereye götürüyorsun onu?
9: Ben Scotty. Bu şehirdeki tüm kedileri tanırım.
1: Animasyon türündeki özgür kedi Scotty, yalnızlığa alışkın sokak kedisi Scotty ile ev kedisi Katie'nin kesişen hikayesini anlatıyor. Scotty, ev kedisi Katie'nin hayatına girmesiyle kendini çılgın sokak kedilerinin arasında bulur. Bu macera ona aidiyet duygusunu ve bir yuvaya sahip olmanın değerini sorgulatır.
9: Bu Tombul.
10: Yaşasın!
9: Grubun en sakar kedisi.
10: Ya Şeni hep benim üstüme düşüyor.
9: Katie ise benim için ne kadar değerli olduğunu henüz bilmiyor. Ama bir gün ona bunu kesinlikle söyleyeceğim.
11: Eğer bu kediyi bulamazsak şirketimiz kesinlikle batacak.
2: Şimdi elimdesin.
12: Kaçın, köpek geliyor.
10: Onu bir soyalarız. Sen hemen git.
2: Dayan, seni oradan çıkaracağım.
12: Scotty.
13: Sen de bu ayak seslerini duyuyor musun?
2: Biri geliyor.
13: Korkuyorum Scotty.
2: Korkma. Hazır ol. Tabii bir de fındık var.
9: Göründüğünden çok daha fazlasın.
14: Just because you can paint on a canvas, a
1: Karizmatik oyuncu Johnny Depp'in yönetmen koltuğunda oturduğu Modi, Deliliğin Kanadında 3 Gün biyografi türünde bir yapım. Ricardo Scamarcio, Al Pacino ve Luisa Ranieri'yi başrol kadrosunda bulunduran film, 1916'da 1. Dünya Savaşı'nın gölgesindeki Paris'te sanatçı Amedeo Modigliani'nin çalkantılı 3 gününü odağına alıyor.
3: Destruction is creation.

0: What are you doing?
1: I'm hypnotized chicken.
2: Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Ayasofya II Bir Camii'nde sürdürülen Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı koruma, restorasyon ve güçlendirme çalışmalarında yeni bir aşamaya geçildi. Ana kubbedeki restorasyonun güvenli koşullarda sürdürülebilmesi amacıyla kurulan geçici çelik çatı, yüksek güvenlik standartlarına sahip koruyucu brandayla kaplanıyor. Ayasofya'nın ibadete açılışının 6. yılı dolayısıyla açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bilim heyeti rehberliğinde yürütülen uygulamayla tarihi yapının iklim koşullarına karşı korunduğunu, eşsiz mozaiklerin güvence altına alındığını ve tüm çalışmaların özgün dokuya zarar verilmeden büyük bir hassasiyetle sürdürüldüğünü vurguladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi kararıyla mabedin yeniden asli hüviyetine kavuştuğunu hatırlatan Bakan Ersoy, paylaşımında medeniyetimizin en kıymetli miraslarından Ayasofya'yı bilimsel koruma anlayışıyla gelecek nesillere en güçlü şekilde aktarmaya kararlılıkla devam edeceğiz dedi.

Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra. Oliva sözleri Azmi Coşkun'a, müziği Ümit Karabiber'e ait Bildum da Sevdum çalışmasıyla dijital platformlarda ön sırada.

Oyuncuların tepkisini çeken yapay zeka karakter Tilly Norwood ilk uzun metrajlı filmiyle beyaz perdeye hazırlanıyor. Tilly Norwood'un arkasındaki yapay zeka odaklı stüdyo dijital karakterin Misaligned adlı komedi dram filminde başrol olacağını duyurdu. Film Tillyverse adı verilen gerçeküstü bir dijital evrende geçecek. Filmin hikayesinde Tilly'nin düzenli dijital varlığı karanlık ağdan gelen asi bir yapay zeka botuyla karşılaşmasıyla değişiyor.

Hollywood, geçen yıl yapay zeka oyuncu olarak tanıtıldığında sinema sektöründe büyük bir tartışma ortaya çıkmıştı. Özellikle oyuncu sendikaları ve çok sayıda Hollywood yıldızı, yapay zeka ile üretilen karakterlerin gerçek oyuncuların emeğini, yüzünü, sesini ve performansını taklit ederek sektörde yeni bir kriz doğuracağı uyarısında bulunmuştu. Norwood'u geliştiren stüdyo ise yeni film için tamamen yapay zekaya dayalı bir üretim değil, hibrit bir model izleneceğini açıkladı.

Talep üzerine Piyus Senfoni Orkestrası eşliğinde Aralık ayında yeniden İstanbul'a geliyor. 175 yıllık tarihiyle köklü bir geçmişe sahip bale, Çaykovski'nin ölümsüz eseri Fındık Kıran temsilini 26 Aralık akşamı Zorlu PSM sahnesinde sanatseverlerle buluşturacak. Piyo Entertainment organizasyonuyla sahnelenecek başyapıt, etkileyici dekorları, göz alıcı kostümleri ve eşsiz koreografisiyle seyircilerini yalnızca bir bale izlemeye değil, adeta hayal ve gerçek arasında bir yolculuğa davet ediyor.

ihtiyacı ünlü Amerikalı kadın DJ ve prodüktör Sarah Lange 15 Ağustos akşamı Türkiye'ye geliyor. Sert tekno tarzıyla bilinen ve Tomorrowland, Teletek, Monegros gibi büyük festivallerde yer alan DJ'in konser adresi Life Park İstanbul.

Türkiye müzik sektörünün önde gelen caz müzisyeni Anıl Şallıel, Balkan Sessions konseptiyle 13 Ağustos'ta Blind İstanbul sahnesinde. Şallıel, Balkan Sessions'ta cazı Balkan ezgileriyle buluşturarak izleyicilere ritmik, enerjik ve sınırları aşan bir konser sunmaya hazırlanıyor.

Balkanlardan Akdeniz'e rüzgar Datça'da Datçaz'da esecek. Bu yıl 19-23 Ağustos tarihleri arasında ilk kez düzenlenecek Datçaz, Datça'yı Türkiye'nin yeni kültür sanat duraklarından birine dönüştürüyor. Festivalde Arnavutluk doğumlu İsviçreli vokal sanatçısı Elina Duni, Paris'te yetişen ut sanatçısı ve vokalist Melina Vlachos, 2007'den bu yana Belgrad'dan dünyanın dört bir yanına uzanan Naked grubu sahne alacak. Türkiye caz sahnesinin önde gelen isimlerinden jüride Özçelik, Ada Sanlıman ve DJ Bartez de festival boyunca müzikseverlerle buluşacak.

Korsan Kantanförü Eylül ayında başlayacak yeni sezonundan ilk ipuçlarını sanatseverlerle paylaştı. İtalyan sanatçı Olivo Barbieri'nin 40 yılı aşkın sanat pratiğinden 5 tematik seriyi bir araya getirdiği Zaman, Mekan, Geometri sergisi ve Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu'ndan eserleri bir araya getiren artistik direktörlüğünü Doktor Kumru Eren'in yaptığı Perili Haunted, yeni sezonun öne çıkan sergileri arasında yer alıyor.

Depeche Mode, müzikal kariyerinde 45 yılı geride bıraktı. 1980'den bugüne birçok albümü en çok satanlar listesine giren Depeche Mode'u, şöhrete en çok 1981 yılında yayınladıkları Just Can't Get Enough şarkısı kavuşturmuştu. 2026 yılına geldiğimizde Depeche Mode'u hala küresel turnelerde görüyoruz. Grup hala aktif, hala dinamik. Hitap ettiği kuşak değişse de konser biletleri hala sold out. Yani satışa çıktığı an tükeniyor.

yapışta tıpkı canlı veya kurutulmuş bir lavanta demeti gibi görünüyor. Ama bir emeğin ürünü. Örgü lavanta yapımı hem çok kolay hem de çok keyifli. Amigurumi veya dekoratif çiçek olarak kullanılan örgü lavanta buketleri nasıl yapılıyor? Kısaca anlatalım. Öncelikle bir buket örgü lavanta için gerekli malzemeler mor ve yeşil ip, 2-2,5 mm tığ, elyaf, makas, iğne, çelik teli, çiçek teli veya ince tel. Lavanta için 18 ila 25 örgü zincir yaptıktan sonra 3 sık iğne veya 1 sık iğne ve 3 trabzana geliyor sıra. Sıra tamamlandığında örgünüz kendiliğinden kıvrılacak. Şimdi şeridi sıkıca rulo şeklinde sarın ve alt kısmını dikin. Lavantanızın sapı için yeşil iple 25 ila 35 zincir çekin. Dilerseniz içine ince tel yerleştirebilirsiniz. Zincirin üzerine sık iğne yaparak sapı kalınlaştırın. Ve lavanta buketinizin yaprağı için 12 ila 15 zincir çekin. Zincirin bir tarafına sık iğne, yarım trabzan ve trabzanlarla ilerleyin. Diğer taraftan aynı şekilde dönerek ince uzun bir yaprak oluşturun. Sapın alt kısmına dikin. Birleştirme işlemi içinse mor başa sapın ucuna sağlamca dikin. Yaprağı sapın alt kısmına ekleyin. İsterseniz birkaç dal yaparak küçük bir lavanta buketi hazırlayın. Bu modeli yaklaşık 20 ila 30 dakikada tamamlayabilirsiniz.

çocuğa dokunmadan çalınan tek enstrüman var. O da teremin. İcracının alete fiziksel olarak temas etmesine gerek kalmadan iki antenin etrafındaki görünmez elektromanyetik alanları kullanarak çalınan ilk ve en ikonik elektronik enstrüman olan teremin 1920 yılında Rus fizikçi ve mucit Leon Teremin tarafından icat edildi.

Dünyanın ilk elektronik enstrümanı kabul edilen Terem'in özellikle biraz ürpertici sesiyle korku ve bilim kurgu filmlerinde kullanılıyor. Müzisyenin elleri görünmeyen elektromanyetik alanları kontrol ettiği bu enstrümanı vakti zamanında Albert Einstein'da denemiş ve ustalaşması en zor enstrüman demiş.

Son dönemde ise Macaristan'ın prestijli listle üstün sanatçı ödüllerini kazanan terimin virtüözü Khatice Leni sosyal medyada popüler. Ünlü virtüöz için yalnızca notaları çalmıyor. Bedeninin dışında duran ses telleriyle adeta şarkı söylüyor yorumları yapılıyor. İzliyoruz.

0: yıllardır ilk söylendiği dönemde fazla değer görmez, listelerde hak ettiği yerde olmaz. Ve bazı şarkılar vardır ki ilk söylendiği zamandakinin yerini asla tutmaz, hatta onu daha bir kıymetlendirir. İzlence izleyicileri, şimdi sizlere bir dönem hepimizin diline dolanan, seneler seneler sonra yeni yorum katılarak tekrar piyasaya sürülen, kısaca coverlanan şarkıları derledik. Bakalım orijinallerini aratıyorlar mı? Karar sizin.
1: Aşk rüyadır çok zaman
0: dün şeye bak, 2024 yılında kaybettiğimiz Türk sanat musikimizin duru sesi Yüksel Uzel'den dinledik.

Turan Taşan imzalı şarkı 1990 yılında popüler oldu. Sanat müziğinin kraliçesi Emel Sayın da 1992 yılında söyledi "Üzüldüğün Şeye Bak" şarkısını. Hatta o yıllarda K harfine vurgusuyla bir hayli de konuşulmuştu.

Gamzedeyim, deva bulmam, garibim, hiç yuva kurmam. Sözleri Tatyos Efendi'ye ait Uşak makamında Sofyan usulünde şarkıyı 1980 yılında Barış Manço, Kurtalan Ekspres'le birlikte 20. sanat yılı için yayınladığı albümünde yer verdi.

Nostalji denildiğinde elbette ki akla gelen şarkılardan Tek Başına. Türk caz müziğinin efsanelerinden Ayten Alpman, Takvim Yaprakları 1974'ü gösterirken söylemişti.

bugüne birçoğumuzun hatıralarında farklı duygularla yer eden efsane şarkıyı kimler kimler söylemedi ki? Mesela bundan 7 yıl önce Hepsi grubundan tanıdığımız Gülçin Ergül.

Alla Beni Pulla Beni, Ozan ve Seyyah Barış Manço'nun 1981 yapımı sevilen bir şarkısı. Şarkıda Manço'ya eşlik eden isimse Van'da yaşayan kuzeni Deniz Tüney Ali Efendioğlu'ydu.

rock müziğinin bir diğer dev ismi Erkin Koray'ın zamansız şarkısı Yalnızlar Rıhtımı. Şarkının çıkış tarihi 1974. Bir

Sözleri 2025 yılında kaybettiğimiz İlhan Şeşen'e ait Aşık Oluyorum Eyvah'ı müzikseverler ilk olarak 1989'da Nükhet Duru'dan dinledi.

2020 yılında Nükhet Duru şarkıdan 7 yaş genç, 1996 doğumlu genç müzisyen Evrencan Gündüz de Aşık Oluyorum Eyvah'a düet

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çitlekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10, 11, 12 Ağustos.
2: Bir ömre eşlik edecek sarık ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
2: Kendi elektriğini üreten akıllı ev sistemleriyle 4 mevsim konforunu zamlardan etkilenmeden, fatura derdi olmadan yaşarsın.
3: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.

0: Sigortam.net, sigortam.net.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop! Bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı az.

Usta kayakçı Anios Erasosas sıra dışı bir hedef için Arktik'in derinliklerine yol alıyor. Dünyanın en büyük buz şelalelerinden birini kano ile geçmek için Norveç'in Svalbard takım adalarında zorlu bir yolculuk başlıyor.

Geçici buzul şelalelerine ulaşmak için buz sahanlıklarında kilometrelerce yürümek, tehlikeli uçurumlara tırmanmak ve donmuş nehirlerin izini sürmek gerekiyor.

zaman araştırmacılar müzik dehası Mozart'ın ergenlik döneminin başlarında bestelediğini tahmin ettikleri daha önce bilinmeyen bir müzik eserini Almanya'daki Leipzig kütüphanesinde ortaya çıkardı. Eserin 1760'lı yıllarda bestelendiği ve neredeyse 260 yıllık olduğu belirtiliyor.

Yaklaşık 12 dakika süren, Yaylı Çalgılar Üçlüsü için yazılmış 7 küçük bölümden oluşan besteyi uzmanlar, Mozart'ın tüm eserlerini kapsayan Köşel Kataloğu'nun son baskısını hazırlarken buldu. Keşfedilen el yazmasının Mozart tarafından değil, 1780 civarında yapılmış bir kopya olduğu düşünülüyor. Şimdi küçük bir

1933 yılında Dancing Lady adlı filmle sinemaya geçiş yaptı. Aynı yıl Flying Down to Rio adlı filmle Ginger Rogers'la birlikte bir dans ikilisi oluşturdu.

Fred Astaire 1950'li yıllarda Rita Hayworth, Gene Kelly, Judy Garland gibi efsane kadın oyunculara eşlik ederek sinemada müzikal komedinin başyapıtlarına katkıda bulundu. Broadway Melodisi, Eğlenceler Perisi, Çağdaş Aşıklar, Yangın Kulesi bunlardan bazılarıydı.

Dans tarihinin gelmiş geçmiş en büyük ve renkli dansçılarından kabul edilen Esther, Altın Küre, Akademi Ödülü, Emmy Ödülü ve Grammy Yaşam Boyu Başarı Ödülü sahibiydi. Sanatçı 1987'de 88 yaşında zatürreden yaşamını yitirdiğinde ardında bugün onu anacağımız ikonik bir ismi ve filmlerini bıraktı.

müziğin dili evrensel kuşkusuz. Ancak her coğrafyanın farklı bir tınısı, oraya özgü bir müzikal ahengi var. Şimdi hazırsanız sizi kulaklarınızda iz bırakacak, pek bilmediğimiz sesleriyle büyüleyen enstrümanlarla tanıştıralım.

Rockçinin geleneksel çalgısı erhu iki telli bir yaylı enstrüman. Ancak onu dinlediğiniz anda o yumuşak ve içten sesinden öyle çok etkileniyorsunuz ki, özellikle yalnızlık temalı filmlerde duymaya alışık olduğumuz erhu, ahşap gövdesi, yılan derisiyle kaplı rezonans kutusu ve at kılından yayıyla hem zarif hem hüzünlü bir avroya sahip.

Özellikle Mali, Senegal, Gambiya gibi ülkelerin müziğinde sıklıkla kullanılan kora, Batı Afrika'nın geleneksel bir çalgısı. Arp ve lafta arasında bir noktada duran büyüleyici enstrüman 21 telden oluşuyor ve yapısıyla müthiş bir zenginlik sunuyor. Kalabasa'dan yapılmış gövdesi ve deri kaplaması sesine doğal ve büyülü bir karakter kazandırıyor.

İsviçre kökenli Handpan, ilk baktığınızda uçan daireyi andırsa da aslında yerel ve genç bir metal enstrüman. 2000'lerde İsviçreli iki müzisyen tarafından geliştirilen enstrüman, elle çalınan ve rezonansı çok yüksek olan bir perküsyon enstrümanı. Çoğu zaman sokak müzisyenlerinin performanslarında duyduğumuz Handpan, iç huzura doğru yolculuk yapmak isteyenler için ideal.

İnce ve zarif sesiyle İran'ın geleneksel çalgılarından olan santur, çekiçlerle vurularak çalınan trapez şeklinde bir enstrüman. Tel sayısı oldukça fazla ve akort sistemi onu hem doğu hem batı ses sistemlerine yakınlaştırıyor.

Özellikle Malezya ve Endonezya'da çalınan sape, yerli halklar arasında doğan büyüleyici bir telli enstrüman. Uzun ve dar gövdesiyle dikkat çeken enstrüman için akustik olarak derin diyebiliriz.

Japon kültürünün zarafetiyle bütünleşmiş 13 telli koto hem görkemli hem de minimalist. Koto, parmaklara takılan özel tırnaklarla çalınıyor. Japon kiraz çiçekleri bahçelerinde gezinirken veyahut iç huzuru ararken duyulabilecek kadar narin bir enstrüman.

Gayda geleneksel ama bir o kadar da evrensel kaval ve tulum karışımı olan bu enstrüman hem Balkanlarda hem İskoçya'da halk müziğinin olmazsa olmazı. İskoçya'da daha sert ve güçlü bir sesi varken Balkanlarda bu ses daha yumuşak ve melodik hale gelir.

Tangonun ruhu denince akla ilk gelen şey bandoneon kuşkusuz. Almanya kökenli olmasına rağmen Arjantin'e göç ettikten sonra adeta yeniden doğar bu enstrüman. Akordeona benzese de daha melankolik bir sese sahip. Bandoneon çalmak büyük bir ustalık ister. Çünkü hem buton sayısı hem de bastığınız yere göre çıkan sesin değişkenliği onu karmaşık ama duygusal yapıyor.

Piyanist John Schmidt ve cellist Steven Sharp Nelson'dan oluşan The Piano Guys, sosyal medyada son dönemin en popüler müzik gruplarından.

John Schmidt ise aslında klasik müzik eğitimi almış. 20'li yaşlarında New Age müziğine geçiş yapmış. Bugün klasik, çağdaş ve rock'n'roll'u harmanlayan klasik bir crossover tarzı geliştirmiş.

Yeni baskılar, ödüllü eserler, yeni keşifler, tarih, bilim, roman türünde dikkat çeken çalışmalar. Yayın dünyasından yeni çıkan ve en çok okunan kitaplar da sıra. İzlence ekibi olarak D&R raflarını sizler için inceledik. Turkuaz kitaptan okuyucuyla buluşan öğrencinin yazarı Michael Roth. Kitap, öğrenci olmanın kısa tarihini, Rousseau, Kant, Platon gibi önemli düşünürler eşliğinde cevaplar bularak anlatıyor. Aynı zamanda bir rektör olan yazar Roth, Amerika ve kısmen Avrupa'da öğrenci olma deneyiminden çarpıcı örneklerle öğrenci kavramını analiz ediyor ve gelecekte öğrenci olmanın nasıl bir şeye dönüşeceğine dair merak uyandırıcı sorular soruyor. Amerikalı lirik şair Emily Dickinson'ın Bir Çiçek'te Bir Mektup'la bütün şiirleri Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından raflardaki yerini aldı. Şairin hayatı boyunca yazdığı bine yakın şiirin derlemesinin ilk bölümü olan eserde okur, terk edilmişlik vehminin yol açtığı yalnızlık duygusunu reddetme veya üzerinde düşünme çabası temalarını görecek. Yazar Merve Tüfekçi Emre'nin kaleme aldığı Şifa Köyü'nde Ağustos, domates, biber, patlıcan ve misafirlik, organik tarım, paylaşmak ve dostluk üzerine odaklanan bir çocuk kitabı. Genius Yayın Evi'nden çıkan kitapta hikaye, domates Dodo ve biber Cino'nun sofraya gelişi, Barış ve Güneş'in ev sahipliğinde hayvan dostlarında katıldığı misafirlik hazırlıkları etrafında şekilleniyor. Turkuaz kitaptan yayınlanan Murat Bardakçı'nın yazdığı Peygamber Torununa Mektuplar, son Mekke emiri Şerif Ali Haydar Paşa'nın oğlu Şerif Muhittin Targa'nın hüzünlü ve sanat dolu hayat hikayesini ve özel yazışmalarını konu alıyor. Kitap, Osmanlı'nın çöküşüyle soylu statülerini ve servetlerini kaybeden bir ailenin yeni düzendeki var olma mücadelesini gözler önüne seriyor. Yazar Brian Clegg'in kaleme aldığı Kısaca Yapay Zeka, Büyük Fikirler Arasında Yolculuk, Karmaşık Algoritmaları, Herkesin Anlayabileceği Şekilde Özetleyen Popüler Bir Bilim Kitabı. Alanın uzmanları tarafından yanıtlanan kışkırtıcı sorular etrafında yapılandırılan literatür yayıncılık imzalı eser, bilgisayar zihinlerinin hızla gelişen dünyasında bilinçli bir yol çizmek isteyen herkes için güvenilir bir rehber niteliğinde. Aşk dediğimiz o büyüleyici duygu aslında dopamin ve oksitosin gibi nörokimyasalların yönettiği geçici bir illüzyon. Doktor Serkan Kara İsmailoğlu ve Doktor Ali Kara İsmailoğlu'nun kaleme aldığı Aşktan Sonra Nöromantik İlişkiler, bu biyolojik gerçekleri yalın ve hap bilgilerle sinir bilim penceresinden okura açıklıyor. Orta Apia Yayınları imzalı kitapta yazarlar soruyor. Aşka dair çıkılmış her yolculuk günü geldiğinde bir uçurumla yüzleşmek zorunda. O zaman ne yapacaksınız? Aşkınızın elinden mi tutacaksınız? Yoksa boşluğa düşmesine izin mi vereceksiniz?

0: seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 24. Kocaeli, Bursa ve Balıkesir 34, Sakarya 33. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 19. Konya ve Kayseri 34, Kayseri ve Sivas 31. İzmir rüzgarlı. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 25. Denizli 39, Aydın 41, Muğla 38, Manisa 37. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 34, Adana 36, Kahramanmaraş 40, Hatay 33. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 23. Bolu ve Samsun 30, Karabük 32, Rize 29. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 15. Malatya 38, Erzincan 36, Van 29, Ardahan 26. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 40, en düşük sıcaklığı 20.

0: 23, Mardin 36, Şanlıurfa 42, Siirt 37 ve Diyarbakır 41 derece.
1: Duratay Seramik hava durumunu sundu.
2: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
3: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

yaz herkes son banka uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: în achit fârsatını kaçırma.
1: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
2: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.
3: İdefix, İdefix.
2: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sundu.
3: İdefix, İdefix.
4: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
5: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
4: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
6: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Ben şu olayı çözeyim, bir daha bu hatunla çalışmam.
2: Hiç geçinemeyen iki dedektif baştan sona hatanın içinde.
3: Hareketlerine dikkat et lütfen. Masada da öyle anormal davranma.
2: Tüm olaylar birbirine karışıyor.
4: Morting Jenstrauss'ı.
5: Yine evli çift kılığında kalacağınız bir oda yırttık.
3: Evli çift mi? Seni gördüğüme bu kadar sevineceğim aklıma gelmezdi.
2: Bu komik dava çok güldürecek. Çılgın Ortak bu akşam 20'de A-Para'da.
6: Genel izleyici için uygundur.

0: İyi hafta sonları sevgili izleyiciler. Bir Her Şeyi Konuşalım programında da her şeyi konuşmaya çalışacağız. Bugün konularımız arasında güzellik var, sağlık var, tarih var, arşiv var. Hoş geldiniz diyorum. Şimdi müsaade ederseniz önce bir sağlık diyelim.
1: Lütfen.
0: Şimdi medikal estetik değil mi?
2: Evet.
0: Medikal estetik nasıl oluyor? Yani tıbbın daha estetik bir şekilde uygulanması mı, estetiğin tıbbi şekilde uygulanması mı oluyor?
2: Aslında ikisi de birden. Cerrahi olmayan, yani küçük minör uygulamalarla yaptığımız, cerrahi olmadan, kesmeden, biçmeden, dikişsiz yapılan işlemler daha çok işte vücudun tüm alanlarında, işte yüz gençleştirmeden daha çok onda popüler olsa da longevity kapsamında, uzun yaşam ve sağlıklı beden kapsamında yapılan tüm uygulamalar medikal estetiğe giriyor.
0: Plastik başka bir şey mi oluyor?
2: O cerrahi bölümü.
0: O cerrahi bölüme giriyor.
2: Evet, kesmeli biçmeli bölümü. O bizimki kesmesiz biçmesiz. İşte ufak uygulamalarla cilt altındaki minik iğnelerle belli alanlara kadar girip işte ürünleri bırakma usulüyle olan kısım.
0: Ne yapılıyor mesela, en çok kullanılan şey nedir medikal estetikte, yöntem?
2: Aslında hepsi. Mezoterapi en sık kullandığımız.
0: Hepsi dediğinizde ben hiçbirini bilmediğim için bir saymanız lazım.
2: Saçtan başlayalım. Saç dökülmesi.
0: Saçtan başlayalım.
2: Evet. Erkeklerde en sık gördüğümüz şey saç dökülmesi. Şu anda kadınlarda da çok fazla. Saçların cansız, işte çevre koşulları, stres, kullandığımız ilaçlar, yediğimiz, içtiğimiz besinler, yaşam tarzımız hep işte saçların, cildimizin daha çabuk yaşlanmasına sebep oluyor.
0: Bir saç çıkartan kremler böyle. Son 3-5 yılda bir çok duyuyorum. Bunlar
2: onlar
0: etkili mi?
2: Onlar değil. Öyle bir
0: öyle
2: şey
0: değil
2: yok.
0: Mi?
2: Onlar biraz daha böyle satış pazarlama şeyleri. Cilt altına küçük iğnelerle verdiğimiz şeylerden bahsediyoruz. Yani saç dökülmesi varsa saçları kuvvetlendirmek ve köklerinin kalitesini arttırarak dökülmeyi engellemek.
0: Sonuçta saç dökülüyorsa kan gitmiyor demek değil mi? Şeyine. Saçın köküne.
2: Dolaylı olarak sebeplerinden biri de evet kan gitmemesi, işte cildin kalitesinin bozulması, oradaki saç köklerinin beslenmesinin bozulması ve saç kaybıyla sonuçlanan bir süreç.
0: Şimdi bir de saç kaybında şöyle şey söylüyorlar. Şimdi önden doğru açılırsa yani doğal yaşlılığa bağlı diyorlar ama ortadan buradan direkt açılırsa bir dolaşım bozukluğu sorunu diye söylüyorlar
2: şöyle,
0: mesela. Doğru mu o?
2: O da şöyle, bahsettiğiniz her iki dökülme tipi de androjenik alopesya dediğimiz erkek tipi saç dökülmesi. Erkeklerde saç dökülmesi öndeki frontal alanla tepe bölgesindeki alandan başlar. Mesela kadında da en sık görülen saç dökülmesi erkek tipi saç dökülmesi.
0: Önden
2: ama
0: mi?
2: Kadında saç dökülmesi genellikle difüz olur. Tüm alanda görülür.
0: Azalıyor. Seyrende. Saçın miktarı
2: evet,
0: azalıyor
2: evet,
0: değil mi?
2: Evet. Miktarı azalıyor.
0: Yani peki yani bu buradaki şeyin dolaşım bozukluğundan dolayı olduğu doğru değil o zaman.
2: Direkt dolaşım bozukluğundan tek bir sebep değil. Dolaşım bozukluğu da faktörlerden biri ama bir sürü işte genetik yatkınlık, testosteron seviyesinin yüksek olması, işte yaptığımız işlemler, saç boyamalar, fönler, kullanılan o jöleler, saç derisinin bakımsız olması, kalitesinin bozulması bütün bunlara sebep.
0: O zaman saçtan başlıyor iş. Tabii saça herhalde daha çok kadınlar şey yapıyor değil mi? Erkekler.
2: Yani inceldiği saçlarda erkekler.
0: Öyle mi? Ektirmeyi daha çok erkekler yapıyor da.
2: Tabii yok.
0: Berbere sanki daha çok kadınlar gidiyor gibi geliyor bana.
2: Ama o kuaför olayı şeyde farklı. O güzelleşme amacıyla gidiyorlar ama erkeğin tek aksesuarı saç olduğu için saç konusunda önde erkekler. Diğer estetik anlamda cilt kalitesinin artması, işte daha ince kırışıklıkların yok edilmesi, daha sağlıklı ve ışıl ışıl görünme, o konularda kadınlar tabii ki. Hoş şu sıra erkekler de son derece ilgi duyuyorlar ve geliyorlar ama yine de kadınlar daha önde.
0: O saçtan sonra yüz mü başlıyor?
2: Evet, yani yüz gençleştirme, işte cilt kalitemizin artması, yer çekimi dediğimiz bir gerçek var. Zamanla yüzümüzdeki yağ pedlerinin kaybolması, işte cildin aşağıya doğru sarkması, cildin nemini kaybetmesi, hücrelerin yağ tabakasındaki azalma, bunların hepsini yaptığımız minik uygulamalarla, şöyle minik uygulamalar, öğle arasında İşte bir saatlik zamanda gelip işlemlerini yaptırıp işlerine devam edecekleri kadar rahat uygulamalar.
0: Peki mesela yüzünü güzelleştiriyoruz. O arada mesela karaciğeri eskimiş, ciğeri eskimiş. Onlar duruyor öyle. Onlara bir şey yapamıyor.
2: Onlar da rutin kontrollerle, yaptırdıkları check-up'larla, tabii ki sonuçta bu işlemlerin yapılması gereken her yer tıp hekimleri ve ruhsatlı muayenehaneler ve klinikler. Öncelikle eğer hastada böyle bir şikayet veya geri bildirim varsa kan tahlillerini yapıyoruz. Mesela saç dökülmesinde de önce istediğimiz tahliller var. Kadın da ayrı, erkek de ayrı. Var ya,
0: hızlı yaşa, genç öl, cesedin yakışıklı olsun. Öleceğiz ama yani cesedimiz yakışıklı mı olacak, onu demeye
2: çalışıyoruz. Aynen öyle. Bu gidişle öyle olacak. Kimse yaşlanmayacak.
0: Evet. Şimdi tarihe gelelim.
1: Evet.
0: Arşivlere gelelim. Osmanlı Devleti'nin arşivi, değil mi?
1: Evet.
0: Sizin sorumluluk alanınız.
1: Evet. Evet. Yani şöyle, öncelikle şunu söyleyeyim. Biraz önce hızlı yaşa, genç öl, cesedin yakışıklı olsun dediniz. Allah hepimize güzel, uzun, sağlıklı ömür versin diyeyim. Öncelikle böyle bir dua ile başlayalım. Ben tarihçiyim. Tarih alanında yüksek lisans, lisans ve doktora eğitimimi tamamladım. Devlet arşivlerinde de personelim. Ama Türk Arşivciler Derneği'nde de şu an başkanlık yapıyorum.
0: Türk Bizim Arşivciler alanımız... Derneği nedir? Oradan başlayalım.
1: Tamam. Türk Arşivciler Derneği 1998 yılında kurulmuş. Osmanlı Arşivi personeli tarafından kurulmuş. Yani bazı personeller arşivcilik mesleğine biz daha ileri nasıl götürebiliriz, nasıl tanıtabiliriz, bu alanda daha nasıl etkin olabiliriz diye böyle bir dernek kurmuşlar. Ben de bu derneğin daha önce bilimsel komitesindeydim. Geçen sene de başkan oldum. Böyle bir dernek var. Ama bu derneğin dışında da biraz önce bahsettiğiniz Osmanlı Arşivi daha önce başbakanlığa bağlı olarak görev yapan, yani görev alanı tanımlamasında başbakanlığa bağlı olarak daha sonra 11 numaralı kararnameyle başbakanlığın lağvıyla Cumhurbaşkanlığına bağlanmış Devlet Arşivleri Başkanlığı adı altında hem Cumhuriyet dönemi hem Osmanlı dönemi.
0: Devletin tüm arşivi orada, değil mi?
1: Devletin muazzam bir arşivi var. Devletin tüm arşivi burada.
0: Sizi yani, çok kıskanmıyor mu insanlar? O devletin arşiviyle ilgili hayal kuranlar vardır. Ona bakardım, buna bakardım. Ha, siz güzel. İçinde yaşıyorsunuz.
1: Kıskanabilirler.
0: Çok müthiş bir şey bu.
1: Çok müthiş. Gerçekten öyle. Ben yani devletin bu tuttuğu kayıtlar, ben mesela size şöyle bir anımı anlatabilirim. Ben ilk göreve başlayacağım zaman, tabii o zaman arşivimiz Sultanahmet'teydi, Ticarethane Sokak'ta benim bölümüm. Ben gittiğimde sabaha kadar uyuyamamıştım. Çünkü tarihi bir belgeyle karşılaşacağım. Tabii meslekten de tarihçi olunca, tabii arşivde tarihçiler de var, edebiyatçılar da var, ilahiyatçılar da var. Osmanlıca okuyabilen, bu alanda işte devlet sınavlar yapıyor. O sınavlarla bildiğimiz o KPSS sınavları geçiyorlar ve kurum özel bir sınav yapıyor. O sınavda da yetkinliklerini ispatlamış kişiler var. Onlarla beraber çalışıyoruz. Ben o tarihi belgeleri göreceğim için uyuyamadım. Çok heyecanlandım. Yani burada nasıl söyleyeyim, tarihin bütün Osmanlı Devleti'nin bütün hafızasını düşünelim. Ciddi bir külliyat var ve burada aradığınız birçok bilgiyi
0: gizli
1: bulabilirsiniz.
0: Gizli kısmı var mı bunun?
1: Şimdi burada şöyle, gizli kısmı yok ama gizli yazışmaları var ve biz bugün onları mahrem, gayet mahrem ya da işte Harbiye Nezaretinin çift hilalle, üç hilalle şifre kalemi var. Şifre telgraflar var. Ama bu şifre

0: Paragraflar çözülmüş. Mesela ben yüksek lisans tezimi Anadolu hareketine dair politikalar, yani İstanbul'da kurulan hükümetlerin bu harekete dair uyguladıkları politikalarla ilgili yapmıştım. Orada hem harbiye nezarete hem dahiliye nezarete bir sürü şifre telgraf var. Ne oluyor? Ben mesela size onların bilgilerini gönderiyorum daha önceden. Anahtar miftahlar var orada. Ona göre çözümleniyor onlar. Yani Osmanlı yazıya çok kıymet vermiş.
1: Şimdi ben mesela bir araştırma yapmaya karar versem, o arşive nasıl ulaşabilirim ben?
0: Çok rahat ulaşabilirsiniz. Öncelikle bekliyorum size. İnşallah tamam, gelirsiniz. Çok gelecek. Onur duyarız gelmenizden.
1: Çok sağ olun.
0: Arşive şöyle gelebilirsiniz. Şu an isterseniz evinizden online olarak da bağlanabilirsiniz. Evet.
1: Ne kadarı bu arşivin dijitale geçmiş durumda?
0: Yani ciddi bir çalışma var. Biz 100 milyon belgeden bahsediyoruz. 95 milyon belge. Ve Tanzimat'tan önce tutulan defterlere de baktığımızda 400-450 bin tane belgeden bahsediyoruz. Ciddi bir çalışma var. Şu an kurum başkanımız da bunları çok önemsiyor. Dijitalleşmeyi. Hani tam burada böyle çok istatistiki bir rakam veremiyorum ama yarıdan fazlası geçmiş durumda. Bir de diyelim ki sizin aradığınız belge geçmemiş. Siz online sistemden bağlı. Evet. O zaman sizi bekliyoruz. Araştırma salonumuz var. Salonumuzda siz o belgenin dijitalleştirilmesini talep edebileceğiniz bir sistem var. O
1: kimse
0: sistemden.
1: Kimse dokunmuyor ama belgeleri değil mi? Onu ancak yetkili kişiler dokunuyor.
0: Yetkili kişiler dokunuyor. Mesela şöyle bizim bölümlerimiz var. Muhafaza bakım işte tasnif oraya bağlı araştırma hizmetleri bir sürü restorasyon mesela bu belgelere hasta deniliyor ve belgeler şifahanede kimyagerlerimiz var. Yani çalışıyorlar. Bir sürü bölümümüz
1: şimdi
0: var. Kimse dokunmuyor.
1: Var bizde.
0: Evet.
1: E-Devlet'le arşivin sınırı nerede?
0: E-Devlet'te. Şimdi E-Devlet'te siz şöyle baktığınızda kendi soyunuzla ilgili bilgiler bulabilirsiniz. Mesela baktınız mı? Bu arada
1: yok,
0: çok merak
1: ben
0: ediyorum.
1: Çok fazla bakmadım.
0: Mesela diyelim ki sizin soyunuz büyük dedeniz 1900'de doğmuş. Bu arada yaşınızı küçülttüm farkındaysanız. 1900'de doğmuş. Siz oraya kadar baktığınızda eğer dedeniz devlette görev yaptıysa, bir lakabını biliyorsanız, önemli bir başka bir dilekçe vermiş olabilir, arzuhal vermiş olabilir. Arşivimize gelip araştırma yapabilirsiniz. Bizim çok yetkin personellerimiz size yardım ediyor.
1: Ben gelip araştırabilirim orada. Yargıtay başkanıymış mesela.
0: Tabii ki. Gelip araştırabilirsiniz. Her türlü yani anahtar kelimelerle araştırıyoruz. Bu arada bizim arşivimiz şu an tabii Türk Arşivciler Derneği buradan farklı ben kurumsal olarak bahsediyorum Devlet Arşivleri Başkanlığı'nda. Bizim arşivimiz inanın Avrupa'da da birçok arşivden çok önde.
1: Siz Osmanlıca okuyorsunuz herhalde.
0: Biz Osmanlıca okuyoruz. Osmanlıca da birçok yazı var. Yani Osmanlıca dediğimiz Arapça
1: çok
0: ve Farsça
1: şey,
0: yazı çok
1: ki.
0: Geniş. Yani onun da değişik mesela hesaplarla ilgili siyakat denilen bir yazı var. Onları biz okuyamıyoruz. Yani ben kendi adıma onları okuyamıyorum.
1: Yapay zekayı tuttuğunuz zaman okumuyor mu hemen?
0: Yapay zeka aslında bu son zamanların çok meşhur bir ikileme. Yapay zeka bu alanda kendini çok geliştiriyor. Yani sonuçta bunu kabul etmemiz gerekiyor. Ama bunun uzman personelin buna bakması, kontrol etmesi ve bunu teyit etmesi gerekiyor.
1: Yani o Hititlerdeki hieroglifleri bile yapay zeka çözdürttürüyorlar şimdi değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet, evet. Yani evet böyle şeyler duyuyoruz.
1: Neticede yani o sınır ne zamanla bitiyor? E-Devlet bizim herhalde 2000'lerden mi başlıyor?
0: Yani şöyle
1: başlıyor.
0: Diyeyim.
1: Bütün kağıtlı kayıt sizde mi yoksa onun da bir arada sınırı mı var? Cumhuriyete kadar veya daha sonrası diye.
0: Yani şimdi buradan çok net anlaşmamız lazım öncelikle soru üzerinde. Şimdi benim biraz önce bahsettiğim şey E-Devlet üzerinden sizin ulaştığınız
1: tamam,
0: soy
1: ayrı,
0: kayıtları.
1: Soy ağacı, ayrı, şu, ondan bahsediyorum.
0: Evet, Cumhuriyet Arşivi'nde kayıtlar devam ediyor. Diğer türlü kayıtlar devam ediyor.
1: Yani bir şekilde o sizin arşivleriniz
0: evet.
1: E-Devlet'e dönüştü. Çünkü devlet
0: evet.
1: Şu anda E-Devlet
0: kayıt.
1: Vasıtasıyla bütün
0: kayıt
1: kayıtları tutuyor.
0: Evet. Sağlık kayıtlarımız,
1: ve belki
0: nabızda.
1: De o tarihte tutulmuş bütün kayıtların çok fazlası bir günde tutuluyor şu anda değil mi devletin arşivinde?
0: Ama hani biraz önce de böyle biz sizinle hoş bir sohbet etmiştik. İşte dijital kayıtlar, biz neredeyiz, nereye gidiyoruz? Hani görsel kayıtlar da tutuluyor devletimiz tarafından. Hepimiz yani bu çağda neredeyiz, ne yapıyoruz?
1: 100 yıl sonraki bir sizle karşılaşsanız mesela elinde bütün... işte 2000'den beri olmuş bütün videolar, hava durumları
0: her
1: bütün
0: şey.
1: Televizyon arşivi her şey var elinizde. Ne yapardınız? Çok zor bir şey olmaz mıydı?
0: Çok zor bir şey olurdu evet. Gerçekten ama bunu 100 yıl sonraki kendimle karşılaşmayı çok isterdim. Yani onu da ayrıca söyleyeyim. Hani bu da çok kıymetli bir soru. 100 yıl sonra kendi

0: Hemen bu haliyle
1: nasıl bir arşiv olacaktı yani acaba 100 yıl ya olacak yani ben hakikaten.
0: Evet yani hani net bir ortada buluşabileceğimizi sanmıyorum şu an. Tahayyül etmemiz lazım. Bunun üzerine çokça düşünmemiz lazım.
1: Evet. Şimdi gelelim estetiğe. Estetik ne? Ne olduğu zaman estetik oluyor?
2: Aslında estetik bir moda. Yani bundan işte 10 yıl önce incecik kalem gibi kaşlar modaydı. Sonra son işte 4-5 yıla kadar kalın kaşlar moda oldu. Şimdi daha normale döndü.
1: Ama daha bir genel kuralı yok mu? Simetri falan filan gibi böyle bir takım matematiksel şeyler.
2: Tarihsel olarak bu işte Leonardo da Vinci'den başlayan o anatomik altın oranlarla yüzün işte yapılandırılması.
1: O altın oranlar çerçevesinde kalmakla birlikte bazen incelik bazen kalınlık mı moda olabiliyor?
2: Her şey olabiliyor. Altın, herkesin istediği altın oran ama insan Tanrı yaratılışı öyle değil. Herkesin işte kaşı, gözü, burnu farklı. Herkes kendine göre çok güzel, kendini beğeniyor. Zaten eğer böyle olmazsa yaşam devam edemez. Biz sadece eskiden hani estetik anlamda işte yüzü yukarıya kaldırmak, daha işte büyük dudaklar, daha ince suratlar bunları yaparken şimdi sadece var olanın yaşının iyisini yapmaya çalışıyoruz.
1: Daha taze durması mı?
2: Daha taze, daha parlak, daha canlı, daha makyaja ihtiyaç duymadan, çok böyle ifadeyi değiştirmeden, işte yüzü gözü kaşları acayip bakmadan.
1: Ama bu sizin dediğiniz herhalde çok yeni başladı. Çünkü benim gördüğüm özellikle bir takım çevrelerde bütün kadınların suratları aynı olmuş durumda.
2: Şöyle, öyle bir grup var. Aile İstanbul'da bunları görmeniz çok mümkün. 20 milyon yani bir ülke kadar nüfusumuz var. Tabii ki öyle istiyorlar.
1: Yani
2: öyle,
1: mesela bazen birini 10 yıl görmediğim zaman böyle tanıyamayacak hale geliyorum yani. Öyle şeyler de oluyor.
2: İyi anlamda mı kötü anlamda mı?
1: İyi veya kötü değil. Başka biri oluyor yani.
2: Başka biri oluyor. İyi anlamdaysa daha parlak, daha sağlıklı.
1: Başka biri olmak iyi bir şey olamaz tabii. İnsanın kendisi olması lazım değil mi?
2: Şöyle kısmen de olabilir. Yani eğer çok böyle kendinize iyi bakmıyorsanız işte çok sigara, alkol, kötü hayat yaşantısı, işte kötü beslenme, sporsuz hayat yapıyorsanız daha çabuk çökecek. Sonuçta bir makineye sahibiz.
1: Bunu estetikle kapatabilir miyiz içtiğimiz, yaptığımız kötü şeyleri?
2: Şöyle kapatabilir miyiz? Mesela bütün bunları yaparken düzenli beslenirseniz, işte uykunuz çok önemli, sporunuzu yaparsanız ve bunlarla beraber işte suyunuzu, gıdanızı falan, onları söylemiyorum zaten, onlar iyi olmak zorunda. İşte ince kırışıklıklar için cildinizin kaybettiği o hyaluronik asidi geri koyarsanız, işte sıvıları, vitaminleri, mineralleri, amino asitleri verirseniz tabii ki cildinizi koruyup yaşınıza göre daha iyi, daha sarkmasız ve kırışıksız görünebilirsiniz.
1: Peki bu yaptığımız estetik operasyonların, yok mezoterapi falan, sağlığa olumlu bir etkisi var mı?
2: Kesinlikle var. Mesela mezoterapi dediğimiz şey sadece işte estetik anlamda yapılan bir şey değil. Ağrı için yapılan mezoterapi de var. İşte migren için yapılanı var. Zayıflama
1: mezoterapi
2: için kilo.
1: Siz mezoterapi derneği başkanısınız değil mi?
2: Evet, mezoterapi derneği başkanıyım.
1: Ne yapıyor mezoterapide, ne oluyor?
2: Mezoterapi cildin belli mezoder katmanına verilen küçük enjeksiyonlarla katkı istenilen sonucun yani katkı maddesi değil. Vücutta var olan ama zamanla azalan işte amino asitler, peptitler, hyaluronik asit. Zaten yaşlanma sebebimiz hyaluronik asit ve kolajenin azalması. Mesela bundan 10 yıl, 15 yıl önce biz kendimiz karışımlar yapardık. Ama şimdi gelişen teknolojiyle hazır kokteyl halinde karışımlar var.
1: Mezoterapi yüze mi yapılıyor, bütün vücuda mı yapılıyor?
2: Tüm vücuda yapılabilir. Eğer fazla kilolarınız varsa bölgesel incelme için yapılabilir. Kadınlarda selülit için yapılabilir. Saç dökülmesi için yapılabilir.
1: Evde mi yapılıyor bu, yoksa illa sizin mi yapmanız lazım veya bir yerde mi yapılması lazım?
2: Tabii ki bir hekim tarafından, tıp fakültesi mezunu bir hekim tarafından ruhsatlı kliniklerde ve muayenehanelerde yapılması lazım.
1: Öyle mi? Yanlış yapılırsa kötü şeyler olabilir mi ki? Öyle o kadar aktif şeyler var mı hiç?
2: Yani aktif şeylerden ziyade sonuçta iğneyle yapılan işlemler.
1: Öyle mi?
2: Tabii. İğneyi kullanma yetkisi de sadece tıp hekimlerinde var.
1: Ya mezoterapi deyince ben böyle çamurları falan sürüp böyle böyle durup bekleyen falan, öyle değil mi? Nasıl oluyor?
2: Öyle değil. Gayet küçük iğnelerle, iğnelerimizin de boyutu var. Cildin altına, işte mezoder tabakasına katman katman işte ihtiyacı olan, kaybettiğim vitamini, mineral neyse, bölgesel fazlalığı varsa zayıflamak için yağ eritici
1: zaten
2: iğneler.
1: Zaten o iğneyi siz derinin altına soktuğunuz zaman o deri kendini bir yenileme sürecine de giriyor değil mi? Yaralandığı için yani.
2: Tabii.
1: Yani yaralanıyor sonuçta.
2: Enflamasyon da başlıyor. Evet, doğru, çok doğru. Oraya işte trombositleri çağırıp orada onarım da sağlıyor. Verdiğimiz ürünlerle birlikte, ihtiyacı olan ürünleri vererek işte o gelişimi, derinin kendini toplamasını arttırıyoruz.
1: Peki şimdi saçtan geldik, yüze doğru geldik. Başka neler var? Zayıflama şeyleri dediniz değil mi?
2: Bölgesel incelmede kullanıyoruz. Mesela yağ hücreleri vücudumuzda belli sayıda. İşte biz kilo alınca yağ hücresi sayısı artmıyor.
1: Ama hücre büyüyor.
2: Hücre büyüyor. Ve biz işte mezolipolitik dediğimiz, o mezolipoliz dediğimiz yöntemle onu katmanlara ayırıp bir scanner gibi vücudu tarayarak o eriticileri verip işte bölgesel incelme.
1: Mesela liposakşın buna giriyor mu?
2: Liposakşın cerrahiye
1: mi giriyor? Çünkü o invasif değil mi? Giriyor.
2: Evet. Zaten mezoterapi, bizim derneğimizin doğuşu da bakanlıktan gelen, Sağlık Bakanlığı'nın verdiği mezoterapi sertifikaları var. Bakanlık onaylı ve estetik kozmetik uygulama sertifikaları. Bu iki sertifikaya, Sağlık Bakanlığı onaylı bu iki sertifikaya sahip olan hekimler, tıp hekimleri bizim derneğimize üye oluyorlar. Şu anda medikal estetik sektöründeki en büyük derneğiz. 1500'e yakın üyemiz var.
1: Mezoterapi değil mi? Sizin anlattığınız tariften öyle anlıyorum ben. Mezo şeysine iğneleri sokup içine gene boya sokuyor. Değil mi?
2: Mezoterapi o dövme mezoterapi sayılmaz. Mezoterapi cildin daha üst katmanında dövme daha üst katmanında kalıyor.
1: Mezoterapi
2: dövmeyi silmek mezoterapi.
1: Öyle mi?
2: Evet, daha alt katmandan silmek.
1: Mezoterapi dövmeden daha mı aşağı giriyor iğneler?
2: Evet, bir tık daha aşağıya giriyor.
1: Peki başka neler var? Vücudumuzu incelttik.
2: Mesela ağrı mezoterapisi var. Ağrıyan yerlere yine üstteki katmanlara uygulayarak ağrıyı geçiriyoruz. İşte migren tedavimiz var baş ağrılarında. Bunda toksin tedavisini uyguluyoruz. Yüzdeki doku kayıplarında hyaluronik asitlerle dolgu uygulamalarını yapıyoruz. Mesela kol sarkmalarında yaşlanma belirtileri, işte genital bölge estetiğinde. Çok enteresan. Şimdi göbek yağından alıp progenitör hücrelerle oluşturduğumuz işte otolog mikrograf dediğimiz bir yöntem var. Mesela çocuk isteyip de yumurtalık rezervi düşük olan işte kadınlarda o göbek yağından aldığımız kök hücreleri uygulayıp mezoterapi yöntemiyle yumurtaların kalitesini arttırabiliyoruz. Erkekler için de aynı şekilde geçerli.
1: Şimdi ben bu özellikle bıçakla yapılan estetikle karşı çok hani şey yaklaşıyorum, temkinli yaklaşıyorum. Çünkü onun daha çok bir psikolojik problem olduğunu düşünüyorum. Hani kendinden memnun değilsin, vücudunun bir parçasını değiştiriyorsun gibi geliyor. Şimdi sizin bahsettiğiniz şeyde bu yok ama sanki bir geçiş değil mi? Aa, iğneyi sokturdum güzel olsun, sonra burnumu da kırdırayım falan diye.
2: Böyle ama bizdeki amaç sadece güzel olmak değil. Yani daha canlı, sağlıklı görünmek. Amacımız cildin kalitesini
1: arttırmak. O şeye gidenler hiçbiri güzelleşim diye gitmiyor zaten. Hepsi daha canlı, daha sağlıklı olayım falan filan diye.
2: Güzelleşeyim diye gelenler var. Çoğu zaten öyle geliyor. Ama bunu hastayla beraber anlatıp ortak bir noktada buluşursanız o da ikna alıyor. Ve belli bir süre, mesela mezoterapi tek seferde yapılan veya medikal estetik işlemler tek seferde yapılıp işte dolgusu, toksini, mezoterapisi sonuç göreceğiniz işlemler değil. Seanslarla yapılan işlemler.
1: Ama hani bir kapı olmuyor mu o estet, yani bıçak altına yatmaya giden yolda açılım olmuyor mu sanki?
2: Hayır, öyle değil. Ama zaten ihtiyaç varsa, eğer işte aşırı vücudunuzda hoşunuza gitmeyen yer varsa, işte çok fazla sizin hayat kalitenizi etkileyen şeyler varsa, ameliyat da cerrahide bir yöntem gereklilik durumunda. Çünkü psikolojinizi bozması bile cerrahi gerekliliği getiren bir yöntem.
1: Ama yani şimdi insan kendi vücudundan mutlu olmaması, o vücudunu değiştirmesi manasına gelmiyor bence. Kafasını değiştirmesi lazım gibi geliyor bana.
2: O kadar basit değil.
1: Değil mi o kadar?
2: O kadar basit değil. Yani kalkıp işte insanın hormonal bir bozukluğu varsa, kilo veremiyorsa, tamam, onlar... işte veya aşırı iri göğüsleri varsa, bu çok ciddi
1: ya
2: bir bela.
1: Ben ayağı çatallı diye ayak parmağı, küçük ayak parmağını aldıranı bile gördüm yani. Hani sizin dediğiniz kadar şey yürümüyor, o masum yürümüyor. O işe mesela ama dövmede o, de bir tane yaptırıyorlar.
2: Özel bir grup.
1: Bir tane yaptırılıyor. Ondan sonra o bütün vücudu sarıyor. Şimdi bu estetikte de bir şeyi yaptırıyor, çok hoşuna gidiyor.

0: Ondan sonra onun ucu gelme, biraz daha yaptırayım, biraz daha yaptırayım diye o yaratığa dönüşüyorlar sonunda. Değil mi?
1: Yani abi? Yine böyle şey yapmak da hastalarımıza haksızlık oluyor da öyle yaratığa dönüşmüyor kimse.
0: Dönüşenleri var arada.
1: Görüntü olarak evet öyle olabilir ama gelen kimsenin amacı zaten öyle dönüşmek değil.
0: Ama işte zaten istemeden oluyor o iş.
1: Öyle de değil aslında ya, işte bunu başta da söyledim ya, doktorla hastayla eğer bu konuda deneyimliyseniz sonuçta hastanın her istediğini yapmayacaksınız, hasta da sizin her söylediğinizi kabul etmeyecek ve hastayı doğru yönlendirmek zorundasınız. Hani hasta ne istediğini bilmez. Sizi bize mesela fotoğraf getiriyorlar. İşte Angelina Jolie veya işte başka bir sanatçının fotoğrafı. Buna benzemek istiyoruz diyorlar. Hayır, ona benzeyemezsin. Herkes kendisinin iyisi olacak. Artık insanlarda bu algı da gelişmeye başladı. Bunu değiştiremediğimiz bir grup var. Ama onlara da mesela ben kendi adıma dışarıda işte aşırı bu yaratık, hani dediğiniz için söylüyorum, o şekilde dolaşan bir hastanın işte ben doktor Ufuk'a gittim demesini istemem.
0: Aynen,
1: o yüzden
0: öyle
1: de öyle bir işlem yapmam. Ve meslektaşlarımın çoğu yapmıyor. Arkadan gelen yetiştirdiğimiz...
0: Ama yapan birileri var herhalde ki onlar o hale geliyorlar.
1: Genelde bunlar merdiven altı yerlerde. İşte çünkü şimdi Sağlık Bakanlığımız denetimleri falan arttırdı ama bu güzellik salonlarında yapılan işlemlerde, ki güzellik salonları çok önemli ve işlevsel yerler ama kendi alanlarında kaldıkları sürece. İğneli hiçbir işlem güzellik salonunda yaptırılmamalı. Doktor dışında hiç kimse iğneli işlem yapmamalı. Ve hastalığı da mesela çok ticari bir boyutu var. Türkiye'deki en büyük rant getiren kapılardan biri ve asla bitmeyecek bir sektör. Gıda ve estetik. Burada bitmez. Biz yani pandemi döneminde bile en çok iş yapılan durumlardı.
0: Kadınlar son paralarını veriyorlar buna, biliyorum ben yani.
1: Evet, psikolojik olarak da desteği var. Bir de sadece kadına da değil, artık erkekler arasında da çok yaygınlaşmaya başladı. Çünkü herkes ömür uzadı, spor yapıyor, iyi besleniyor, sağlıklı bir bedene sahip ve sarkmış işte daha böyle eritemediği kiloları olan veya işte daha sağlıksız görünen bir yüz, işte dökülmüş bir saç istemiyor. Evet. Bu da son derece önemli.
0: Evet, ne diyorsunuz bu estetik konularda?
2: Şöyle diyorum. Özellikle teşekkür ederim. Çünkü hem cinslerimle ilgili konuşulan bir ortamda erkekleri de bu işin içine katmanız çok iyi oldu. Ben kendi hayatımda da her zaman düstur edindiğim şey kesinlikle dengedir. Sizde de şeyi görüyorum. Hani herkese her istediğini yapmamak gibi. Orta noktada
0: bu
2: buluşmak gibi.
0: Bu çok önemli
2: gibi.
0: Bir şey ama keşke öyle olsaydı.
2: Bu çok önemli. Kesinlikle doktor. Ama ben sizin dediğiniz o işte kendi şeklini kaybetmiş, gerçekten yüzüne çok fazla dokunulmuş insanları gerçekten dışarıda görüyorum. Hani bizler hepimiz yaratılmışız. Hepimizin kendi güzelliği var. Ve kusursuz güzellik biz yaratılanlara özgü bir şey değil. Yani burada aslında hani insanın kendisinin ruhunun bedeniyle barışması. Şimdi biz sonuçta yaş alan varlıklarız. Doğal olarak işte böyle sadece güzelliğimizle ortada olmamalıyız. O nedenle böyle şey, bu algının değişmesi gerekiyor. Ben insanın kendisini iyi hissetmesi için bir şeyler yapmasını çok önemsiyorum. Bu noktada ellerinize sağlık. Yani insanlar size gelip mutlu oluyorsa ve nasıl görünmek istiyorlarsa öyle görünebilirler. Hani kendi adıma ben bu işlemleri yaptıran biri değilim. Gördüğünüz gibi normal yurdumun bir akademisyeni olarak ama karşı da değilim.
1: Şöyle, şu algının oluşması lazım aslında. Artık herkes, yani yaşadığı toplumda, o söylediğinize katılıyorum, o dışarıdaki o grubu ayrı tutuyorum. Ama o da engelleyemezsiniz. Sonuçta hani insanların istekleri var.
2: Tabii.
1: Biz yapıyor muyuz? Hayır, yapmıyoruz. Arkadan mesela eğitim veriyoruz. İşte yılda iki tane uluslararası kongre düzenliyoruz, fuarlar düzenliyoruz, çalıştaylar düzenliyoruz. Ve geri arkadan gelen yeni meslektaşlarımıza da bunun hani hastanın isteğiyle olmaması gerektiğini, hastayı doğru yönlendirme gerektiğini.
0: Cerrahi müdahale için psikiyatrik onay lazım olması lazım değil mi mesela? Hele birçok konuda yani.
1: O kadar değil. Eğer uçuk
0: uçuk
1: istekleri
0: bir de
1: varsa,
0: bir kere yaptı, bir daha yaptı, bir daha sonunda bir derler ki bir dur yani. Hani veyahut da uçuk şeylerde, yani bilmiyorum onun sınırı nedir ama eğer bir insan kendi vücudundan memnun değilse öncelikle bir ruhunla bir barışması lazım. Tamam.
1: Önce
0: çok acayip bir şey olabilir.
1: Olmaya diyorsun.
0: Burnundan nefes alamıyor olabilir. Acayip bir beze çıkmış olabilir. Tamam, bunlara bir şey demiyorum ama yani normal kendi vücuduyla memnun olmayan birisinin başlayacağı yer bence estetik değil gibi geliyor bana.
1: Bu da biraz haksızlık oluyor. Çok sert.

0: oluyor. Evet evet. Yani öyle değil. İnsan kendini nasıl iyi hissediyorsa o zaman kimse spor da yapmasın. Yani sürekli işte istediği gibi de beslensin.
1: Yo, sporu iyi ya hissettiği için yapıyor insanlar.
0: Tamam, yani estetiği de iyi hissettiği için yapıyor.
2: Aslında belki de estetikte Cemil Bey'in de üzerinde durduğu şey hani o aşırılık. Belki de o psikolojik onay biraz da ailede. Yani etrafınızdaki insanlar da o kişileri
0: yok,
2: hani
0: yok,
2: sen böyle iyisin.
0: Çok, çok kapsamlı ve derin yaptık. Bu olay o kadar derin değil.
2: Derin değil.
0: Sadece herkes nasıl işte spora gidip hani fit kalmak istiyorsa, sağlıklı yaşamak istiyorsa,
2: evet,
0: kalbini korumak istiyorsa, bu yapılan ufak tefek işlemlerle, bu bahsettiğim işlemler çok minimalize işlemler.
1: Ya sizin işlemleriniz hakikaten sorundur.
0: Genel
1: ama
0: estetik için de öyle ama. Yani kocaman bir burun varsa ve
2: tabii,
0: işte
2: tabii.
0: Toplumsal baskı dediğimiz şey de var ki bizim toplumumuzda çok da fazla.
2: Evet.
0: Eğer o psikolojisi bozulup işte motivasyonu düşecek, iş gücü kaybı, işte günlük yaşamda enerjisi düşecekse onu yaptırabilir.
1: Ama bir de şöyle bir boyutu var. Ben doktor biliyorum mesela. Otoparka bakıyor ofisi. Gelen arabanın modeline göre tedavi öneriyor. Hmm. Yani
0: ama o
1: bu hallere geliyor.
0: O yanlış ama onu sınıflandırmak şeydi. O zaman şey de var. Yani o söylediğiniz gibi işte her şeyini mesela kaburgalı kemiklerini aldıran hasta da var. Bunların
1: yani
0: hepsi veya söylediğiniz o ayak parmağını aldıran bunlar uç
2: örnekler.
0: İstisnalar da kaideyi bozmaz. Yani estetik eğer doğru kullanılırsa hepimiz ihtiyacımız olacak ve kendi yaşımızın iyisi olmak isteyeceğiz. Yani spor yapan, sağlıklı olan bir bedende işte saçı olmayan dişçiye gitmek gibi düşünün.
2: Evet.
0: Hani kötü bir ağız veya işte kötü bir cilt, kırışık bir cilt, sarkmış bir cilt, bunlar istenmiyor.
1: Peki işin gerçekten böyle çözümü ne zaman gelir? Tıp ne zaman bulur bunu?
0: Bir hap bulacaklar, içeceğiz ve
1: gençlik, şey olacak. Yaşlanma duracak.
0: Yaşlanma
1: mı
0: duracak?
1: Ümitli misiniz?
0: Öyle bir şey olmayacak bence. Çok uzun zamanda işte insanlar böyle, şimdi bu estetik işlemler kuaföre gitmek gibi oldu.
2: Evet.
0: Restorana gitmek gibi oldu. Ve günlük hayatımıza kadar idi. Eskiden böyle çok ekonomik anlamda da sadece belli bir kesimin gideceği şeylerdi ama şimdi çok daha böyle ulaşılabilir seviyelere geldi. Sadece herkes işte kendi yaşının iyisi ne olacak, onun ifadesini bozmayacak, yüzünü veya çehresini değiştirmeyecek, algısını değiştirmeyecek, hekimlere gidecek.
1: Programı değiştirecek bir gelişme olmayacak mı? Genetikte bilmem ne bileyim ben. Bu yapay zeka belki der ki şunu yapın, bu mekanizma yavaşlasın, geri gelsin falan. Öyle bir şey beklemiyor musunuz?
0: Öyle bir şey bekleniyor. Mesela en son Bangkok'ta bir kongrede bir Japon profesör
1: diş çıkarttılar.
0: 10-15 yıl daha yaşadıktan sonra artık işte ömrün 100 küsur yıllara ulaşacağını. Yani şunu söyledi adam, işte bir 10 yıl daha ölmeyin. Ondan sonra her
1: yani
0: şey çok değişecek diye.
1: Yani sizin o deri altına verdiğiniz şeyleri bir genetik mesajla deri altında da ürettirebilirsiniz. Çünkü zaten üretiliyormuş onlar.
0: Şu
1: üretilmiyor
0: anda,
1: artık.
0: Şu anda oluyor ama. Yani şu anda mesela o konuştuğumuz işte bu egzozom olarak giren progenitör hücre kök hücre öncüleri var. Bunlar işte damardan verilmesiyle çalışmalar başladı. İşte hatta hayvanlar için, hayvanların bu işte tüy dökme tedavilerinde kullanımına bile başlandı. Ve şu anda şey üzerine çalışılıyor. Egzozom dediğimiz şeyler taşıyıcı moleküller. Damardan mesela Alzheimer, işte demans, kanser gibi tedavi ilaçlarını yükleyecekler.
1: Gidecek
0: ve alacaksınız değil. Gidip orayı evet tedavi edecek.
1: Evet.
0: Bunun üzerine çalışmalar var. Yani
1: bunu ne zaman gelir bu?
0: Teknoloji çok hızlı ilerliyor.
1: Ne zaman gelir?
0: Umarım en kısa zamanda.
1: Şimdi siz kitap yazmışsınız. Değil
2: evet,
1: mi?
2: Aslında
1: kitabı
2: bir transkripsiyon.
1: Musavver Tarifi Hayvanat.
2: Resimli Hayvan Ansiklopedisi.
1: Hayvan Ansiklopedisi.
2: Evet.
1: Bu arşivlerden mi buldunuz?
2: Ama bunu kütüphane arşivlerinden diyelim. Evet.
1: Çünkü devlet arşivlerinde.
2: Aslında devlet arşivlerinde biz her konuyla ilgili bilgi bulabiliyoruz. Az önce de bahsettim. Hani biz sadece savaşlar, siyasi kararlar, devlet muadeleri bunlar değil. Biz kültürel konularla ilgili de bilgiler bulabiliyoruz. Ama bunların dışında da kütüphanelerde böyle o dönemlerde kaleme alınmış, o dönemlerde toplanmış. Benim mesela bundan önce Mustafa Reşit Paşa'nın siyasi evrakını ben transkripsiyon yapmıştım. Bunlar Osmanlıca belgeler. Hani onları günümüzde kazandırmak, yani sonuçta biz arşivsel malzemeyi tarihe de birinci el kaynak oluyor o bizim için.
1: Peki şimdi bu kitabı ben okudum, hatmettim diyelim.
2: Evet.
1: Ne anlayacağım bundan?

0: Bu kitabı 1800'lerin sonlarında hayvanlara karşı nasıl bir algı vardı? Bunu anlayacaksınız.
1: Ne anlayacağım mesela bundan? Nasıl bir algı varmış?
0: Şöyle, biz Türk-İslam medeniyetiyiz. Yani bizim kültürümüzde hayvanlar her zaman sevilmiş.
1: Kediler falan değil mi?
0: Kediler. Özellikle. Kediler sevmiş, köpek, at, kuş. Yani kuşlarla ilgili o kadar çok şey yazılmış ki. Yani tasavvufta da bu var. Ve normalde Kur'an-ı Kerim'de de hayvanların bir canlı olarak görülmesi gerektiği, değil mi? Yani bir sürü şey var. İşte biz sizi yürüyen, sürünen varlıklar olarak, yani bir ümmet kavramı var hayvanlar içinde. Biz bu kitaba baktığımızda o dönemin hayvan tahayyülünü göreceğiz. Bir de musavver. Musavver demek resimli demek. Ne oluyor? Bu dönemde teknolojik gelişmeler ile beraber kitaplara biraz daha resimler ekleniyor. Oysa ki hani biz düşündüğümüzde İslamiyet'te hepimizin aklına gelen bir şey var. Resim yasağı. İşte biraz daha böyle
1: hayvanlara yok ama resim yok.
0: Evet, hayvanlara yok. Ama o dönemde musavver çocuk dergilerinde de bu hayvanlar olsun, farklı resimler olsun yer almaya başlıyor ve popüler yayınlar ortaya çıkıyor. Yani eğitimde de kullanılıyor bu yayınlar. O nedenle...
1: Peki mesela oradaki ne bileyim ben, kategorizasyonda, bilgide bir eksiklik, yanlışlık, fazlalık, öyle bir
0: şimdi,
1: şey var mı?
0: Şöyle, hani bu bir transkripsiyon çalışması. Bu benim yazdığım bir kitap değil. Ben bunu çevirisini,
1: evet, çevirisini
0: ondan sonra bir sadeleştirilmesini anlaşılacak şekilde getirdim. Bu onu yazana ait. Yani orada evet bazı şeyler oluyor. Yani o dönemin algısıyla yazdığı şeyler var. Ama bu bize bir kapı açıyor. Ben her zaman bu çalışmalara öyle baktım. Size biraz önce bahsettiğim Mustafa Reşit Paşa'nın siyasi evrakı içinde aynı şeyleri söyleyebiliriz. Mesela onda da şöyle bir şey vardı. Onu 2020'de yanlış hatırlamıyorsam 2020'de çıkarmıştım. Onda da şöyle bir şey var. O bir günlük gibi olacağı için biraz objektif olmayabiliyor. Hani bu eserlerin böyle şeylerle tetkik edilmesi gerekiyor.
1: Peki şimdi elinizde bütün arşiv var.
0: Evet.
1: Hangi konulara konsantre olmayı düşünüyorsunuz?
0: Şimdi ben insan çok yönlü bir varlık. Ve ben araştırma yaparken aslında her yaptığım araştırmanın kendime giden bir yol olduğunu gördüm. Yani biraz böyle derin bir cümle olabilir ama gerçekten mesela şimdi burada gördüğümüz musavver hayvanat ansiklopedisi. Ama benim daha önce doktora da yaptığım arşive dayalı çalışmalar sadakat ve liyakat kavramlarının Tanzimat döneminde bulduğu karşılık üzerineydi. Mesela beni çok farklı bir yere sürükledi. Yüksek lisans tezim çok farklı bir şekilde çıktı. Yüksek lisans tezim şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ün Anadolu'ya gittiği zaman acaba devlette yani hükümetler finans farklı bir şekilde kaynak sağlama, çünkü biz bunları biliyoruz. Damat Ferit hükümetlerini biliyoruz. Ne kadar karşı çıktığını, neler yaptıklarını
1: Murat
0: biliyoruz.
1: Murat belge çıkarmıştı İngilizlerden vize alıp Samsun'a
0: evet.
1: gitti falan.
0: Samsun'a gitti diye. Evet.
1: Evet.
0: Şimdi iradesi de daha sonra çıkıyor
1: Murat
0: zaten.
1: Bardakçı,
0: Murat Bardakçı. Ben anladım. İradesi de sonra çıkıyor zaten. Hani burada belgeler bize ne diyor? Hani ben bununla ilgili kitabı hazırlıyorum şu an. Yüksek lisans tezime gözden geçirilmiş haliyle bir kitap olarak çıkaracağım. Orada şöyle bir şey var. Hani bir gizli destekler hiçbir zaman yazıya dökülmez. O yüzden arşivde belgeleri olmaz. Ama siz onları böyle ince ince araştırırsanız paraların nereden nereye gittiğine, bir destek var mıydı yok muydu diye bakabilirsiniz. Biz o hükümetlerin hepsine tek bir hükümetmiş ve düşman hükümetlermiş gibi bakıyoruz. Oysa ki bunlar bağımsız olmayan hükümetler. İşgal altında bir devletten bahsediyoruz. Hani kendisine hayranlığımı ifade etmekte kelimeler bulamadığım Mustafa Kemal Atatürk için yani onu çok ayrı bir yere koyuyorum. Destek sağlayanlar olabilir. Yani biz her zaman soru işaretiyle bakmalıyız.
1: Ama bizim okulda öğrendiğimiz tarihte de yani bir eksiklik var değil mi? Şimdi
0: evet.
1: Atatürk'ü dediğimiz zaman işte kargaları kovalarken bir anda komutan oluyor.
0: Evet.
1: Ondan sonra Birinci Dünya Savaşı'na da Almanlar girdiği için giriyoruz ve kaybediyoruz falan gibi böyle bir...
0: O cümle artık beni böyle gerçekten hani biz işte Almanlar kaybettiği için biz de kaybetmiş evet. sayıldık. Evet. Yani her zaman bir tarih anlatımı, tarih yazımı evet. var. Bu aşikar.
1: Peki bunun şimdi sizin bu arşivlerinize daha hakim olarak insanlar acaba bu kopukluğu giderebilir miyiz?
0: Bu kopukluğu giderebiliriz. Zaten ben çok kuvvetli, çok enerjik, çok okuyan bir neslin geldiğini düşünüyorum. Kendim de üniversitede ders veriyorum. Ve tarih ve toplumsal hafıza

0: tarama yapabilirsiniz. Her yerden ulaşabilirsiniz. Hani yurt dışında bazen girişlerde sıkıntılar olabiliyor. Hani internet kaynaklı sıkıntılar olabiliyor. Ama normalde siz bunu yapabiliyorsunuz.
1: Yabancılara nasıl peki? Yabancılara da
0: yabancılar çok meraklı. Yabancılar bizim tarihimizi, zaten Osmanlı arşivi demek, kendisinden ayrılan ülkeleri de düşündüğümüz zaman Avrupa tarihi ondan bağımsız yazılamaz. Yani kesinlikle gelip Osmanlı arşivinde çalışmaları gerekiyor.
1: O geliyorlar. Kolombiya'da, Amerika'da filan Türk kürsüleri var. Yani Türk bizden daha var. Detaylı bizim tarihimizi araştırıyorlar
0: çok
1: değil mi?
0: Çok güzel Türkçe konuşuyorlar. Çok güzel Osmanlıca okuyorlar. Yani böyle insan çok şaşırıyor. Biz çok hakimler. Çok ciddi bir çalışma yapılıyor. Bizim arşivimize özellikle yaz dönemlerinde çok gelen araştırmacı oluyor. Normalde de geliniyor ama yaz dönemi herhalde biraz daha derslerin falan olmadığı dönemler. Ciddi araştırmalar yapıyorlar. Biz de kendilerine destek oluyoruz personel olarak. Ama biz Türk Arşivciler Derneği olarak da arşivlerle ilgili çalışmalar düzenliyoruz. Mesela biz hazine-i evrak, Osmanlı kendi literatüründe devlet arşivlerine kaydı hazine-i evrak olarak nitelendiriyor. Siz de geldiğinizde zaten sohbet etmiştik. Siz de o hazine-i evrak yazısını görmüştünüz. Bu evrağa çok kıymet veriyor. Şimdi o nedenle biz her yıl hazine-i evrağın kuruluşunu kutluyoruz ve arşivcilikle ilgili bir bu mesleğin hak ettiği önemi kazanmasını istiyoruz. Okulların bilgi belge bölümlerinden mezun olan öğrencilerimiz var. Hani arşiv demek bir depo demek değildir.
1: Tıpla ilgili ne var arşivde?
0: Tıpla ilgili çok güzel bilgiler var. Mesela bu gittiğim bütün sempozyumlarda söylüyorum. İlaç terkipleri var. Hocalar var. Tabipler. Ondan sonra onların eserleriyle ilgili bilgiler. Yani birçok şey. Mesela ben şu an bu konuyla ilgili bir makale yazıyorum. Araştırdığım hocayı tabii şimdi söylemeyeyim. Makale konusu olduğu için direkt hekimi oradan buldum. Şifa ayetleri, padişahın sadrazama şifa dilekleri. Yani aslında çok kapsamlı tıpla ilgili araştırmalar yapılabilir. Tıp tarihiyle ilgili çalışanlar zaten Osmanlı arşivine sıkça geliyor. Birçok konu bulabiliriz Osmanlı arşivinde. Marifle ilgili çok güzel. Yani milli eğitimle ilgili o kadar çok konu var ki çalışılabilecek. Önemli olan sadece biz arşivlere
1: yemek tarifleri var.
0: Yemek tarifi de var. Evet. Yemek tarifleri var. İşte mesela şöyle diyor. Bir yemek tarifi. Hani bunu şu yazmış, bu yazmış, şu zamanda
1: niye
0: yapılmış.
1: Niye devlet kaydetmiş o yemek tarifini?
0: Devlet her yazıya kıymet vermiş. Yani onu biri yazmış ama Osmanlı'da her zaman küçücük yazılar atılmamış. Her zaman kıymetliymiş ve ona hatta yazıya Cemil Bey yazıya görsel bir şölen gibi davranmışlar.
1: Daha güzel yazıyorlar yani değil mi?
0: Güzel yazıyorlar. Padişahlar bu konuda çokça eğitim almış. Kendileri de hatta hümayunları var. Çokça eğitim almışlar. Mesela ben bazen şey diye düşünüyorum. Resmin olmadığı bir yerde yazı da resimleştirilmiş. Yani ağaç şeklinde Osmanlı'nın görsel şiirlerinden bahsediliyor. Bunlarla ilgili makaleler var. Ebru yapılmış mesela. Bakıyorsunuz çizimler var, ebrular var. Yani bir sürü sanatın birçok alanını görebilirsiniz. Evet. Osmanlı arşivi kapıları herkese açık. Bizim Türk Arşivciler Derneğimizde bizi birçok sahada görebilirsiniz. Biz alanında gerçekten yetkin insanlarız. Çok kıymetli hocalarımız var. Ömrünü arşivde geçirmiş hocalarımız var. Bilgilerini paylaşmaya çok meraklı bu insanlar. Hani gidip böyle utanarak biz şimdi yazıyı okuyamıyoruz. Yanlarına gittiğimizde bunu anlıyorlar. Yani Türkiye'de belki de 10-15 kişinin okuduğu siyakat yazısını yani hiçbir ücret almadan evet. Arada vaktini değerlendirmek, ilminin sadakasını vermek için bizlere öğretmek isteyen bir sürü hocamız
1: sizin
0: var.
1: Sizin yazılarınız okunuyor mu? Doktorlar kötü
0: doktorlar,
1: yazar.
0: Evet.
1: Yani, artık herhalde kalem de tutmuyorsunuz değil mi?
0: Bilgisayar dijital.
2: Evet. Ama maalesef o tıp fakültesine girince hocalar hep konuşur gibi anlattığı için mecbur kalıyorsunuz. Başlarken herkesin yazısı inci gibi. Çünkü hep işte ortaokulun, lisenin en böyle başarılı birinci okul birincisi
0: evet,
2: öğrencileri. Ama üniversiteye girince
1: çok hızlı not tutmaktan.
2: Ve bir süre sonra anlaşılıyor. Hatta öyle şey esprisi var ya, eczacılık fakülteleri neden var? İşte doktor yazılarını rahat okuyalım diye.
1: Aynen öyle. Yani eczacı okuyabiliyor ancak evet. Onu. Şimdi ne yapalım cildimizi korumak için?
2: Öncelikle iyi bir yaşam tarzı. En önemli üç şeyden biri, şimdi longevity kapsamı da dünyada ve ülkemizde çok gelişiyor. Longevity uzun
1: longevity, ve hayatı uzatmak demek.
2: Evet, uzun ve sağlıklı.

0: sağlıklı yaşam demek. Sağlıklı yaşalmak demek. Öncelikle uyku, iyi beslenme, sıvı alma, biraz da egzersiz. Bunlarla beraber ufak ufak dokunuşlar. İşte mezoterapi yöntemleriyle ciltteki işte nemi azaldıysa nemi yerine koyucu, işte leke varsa onu yok edici, sarkmaları azaltıcı, daha böyle canlı, parlak ve sağlıklı görünecek, yani içerisiyle dışarısının uyum içinde olmasını sağlayacak minik uygulamalar.
1: Peki vitaminler, mineraller, işte yok magnezyumdu, yok çinkoydu, oydu buydu falan.
0: Onları tahlillerimizi yaptırdıktan sonra zaten gelen hastalara işte şikayetine göre, durumuna göre mutlaka kan tahlillerini
1: istiyoruz. Mesela çinkonun cildin parlaklığını etkilediği söyleniyor. Doğru mudur bu?
0: Eğer düşükse evet alıyorsunuz. Önce bakıyoruz hepsine. Yani bunlar da mesela fazla alındığında çok da masum şeyler değil.
1: Ama magnezyumu mesela herkes alsın diyorlar. Ne diyorsunuz?
0: O da doğru değil.
1: O da doğru değil mi?
0: O da doğru değil. Magnezyumun da 5 çeşidi var. Hangisi kişiye göre mesela neye ihtiyacınız var? İşte kas ağrınız mı var? Gece uykusuzluğunuz mu var? Enerjiye mi ihtiyacınız var? Onlara göre de değişiyor.
1: Güneş?
0: Güneş çok önemli. Biz şanslıyız. Bu arada cam arkasından aldığımız güneşten bahsetmiyoruz. Mutlaka ve çok enteresan bir şekilde hep toplumumuzun çoğunun D vitamini düşük. D vitaminini o yüzden oral olarak da almak zorundayız.
1: Tabii ama yetmiyor değil mi?
0: Sonunda yetmiyor. Güneşle de mümkün olduğunca işte vücudumuzun özellikle yüz, boyun,
1: hayır şimdi orada çelişki var.
0: Güneşlendirmemiz lazım.
1: Orada bir çelişki var. Güneş cilde zararlı mı? Yoksa giren serotonin, melatonin salgılayıp işte güneş girmeyen eve doktor girer filan. Yani o kadar korkutuyor. Güneşe çıkıp korumayla çıkıyor insanlar. Bunun ama ne manası var?
0: Şöyle saat işte ne bileyim 11 ile çok sıcak Temmuz Ağustos ayında 11 ile 3 arasında o güneşte durmayacaksınız. Hepsinin yani, bir ayarı var.
1: Zaten vücut öyle bir güneşte 10 dakika durursun. Daha fazla durulmaz ki. Durulur mu?
0: Yani işte durmayacaksınız. Durulur mu kişiye göre?
1: Yani zorlarsan durulur.
0: O güneşte ama yatan ha? insanlar var o güneşte. Yani şeye göre işte saat 4'ten sonra güneşleneceğiz. Eksikse D vitaminimizi alacağız.
1: Korumaz krem süreceğiz mi mesela?
0: Süreceğiz. Net. Eğer böyle şeyde değilsek sürekli ama
1: ya korumayı sürdüğünde de vücudunu koruyorsun. Gözün açık kalıyor. Başka yerin şey oluyor. Yani gene bir hani tam oturmayan bir tarafı var o koruma kremlerinin.
0: Aslında
1: durma yok. Güneşte durmuyorsan veya şapka tak yani değil mi?
0: Ama öyle değil.
1: Değil mi öyle?
0: Yani mesela şehir yaşantısında bir kumsaldaki gibiyse mutlaka kremimizi sürüp çıkacağız. Ama şehir yaşantısında işte hanımefendi işe geliyor gidiyor. Eğer leke ile ilgili bir sorun varsa veya cildinin yaşlanmasını istiyorsa, çünkü ultraviyole dediğimiz bir şey var, mutlaka görünen kısımlarına, hatta günde artık bir kere iki kere de değil 3-4 kere
1: ya bu
0: güneş koruyucuyu sürmesi
1: lazım. Güneş koruyucu krem 20 yıldır var. Ondan önce ne yapıyordu insanlar?
0: Ondan önce güneş bu kadar ozon tabakasından dolayı şiddetli değildi.
1: Yok ya, olur mu? O güneşin kuraklık olmuş, buzul olmuş, sıcak olmuş. Her zaman değişmiş bu iklim. Yani güneş daha sıcak da olmuş, daha sıcak da olmuş.
0: Şimdi bu iklim bilimcilerin yaptığı çalışmalar var ya ozon tabakası ile ilgili.
1: Ozon tabakası için bitti zaten şu anda.
0: Tamam, bitti zaten. O yüzden güneşi daha direkt alıyoruz. 20 yıl önce bu kadar değildi veya hayır, insanların bu kadar güneşlenme durumu
1: ozon
0: yok.
1: Ozon tabakasındaki delik muhabbeti bitti. Yani o bitti. O eskiden 20 yıl önce deodorantların ozon deldiği falan söyleniyordu. Şimdi ozon tabakasındaki o delik yok şu anda her ne sebepleyse. O iş bitti. Şu anda küresel ısınma var diyorlar. O yani. O da ne kadar doğru bilmiyoruz ama.
0: Bence ozon tabakası ile alakalı bir durum bu ya.
1: Ya bakın yani şu şeylere, ama süremizin bakalım. Sonuna geldik.
2: Öyle mi? Sadece şey, bu kremler de hocam hani güneş koruyucuları da sağlıksız deniyor. Onların
0: ama
2: da özel cinsleri var mı?
0: Tabii ki var. Sağlıklı olanları evet. Seçeceksiniz.
2: Evet, kimyasal
0: i̇şte,
2: olmayanları.
0: Kimyasal olmayanları, hepsinin evet. Ayrı özelliği var. İşte burada hep araştırmak gerekiyor.
2: Evet.
0: Öyle yani, kafamıza göre
1: her bulduğumuzu da yüzümüze gözümüze sürmeyelim evet. Yani değil mi? Yani korusa da korumasa da
0: evet,
1: falan
0: evet,
1: birazcık.
0: Kesinlikle orası öyle.
1: Evet.
0: Orası öyle.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Verdiğiniz
2: ne
1: bilgiler
2: demek?
1: İçin çok teşekkür sağ ediyoruz. Olun, teşekkür evet sayın seyirciler, bir programın daha sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. İyi hafta sonları.

Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para. Genel izleyici için uygundur.

Kemele Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karadağ'ın eteklerinde, kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümel adını siyah anlamına gelen Melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Teodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir alanı kaplayan dev bir yapıdır. Toplam 9800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç, yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerindendir.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki Eskişehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 24. Kocaeli, Bursa ve Balıkesir 34, Sakarya 33. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 19. Konya ve Kayseri 34, Kayseri ve Sivas 31. İzmir rüzgarlı. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 25. Denizli 39, Aydın 41, Muğla 38, Manisa 37. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 34, Adana 36, Kahramanmaraş 40, Hatay 33. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 23. Bolu ve Samsun 30, Karabük 32, Rize 29. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 15. Malatya 38, Erzincan 36, Van 29, Ardahan 26. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 40, en düşük sıcaklığı 23. Mardin 36, Şanlıurfa 42, Siirt 37 ve Diyarbakır 41 derece.
0: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
2: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
3: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
2: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
4: Vakıf Faktoring olarak sermaye yapımız, uzman kadromuz ve müşteri odaklı çalışma prensibimizle ülkemizin toplam ticaret hacminin gelişmesine katkı sağlayarak müşterilerimize hızlı ve etkin çözümler sunuyoruz.

bazı şarkılar efsaneleşmiş seslerle birleşince ortaya muazzam bir müzik ziyafeti çıkıyor. Ruhunuza dokunacak, sizleri hafızalardan silinmeyen anlara götürecek muhteşem düetler başlıyor. Avuçlarımızın içinden kayıp giderken zamana meydan okuyan ve zamana kafa tutan şarkılar bu yolculukta duyguların en yakın dostudur. Geçen yıllar hüzünlü vedalar sunsa da insana aslında içimizi ısıtan umut dolu şarkılar hüznü alıp götürür, geriye bu unutulmaz melodiler kalır. Muhteşem düetler başlıyor.

Öykü, Berk. Evlerinin önü boyalı direk. Öykü ve Berk kardeşler bu yılların eskitemediği türküyü flamenco tarzında seslendirip internete yüklediklerinde yıl 2007'nin sonlarıydı. Başlarda bu kadar ses getireceğini tahmin etmemiş olacaklar ki şu anda seyrettiğiniz yalın ve samimi video klibi çektiler. 2008 yılında tabiri caizse şarkı adeta patladı.

0: Gürman'ın güçlü sesi ve yorumu, Berk Gürman'ın vokali ve gitar sololarıyla türküyü bambaşka bir yere taşıdılar. Söz ve müziğinin Abdurrahman Kızılay'a ait olan türküyü, İbrahim Tatlıses'te 1985 yılında çıkardığı Mavi Mavi albümünde seslendirmişti.
1: Ölürüm

Leyla Dikmen, Yaşar, İlk ve Son Aşkım Sen Olacaksın. 1960 ve 70'lere damga vuran seslerden biri olan Leyla Dikmen, onlarca 45'lik hit çıkaran Türk pop müziğinin en önemli sanatçılarından biri.

anlamazdın, Zehir Gibi Aşkın Var ve Nixar'ın Fidanları gibi pek çok şarkı onun sesinde hayat buldu ve günümüze kadar tanınmasını sağladı. Ayla Dikmen henüz çok gençken 46 yaşında hayatını kaybetti.

Teoman, ya, Şebnem Ferah. Teoman'ın 2000 yılında 17 albümüne dahil ettiği şarkıya rock müziğinin en önemli kadın vokallerinden biri olan Şebnem Ferah eşlik ediyor. Güçlü vokaliyle şarkıyı bambaşka bir yere götüren Ferah, uzun süredir derin bir sessizlik içinde. Duygusal bir rock baladı tarzındaki şarkı, birbirine yabancılaşan iki çiftin yalnızlığını anlatıyor. Bizimkisi

Fatih Erkoç, Ahmet Baran, Emmoğlu. Muhteşem düetlerde bu defa müziğin evrenselliğini ve sınırsızlığını anlatan bir şarkı var. Arabesk müziğinin en bilinen eserlerinden biri olan Emmoğlu, Fatih Erkoç'un sesiyle caz müziğinde de iddiasını gösteriyor.

Profesyonel müzik hayatına 1970'lerde başlayan Erkoç, 55 yıl aşkın bir süredir Türk müziğine değer katmaya devam ediyor. 8 yaşında müzik hayatına başlayan Ahmet Baransa, dünyaca ünlü bir kanun sanatçısı. Görüntüler Golden Voice konser serisinden.

Müzeyyen Senar, Nilüfer. Dalgalandım da duruldum. Türk müziğinin efsane seslerini bir araya getiren bu düet 1998 yılında Müzeyyen Senar'la Bir Ömre Bedel albümünde yer aldı.

albümde Ajda Pekkan'dan Sezen Aksu'ya, Levent Yüksel'den Şebnem Ferah'a kadar pek çok sanatçı bulunuyor. Nilüfer'in düet yaptığı Dalgalandım da Duruldumsa söz ve bestesi Şükrü Demirci'ye ait olan Hicaz makamı.

Kaan Tuval, aylardan Kasım. Bir yarışma programıyla hayatımıza giren Bayhan, dikkat çekici farklı yorumuyla kısa sürede geniş kitleler

0: Şarkı ilk defa Tuval 2005 albümünde yer aldı. Şu anda dinlediğiniz düet versiyonuysa 2024 yılında kaydedildi.
1: Yine aylarda Kasım, sanki sende kaldı bir yarım.
0: Şarkının söz ve bestesi aynı zamanda Tuval'in kurucu üyelerinden biri olan İskender Türsen'e ait. Bodrum'un koylarında çekilen klipte Bayhan'a vokalde Devrim Seyrek eşlik ediyor.

Ceylan Köse, Yusuf Demirkol. Ben Seni Öyle Sevdim. Arabesk müziğinin unutulmaz eserleri arasında sayılan şarkı, genç ve başarılı müzisyenlerin seslerinde hayat buluyor. Karşılıksız sevgi, fedakarlık ve hayal kırıklığı temalarını taşıyan şarkıyı Ferdi Tayfur ilk defa 1987 yılında seslendirdi. Köse ve Demirkol'un 2019'da yeniden düzenleyerek kaydettikleri şarkı, dijital video platformunda milyonlarca seyredildi ve bir o kadar

Turan Akkor, Müslüm Gürses. Daha yokluğunun ilk akşamında. Muhteşem düetler şimdi de iki dev ismi buluşturuyor. İlk defa Müslüm Gürses'in sesinden 90'ların sonlarında dinlediğimiz şarkıyı Kamuran Akkor 2022 yılında yeniden seslendirdi. Sözleri Hakkı Yalçın'a, bestesi Ferda Anıl Yarkın'a ait olan şarkıda aşk, ayrılık ve hüzün teması öne çıkıyor.

Arabesk müziğin babası Müslüm Gürses 2013 yılında 60 yaşında hayata veda etti. Ardında 75 stüdyo albümü, 3 konser albümü, onlarca 45'lik plak ve 18 single albüm bıraktı. Müzikte 65 yılını geride bırakan efsane sanatçı Kamuran Akkor'u Müslüm Gürses'te buluşturan bu düet ise teknoloji desteğiyle oluşturuldu.

temalarının ağır bastığı şarkı yayınlandıktan kısa bir süre sonra binlerce beğeni aldı. Düşer Aklıma, Canın Sağ Olsun gibi hitleriyle tanınan ve sevilen genç müzisyene, duygusal şarkıların kraliçesi

Sakiler, Tuna Velibaşoğlu, Ölürüm Hasretinle. 2021'de yayınlanan şarkının söz ve bestesi Tuna Velibaşoğlu'na ait. Bir dönem Grup 84'te yer alan Velibaşoğlu, müzik çalışmalarına solo olarak devam ediyor.

başarılı çalışmalara imza atan Sakiler grubuysa 2020 yılında Dünyadan Uzak adlı cover çalışmalarıyla geniş kitlelerce tanındılar. Ayrılık, hasret ve özlem duygularını güçlü bir şekilde ifade eden Ölürüm Hasretinle yayınlandığı platformlarda milyonlarca kişiye ulaştı ve çok beğenildi.

Yıldız Tilbe, Bilal Sonses, Hasbelkader. Genç müzisyenlere verdiği destekle tanınan Yıldız Tilbe, bu defa 2015 yılında dijital platformdaki yayınlarıyla popüler olan başarılı müzisyen Bilal Sonses'e destek veriyor. Şarkının söz ve bestesi Bilal Sonses'e ait.

0: Gelsen uzaklarda kimler ağlıyor. Gelemem sevdiğim. Melek koymuyor.
1: Ferdi Tayfur, Tuğçe Tayfur. Huzurum kalmadı.
0: Gelemem.
1: Arabesk müziğin efsane ismi gelemem. Ferdi Tayfur'un bu şarkısı gelemem. 1976 gelemem. Yılında piyasaya çıkardığı Ferdi 77 isimli albümünde yer

söz ve bestesinin Ferdi Tayfur'a ait olduğu şarkıyı kızı Tuğçe Tayfur'la 2015 yılında düet olarak seslendirdi. Tuğçe Tayfur'un babası Ferdi Tayfur'la yaptığı bu düet 4 şarkılık bir maxi single projesi.

Semiramis Pekkan, Evrencan Gündüz. Bu ne biçim hayat? Muhteşem düetlerde yılların eskitemediği bir şarkı var sırada. İlk olarak 1968'de Mary Hopkins'in seslendirdiği şarkı Fecri Ebcioğlu'nun düzenlemesiyle Türkçe'ye uyarlandı.

Semiramis Pekkan'ın 1970 yılında çıkardığı albümünde yer alan şarkı, aradan geçen 55 yılın ardından hala popülerliğini koruyor. Müziğe çok küçük yaşlarda başlayan Evrencan Gündüz ise profesyonel müzik çalışmalarına 2017'de adım attı. Gündüz'ün Semiramis Pekkan'la akustik versiyonda gerçekleştirdiği bu düet 2020

Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller da dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 24. Kocaeli, Bursa ve Balıkesir 34, Sakarya 33. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 19. Konya ve Kayseri 34, Kayseri ve Sivas 31. İzmir rüzgarlı. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 25. Denizli 39, Aydın 41, Muğla 38, Manisa 37. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 34, Adana 36, Kahramanmaraş 40, Hatay 33. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 23. Bolu ve Samsun 30, Karabük 32, Rize 29. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 15. Malatya 38, Erzincan 36, Van 29, Ardahan 26. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 40, en düşük sıcaklığı 23. Mardin 36, Şanlıurfa 42, Siirt 37 ve Diyarbakır 41 derece.
0: Duratal Seramik hava durumunu sundu.
2: Volatilite. Finansal piyasalarda belirli bir ürünün belirli bir zaman içinde fiyatında yaşanan oynaklığıdır. Genellikle standart sapmayla ölçülür. Genellikle belirsizliğin arttığı dönemlerde volatilite yüksek olur. Opsiyon prim hesaplamalarında kullanılan bir kavramdır.
3: Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
4: Kendi elektriğini üreten akıllı ev sistemleriyle 4 mevsim konforunu zamlardan etkilenmeden, fatura derdi olmadan yaşarsın.
5: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
6: Kaplumbağam düştü.
7: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
6: Elimden düştü.
5: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
7: Ne olur artık affet beni Meliha.
5: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
7: Bona notte, bona notte.
6: Samim, ne işi var bunun burada?
7: Tanrı misafiri ciğerim.
5: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
8: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Fidan mı yavladı?
1: Serdar abi, ablan görmesin seni burada.
2: Ulan param olunca ama aşağı gelip çöreklenmeyi biliyorsunuz. Öğrencilik ayağına kurmuşsunuz burayı tezgah. Aa, ekmek elden su gölden.
3: Mali şifresi neydi lan?
1: Abi internet kesildi.
2: Niye ödemiyorsunuz lan faturanızı?
1: Abi işin acilse benim telefonumdan gir.
2: Acil abicim, acil. Benim acil iş bulmam lazım.
4: Ne yapıyorsun kız sen burada? Kalk da yine bir bardak çay koy. Kuru kuru gitmez o. Hadi bakayım.
5: Afiyet olsun.
6: Oh. Ali! Ali aç kapıyı! Ali aç kapıyı!
2: Abla! Adam!
6: Nerede Serdar?
2: Ne işin var senin burada ya? Hem de merdanenle.
6: Ben sana bu çocukların eline çökmeyeceksin demedim mi? Ha?
2: Ne çökmesi abla ya? Ben de tam sana yardıma geliyordum aşağıya. Konuşsana kızım, sen de bir şey söyle.
6: Tabii tabii. Çık hadi. Sen de aşağı eve. Hadi.
2: Ya ablacığım, bunlardan birisi kesin olacak diyorum sana ya. Bak maaşını alsın, kardeşin direkt ödeyecek sana borcunu.
6: İşsiz olduğun son 6 yılda aldıklarını ne zaman ödemeyi düşünüyorsun?
2: Bir dakika, bir dakika. Ne borcuymuş ayrıca bu ya? Ya sana yufka açmaktan ellerim nasıl tuttu be? Kızlar yufkalarımın inceliği yüzünden karşımda kompleks yaptı. Evlenmedi benimle. Yuva kuramadım ben senin yüzünden.
6: Ah canım. Tembel olduğun, öğlene kadar yattığın, eline biraz para geçince o serseri arkadaşlarınla son kuruşuna kadar yediğin. Aa, bir de su katılmamış bir çulsuz olduğun için değil, ince yufka açtığın için yuva kuramadın. Öyle mi?
2: İşte herkes kendi durduğu yerden bakıyor hayat ablacığım. Neyse, sen parayı veriyorsun değil mi?
6: 200.
2: 20.
6: Son 150, bir daha inmem. İşine geliyorsa.
2: O da olur. Tamam.
6: Ya ben sana başını bağla demedim mi ha?
2: Ya ablacığım, koskoca adamım ben Allah aşkına ya.
6: Koskoca adam yazmadan utanıyorsun ama işsiz güçsüz gezmekten utanmıyorsun, öyle mi?
2: Ha abla, abla gitmeden diyorum ki hani paramı peşin alırsam bu benim motivasyonuma büyük bir katkı yapar ve sana en iyi şekilde hizmetimi sunarım diyorum. Ah. Bu niye?
6: Kalanı iş bitince, hadi kolay gelsin.
2: Yufka açma sanatımı icra ederken beni rahatsız etmeyin kardeşim.

0: Selamünaleyküm. Takip elemanı başvuruları için değil mi? Ha. Ben de bir an yanlışlıkla best modula geldim sandım adı. İlanda bir şey getirin yazmıyordu.
1: Ben özel hayatın gizliliğinin sınırları ve gerçek bilgiye ulaşmanın önündeki engellerle ilgili doktoramı getirdim.
2: Aa, hangi okul?
1: Boğaziçi.
2: Ben de yüksek lisansımı orada yapmıştım.
0: Bu da burada kalmış ya.
3: Sıra kimdeydi?
2: Ben de.
3: Çay alır mısınız?
2: Evet, alırım çay.
3: Bize iki çay lütfen.
0: Hay hay.

0: Başka bir yeriniz var mı Aslan Hanım?
1: Yok, teşekkür ederiz.
0: Beyler, aranan pozisyon doldu. Daha fazla bekleme yapmayın. Hadi bakalım.

0: Benim doktoram Hayat Üniversitesi.
1: Adaylar nereye gitti?
0: Gönderdim onları.
1: Aa, niye öyle bir şey yaptınız ki?
0: İşte pozisyonda olunca.
1: Yo, ben daha kimseye işe almadım.
0: Ya işte çay isteyince siz nasıl başlar bu işler? Önce çay getirirsin, ufak ufak işi öğrenirsin diye düşündüm.
1: Siz hanın çaycısı değil misiniz?
0: Yo, ben takip elemanı başvurusu için geldim. Hancı değil de yani yolcu diyelim.
1: Demek ki CV getirmediniz.
0: Vallahi aceleyle çıkmışım, o yüzden unuttum. Artık bir dahakine.
1: O zaman kısaca kendinizi anlatın. Hangi okulda okudunuz?
0: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi TERK.
1: Hiç dedektif asistanlığı yaptınız mı?
0: Yaptım. Desem yalan olur. Yani ben kariyerimi yalanlar üzerine kurmak istemem. Hatta Türkiye'de dedektiflik olduğunu da ilk sizin ilanınızda gördüm. Ama bu iş için ideal elemanım. Bir gördüğüm suratı bir daha asla unutmam. Suçlular adaletim ve benim elimden asla kaçamaz. Benim adaletten farkım adaletin tıkandığı yerlerde devreye girer, suçluyu direkt kendi vicdanına hesap verdiririm.
1: Daha önce peki hangi işleri yaptınız?
0: İşsizim. Yani 6 senedir bir fiil işsizim yani.
1: Ondan önce?
0: Şarküteri. Babadan kalma bir şarküterim vardı ama işte ekonomik krizde kapattık.
1: 6 sene önce. Kriz?
0: Gizli bir krizdi. Bir tek ben hissettim.
1: Peki, ben değerlendireceğim.
0: Oh be! Çok kolaymış sorular ya.

istediğiniz anda buradayım. Yanınızda bir erkek olması şart. Erkek olmadan bu işleri yapmanız imkansız. Yanınızda olacak, sizi koruyup kollayacak bir erkeğe ihtiyacınız var. Allah çarşınıza pazar versin.

0: kızım dedim, tamam Amerika'da dedektiflik okumuşsun ama şimdi Türkiye'deki dedektiflik Amerika'daki dedektifliğe benzemez dedim. Bunun iti var, çakalı var. Sana bir erkeğin sahip çıkması lazım dedim. O da haklısın der gibi gözlerimin içine baktı.
1: Ne zaman başlıyorsun?
0: Oğlum, ilk görüşmede hemen gel başla denmez. İş görüşmesinin raconunu uymaz. Öğren lan artık bunları. Hep öğrenci kalmayacaksınız oğlum. Beni görür görmez çay isteyerek testere başladı. Beni deniyor. Ben de hemen işleri organize ettim. Bekleyenleri yolladım falan deyince pin, gözlerin içi parladı. Hayran hayran baktı yüzüme.
2: Oo abi, kapmışsın sen işi.
0: Herhalde oğlum. Hanımlar beyler, bu özel günün anısına bardak kaldırmak istiyorum. Hayatımda ilk kez ilkokulun en başarısız öğrencisi olduğumu öğrendiğimde kendimi bu kadar özel hissetmiştim. Düşünsenize, 3000 kişi içerisinden sondan birinci olmuştum. Hadi bakalım pondip. Sen çok içme, çarpar. Cinconlar gelmişler ellerinde çarşaf çarşaf, doktoralar, CV'ler.
3: Abi, ihtiyacın olursa CV falan hallederiz. Dijital dünyada sıfırdan yaratırım seni.
0: Oğlum, benim CV'm iş bitirici tipim lan.
3: Beklemeye hiç gerek yok. Akşam bakalım bence.
0: Neye bakacağız?
3: İşin olup olmadığına.
0: Ya oldu diyorum oğlum, yalan mı söyleyeceğim sana ya?
3: Ya Serdar abi, kadın sana gel başla dedi mi?
0: Ulan beni değişkillendirdin. Hadi bak, tamam.
4: Haraç mı istemişsin?
3: Abi, galiba sana bir erkek lazım falan demişsin. O da onu koruma karşılığında haraç istiyorsun zannetmiş. Bana saldırmasından korktuğum için çok uysal davrandım yazmış.
4: Yani beni işe almayı düşünmüyor öyle mi?
3: Yok abi, şikayetçi olup eşkalini polise bildirmiş.
4: O derece diyorsun yani.
0: Ben de ufak ufak duruma uyanmaya başladım. Benim başta ne demiştin sen?
3: Bugün başıma korkunç bir olay geldi. Serdar abi. Abi, dünkü abla büyük bir davanın peşinde. Perşembe günü görüşmesi var. İşin parası çok iyi.
0: Allah yolunu açık etsin koçum. Ben o hatunla çalışmam. Bitti.
3: Abi, işini elinden alıp intikamını alırdın.
0: İhtiyar bir Çinli bilginin de dediği gibi, intikam soğuk yenen bir yemektir. Ve ben soğuk yemekten tiskinirim. Ya böyle küçükken çok güzeldi işte. Büyüyünce biraz nankör oluyorlar.
5: Daha önce nerelerde çalıştınız?
0: Daha önce profesyonel olarak işte benim hayırsız yeğenlerime baktım yani. Ama hayırsız olmalarının benim bakımımla ilgisi yok. Tamamen karakter meselesi. Mesela sizinki çok vefalı olabilir.
5: Daha önce bahçıvanlık yaptığınız yerleri sormuştum.
0: Bahçıvanlık yapmadım yani, öyle bir teklif almadım.
5: Siz bahçıvanlık işi için gelmediniz mi?
0: Yok, ben çocuk bakıcılığı işi için geldim.
5: Çocuk bakıcılığı mı?
0: Yemin ediyorum, ön yargıyı parçalamak atomu parçalamaktan zormuş arkadaş. Ya Charles iş başında diye bir dizi vardı, hatırlasanıza. Orada fıstık gibi bakıyordu adam çocuklara. Hatta bir zaman sonra evin hanımıyla işi pişiriyordu.
5: Lan!
0: Beni yanlış anladın. Ben yengeyle asla işi pişirmem. Yani dizideki kadın bekardı, o manada söyledim ben.
6: Sıradaki lütfen.
7: Selamünaleyküm.
6: Merhaba. Üzgünüm. Zombilik başvurusu için.

0: için yaşınız biraz büyük.
1: Anlamadım. Zombi olmak için yaşı mı büyük?
0: İlanda yaş sınırı yazıyordu.
1: Yani gözümden kaçmış. Ben 7'den 70'e vergisini veren özgür tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları zombi olabilir diye düşündüm yani.
0: Normalde olur ama bizim hikayede bir okul servisi kaza geçiriyor ve gençler zombiye dönüşüyor.
1: Mantıklı. Peki, kolay gelsin.
0: İyi günler.
1: İyi günler. Servis şoförü, yeni eğitim de var.
0: O kurtuldu.

0: Alo.
1: Serdar Bey merhaba. Ben kaçış evinden arıyorum. Çok uzaklaştınız mı?
0: Hala sıcağım. Fazla uzağa gitmiş olamam.
2: Bize bir haftalığına yevmiyeli vampir lazım. Düşünür müsünüz?
0: Hay hay.
1: O zaman sizi tekrar buraya bekliyorum.
0: Tamam, hemen geliyorum. Otuz liraya günlük yemeğiyle vampirim ben. Emdiğim kişi başına da 10 lira prim alıyorum. Yani günde 10 kişi yakalayıp emersen yemeğim 130 liraya geliyor. Olay bu. Bakın ben profesyonel ekmeğinin peşinde bir vampirim. Evde kim kardeş yan olsun istersek bir şey hissetmiyorum. Yengeyle aramızda herhangi bir şey olmadı. Oldu mu bacım? Açık açık konuş yani. Biz burada doğruları konuşuyoruz bir yerde ya.
3: Ulan ben senin. Gel lan buraya.
4: Beni dijital dünyada başta yaratan. O işi istiyorum.
5: Hangi iş abi?
4: Anladım ki dürüst, çalışkan, sözünün eri olana ekmek yok o piyasada. O dedektif kız. Büyük bir işin peşinde demiştim. Ben de talibim lan o işe.

0: Siz ne bakmıştınız acaba?
1: Ben dedektifim. Bir dava var dediler, çözülecek. Onu çözmeye geldim yani.
0: Sizin görüşme üst katta.
1: Ha, siz daha çok...

0: isminiz neydi?
1: Serdar Somuncu.
0: Biraz bekleteceğim sizi.
1: Ne oldu? Yardımcı bulabildiniz mi kendinize?
2: Henüz bir yardımcı bulamadım. Siz de çok farklı görünüyorsunuz.
3: İşte görev icabı artık kendimizi tak diye değiştirebiliyoruz. Ha, bu sefer başarılarla dolu CV'mi de getirmeyi unutmadım.
2: Büyük gelişme.
3: Ayrıca kendi yazdığım Bir Dedektifin Anatomisi kitabı da çantamda.
4: Ahmet Bey, buyurun.
3: İnşallah ilk tanışmamızda kendi kimliğim yerinde bir baltaya sap olamamış, başıboş bir it kılına girdiğim için bana kızmadınız. Çok güzel it kopuk taklidi yaparım da.
2: Müthiş bir oyunculuk yeteneğiniz var.
3: Uzun yıllardır dedektiflik mesleğinde olduğum için camiaya yeni girenleri mercek altına alıyoruz. Bu bir gelenek bizim için.
0: Aslan Hanım.
3: İyi günler. Başarılar dilerim.
2: Size de.
4: Buyurun. Serkan.
5: Gel evladım, geç otur.
6: Efendim, öncelikle size olan hürmetlerimi göstermesi açısından anneciğim diye hitap etmek istiyorum. Öpeyim anneciğim.
2: Evet, 3 yıl güvenlik müdürü olarak çalışmış. Sevinirim. Efendim anneciğim. Bir dakika anneciğim. Efendim. Serdar Somuncu. Anlıyorum. Yani sizin şirkette hiç çalışmadı. Peki, o zaman ben bu paketi geri iade yapayım. Teşekkürler. Efendim anneciğim. Ne paketi? Ha yok yok, paket falan yok. Melek Hanım'ın işine başvuran bir dolandırıcıyı yakaladım sadece. Anneciğim, hiçbir vasfı olmayan bir dolandırıcıyı oyun dışı bırakacak kadar entrika biliyorum. Merak etme. Hadi öptüm, bay bay.

0: Allah kabul etsin anneciğim. Ben de iş toplantısı çıkışında hemen kazaya bıraktığım namazımı eda edeceğim.
1: İnşallah evladım. Ziya göster. Büyük torunum Ziya Uşaklıgil.
0: Allah bağışlasın. Koç gibi delikanlı maşallah.
1: Oğlum Osman Bey rahmetli olduktan sonra işlerin başına Ziya geçti. Ancak bundan bir ay evvel arkasında bir mektup bırakarak sırra kadem bastı. Kendisinin menfur bir suikaste kurban gittiğinden şüphe ediyorum.
0: Anneciğim o nasıl söz? Ağzınızdan yer alsın.
1: Küçük torunum Kaan Uşaklıgil. Kayınbiraderim Okan Uşaklıgil. Ziya'nın yoga hocası Banu. Nişanlısı Ece. En yakın arkadaşı Vaha. Bu şüpheliler çerçevesinde bir araştırma yapmanızı istiyorum.
0: Ben katili buldum. Ama yerinde olayı inceleyerek hiçbiri şüpheye mahal bırakmayacak delillerle size katilin kim olduğunu açıklayacağım anneciğim. Kapatma unutmuşum, kusura bakmayın.
2: O telefonlardan kaldım ya. CV'nizde yazdığına göre siz çok iş yapan bir dedektifsiniz ki Melek Hanım da size güvendiği için size işe almış. Ama tabii ki işe almadan önce CV'lere bakmak çok önemli değil mi Melek Hanım? Keşke bir smartphone alsaydınız.
0: Bunun eski model bir telefon olduğunu size düşündüren ne, çok merak ettim doğrusu.
2: Eski model bir telefon olması.
0: Ah ya anneciğim, yani bu dedektiflik işinin cilvelerinden birisi de hiçbir şeyin göründüğü gibi olmaması. Biz kenar mahalle olarak tabir edilen yerlerdeki davaları çözerken ben yufkacı çırağı kılığına bile girdiğimi bilirim yani.
2: Serdar Bey, takip elemanı olarak bana iş görüşmesine geldiğinizde yazmayı düşürmüşsünüz.
0: Bunun bir yazma olduğunu size düşündüren ne, çok merak ettim doğrusu.
2: Sıradan bir yazma olması.
0: O zaman bunların da sıradan oyalar olduğunu düşündünüz öyle mi? Bir saniye. K86, K86. Tamam, kapat. Oh, neyse ki hala çalışıyor. Oho, sizde çok işimiz var yani.
1: Sizin bir an önce gidip katili bulmanızı istiyorum.
3: Bizim mi? Kimlikleriniz hazır. Aileye ait otelde yeni evli çift kılığında kalacağınız bir oda ayırdık.
2: Evli çift mi?
0: Yani ben de evliliğe hazır değilim ama madem anneciğim böyle bir şey uygun görmüş, bize de uymak düşer yani.
3: Hemen yola çıkıp bütün şüphelerin bir arada olacağı aile partisine yetişmeniz gerekiyor.
4: Buyurun efendim, arabanız kapıda.
0: Arabamız?
4: Evet.
0: Arabamız kapıda.
2: Ben kendi arabamla geldim.
0: Ben yine kendi arabamla gelmeyerek ne kadar doğru bir karar vermişim ya. Ha, bu arada. Aç çantana. Al bakalım şunu koy çantana.
2: O zaman alışveriş yapalım, ofiste buluşuruz, tamam?
0: Kadın işte. Parayı görür görmez aklına alışveriş geliyor. Neyse. Benim de ihtiyacım vardı zaten. Yok artık.
3: İnşallah doğru seçim olmuştur.
1: Doğru doğru. Bu iki aklı evvelden kimse şüphelenmez.
2: Peruk, bıyık, sakal. Hepsinde gerçek malzeme kullanılmış. Her şeyin en kalitesini aldım. Bunlar kaçış ve taklit kostümlerimiz. Bunlar spor, tırmanma ve soğuktan korunma. Evet, sen neler aldın?
0: Ha! Tabii canım, ben de hayatımızı çok güzel kolaylaştıracak malzemeler aldım. Mesela şu üzerimde gördüğün yanmaz yapışmaz takım olarak geçiyor. Bununla her türlü ateş koridorundan yürüyerek çıkarım. Şu elimde görmüş olduğun hipnoz tesbihi olarak geçiyor. Eğer ileride esir düşersek adamları bu tesbih sayesinde hipnotize edip bayıltarak oradan kaçacağız. Çok fazla bakma, bayılmanı istemem. Ayrıca şu zincir, şu zincire yerleştirilmiş olan mikro kameralar sayesinde merkezden bizi izleyecekler.
2: Hangi merkezden?
0: Yola çıkmadan önce uğrayacağımız merkezden. Dışarıdan bakınca bir yufkacı dükkanı olarak tasarlanmış olan bu merkezde en özel ajanlarım çalışıyor. Elinde oklavasıyla deli taklidi yapan ablam kılığında bir kadın göreceksin. O en iyi ajanlarımdan biridir. Oklavasıyla beni kovalarsa sakın şaşırma. Bu hareketine operasyonun başlangıç fişeği diyebiliriz.

0: Ablacığım, size nişanlım Gül Goncam Bade'yi tanıştırayım. Bade ablam. Ablam Bade.
1: Merhaba. Serdar, bu kızı tavlayacağım diye araba mı çaldın?
0: Yola çıkarken arabanın plakasını değiştirin diyor. Doğru söylüyorsun ablacığım. Ben de öyle düşünmüştüm.
1: Neyi düşündün?
0: Yine çok haklısın. Oyalanmayın, bir an önce yola çıkın diyor. O zaman şöyle bir... Buyur ablacığım, şöyle takdim edeyim. Dolar. Elini korkak alıştırma. Al bakalım. Al bakalım. Sen de al bunu canım, arkadaşlarına üleştirirsin. Artık yolun yoluna gerek. Hadi bakalım. Ali Bedelçi.

0: Şimdi konuşmamız gereken bir takım konular var.
1: Ne gibi?
0: Şimdi istemeden de olsa görev icabı, karı koca olduğumuza göre ben erkek olarak kendi kurallarıma baştan koymak isterim yani.
1: Anlıyorum.
0: Şimdi biliyorsun ki erkeklik gururu incindiği zaman

0: sona eriyor. Erkeklik gururu bilhassa evlilikleri bir arada tutan tutkal vazifesi görür. Kadın erkeğinin gururunu kıracak davranışlardan özellikle kaçınmalıdır.
1: Peki bu davranışlara birkaç örnek verebilir misin?
0: Tabii. Başkalarının yanında laflarına çok dikkat etmen lazım. Ben kararlarımın sorgulanmasından çok hoşlanmam.
1: Allah'ım sen nasıl bir cinsiyetçiyle sınıyorsun?
0: Bak imana da geldin. Bizim oralarda bir söz var biliyor musun? Komünizm parayı, feminizm kocayı bulana kadarmış derler.

0: alır mısınız?
1: Bilmem, yani alır mıyız?
2: Siz bize iki su getirin, biz o arada düşünelim.
3: Olur, hemen getiriyorum.
1: Hadi koş, sen işte.
4: Genç patron, saat 12 yönünde.
2: Nerede?
1: Ha, 12.30 yönünde.
2: Evet. Şu tespihi elinden bırakır mısın? Acı üstünden de şu yabaniliğini at. Daha önce böyle ortamlarda takılıyormuş gibi davran.
4: Kızım, benim ömrü hayatım böyle lüks ortamlarda geçti.
5: Ama gel de sen bunu onlara anlat.
2: Kimleri?
5: Ulan senin burada bu fıstık gibi kadınla ne işin var Hanzo der gibi bakanlara. Ama merak etme. Ben de onlara benim yerim burası ve böyle fıstık gibi hatunlarla takılmayı hak ediyorum tarzında hareketler yapacağım. Ama önce şu ortama biraz ateşleyelim.
2: Hayır hayır, dur.
5: İzle ve gör.
2: Hayır git dur.
5: Evet, değerli misafirler, kıymetli konuklar. Her ne kadar çiçeği burnunda yeni bir damat olsan da bu eğlenceyi bir kenara bırakıp ve güzel karısının dibinden ayrılmayan yüksek profil değerli bir girişimci olduğum anlamına gelmiyor. O yüzden diyorum ki bugün paramızı, servetimizi, güzel karılarımızı ve hatta sevgililerimizi kısa bir süreliğine kenara bırakıp fırlama, zıpır, it kopuk olduğumuz kolej günlerimize geri dönelim diyorum. Are you ready?

0: mı seslendin?
1: Biraz da bizden seslenmek mi acaba?
0: Tabii ki, yani sonuçta bir erkek günde en fazla karısına 5 dakikasını ayırmalı, değil mi?
2: Çok keskin bir espri anlayışınız var. Buyurun.
0: Siz bekarsınız değil mi?
2: Evet, bekarım.
0: Eğer evli olsaydınız benim esprilerim ve eğlencemin nedenini anlardınız. Bir erkek evlendiğinde onun için gelecek korkusu biter. Ya başıma bundan daha kötü ne gelebilir ki diye düşünür ve hayattan keyif almaya başlar.
3: Şu saçma sapan evlilik esprilerini keser misin lütfen?
0: Allah Allah, zoruna mı gitti? Ha? Balayında taş gibi karısını zengin playboy'un kollarına atan cincon tarzındaki bakışlar üzerimde. Ama merak etme, ben de onlara size ne olan işinize bakın, bilip bilmeden insanların günahını almayın tarzında bakıyorum. Ben zaten katili buldum.
4: Katil Kaan.
0: Bütün deliller bu gösteriyor.
3: Hangi deliller?
0: Adamın tipi delil olarak sayılmıyorsa da içgüdü de diyebiliriz.
3: Yalnız içgüdülerle dava çözülmez canım.
0: Senin hormonlarınla da dava çözülmez hayatım. Evlenme, çocuk doğurma ve yuva kurma vaktinin çoktan geldiğini görebiliyorum. Yani hormonlarının davanın seyrini etkilemesine izin vermem.
3: Bana bak yürüyen testosteron. Bir daha bana böyle cinsiyetçi sözler söylersen gece seni bayıltır ve ufak parçalara ayırırım. Ve seni otelin mutfağına öküz eti diye satarım. Güzel marine ettirir, sonra da yerim.
4: Ne güzel anlattın, ağzının suya aktı ya. Arkadaş, insanın canı kendinden bir porsiyon ister mi?
3: Ben de sana bakıyordum.
5: Oo, sen makyajını tazeleyene kadar ben karakter analizimi çoktan bitirdim.
0: Şüpheliler arasında bu cinayeti işleyecek karakterde tek bir insan var, o da Kaan karaktersizi.
5: Vah, tam bir delikanlı. Erkekliğin kitabını yazmış adeta. En fazla genç kızların canını yakmıştır. Ece merhametli, çok iyi kalpli. Nişanlısının amcasına kendi öz amcasından daha iyi bakıyor.
0: Okan amca ise geçmişte her ne kadar çapkın birisi olsa da yaştan önce elini eteğini bu işlerden çekmiş. Tam bir bilge.
5: Kaan, kadın düşkün, zampara bu.
3: Vaha, tam bir sulu. Okan amca ile Ece ise sevgili. Kaan ise...
0: Amcasından mı hoşlanıyor?
3: Hayır, tam bir aptal romantik.
5: Ulan şu aşığını aklamak için bu kadar masum insanın günahını alıyorsun ya, ayıp ya.
6: Serdar, oturmaya mı geldik? Hadi gel, lambada yapıyoruz.
0: Geldim kanka, geldim.

0: Pilates'e mi gidiyorsun?
1: He. Ya biz mahallede her sabah muhtarlığın önünde çoluk çombalak toplanıp pilates yaparız. Alışkanlık olmuş işte. Ben pilates yapmadan uyanamıyorum.
0: Tamam.
1: Kızım saf mısın sen ya? Akıllı kadın diye evlendim ben seninle. Takibe çıkıyorum. Yoga hocası Banu'yu mercek altına alıyorum.
0: Aa. Ama ben plan ve iş bölümü yaptığımızı hatırlamıyorum Serdar Bey. Öncelikle cinayeti işleyebilecek motivasyonu yüksek adayları belirleyelim lütfen.
1: Motivasyon kadın meselesi. Takılma sen ona.
0: Neye dayanarak bunu söylüyorsun acaba?
1: Maktulün erkek olmasına dayanarak söylüyorum.
2: Bak şimdi. Sana her şeyi anlatıyorum. Zengin bir adam. Her türlü zevke ve kadına kolaylıkla ulaşabiliyor. Mutlu olmak için her şeyi ama her şeyi deneyimliyor. Sonra bir bakıyor ki zevk alamamaya başlıyor. Tabii.

0: yavaş yavaş veriyoruz. Ve unutmuyoruz. Biz evrene nasıl enerji verirsek, evren de bize aynen öyle geri verir. Biz hayata nasıl davranırsak, hayat da bize aynen öyle davranır. Siz.
1: Ben mi hocam?
0: Evet siz. Hayat bugüne kadar size nasıl davrandı?
1: Karısıyla yatakta yakalamış gibi davrandı hocam.
0: Anlıyorum.
1: Hayatta bu zamana kadar karısına el sürmediğimi anlatmak için çok uğraştım. Şimdi daha çok anasına küfür etmişim gibi davranıyor ama o daha iyi.
0: Hava da çok güzel.
2: Çok güzel, evet. İşiniz de yoga yapıyor galiba.
0: Ya, evet.
2: Şöyle oturalım mı?
0: Buyur.
2: Buyurun, geçelim.
3: Dur, bekle. Hocam, giderim ben Zemir'e. Dokunmasın. Dokunma.

0: Ustacığım, yok hayır.
1: Neredesin sen? Ben seni bulamıyorum.
0: Kızlar, hiç bozmayın. Ya ustacığım, ben bu tercihimi anlattım diye hatırlıyorum.
1: Neredesin sen?
0: İş üstündeyim.
1: Bizim muhasebe kayıtlarını incelememiz lazım.
0: Sen incele. Ben araştırmayı derinleştiriyorum. Çok önemli bilgilere ulaşmak üzereyim. Yoga Banu, kesin işin içinde. Ben sabah delillerle geleceğim.
1: İyi,

0: geldin.
1: Aa, buysan uyu, daha çok erken.
0: Boynun ne oldu? Ne varmış?
1: Sorma ya, bilgileri almaya çalışırken çok zorlandım. Yani kıran kırana bir geceydi.
0: Ne öğrendin?
1: Ziya ortadan kaybolmadan önce enstitü kapanacakmış. Ziya ortadan kaybolunca Kaan enstitüye yardıma devam kararı almış. Özellikle bu bilgiye çok zor ulaştım. Hadi yat sen şimdi, yarın konuşuruz.
2: Dur bir dakika, ben de bir şey buldum galiba. Ha, bak. Bunlar Bahriye'nin mutfağını restore etmişler. Ama bence bu malzeme çok fazla. Ya birileri faturayı şişirmiş ya da bence kesin başka bir bavi falan yapmışlar.
1: Ya zengin insanlar bunlar. Hayatları bir yerleri restore etmek de geçer.
2: Ha, Kaan bizi akşam yemeğe davet etti. Ben onu masada oyalarken sen de odasını araştırsın ha.
1: Gereksiz, zaman kaybı. Ha, ama müstakbel sevgilini üzmek istemezsin. O yüzden gideriz yani.
2: Sabahın köründe boynunda morluklarla gelen adam mı söylüyor bunu? Niye sırıtıyorsun acaba?
1: Farkında mısın? Şu anda ilk kıskançlık kavgamızı yapıyoruz. O zaman ben kanepede yatıyorum.
2: Sen zaten kanepede yatıyorsun Serdar.
1: Ama bu sefer gerçek.
2: Sözlerine ve hareketlerine dikkat et lütfen. Masada da öyle anormal davranma.
1: Benim davranışlarım anormal, öyle mi? Ya ben bütün bu saçma sapan insanların arasında normalliğin sözlük anlamı gibi kalıyorum be.
3: Nerede kaldınız ya? Biz neredeyse yemeye başlıyoruz.
4: Amirim. Hayatım.

0: Kadınları bilirsin Mirim. Hazırlanmaları futbol hakkındaki yorumlara kadar sıkıcı ve anlamsızca uzundur.
1: Mirim, yaklaşımınızı çok ayrımcı buldum. Yani modern çağın gereksinimlerini karşılamaktan oldukça uzaksınız. Artık kadınlar futboldan anlamadıklarını itiraf ediyorlar. Hatta son derece hızlı giyiniyorlar. Ayrıca ortaya böyle bir güzellik çıkacaksa hiçbir erkeğin beklemeye itirazı olacağını sanmıyorum. Güzellik cennetin imgesidir.
0: Hazır imgelerden konu açılmışken, medeni, modern ve ultra lüks yaşayan bir erkek olarak gözümün önünde siz karıma yürüyünce aklıma ister istemez cennetin dayak imgesi, medeniyetin sınırlarını zorlayarak tek dişli bırakan bir imkan.
2: Yürümek. Bol bol yürümek. Benim zindeliğimin en büyük nedeni yürümek.
1: Yürümeyi ben de çok severim.
0: Onu biliyoruz. Okan amcacığım, yürüyelim tabii. Yani yürümekle yollar aşınmaz. Ama her önümüze geleni de yürümeyelim değil mi Mirim?
1: Mirim, şu tespihinize bakabilir miyim? Ah, bu böyle bir tür el alışkanlığı galiba. Şöyle falan. Sokak kültüründe, gettolarda falan yaygın galiba bu.
0: Yanlış biliyorsun.
1: Buyurun.
0: Bu tespih bizim için çok köklü bir aile geleneğidir. Saraylı olan büyük büyük dedem sünnet olacağı zaman dönemin padişahı bu tespihi kendisine hediye olarak gönderir. Derken yıllar geçer, dedem büyür ve Yemen'de esir düşer. Esir kaldığı süre içerisinde öleceğini anlar ve bu tespihi henüz görmediği yeni doğan oğluna göndermesi için yaverine teslim eder. Sonra dedem ölür. Dedeme çok sadık olan yaveri şu elimde görmüş olduğunuz tespihi esir kaldığı tam 5 sene boyunca çok affedersiniz saklar. Esirliği bitip İstanbul'a dönünce hemen büyük büyük annemi bulup emaneti ona teslim eder. Tespihi tam 5 sene boyunca saklamış olması büyük büyük annemi çok etkiler ve yaverle hemen oracıkta evlenir. İşte o yaver benim dedem. Bu tespih o tespih.
1: Enteresan.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam.net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Ya ben mideyi bozmuşum da siz rahatsız olmayın. Ben gideyim, biraz uzun sürer, beni beklemeyin yani. Tatlı söyleyeyim.
1: Boğuluyor galiba. Böyle durumlarda ne yapıyorduk? 112'yi mi arıyorduk?
2: Hayır canım. Alo Can Kurtaran'ı aramamız gerekiyor ama numarasını ben de bilmiyorum.
1: Hamdi'ye sorun. Hamdi gel.
3: Efendim Kaan Bey.
1: Bak Alo Can Kurtaran'ın numarası varmış. Ara da, adam boğuluyor. Yani gelsinler, ilgilensinler.
3: Tamam efendim.
0: Kazanmak için havuza düşme numaramı gördün değil mi onların hepsini? Davamız için hayatımı tehlikeye attım. Benim gibi dava adamı zor yetişir. Bir şey soracağım. Yüzme bilmediğim çok, anlaşıldı mı? Değerimi bilsin artık.

0: etti. Senin karını aparatif olarak alacağım der gibi baktı bana.
1: Abi senin karın yok ki.
0: Ulan düşün, herif olmayan karıma yazıyor. Bir de gerçekten karım olsa kızgın kumlardan serin sulara atlayacak.
1: Tamam abi, ben bu akşam girerim onun yerine. Bulduklarımı sana açtığım mail adresini atarım.
0: Bana atma, ben üşenirim onlara okumaya. Sen onların hepsini Aslan'ın mailine at. Hadi koçum. Tamam, kapatıyorum ben.
1: Abi bizim para işi ne oldu?
0: Oğlum gelince halledeceğim, biraz sabredin ya.
2: Yarın ziyaretine gitmek istiyorum.
3: Bak, çok sık gidiyorsun. Dikkati çekecek.
2: Ne yapayım? Çok özlüyorum onu.
3: Ben de özlüyorum ama dikkat çekmememiz gerekiyor.
4: Teması kaybetmeyelim.
5: Temas.
6: Günaydın.
0: Günaydın.
6: Yine kaçırdın kahvaltıyı. Sana bir şeyler getirdim.
0: Allah! Ben geç kaldım ya. Ece bugün çok önemli bir yere gidecek. Benim onu takip etmem gerekiyor. Bizim kamuflaj kıyafetleri nerede ya?
6: Dolapta.
0: Tamam.
6: Şey, peki senin banyoda işin var mı? Ben duşa gireceğim de.
0: Yok yok, benim acil çıkmam gerekiyor.
7: Köylü kızı, simitçi.

0: Amcacığım, kanun namına aracınıza el koyuyorum. Allah Allah.
1: Bu nasıl iştir ya?

0: Olayı çözmeye çok yaklaştım.
1: Sen niye kaçış kostümü giydin?
0: Kaçış?
1: Evet, ilan dağıtan palyaço kaçmak için gelir. Sakın bununla takip yaptım deme.
0: Ne takibi ya? Sen de beni iyice salak zannettin ya. Tatbikat yaptım. Tabii ya, tatbikat yaptım ben. Eğer ileride kaçmamız gerekirse hangi yolları ne şekilde kullanmamız gerekiyor, onun tatbikatını yaptım.
2: Merhaba.
0: Hoş geldiniz. Bir saniye.

0: Kusura bakmayın. Banyo yapıyordum da size nasıl yardımcı olabilir?
1: Merhaba. Biz akşam kamp yapacağız da siz de bize katılmak ister misiniz?
0: Hay hay. Tabii ki. Zaten ben genç ve yakışıklı bir erkek olarak kamp ortamlarında çok fazla bulundum.
1: Harika. Eğlenceli olacak o zaman. Akşam

0: görüşürüz.
1: Görüşürüz. Ya yemin ediyorum, şu kadınların istediklerini elde etmek için cinselliklerini kullanmalarına bayılıyorum. Bence çok büyük bir zeka göstergesi bu.
0: Belki de seninle iletişim kurabilmek için senin zeka seviyene inmeye çalışıyorlardır.
1: Yani ne kadar aptal görünürsem o kadar seksi davranacaklar bana, öyle mi?
0: Özel bir çaba sarf etmene gerek yok. Kendin ol yeter.
1: Oo, kıskançlık seziyorum. Öldürdüğü nişanlısının amcasıyla sevgili olan bir kadınla aşna pişne yapacak kadar düşmedik yani.
2: Katil de olsa onun da duyguları var. Hayatında karşısına ilk defa gerçek bir erkek çıktı ve duygularına yenik düştü. Yaydığım sert erkek kokusundan etkilenip etkim altına girdiği için onu suçlayamam. Göreceksin, kollarıma atılıp ağlayarak her şeyi itiraf edecek.
0: Vay be. Bir şey yapmayacak mısın?
2: Hayatta kalma içgüdüm üreme içgüdümden baskın çıktı.
0: Nasıl ya?
2: Ah Ece, gitti güzelim.
0: Ne? Kız orada ölüyor, senin aklına mi geliyor?
2: Vallahi üzüntüden kendimle yüzleşiyorum, kendimi tanıyorum aslan.

0: Geri gelebilir. Hadi otele gidelim.
1: Korkan gidebilir. Biz eşimle kalıyoruz.
2: Sen kalıyorsun.
1: Karıcığım bir saniye konuşabilir miyiz lütfen?
2: Tamam, siz gidin, ben yetişirim.
1: O katille mi gidiyorsun?
2: O katil dediğin adam biraz önce hepimizin hayatını kurtardı.
1: Ya kızım, pembe kokulu mektupları Kaan Efendi'nin odasından çıktı. Ben odadan aceleyle çıktığım için alamadım mektupları.
2: Bana bunu şimdi mi söylüyorsun Serdar?
1: Ya Ziya, merkez mezarlığında eski bir mezara gömürü. Hepsi işin içinde diyorum sana ya.
2: Ya artık dikkat çekmeye çalışmandan gerçekten çok sıkıldım. Ayrıca ben yetişkin bir kadınım. Kendi kendimi de koruyabilirim. Sabah otelde görüşürüz.
3: Ulan dedektiflik işine girdik. Ortağımız katile aşık oldu. Demek yarın öbür gün karşısına yakışıklı bir seri katil çıksa beni pişirip yer bunlar. Yok arkadaş. Ben bu işi çözdükten sonra bir daha bu hatunla çalışmam. Yok.
4: Bu ne? Eller yukarı, teslim ol.
3: Tamam, tamam. Teslim oluyorum. Ama lütfen siz ön yargınıza teslim olmayın. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Bir dakika. Bakın. Tamam. Yani... Ya arkadaşım, emniyet amirine işbirliğine hazır olduğumu söyleyeyim. Çok iyi çocuk değil.
4: Bak şuradan. Dedektife biraz saygın olsun ya. Şuraya bak. Gece gündüz asayişi sağlamak için uğraşıp duruyoruz. Gördüğümüz ne? Saygısızlık.
5: Ne bakıyorsun?
6: Uyumanı bekliyorum.
4: Saygısızlık dediysek o kadar da değil koçum. Yani beklemene gerek yok. Rahat ol. Hadi ben büyük bir cinayeti çözmek için düştüm buraya. Sen neden düştün?
6: Büyük bir cinayeti işlediğim için.
4: Bu yaşta. Allah Allah. Derdin neydi çocuğum?
6: Eski okulumun önünde uyuşturucu satan mafya çetesinin tüm üyelerini öldürdüm.
4: Çok büyük bir sosyal yara. Liselere kadar indi diyorlardı abi.
6: İlkokul. İlkokuldan sonra okumadım. Allah'tan çete fazla büyük değildi.
4: Sonuçta 2-3 kişilik çete olmaz. 5'ten büyüktür değil mi?
6: 10. Yok yok. Biri yoğun bakımdaymış.

0: Efendim?
1: Günaydın. Ben Serdar Bey'in asistanı Ali. Kendisine ulaşamadığım için sizi aradım.
2: Ziya Uşaklı ile ilgili bazı bilgilere ulaştım. Belgelerin hepsini size mail atıyorum.
0: Tamam, teşekkür ederim. Şimdi bakıyorum.
3: Dün gece Akçakoca Merkez Mezarlığı akıllara durgunluk veren bir operasyona sahne oldu. Vicdansız mezar hırsızı suçüstü yakalandı.
4: Ben sıradan basit bir vatandaşım. Hatta vatandaşın dibiyim.
0: Günaydın. Serdar'a göreviniz oldu mu?
4: Bir dakika. Konuşabiliriz. Ya siyasilerin seçim meydanlarında oy istediği vatandaş benim. Bu sözlerimi şantaj olarak algılamayın ama... Çok önemli bir ipucunun peşinde bir iş seyahatine çıkmam gerekti.
0: Serdar, televizyondasın ve bütün ülke nerede olduğunu biliyor.
4: Ha, o zaman beni bir an önce buradan çıkarman lazım. Kaiser Soze'nin çocukluğuyla aynı hücrede kalıyorum ben. Her an hayatımdan ümidi kesebilirim.
0: Melek Hanım arıyor, şimdi kapatmam lazım.
4: Melek Hanım'a söyle, katilleri biliyorum. Nasıl görünüyor?
0: Nerede?
4: Televizyonda. Bütün kanallar verdi mi? Tamam, ben de seni seviyorum aşkım. Sırası mı ya şimdi? İşte.

0: Mezarcı, çıkıyorsun. Hadi yine iyisin. Arkan sağlam çıktı.
1: Yüksek mevkilerdeki kişiler tarafından sevilir sayılırım.
2: Hürmetler abi. Dışarıdan bir şeye ihtiyacın olursa mutlaka karşılayacaklardır. Allah kurtarsın.
3: Eski İçişleri Bakanımız devreye girdi senin için.
1: Ya kusura bakmayın komiserim. Şimdi ben bazen gizli görevlerde sade vatandaş taklidi yapmak zorunda kalıyorum da. Sizi kandırdıysam özür dilerim yani.
3: Bakanımız senin kızının iş ortağı olduğunu söyledi. Senin herhangi bir suç işleyecek bilişsel kapasiteye sahip olmadığını, toplum için zeka ortalamasını düşürmek dışında bir tehlike arz etmediğin konusunda beni ikna etti.
1: Kafanızdaki soru işaretleri cevaplandığına göre ben artık gidebilir miyim?
3: Seni görünce kafamda hiçbir soru işareti kalmadı. İşlemlerini yapsınlar, hemen karakolumu terk et.

0: Anneciğim, ya büyük bir komploya kurban gittim ben. Verin öpeyim o mübarek elinizi. Anneciğim, aramızı bozanlara inat, olayı çözdüğümü ve suçluların aramızda olduğunu bildirmekten büyük bir gurur duyarım efendim.
1: Serdar'cığım, her şey açıklığa kavuş.
2: Sen dur, devam et.
0: Maktulün bazı feminen, hatta yer yer feminist tavırlarıyla karşılaşan Ece, teselliyi Okan amcanın kollarında aradı. Aşkların önünde tek bir engel vardı. Ziya Uşaklıgil. Dönelim Kaan Uşaklıgil'e. Kendisini burada yakından tanıma fırsatı buldum ve şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki

0: Kaan Uşaklıgil küçükken sevdiği kızın at kuyruğunu hiç çekmemiş gibi kötü bir insan. Ta sünnet düğününden beri kin güttüğü abisi Ziya Uşaklıgil işlerin başına geçince abisini hisselerini elinden alıp yatırımlarını parçalamakla tehdit etti.
1: Aa, bu kadar da fazla ama.
0: İşte aynen böyle söyledi. Önce iki aşığı, sonra selfilerde fakir çıktığı için Ziya'ya kızan Vaha'yı ve enstitüsü kapanma tehlikesi altında olan Banu'yu da yanına alarak bu cinayeti planladılar. Kaan Uşaklıgil planladı ve hep birlikte uyguladılar. Katil bunların hepsi.
2: Biz kimseye öldürmedik.
0: Ya siz onu benim külahıma anlatın be.
2: Seni ilk parti

0: Sadece seninle birazcık eğlendik. O kadar.
1: Yahu nereden bileyim? Adamın gece yarısı mezarlığa gideceğini, gece bekçisine yakalanacağını.
2: Ya hem suçlu hem güçlü diye buna derler arkadaş.
3: Serdar'cığım, olay aydınlığa kavuştu.
2: Evet, ortağımın da dediği gibi anneciğim, her şey açıklığa kavuştu. Katil, bunların hepsi.
4: Yeter artık, tamam. Ben daha fazla uğraşamayacağım seninle. Bak arkadaşım, abim hayatta. Gayet sağlıklı ve mutlu. Benim de senin bu dedektiflik saçmalıklarına ayıracak zamanım yok. Kusura bakma. Hasan Hanım, daha evine geliyorsunuz değil mi?
3: Geleceğim.
4: Güzel.
2: Hadi.
5: Bir dakika. Ya kımıldama. Ya nereye gidiyorsun? Anneciğim, o zaman İstanbul'da görüşürüz.
3: Sen nezaretteyken Ali beni aradı.
4: Evet.
3: Ziya Kağan'a fotoğrafını yollamış. Ve yeni hayatında çok mutlu olduğunu yazmış.

0: Arkadaş bu nasıl hayattır lan? Şuraya bak, işimi kaybettim. Karım kendine manita yaptı. Erkeklik gururum üzerinde lambada yapıldı ya.
1: Melek Hanım beni bahrine davet etti. İstanbul'a onlarla döneceğim. Para yatınca seni ararım. Naktin var mı?
2: Ama sen kal da biraz var.
1: Tamam. O zaman iyi yolculuklar.
0: Bana da. Ya senin baban eski İçişleri Bakanı mıydı?
1: Evet. Çok büyük bir Amerikan şirketinde çalışırken Türkiye'deki özel dedektiflik boşluğunu doldurmaya gelince tabii ben de maddi manevi desteği kesti.
0: Ablam şu an burada olsaydı ve senin bu sözlerini duysaydı benimle çok gururlanırdı. Sorumsuzlukta ben asla senin level'ına ulaşamam. Son olarak bir şey soracağım ya.
1: Ne oldu?
0: Bizim odanın hesabı hala Melek Hanım'a yazıyor değil mi?
1: Evet.
0: Gerçekten ciddi bir tutulma. Acil yüksek sevgiye ihtiyacım var.
3: Üzgünüm. Bugün yardımcı olamayız.
0: Ya bir şey soracağım sana ama yanlış anlama. Acaba kampta kaliteli sosyete gazozundan içip güzel yemekler yiyip benimle partilemek isteyen kızlar var mıdır?
3: Bugün bizim izin günümüz. Enerjilerimizi dengelemek için izin günlerimizde sınırsız parti yaparız.
0: Gerçekten inanılmaz bir felsefeniz var. O zaman bir an önce gelin, enerjimizi dengelemeye başlayalım.
3: Bir saat içerisinde oradayız. Görüşürüz.
0: Görüşürüz hayatım. Görüşürüz. Efendim Ali?
4: Abi, Fidan abla televizyonu izlemiş. Seni merak etti.
0: Ha, öyle mi? Gizli bir görev üzerindeydin de.
1: Ne göreviymiş o?
0: Ablacığım, minik kardeşin devlet için çok önemli bir operasyonla kilit isim.
1: Hangi devlet?
0: Cumhuriyet. Önemli bir delegasyonla işbirliği asamblesi yapmak üzereyim. Ben seni toplantıdan sonra arayayım. Tamam, döneyim sana. Hadi.
1: Kapattı.
4: Anladım Kaan Bey.
5: Gözlerini kızın üstünden ayırma. Bu benim için ölüm kalım meselesi. Herhangi bir aksilik daha olursa

0: dedektif kızın minik boynunu kendi ellerimle kırarım.
1: Buyurun efendim, yemeğe geçebilirsiniz.
2: Telefonu çalıyor.
3: Ben mesai saatleri dışında prensip olarak cep telefonlarına bakıyorum hayatım. Hop.
2: Karım bekliyor.
3: Ha, karım değil o ya. Ortam. Ya kızlar, kusura bakmayın, farkında olmadan sorumluluk duygusu gelişmiş bende. Bir saniye.
2: Alo.
3: Çok yakın arkadaşlarımla beraber küresel ısınma sorunu masaya yatırdık. Az vaktim var, seni dinliyorum.
2: Alo, dinle beni bak, dinle. Katil Kaan. Alo. Burada telefon çekmiyor. Mektup kağıtlarını alman lazım.
3: Ne? Çok büyük bir operasyondan bahsediyorsun yani.
2: Ne operasyonu? Bak dinle beni. Hayatım tehlikede olabilir.
3: Emir ve görüşlerime uydukları sürece sorun yok ortak.
2: Alo? Alo?
0: Kızlar.
3: Büyük bir operasyonda team komutanı olmam gerekiyor.
0: Yani bu işi kabul etmemek olmazdı.

yakaladım seni kardeş katili. Başkasının karısına asılmanın cezasını hapishanede başkasının karısı olarak ödeyeceksin. Oba! Tam ilahi adalet oldu bu. Alo. Ali. Ziya'ya gelen maillerin IP adresini bul bana hemen koçum. Acele et, acele. O zaman hadi kızlar, kutlama yapıyoruz.

0: Günaydın.
1: Ben de şimdi sizi almaya geliyordum dedektif hanım.
0: Aa!
1: Bugün size araziyi atla gezdirmek istiyorum.
0: Atla? Ben atları çok severim ama Süpermen düşüp boynunu incittiğinden beri benim bir fobim var.
1: Ha, haklısınız. Böyle güzel, narin, ince bir boynu. Tehlike yapacak davranışlardan kaçınmalıyız tabii. Buyurun.

0: Ya bacım, buralarda Uşaklık İleri'nin dahil varmış. Nerede kalıyorsam olarak?
1: İleriden caddeye çıkınca sağdaki büyük ev.
0: Ha.
1: Ben de oraya gidiyorum. Köy kahvaltısı hazırlayacağım.
0: Ne hazırlayacaksınız?
1: Mancarlı pide ve menengüçeyi hazırlayacağız.
0: Hey be, karıma bak ne kadar güzel. Dikkat et, içkine ilaç atmasın.
2: Merak etme. Hadi tamam, gelme artık.

0: yapıyorsun? Abi ne yapıyorsun? Kendine gel.
1: Dura! Katil uşak!
2: Ulan hep bunu söylemek istedim ya. Evet. Ortağım ve ben katil olmayan katili bulduk. Efendim, dün gece yaptığımız beyin fırtınaları sonucunda çok enteresan bir şey fark ettik. Kaan ve Melek Hanım beraber planladılar.
3: Ben bu yüzüğü bir yerden hatırlıyorum. Melek Hanım da işin içinde.
1: Ay kesin şu saçmalığı lütfen.
2: İnanın ben de çok isterdim Melek Hanımcığım. Çünkü yani insan patronunun katil olmasını istemez ki. Sonuçta ekmek parası. Hatta ben bunu ortağıma açık açık söyledim dün, değil mi?
4: Evet.
3: Ya kızım, öldürüyorlarsa kendi DNA'larını öldürüyorlar. Bize ne ya? Biz işimize bakalım. Salla başı, al maaşı yapalım. Sakal diyorum ya.
4: Olmaz. İşimizi hakkıyla yapacağız. Dedektifiz biz. Ben Kaan'ı oyalarken sen de Melek Hanım'ı izle. Melek Hanım bizi Ziya'ya götürecek.
1: Ziya... İşleri istediğim çerçevede yönetemiyordu. Ben de ona ders vermek için Kaan'a müsaade ettim. Kaan hisseleri almak için abisini hapsetti.
3: Yemin ederim delirmişsiniz siz. Resmen bana komplo kurmuşsunuz. Hepiniz de bu işin içindesiniz.
2: Belki de başkalarının karılarına yürüdüğün için Allah seni cezalandırıyor demeyi çok isterdim ama yine dört ayağın üstüne düştüm.
3: Nereden buldun bunları? Az daha başımıza iş açılacaktı.
1: En salaklarını seç dedin.
3: Ya tamam da Kaan'a hissedir için baskı oluşturan derken hapse gireceğiz.
2: Evet, sizin de gördüğünüz gibi en salak iki dedektifi bulup suçu Kaan'ın üstüne atacaklar. Sonra sahte delillerle polise gitmekle Kaan'ı tehdit edip hisselerini elinden alacaklardı. Sonra da Ziya hiçbir şey olmamış gibi tatilden dönecekti. Fakat benim büyük resmi görüp mezarlıktaki derin araştırmalarım sonucunda televizyona çıkmam Ziya'nın paniklemesine sebep oldu.
4: Ve planları değişti. Bizi salak olduğumuz için seçenler dünyanın en aptalca ve amatör planını yaparak suç tarihine geçtiler.
5: Anladım Kaan Bey.
4: Ortağımın gerçekleri ortaya çıkartmak için kendini fedakarca havuza attığı o gece suç ortakları Vaha Kaan'ın odasına girerek mailler attı. Ama yine ortağımın dün gece Ziya'nın adamlarıyla göğüs göğüse çarpışması bütün oyunları bozdu tabii.
2: Aslan kendini ne kadar geliştirdin. Olaylara doğru açıdan bakabiliyorsun artık.
0: Çabuk onu bana ver gerizekalı.
2: Buradaki herkes kimin gerizekalılık sendromunun pençesinde olduğunu gördü bence.
0: Sana onu bana ver dedim.
2: Şimdi telefonu vermeyeyim ben. Daha taksidini bitiremedim. Yani sen bana mail adresini yolla, ben sana videoyu yollarım.
0: Bana bak. Ne hayatım kaldı, ne haysiyetim kaldı. Ver onu bana yoksa gözümü kırpmam, vururum seni.
2: Ben hiç o açıdan bakmamıştım. Haysiyet dedi, veriyorum.
4: Hayır hayır, vermiyoruz.
2: Haysiyet
4: hayır
2: dedi.
4: Vermiyorum. Ya hayır. Hayır
1: sen kimi vuruyorsun?
2: Kaç kaç.

0: yapacaksın?
1: Bu davadan para kazanmış olsaydık ofisi daha iyi bir yere taşımayı düşünüyordum ama artık aynı yerde devam. Sen ne yapacaksın?
0: İşte ablama yufka açmaya devam edeceğim.
1: Takip elemanı olarak çalışmak ister misin?
0: He? İşe alındın mı?
1: Evet.
0: Abla! İşe alındım!
1: Serdar!
0: İş buldum!
1: Serdar!

kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: tutmuş.
1: Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım.
0: Keloğlan ve sevimli dostları Kedi ile Civciv birlikte yaşarlar.
1: Animasyon türündeki Keloğlan ve hayvan dostları vizyona girdi. Filmin konusu şöyle. Keloğlan köyünde düzenlenen Balkabağı Festivali sırasında gökten düşen gizemli bir ışığa tanık olur. Aynı anda hayvanlar şatosunda yaşayan Tombik Tekir ve Civciv de bu olağanüstü olayı fark eder. Ormanda yaptıkları araştırma sonunda yolunu kaybetmiş yıldız çocukla karşılaşırlar.
2: Ne oluyor böyle?
3: Beni özledin mi Öyümcedir?
1: Peter Parker için yepyeni bir gün başlıyor. Fantastik film severlerin heyecanla beklediği Örümcek Adam yepyeni bir gün vizyonda. Destin Daniel Cretton'un yönetmeni olduğu filmde başrollerde her zamanki gibi Tom Holland ve Zendaya var. Film, kimliğinin dünya tarafından unutulmasının ardından New York sokaklarında yapayalnız kalan Peter Parker'ın tam zamanlı süper kahramanlığın getirdiği ağır baskı ve geçirdiği şaşırtıcı fiziksel evrimle mücadelesini ve şehre yönelen gizemli yeni tehditleri konu alıyor.
4: Doğada iyi veya kötü olana nasıl karar verirdin?
2: Kusura bakmayın ya.
4: Öğrencilerimden değilsin değil mi?
5: Göremediğiniz bir tehditle karşı karşıyayız. Hatta göremediğiniz. Başarılı olan tek ve hissedebilen tek kişi.
2: Aa, demek benim panoma rastladın. O tuhaf tiplerden değilim, inan.
6: Biraz tuhaftır. Ben MJ.
7: Merhaba Örümcek Adam. İyi misin? İçindeki o canavardan kurtuldun mu? Gidip MJ'in nasıl olduğuna bakayım.
2: Bu işten kurtulamayacaksın.
4: Kurtulabilir.
2: Bu kadar büyüdüğünü bilmiyordum. Affedersin, tehlikelisin. Bana güvenmen gerek.
6: Peki. Bu iş çok korkutucu bir hale alabilir.
8: Bu da kim be?
6: Asıl sen kimsin?
2: Frank, lütfen. Gidecek başka kimsen yok.
6: Ama seni seven insan, gitmesine izin mi vereceksin? Seni sen olduğun için sever. Onu sakın unutma. Ne kadar güçlü olursan ol.
2: Seni özlüyorum May. Ha, tamam, bir saniye dursanız.
9: Bir saniye. Artık lisede değilim tabii.
2: Oh, sen de esnetme yapıyor musun? Çok faydalıdır bak. Hazır mıyız?
1: Yönetmen Danny Boyle'un en iyi film ve en iyi yönetmen başta olmak üzere 8 dalda Oscar kazanan filmi Milyoner yeniden vizyonda. Başrolde Oscar adayı Dev Patel'in bulunduğu filmin konusunu hatırlatalım. Mumbai'nin kenar mahallelerinde büyüyen 18 yaşındaki Jamal Malik hayatının en önemli deneyimini yaşamak üzeredir. Bütün Hindistan'ın gözü önünde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük ödüle tek bir soru uzaklıktadır. Ancak programa ara verildiğinde polis Jamal'ı yarışmada hile yaptığı gerekçesiyle gözaltına alır.
10: Nereye götürüyorsun onu?
11: Ben Scotty. Bu şehirdeki tüm kedileri tanırım.
1: Animasyon türündeki özgür kedi Scotty, yalnızlığa alışkın sokak kedisi Scotty ile ev kedisi Katie'nin kesişen hikayesini anlatıyor. Scotty, ev kedisi Katie'nin hayatına girmesiyle kendini çılgın sokak kedilerinin arasında bulur. Bu macera ona aidiyet duygusunu ve bir yuvaya sahip olmanın değerini sorgulatır.
11: Bu Tombu.
12: Yaşasın!
11: Grubun en sakar kedisi.
12: Ya her şey niye hep benim üstüme düşüyor?
11: Katie ise benim için ne kadar değerli olduğunu henüz bilmiyor. Ama bir gün ona bunu kesinlikle söyleyeceğim.
8: Eğer bu kediyi bulamazsak şirketimiz kesinlikle batacak.
2: Şimdi elimdesin.
13: Kaçın, köpek geliyor.
12: Onu bir soyalarız. Sen hemen git.
2: Dayan, seni oradan çıkaracağım.
13: Scotty.
14: Sen de bu ayak seslerini duyuyor musun?
2: Biri geliyor.
14: Korkuyorum Scotty.
2: Korkma. Hazır ol. Tabii bir de fındık var.
11: Göründüğünden çok daha fazlası.
15: Just because you can paint on a canvas, I
1: Karizmatik oyuncu Johnny Depp'in yönetmen koltuğunda oturduğu Modi, Deliliğin Kanadında 3 Gün biyografi türünde bir yapım. Ricardo Scamarcio, Al Pacino ve Luisa Ranieri'yi başrol kadrosunda bulunduran film, 1916'da 1. Dünya Savaşı'nın gölgesindeki Paris'te sanatçı Amedeo Modigliani'nin çalkantılı 3 gününü odağına alıyor.
3: Destruction is creation.
15: What are you doing?
16: I'm hypnotized chicken.
1: Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Ayasofya 2.1 Camii'nde sürdürülen Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı koruma, restorasyon ve güçlendirme çalışmalarında yeni bir aşamaya geçildi. Ana kubbedeki restorasyonun güvenli koşullarda sürdürülebilmesi amacıyla kurulan geçici çelik çatı, yüksek güvenlik standartlarına sahip koruyucu brandayla kaplanıyor. Ayasofya'nın ibadete açılışının 6. yılı dolayısıyla açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bilim heyeti rehberliğinde yürütülen uygulamayla tarihi yapının iklim koşullarına karşı korunduğunu, eşsiz mozaiklerin güvence altına alındığını ve tüm çalışmaların özgün dokuya zarar verilmeden büyük bir hassasiyetle sürdürüldüğünü vurguladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi kararıyla mabedin yeniden asli hüviyetine kavuştuğunu hatırlatan Bakan Ersoy, paylaşımında medeniyetimizin en kıymetli miraslarından Ayasofya'yı bilimsel koruma anlayışıyla gelecek nesillere en güçlü şekilde aktarmaya kararlılıkla devam edeceğiz dedi.

Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra. Oliva sözleri Azmi Coşkun'a, müziği Ümit Karabiber'e ait Bildum da Sevdum çalışmasıyla dijital platformlarda ön sırada.

Oyuncuların tepkisini çeken yapay zeka karakter Tilly Norwood ilk uzun metrajlı filmiyle beyaz perdeye hazırlanıyor. Tilly Norwood'un arkasındaki yapay zeka odaklı stüdyo dijital karakterin Misaligned adlı komedi dram filminde başrol olacağını duyurdu. Film Tillyverse adı verilen gerçeküstü bir dijital evrende geçecek. Filmin hikayesinde Tilly'nin düzenli dijital varlığı karanlık ağdan gelen asi bir yapay zeka botuyla karşılaşmasıyla değişiyor.

Hollywood geçen yıl yapay zeka oyuncu olarak tanıtıldığında sinema sektöründe büyük bir tartışma ortaya çıkmıştı. Özellikle oyuncu sendikaları ve çok sayıda Hollywood yıldızı yapay zeka ile üretilen karakterlerin gerçek oyuncuların emeğini, yüzünü, sesini ve performansını taklit ederek sektörde yeni bir kriz doğuracağı uyarısında bulunmuştu. Norwood'u geliştiren stüdyo ise yeni film için tamamen yapay zekaya dayalı bir üretim değil, hibrit bir model izleneceğini açıkladı.

Yunanistan Devlet Balesi tarafından sahnelenen Fındık Kıran Balesi, yoğun talep üzerine Piyus Senfoni Orkestrası eşliğinde Aralık ayında yeniden İstanbul'a geliyor. 175 yıllık tarihiyle köklü bir geçmişe sahip bale, Çaykovski'nin ölümsüz eseri Fındık Kıran temsilini 26 Aralık akşamı Zorlu PSM sahnesinde sanatseverlerle buluşturacak. Piyo Entertainment organizasyonuyla sahnelenecek başyapıt, etkileyici dekorları, göz alıcı kostümleri ve eşsiz koreografisiyle seyircilerini yalnızca bir bale izlemeye değil, adeta hayal ve gerçek arasında bir yolculuğa davet ediyor.

sanatçı, ünlü Amerikalı kadın DJ ve prodüktör Sara Lenci 15 Ağustos akşamı Türkiye'ye geliyor. Sert tekno tarzıyla bilinen ve Tomorrowland, Teletek, Monegros gibi büyük festivallerde yer alan DJ'in konser adresi Life Park İstanbul.

Türkiye müzik sektörünün önde gelen caz müzisyeni Anıl Şallıel, Balkan Sessions konseptiyle 13 Ağustos'ta Blind İstanbul sahnesinde. Şallıel, Balkan Sessions'ta cazı Balkan ezgileriyle buluşturarak izleyicilere ritmik, enerjik ve sınırları aşan bir konser sunmaya hazırlanıyor.

Nardan Akdeniz'e rüzgar Datça'da Datçaz'da esecek. Bu yıl 19-23 Ağustos tarihleri arasında ilk kez düzenlenecek Datçaz, Datça'yı Türkiye'nin yeni kültür sanat duraklarından birine dönüştürüyor. Festivalde Arnavutluk doğumlu İsviçreli vokal sanatçısı Elina Duni, Paris'te yetişen ut sanatçısı ve vokalist Melina Vlachos, 2007'den bu yana Belgrad'dan dünyanın dört bir yanına uzanan Naked grubu sahne alacak. Türkiye caz sahnesinin önde gelen isimlerinden jüride Özçelik, Ada Sanlıman ve DJ Bartez de festival boyunca müzikseverlerle buluşacak.

Hasan Kantanfarori Eylül ayında başlayacak yeni sezonundan ilk ipuçlarını sanatseverlerle paylaştı. İtalyan sanatçı Olivo Barbieri'nin 40 yılı aşkın sanat pratiğinden 5 tematik seriyi bir araya getirdiği Zaman, Mekan, Geometri sergisi ve Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu'ndan eserleri bir araya getiren artistik direktörlüğünü Doktor Kumru Eren'in yaptığı Perili Haunted yeni sezonun öne çıkan sergileri arasında yer alıyor.

Depeche Mode, müzikal kariyerinde 45 yılı geride bıraktı. 1980'den bugüne birçok albümü en çok satanlar listesine giren Depeche Mode'u, şöhrete en çok 1981 yılında yayınladıkları Just Can't Get Enough şarkısı kavuşturmuştu. 2026 yılına geldiğimizde Depeche Mode'u hala küresel turnelerde görüyoruz. Grup hala aktif, hala dinamik. Hitap ettiği kuşak değişse de konser biletleri hala sold out. Yani satışa çıktığı an tükeniyor.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Hoş geldiniz efendim. Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'ndesiniz. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma. Peki nasıl kazandırıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. Birinci etap, her doğru yanıtımız 5 puan değerinde. İkinci etap, 120 saniyede 10 soru istiyoruz, 10 doğru yanıt arıyoruz. Üçüncü etap, butonlar devreye giriyor ve her yanıtımız 10 puan değerinde. Finalde şifre kelimeyi doğru yanıtlayan yarışmacımız da kazanan oluyor. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim ve Sır Küpü'nün yeni bölümünü başlatalım mı? Buyurun efendim. Organizasyonlarda da motivasyon için kullanırsınız. Sürenizi başlatayım. Hep daha
1: ileri.
0: İleri, hep daha yeniye, hep daha ileri gidiyoruz ekip olarak.
1: Teşekkür ediyorum kendisine.
2: İlk desteklerden dolayı.
1: Ben de bir tane bekliyorum.
2: Bir tane ilerleyen, yakın ilerleyen diğerlerini.
0: Harf desteğinde bulunalım ve bir harf açalım. Bakalım hangi harfi açtık?
2: Ş ve A.
0: Tek Şarkı. Harfe ihtiyacımız olacak.
1: Özür dilerim.
0: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, yanıtı vermiş oldunuz. Biz sürenizi başlatalım ama butona kim basacak acaba? Süre başladı. Bakırçay Ovası hangi bölgemizdedir?
1: Ege.
0: Ege, harika bir doğru yanıt daha geldi. Diyen Emel Sayın'dan dinlediğimiz şarkının adı.
1: Aşkın Kanunu.
0: Harikasınız. Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma diyoruz. Sır Küpü'nün yeni bölümünde çok kıymetli iki misafirimiz var. Sevgili Mustafa Asım Sevindi ve Murat Eyüm Platin stüdyomuzdalar. Mustafa Bey, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Ve size dönüyorum. Murat Eyüp Platin.

0: Metin Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Soyadınız gibi maşallah, platin gibi pırıl pırılsınız.
1: Teşekkür ederim.
0: Neyi yaptınız, geldiniz? Buyurun efendim, sizi tanıyalım.
1: Adım Murat Eyüp Platin, İstanbul'dan katılıyorum. Evliyim, iki kızım var. Biri 7 yaşında, biri 15 yaşında.
0: Allah Allah.
1: Elif Umay ve Deren Bade.
0: Deren Bade, Elif
1: Umay. Özel sektörde satış yöneticiliği yapıyorum. Özel zevklerim arasında altyapı voleybol geçmişim var. Halen sürdürüyorum voleybol maçlarını. Onun haricinde motosiklet binmeyi seviyorum.
0: Harika.
1: Beraberinde de tarihi ve kültürel yerlerin ziyareti, onları önceden araştırıp gitmek özel ilgi alanım arasında. Bu yüzden de ikinci bir üniversite olarak tarih bölümüne girdim. Şu anda onu bitirmek istiyorum.
0: Çok güzel, çok güzel efendim. Harika. Hem miniklerimizle hem spor hayatımızla hem de eğitimimizle devam ediyor yolculuğumuz. Bulmacayı da, kelimeleri de seviyorsunuz.
1: Çok.
0: Anladığımız kadarıyla.
1: Takip ediyoruz yarışmaları.
0: Aynen. Harika. Motor gezileri nasıl gidiyor?
1: Şu an için havalar biraz iyi, biraz kötü ama yaz geldi.
0: Bence yaza
1: daha güzel.
0: Yavaş
1: uzun ziyaretler.
0: Grup sürüşleri yapıyor musunuz böyle?
1: Grup olarak arkadaşlarımızla, yalnız başımıza da.
0: Yalnız başımıza da.
1: İstanbul çok güzel. Farklı kaçış noktaları var.
0: Tabii yakın yerlere
1: evet.
0: Kaçış durakları var. Evet efendim. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Biraz sonra yarışmamıza geçeceğiz. Sizi daha da yakından tanıyacağız. Mustafa Asım Sevindi. Hoş geldiniz Mustafa
2: Hoş
0: Bey.
2: Hoş bulduk.
0: Sizi de tanıyalım lütfen.
2: Ben Mustafa Asım Sevindi. Yarışmaya İstanbul Beykoz'dan katılıyorum. Buradan aileme ve arkadaşlarıma öncelikle selamlarımı iletmek isterim. Ben de satış sektöründe, özel sektörde çalışıyorum.
0: Evet.
2: Yaklaşık olarak 24 yıldır özel sektörde çalışıyorum. Hı hı. Ayrıca bir kızım var, 15 yaşında, Pelin adında. Ona da buradan selamlarımı iletmek isterim.
0: Pelin Hanım'a da buradan selamlarımı, sevgilerimizi iletiyoruz. Sizin özel kendinize ayırdığınız hobileriniz, boş zamanlarınızda yapmaktan keyif aldığınız?
2: Bir zamanlar basketbol oynuyordum amatör olarak. Ve daha ziyade şu an seyretmekle idare
0: güzel.
2: Ediyoruz.
0: Siz de sporun basketbol tarafından besleniyorsunuz.
2: Evet, evet.
0: Hobileriniz arasında var mıdır? Bulmacayı çözer misiniz kelimelerle
2: tabii,
0: ilgili?
2: Tabii özellikle hem televizyondan yarışmaları seyredip hem de gazetelerdeki eklerden bulmaca çözmüşlüğüm çoktur. Halen de fırsat buldukça işten çözmeye çalışırım.
0: Ne kadar güzel. O bulmaca tabii gazete eklerinden hala kağıtla kalemle bulmaca
2: evet.
0: Çözmek evet. Bayağı bir
2: keyifli.
0: Değil mi? Eskiye evet. Dönüş bu kadar teknolojinin içerisinde insanı rahatlatan bir başlık diye
2: evet,
0: düşünüyoruz.
2: Evet.
0: Mustafa Bey, sizi de tanıdık. Neyi yaptınız? Siz de hoş geldiniz.
2: Hoş
0: yarışmanın
2: buldum.
0: İlerleyen bölümlerinde daha da detaylı bir şekilde tanıyacağız sizi ve soruları beraber yanıtlarını arayacağız. Birinci etabımızda biliyorsunuz 1 ile 25 arasında yarışacağız. Eğer hazırsanız birinci etabı başlatalım efendim.
1: Başlayalım.
0: Peki. Tamam. Sır küpünün birinci etabına geçiyoruz.

0: birinci etabındayız. Her doğru yanıtımız da 5 puan değerinde olacak. Murat Platin ve Mustafa Sevindi. Hem sevinen hem de platin gibi parlayan iki harika yarışmacımız bugün stüdyomuzda bizimle beraberler. Hemen dönüyorum Murat Bey'e. Murat Bey, sizinle başlayacağız ama önce tablomuzu açalım. Bakalım bu bölümde kaç soru üstünden yarışacağız ve nasıl bir şifre harfimiz var? Evet, geniş bir kelime. Yine sırladık, sakladık sizin için bu bölümde kocaman yaklaşık 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16 harften oluşan geniş bir kelimemiz var. 1 ile 25 arasında yarışıyoruz. Her doğru yanıtımızda da 5 puan hanenize yazacak. 1'den 25'e kadar istediğiniz soruyu seçebilirsiniz. Kaç numaralı kutucukla başlayalım?
1: Elif Umay'ın yaşıyla başlayalım. 7.
0: 7 maşallah. Elif Umay'a sevgiler olsun. 7 yaşı. Çok huzurlu, mutlu, güzelliklerle dolu olsun efendim. Sorumuz geliyor. Kimyada çift bağ içeren bir hidrokarbon olarak bilinen organik bileşik. Sorumuz, süremiz başladı. Kimyada çift bağ içeren, iletilenden gelebilir diyeyim.
1: Altın.
0: Peki. Bir destekle size geliyoruz. Mustafa Bey, sürenizi başlattım. Organik bileşen ne olabilir? Kimyada çift bağ içeren. Tabii ilk etaplar biraz zor. Hiç destek harfi olmadığı için,
1: evet,
0: inanılmaz bir havuz var. Hangisini bulacağız diyorsunuz.
1: Evet.
0: Çok da haklısınız. Ama merak etmeyin, harf desteğini biz sağlıyoruz. Bir harf desteğimizi daha kabul edin lütfen. İlle devam ediyoruz. Sürenizi başlattım. Murat Bey, sizdeyiz. Çift bağ içeren bir hidrokarbon. Ne olabilir?
1: Hala gelmedi.
0: Gelmedi. Peki. Bir harf desteğimizi kabul edin. Mustafa Bey, sizin için başlatıyoruz. Ne olabilir? Süremizi başladı. İlen değil.
1: Yok. Bana da gelmedi. Benim de aklıma gelmedi.
0: Şimdi organik bileşen, ileten, süreyi sizin için başlatayım. Bir de harf desteğimizi verelim Murat Bey. Ne olabilir? İle başlasak. Peki. Bir harf daha açıyoruz ve cevap hakkı Mustafa Bey'e geçiyor. Tek harfe ihtiyacımız var.
1: Etilen.
0: Hemen bir saniye.
1: Etilen.
0: Sürenizi Mustafa Bey sizin için başlatıyorum.
1: Tamam.
0: Harf desteğimizi de verdik. Buyurun.
1: Etilen.
0: Etilendi tabii ki. Etilen doğru yanıtı. Bu arada biliyordunuz değil mi?
1: Aynen.
0: Etileni biliyordunuz.
1: Ama ilk soruda çok zordu.
0: İletilen dedikten sonra, ama ilk sorularımız, dediğim gibi her sorumuz 5 puan değerinde. Lütfen hiç moraliniz bozulmasın. Çok da geniş güzel bir yer açtınız. Buradan destek alarak soru açmanızı öneriyorum. Mustafa Bey, etilen yanıtını sizden aldık. Onun için sizinle devam ediyorum. Siz soru numarası söylüyorsunuz. Sizin için soru açıyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 6 numarayı açabilir miyiz?
0: 6 numarayı açıyoruz. 3 harfli bir kelime arıyoruz. Sorunuz geliyor. Sanat ve estetikle ilgili faaliyetleri ifade eden kısa ve geniş anlamlı sözcük arıyoruz. Sürenizi başlattık.
1: Hat.
0: Hat. Hat değil. İngilizce kökenli diyeyim buna.
1: Art.
0: Art tabii ki. Harikasınız. Hat da doğruydu ama kökenimiz İngilizce deyince artı Mustafa Bey hemen yakaladı. Sizinle devam ediyorum Mustafa Bey. Kaç numaralı soruyla açalım?
1: 21.
0: 21'e gidiyorum. 21 gelsin bakalım. 21 efendim. İnce ve uzun ağaç dalı veya küçük parça anlamında kullanılan bir kelime arıyoruz. Sürenizi başlattık. 3 harfli bu kelime.
1: Kol.
0: Kol değil.
1: Dal.
0: Başka... Dal.
1: Dal
0: da değil.
1: Dal.
0: Ama dala çok yakın. Farklı bir harf rica edeceğim sizden. Bakalım nasıl bir harf açılacak. İkinci harfimiz A. Dal değil dedim. Ne olabilir? Tek harf rica ediyorum Murat Bey. Acaba nasıl bir tek harf koyacaksınız? Tek kart nasıl belirleyeceksiniz? Sürenizi başlattım.
1: Tal.
0: Tal.
1: Tal.
0: Doğru yanıt. Taldı. Biliyor muyuz tal kelimesini? Evet. Harikasınız. Bir de şifre harf buldunuz. T harfiydi bulduğunuz şifre harf. Kelimenin 6. harfini buldunuz. T. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Deren Baden'in yaşı olsun bu sefer. 15.
0: 15'e gidiyoruz efendim. Bakalım 15'te. Çok güzel bir soru geliyor. Çok rahat yanıtlayacaksınız. Katı bir maddenin ısı etkisiyle sıvı hale geçme olayı. Süre başladı. Buyurun.
1: Erime.
0: Erime. Doğru yanıt. Harikasınız. Bir 5 puanda siz hanenize yazdınız ve bir de şifre harf buldunuz. E harfiydi şifremiz. Sizinle devam ediyoruz Murat Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 2.
0: 2 numaralı soruyu açalım. Peki 2 numara geliyor. Yine yabancı kökenli düşünün kelimeyi ve sorunuzu okuyorum. Müzikte 3 kişiden oluşan gruplar için kullanılan bir terim. Sürenizi başlattık. Uno, duo. Uno, duo.
1: Trio.
0: Trio. Doğru yanıt. Harikasınız. Un, dos, tres'ten uno, duo, trio. Üçüncü trio'ydu. Buradaki üçüncü, üç kişiden oluşan grup karşılığımız. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: 3 numara.
0: 3 numaraya gidiyoruz efendim. 3 numara geliyor. Bir rahatsızlık soracağız. Uzak olsun diyelim. Genellikle davar ve sığırlarda

0: Rastlanan bir rahatsızlıktan bahsediyoruz burada. Süremizi başlattık. Noktaya da çok yakın derler ve özellikle hayvancılıkla uğraşan kişiler bunu çok iyi bilir. Bulmacalar
1: gelmedi.
0: Değil mi? Gelmedi ama çok iyi. Biz harf desteğini sağlayalım. Süreyi bu sefer Mustafa Bey için hazırlayalım. Buyurun Mustafa Bey, sizden alalım. Var mı bir yanıtınız, bir düşünceniz? Noktaya çok yakın efendim. Noktaya çok yakın. Bu rahatsızlığına da.
2: Yok, gelmedi.
0: Özellikle büyükbaş hayvanlarda çok görünen bir rahatsızlık. Bir harf desteğimizi daha kabul edin ve Murat Bey, süreyi sizin için başlatalım efendim. Ne olabilir?
1: Nokra.
0: Nokra olacaktı. Doğru. Hatırlatması için ipucumuz destek olmuştur umarım. Davar ve sığırlarda, büyükbaş hayvanlarda özellikle çok görülen bir rahatsızlıktan bahsediyoruz burada. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 5.
0: Murat Bey, 5 numaralı soruyu açıyorum. Gelsin 5 numaralı sorumuz. Efendim, miktar veya sayısal değer anlamında kullanılan bir terimi soruyoruz size. Sürenizi başlattık. Miktar veya sayısal değer ne olabilir? Murat Bey yine gitti en zorunu. Evet. Buradan böyle cımbızın. Murat Bey 3'te 3 yaptınız. Dikkatimi çekti. 3 tane kelimeden 3'ü de çok zor kelime seçtiniz.
1: Bundan sonra biraz daha kolay seçeceğim.
0: Lütfen. Ben de olmazsa destek olayım. Yoksa en zorlarını bulacağız vallahi hep beraber. Bir harf desteğimizi kabul edin lütfen. K ile başlıyor ve süreyi sizin için başlatıyoruz Mustafa Bey. Ne olabilir? Bu da nasıl bir kelime bakalım.
2: Gelmedi. Aklıma gelmedi maalesef.
0: Valla yanlış anlamayın da gelecek bir kelime de değil aslında açıkçası. Çok böyle zor bir kelime.
2: Evet.
0: Ama biz bir harf desteğiyle tekrar süreyi sizin için kuruyoruz Murat Bey. Sürenizi başlatıyoruz. Buyurun. Miktar veya sayısal değer anlamında kullanılan bir terim.
1: Kantara.
0: Kantara'ya çok yakın ama kantara değil. İçinde de bol T harfi kullanılmış durumda. Ve bir sayım değeri bu. Süreyi tekrar başlatıyoruz Mustafa Bey. Bu sefer sizin için çalışıyor zaman. Buyurun.
2: Kantita.
0: Kantita, kantite. İkisini de kabul ediyoruz.
2: Kantitatif yazılım. Anlamda,
0: evet. Kantitatif ve kantite kökenliydi kelime. Hı hı. Burada E yazılımı seçilmiş ama kantita ve kantite doğru kelimeyi buldunuz. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Biraz yukarıları açabilirsiniz. Bakın 9 numaralı yer uygun, destek olabiliriz. Orada bir çoğuldan bahsedeceğiz. Yerin o kadar uzun olması sizi tedirgin etmesin. Orayı açabiliriz isterseniz.
2: Olur.
0: İsterseniz
2: açalım. 9'u açalım, evet.
0: 9'a gidiyorum hazırsak. Bakın şunu hatırlatıyorum. Bu bildiğiniz kelimelerin çoğul, bileceğiniz kelimenin çoğul hali. Yani sonuna bir ek eklemeniz gerekecek. Bunu hatırlattıktan sonra sorunuzu okumaya geçiyorum. Sınıfının en büyük canlılarından olan dev deniz hayvanları. Sürenizi başlattık.
2: Balinalar.
0: Balinalar doğru yanıttı. Balinaydı. Bu dev, büyük, okyanusta yaşayan memeli hayvanlarımız. Onların çoğul halini eklemiştik. Sırlayıp saklamıştık tablomuza. Balinalardı. Sizinle devam ediyorum. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 13 numara olsun lütfen.
0: 13 numaraya gidiyoruz efendim. 13 numaralı sorunuz geliyor. Herkesin gözü önünde açıkça yapılan davranış... Lar. Sürenizi başlattık.
2: Alenen diyeceğim.
0: Alenen doğru diyeceksiniz. Ben burada tedirgin oldum. Hadi Mustafa Bey söyleyin diye Mustafa Bey mi düşünüyor? Söyleyecek söyleyemedi. Evet. Harikasınız. Alenen'e aldık. 1-5 puan daha yazdık hanenize. Harika gidiyor. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 20 numarayı açalım.
0: 20 numarayı açalım. Geliyor efendim 20 numara. Bu arada birkaç tane foto sorumuz var. Bilginiz olsun ama zor kelimeler. Onları önermeyeceğim. Çünkü Murat Bey hemen onları seçer. Kaç numarayı açalım?
2: 20.
0: 20 numaralı soruyu açıyoruz. Hazır geliyor. zaman veya mekan olarak daha ileriyi, daha ötesini anlatan bir söz.

0: Murat Bey, yanıt sırası size geldi. Efendim, hep böyle organizasyonlarda da motivasyon için kullanırsınız. Sürenizi başlatayım. Hep daha
1: ileri.
0: İleri, hep daha yeniye, hep daha ileri gidiyoruz ekip olarak, değil mi efendim? Çalışmalarımızda bir de harf buldunuz, İ harfini yakaladınız. Tebrik ediyoruz. Şifrelerimizden bir harf daha açtınız. Şimdi sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 14.
0: 14'e gidiyorum. Bakalım 14'te ne var? Harika. Tek harfe ihtiyacımız var Murat Bey. Efendim, güzelliği vurgulamak için kullanılan bir ifade. Sürenizi başlatayım ve yanıtımız gelsin.
1: Âlâ.
0: Âlâ doğruydu. Âlâ yanıtını aldık sizden. Bir 5 puan daha yazdık hanemize. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı sorumuzu açmak istersiniz?
1: 12 numara.
0: 12 numaraya gidiyoruz. Harika bir soru daha yakaladınız. Geliyor. Beklenmedik bir anda gerçekleşen durumları anlatan zarf. Sürenizi başlatıyorum.
1: Aniden.
0: Aniden yanıtımızı aldık. Harika Murat Bey. Çok güzel bir şekilde makas değiştirdi. O bulduğu zor kelimelerin evet. yerine yeni kolay evet. kelimelerle yürümeye başladık. Harikasınız. Çok güzel bir mücadele çıkıyor. Murat Bey, sizdeyiz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 17.
0: 17 numaralı soruya gidiyorum. Bakayım, 17 geliyor. Kimyada sadece tek bağ içeren doymuş hidrokarbon sınıfı. Sürenizi başlattım. Kan ne olabilir? Tek bağ içeren doymuş hidrokarbon. Biz de biraz soruyu sorarken güzel...
1: Alkan.
0: Ah ah ah, ben duymadım ama siz umarım duymuşsunuzdur. Süreniz dolduğu için cevap hakkını bir harf dediğimizi kabul edin. Mustafa Bey, sizin için başlatıyorum.
2: Alkan.
0: Alkan doğru yanıttı. Murat Bey, sizin desteğinize teşekkür ederiz el birliğiyle. Ama son saniyeydi ve evet. süreniz dolduğu için arkanızdaki ışığı görünce doğru kabul edemedim. Mustafa Bey,
2: teşekkür ediyorum kendisine.
0: Büyük desteklerinden dolayı.
1: Ben de bir tane bekliyorum.
0: Bir tane ilerleyen, yarışmanın ilerleyen yerlerinde size desteğimiz olacak. Mustafa Bey, sizdeyiz. Bu arada son iki sorumuzu açıyoruz. Hatırlatmak isterim. Hı-hı. Birinci etabın son iki sorusu. Buyurun tamam. Mustafa Bey, kaç numaralı soruyu açalım?
2: Bir numara olsun lütfen.
0: Bir numaralı soruya gidiyoruz. Bir numara bir video soru. Bir görselimiz var, görüntülerimiz var. Önce görüntülerimizi izleyelim. Hı-hı. Arkasından sorumuzu sorayım.
2: Tamam.

0: Evet efendim, maalesef adını sıkça duyduğumuz ve üzücü haberlerde duyduğumuz bir bölgeyi soruyoruz, bir ülkeyi soruyoruz. Tarihi Pers İmparatorluğu'na dayanan bir ülkeyi soruyoruz. Size sürenizi başlattık.
1: İran.
0: İran'dı. Evet, yanıtımız. Doğru yanıtımız. Bir de N harfi buldunuz. Maalesef şu son günlerde üzücü haberlerle İran'ın adını çok sık duyuyoruz. Keşke maalesef böyle olmasa diyoruz.
1: Evet.
0: Son sorumuzu açıyorsunuz. Birinci etabın son sorusu sizde Mustafa Bey.
1: 18.
0: 18 numaralı sorunuza gidiyorum. Bakalım. Efendim bu da bir foto soru. Bir fotoğrafımız var. Arkadaşlarımız bir fotoğraf seçmişler. Bakalım görelim nasıl bir fotoğraf. Güzel. Bu bir meyve çeşidi, bir orman meyvesi diyelim buna. Ve sorunuzu okuyorum. Bir tür yaban mersini diyorum. Süreyi başlatıyorum.
1: Yaban mersini olarak biliyoruz ama evet, yani bu isim aklıma gelmedi maalesef.
0: Süreniz doldu. Murat Bey, bir harf ikramımızı kabul edin lütfen ve tek harf desteğini istiyoruz sizden. Acaba nasıl bir sesli harf gelir bu kelimenin başına? Sürenizi başlatalım.
1: Enir.
0: Enir, doğru. Enir'di buradaki fotoğrafını gördüğümüz yaban mersini. Efendim birinci etabın sonuna geldik. Bir puan tablosuna bakacağız. Etapımızı tamamladık. Nasıl geçti şu ana kadar? Küçük değerlendirmeliyim.
1: İlk soru haricinde süperdi.
0: İlk soru. Ama dediğim gibi oldu değil mi? İlk başta evet, bir yarışmanın ilk başında bir böyle insan ya acaba mı diye kendinden şüphe ediyor.
1: Evet.
0: Bilemeyecek miyim, böyle mi geçecek diye. Ama sonra açıldıkça değil mi? İpuçları geldikçe kelimeler daha rahat çıkıyor. Bu arada Murat Bey gerçekten 3'te 3 yaptınız yani. 3 tane gizlenen 3 evet, cımbız soruyu buldunuz. Yine de tebrik ediyorum. Çok iyi bir yarışma çıkarttınız. Mustafa Bey, sizden alalım küçük bir değerlendirme. Nasıl geçti şu ana kadar?
1: Murat Bey'e katılıyorum. İlk soru hariç oldukça keyifli geçiyor. Sizlerin sunumu da hakikaten bizlere yardımcı oluyor. O konuda teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ederiz efendim. El birliğiyle beraber bulacağız kelimeleri. Çünkü bazen biz de çok takılıyoruz bu kelimelere.
1: Evet,
0: mutlaka
1: evet,
0: destek ihtiyacımız oluyor. O zaman şöyle yapalım. Birinci etapın puan tablosuna bir bakalım mı? Kaçar soru bildik. Nasıl bir birinci etap tamamladık? Efendim Mustafa Asım sevindi. Şu ana kadar 7 doğru yanıt buldu. Ve 5'er puandan 35 puanla birinci etabımızı tamamladı. Murat Eyüp Pilet'in 8 doğru yanıt verdi. Ve her doğru yanıtımız 5 puan üzerinden 40 puanla birinci etabımızı tamamladı. Çok yakın bir mücadele, başa baş bir mücadele geçiyor. 8 doğru yanıt, 7 doğru yanıt. Efendim birinci etabımız bitti. Hazırsak ikinci etaba geçelim mi?
1: Hazırız.
0: Peki. Efendim Zırh Küpü'nün ikinci etabına geçiyoruz.

0: Evet efendim, Stilküp'ün ikinci etabındayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt arayacağız yarışmacılarımızdan. Hemen dönüyorum. Birinci etabımızı Murat Eyüp Pilat'in 10 puanlık bir farkla, pardon 5 puanlık tek soruluk bir farkla önde kapamıştı kendisi. 120 saniyede 10 soru yönlendireceğim. İstediğiniz kadar pas deme hakkınız var. Sesli ve video sorularda sürenizi durduracağız. İstediğiniz kadar rahat rahat seyredebilirsiniz. Hazır mısınız? Sürenizi kuralım mı?
1: Hazırım.
0: Peki efendim. O zaman sürenizi kuruyoruz ve sorunuzu okumaya başlıyorum. Çocukluğun soğuk geceleri kimin eseridir? Özlü soy ismi diyebilirim.
2: Pas.
0: Pas dedik. Basketbolda kaçan şutu tekrar kazanma.
2: Tam orada.
1: Rebound.
0: Rebound doğru. Hemen bir sesimiz var. Önce dinliyoruz.

0: Beş Vapur'un şarkısını kim seslendirmektedir?
1: Yonca Evcimik.
0: Yonca Evcimik tabii ki arkadaşlarımız da bilir gibi bulmuşlar soruyu. Yakışıklı baksa dediler sizin için. Bakırçay Ovası hangi bölgemizdedir?
1: Ege.
0: Ege, harika bir doğru yanıt daha geldi. Çinisi ile ünlü ilimizi soruyoruz. Hangisidir?
1: Kütahya.
0: Kütahya, doğru. Hemen bir video sorumuz var. Önce izliyoruz.

0: İzlediğiniz Viking kanı filminin başrol oyuncusunu soruyoruz. Biraz önce sularda boğuştu kendisi.
1: Pas.
0: Peki. Güneş sisteminin en büyük gezegenini soruyoruz efendim. Güneş sisteminin en büyük gezegeni.
1: Jüpiter.
0: Jüpiter tabii ki. Bir sesimiz daha var, dinleyelim.

0: Köylü Güzeli şarkısını kim seslendirmektedir efendim?
1: Ajda Pekkan.
0: Harika tabii ki Ajda Pekkan. Eskilerden aldığımız için kaydı biraz arada kaldınız ama doğru. Yer çekimi yasasını bir elma sayesinde bulduğu söylenen bilim insanını soruyoruz size. Kimin kafasına düşmüştü?
1: Newton.
0: O, Newton tabii ki elma düşmüştü. Atasözüne göre taşıma suyuyla ne dönmüyor?
1: Değirmen.
0: Değirmen dönmüyor. Harikasınız. Bir doğru yanıt aldım. Hemen gidiyorum. Çocukluğun soğuk geceleri kimin eseridir diyoruz. Özlü soy isminden de destek olmaya çalışayım size. Ama bulamazsak 10 saniyemiz kaldı.
1: Pas.
0: Bir daha bir filmimiz vardı. Viking kanı filminin başrol oyuncusu demiştik. Suya da atladı. Böyle yüzüyor kendisi. Gitti ama tabii tanıyamadınız çünkü
1: gelmedi.
0: Acaba takım elbisesiyle görseydiniz tanır mıydınız? Çok normal
1: ya.
0: Ama izlediğiniz Viking kanı filminin başrol oyuncusuydu. Başında bir peruk vardı, kıyafetten tanıyamadınız. Peki size Tibet desem?
1: Kartal Tibet.
0: Harika değil mi, biliyordunuz.
1: Gelmedi, K harfi var.
0: Çok da iyi biliyordunuz.
1: K harfi var, gerisi gelmedi.
0: Ama sağ olsun arkadaşlarımız çok güzel bir görsel seçmişler.
1: Evet.
0: Değil mi, suyun altında hiç mücadeleyi seyrediyoruz ama ismi karakteri tam bilemiyoruz. Oradan çıkartamadınız. Evet. Ama çok güzel bir 120 saniye çıkarttınız. İki soruyu eksik bildik ama onun dışında geri kalan tüm yanıtları doğru aldık sizden. Evet, bir de efendim bir numaralı sorumuz vardı. Sorumuz neydi? Çocukluğun soğuk geceleri kimin eseridir demiştik. Özlü Su isimli Tezer Özlü olacaktı. Yanıtımız Tezer Özlü. Bu bölümde çıkan yazar sorularımızdan gelmiştim. Mustafa Bey, hazırsak sizinle yarışıyoruz.
1: Hazırım.
0: O zaman başlıyoruz. 120 saniyenizi kuruyorum. Başlıyorum sorularınızı okumaya. Her gece Bodrum kimin eseridir? İleri, soy ismi.
1: Selim İleri.
0: Harikasınız, bir 10 puan aldınız. Hemen bir müziğimiz var, dinleyelim önce.

0: Dinlediğiniz Karam adlı şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Hakan Peker.
0: Harikasınız, bir 10 puan da aldınız. Mami Kovası hangi bölgemizdedir?
1: Kovası Hatay'ydı, Akdeniz bölgesi.
0: Harika, bir 10 puan daha yazıyoruz hanemize. Futbolda potaya yakın mesafeden iki adım atarak sayıyı bulmayı amaçlayan atış tekniği?
1: Turnike.
0: Turnikeydi tabii ki, sağlı sollu turnike. Hemen bir videomuz var, seyrediyoruz.

0: diyoruz ve diyoruz ki bu oklar Cüneyt Arkın'a ne yapar? Fatih'in Fermanı filminde canlandırdığı karakterler kimdir?
1: Fatih'in Fermanı...
0: Kimi oynamıştı Cüneyt Arkın burada?
1: Şu an hatırlayamadım.
0: Peki. Pas diyeyim. Toprak çömlekleriyle ünlü ilimizi soruyoruz. Toprak çömlekler.
1: Toprak çömlekler. Onu da hatırlayamadım
0: peki,
1: şu an.
0: Peki hemen bir sesimiz daha var. Önce dinleyelim.

0: Aşkın Kanunu.
1: Harikasınız tabii ki Aşkın Kanunu. İspanya'nın başkenti.
0: İspanya'nın başkenti Madrid.
1: Madrid. Güneş'e en yakın gezegen.
0: Venüs.
1: Küçük.
0: Merkür.
1: Merkür. Harikasınız. Atasözüne göre sıkıldığında suyu çıkan nesne nedir?
0: Limon.
1: O gerçekten sıkıldığında suyu çıkıyor. Bunun taş. Harika, atasözüne göre. Hemen gidiyorum. Filmimizi izlemiştik. Demiştik ki Cüneyt Arkın oklarını yapar. Kimi canlandırmıştı?
0: Kara Murat.
1: Kara Murat geldi tabii ki. Toprak çömlekleriyle ünlü ilimizi sormuştuk. Toprak çömlekler ilimiz.
0: Afyon geliyor aklıma ama.
1: Birazcık daha yeni diyeyim, belki oradan ipucu.
0: Nevşehir.
1: Nevşehir aldık. Aldık, vallahi aldık. Son bir saniye kala aldık Nevşehir'i. Yeni deyince oradan çağrışım yapmıştın. Ne mutlu. 10'da 10 yaptınız. Gönülden tebrik ediyoruz. Harika yarıştınız diyoruz. Nasıl geçti efendim?
0: Oldukça güzel. Düşünmeyi odaklatan.
1: Odaklatan. Bir, 120 saniye sayısı ne kadar uzun ve ne kadar, evet, kısa olabiliyor değil mi?
0: Evet.
1: Aklımıza gelmediği zaman o zaman resmen biri böyle çekip sanki sündürüyor gibi, evet, bitmiyor. Ama aklımıza geldiği zaman da, evet, hemen geçiyor. Efendim 120 saniyede 10 yanıt aldığımız bölümümüzü tamamladık. Hemen puan tablosuna gidiyoruz. Bakalım kaç puanla ikinci etabımızı tamamladık ve üçüncü etaba nasıl geçiyoruz? Harika bir mücadele, başa baş devam eden bir mücadele. Şu anda 135'e 120'ye geldi skor tablomuz. Mustafa Asım sevindi. 135 puanla sevindirdi diyelim. Fakat Murat Eyüp Platin Bey, platin gibi pırıl pırıl parlamaya devam ediyorlar efendim stüdyomuzda. Ve Sır Küpü'nün 3. etabına geçiyoruz. Butonların devreye girdiği, mücadelenin birazcık daha yükseldiği 3. etaptayız.

0: harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü'nün 3. etabındayız. Çok güzel bir mücadele geldi şu ana kadar. Puan farkımız 10-20 puan arasında. Bu da demek oluyor ki 1 veya 2 soru farkla neredeyse rekabet, mücadele başa baş gidiyor. Fakat butonların devreye girdiği bölümdeyiz. Yarışmacılarımız seçecek ama butonlar karar verecek. Hazır mıyız efendim?
1: Hazırız.
0: Mücadeleyi birazcık daha yükseltiyoruz. İkinci etabımızı önde tamamlayan Mustafa Asım Sevindi Bey'le başlayacağız. Siz seçeceksiniz ama tekrar hatırlatıyorum, butona önce basan yanıt hakkını almış olacak. Tablomuzu açıyoruz. 55 soru içinde açılmayan bütün kutuları, bütün numaraları seçebilirsiniz. Sizinle başlıyoruz. Mustafa Bey, kaç numaralı kutucuğu açalım?
2: 27.
0: 27'ye gidiyorum. Hazırsa sorunuzu okuyorum. Hazırsanız.
2: Hazırım.
0: Suç işlenmiş veya yoldan sapmış kişi için kullanılan bir ifadeyi soruyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Buyurun Murat Bey. Ne olabilir? Suç işlemiş, yoldan sapmış kişi için kullanılan bir ifade.
2: Zan.
0: Harikasınız. Soruyu en azından kaptırmadık. Biz bir harf desteğinde bulunalım ve bir harf açalım. Bakalım hangi harfi açtık? Ş ve A. Tek Şaki. Harfe ihtiyacımız olacak.
2: Özür dilerim.
0: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, yanıtı vermiş oldunuz. Biz sürenizi başlatalım ama butona kim basacak acaba? Süre başladı. Buyurun. Kısmet sizeymiş.
2: Şaki.
0: Şaki. Harikasınız. Aman Murat Bey. Hem böyle dedi hem böyle dedi Mustafa Bey. Yanıtı da verdi ama yanıt sizin kısmetinizmiş.
2: Evet.
0: 10 puanı aldınız. Şaki doğru yanıttı. Sizle devam ediyoruz. Kaç numara soruyu açalım?
2: 35.
0: 30?
2: 5.
0: 35 geliyor. 35 numaralı sorumuz. Bir işi yaparken gösterilen dikkat ve özen durumu, süre başladı. Buyurun Murat Bey.
3: İtina.
0: İtina. Harikasınız. Çok itinalı bir yanıt aldım sizden. Ve sizle devam ediyorum. Bir de şifre harf buldunuz. A harfini açtık. Şifre kelimemizi de bu bölümde hızlı bir şekilde açmamız gerekiyor. Hatırlatıyorum hemen, gizli harfleri bulacağız. Sizdeyiz, kaç numaralı soruyu açalım?
2: 33.
0: 33'e gidiyoruz. Sorunuzu okuyorum. Mecazen yaşı küçük olduğu halde sözleri ve davranışları büyük olan kişi. Tek harfe ihtiyaç var. Süreyi başlattım.
2: Eke.
0: Ama Mustafa Bey bastı.

0: Efe.
1: Efe mi?
0: Eke.
1: Eke doğru yanıttı. Bakın kaptırmayın diye yardımcı olmaya çalıştım Murat Bey ama duymadı diye Efe'ydi. Efe değildi tabii ki. Eke'ydi doğru yanıtımız. Buyurun.
0: 25.
1: 25 numaralı soruya gidelim. Gelsin 25 numaralı sorumuz. Farsça kuvvet, kudret anlamına gelen eski bir kelime arıyoruz. Sürenizi başlattık. Butonu önce kim kullanacak? Kimse kullanmıyordu. Stüdyomuzda derin bir sessizlik vardı. Üç harfli bu kelime acaba ne olacak? Farsça kuvvet, kudret anlamına gelen eski bir kelime arıyoruz. Bir harf desteğimizi kabul edin ve sürenizi başlattık. Buyurun.
0: Kar.
1: Kar değil.
0: Ker.
1: Ker doğru yanıt. Kerdi. Üç harfli bu gizlediğimiz kelime. Sizinle devam ediyoruz Murat Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
0: 4 numaralı soruyu açalım.
1: 4 numaraya gidiyoruz. Harika, bir soru daha geliyor. Gereksiz yere müdahale etmek ya da bir işe burun sokmak anlamında kullanılan fiil. Süremizi başlattık. Bakalım. Buyurun Mustafa Bey.
0: İlişkin.
1: İlişkin değil.
0: İlişkili.
1: Değil. İliş.
0: İlişik.
1: Değil. Değil.
0: İlişmek.
1: Bir harf desteğimizi kabul edin. Süreniz dolduğu için herhangi bir şey söyleyemiyorum ama butona önce basan cevap kazanıp butona kim basacak? Buyur soru.
0: İlişmek.
1: İlişmek doğru yanıttı. Son anda vermiştiniz ama yine soru sizin kısmetinizmiş. Size geldi diyorum ve K harfini buldunuz. Yine bir harf daha açtınız şifreden. Size devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
0: 26.
1: 26 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım ne var 26'da. Varlıkları sorgularken kullanılan temel soru zamirlerinden biri süre başladı. Buyurun Mustafa Bey.
0: Kim?
1: Kim? Doğru yanıt. Bir kelime daha yazdı hanemize Mustafa Bey. Bir de şifre harf buldu aynı şekilde. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
0: 28 lütfen.
1: 28 numaralı sorumuza gidiyoruz. Gelsin bakalım 28. Efendim, tıp ve hukukta akıntı veya gelir anlamında kullanılan bir terim arıyoruz. Süremiz başladı. Buyurun Mustafa Bey.
0: İrat.
1: İrat değil. Peki. Bir harf desteği bizden. İkinci harfimizi açtık. İs süre başladı. Ne olabilir? İs. Buyurun Murat Bey. İs. Söylemeyin. Söylemeyin, söylemeyin. Tam gidiyordu. Bir harf daha açıyoruz ve kesin aklınıza gelecek. İsa. Süre başladı. Buyurun Murat Bey.
0: İsale.
1: İsale tabii ki, harikasınız. Bir anda son saniyede söyleyeceksiniz diye yine beni çok korkuttunuz. Neyse. Kaptırmadık bunu. Ve L harfini aldık. Şifre harfimizi bulduk. L harfiydi. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Bu arada video sorularımız da var. Destek olur diye düşünüyorum. Mesela 37... Keyifli bir video seyredebiliriz. Yanıtlamak isterseniz arada seçebilirsiniz. Buyurun.
0: 37 numara olsun.
1: Tamam, peki. 37 numaralı soru bir video soru. Önce videomuzu izleyelim. Arkasından sorumuzu yönlendirelim.
2: Melek!
3: Efendim abi.
2: Kim bu adam?
3: O mu?
2: Tabii o.
3: O şey.
2: Söyle söyle.
3: Tanımadın ayol.
2: Delirtme beni Melek. Nereden tanıyayım? Kim bu dedim?
3: Süt oğlum.
1: Süt oğlum repliğiyle izlediğimiz filmde Adile Naşit'in canlandırdığı çocuk bakan yaşlı kadını soruyoruz. Sürenizi başlattık. Süt oğluydu. Buyurun.
0: Süt nine.
1: Süt ninesiydi. Sevgili Adile Naşit de süt annesiydi. Tabii ki yaşı ilerleyince süt ninesi oldu. Süt nineydi. Burada sakladığımız kelimemiz. Yine bir de harf buldunuz. İ harfini gönülden tebrik ediyoruz. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
0: 40 numara.
1: 40 numaraya gidiyoruz. Bakalım 40 numarada ne var sorularımızdan, gelsin 40 numara. Efendim, disipline uymayan, başına buyruk davranan kişiler için kullanılan bir sıfat soruyoruz. Sürenizi başlayalım.

0: 41. Butonlara lütfen dikkat edin. Zamanında basın, iyi kullanın. Hazır sorunuz geliyor. Butonları aynı zamanda soruyu, yanıtı kaptırmamak için de kullanabilirsiniz. İnşaat ve marangozlukta dikey doğrultuyu belirlemek için kullanılan alet. Süre başladı. Buyurun Mustafa Bey. Şakül. Şakül doğru yanıt. Tabii ki şaküldü. Buradaki gizlediğimiz kelimemiz. Evet, inşaat ve marangozlukta, değil mi? Doğru yeri kullanabilmek için kullandıkları aletin adıydı. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
1: 30'u açalım lütfen.
0: 30'a gidiyorum. Bakalım 30'da ne arıyoruz? Hemen gelsin 30. Efendim, elinden iyi iş gelen, eller butonda mı? Becerikli kişi, süre başladı. İşi, buyurun.
1: İşcan.
0: İşcan değil. İşlek. İşlek de değil. İşeri. İşeri doğru yanıt. Murat Bey. Murat Bey gözümün içine bakıyor. Oğuz öyle değil, ben biliyorum. Gel diyorsun.
2: Gelmiyor ama bir türlü.
0: Sondan gitti 10 saniyede soru. Sağlık olsun efendim. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açıyoruz?
1: 53.
0: 53'e gidiyorum. Bakalım 53'te ne arıyoruz? Sorumuz geliyor. Eller butonda olsun lütfen. Bir şeye bağlılık ifade eden sözcük. Süre başladı. Ne olur? Ona nedir? O ona. A. O ona bir şeydir. Bağlılık. Peki, bir sürede bir harf desteğimizi kabul edin ve sürenizi, harfimizi açtık, süreyi başlattık. Buyurun Mustafa.
1: Fit.
0: Hayır, değil fit. Fit değil. Ben de arada değil dediğim için uyarı alıyorum. Değil. Tek harfe ihtiyacımız var. Acaba kim belirleyecek? Butona önce basan. Süreyi başlattık. Buyurun.
1: Ait.
0: Ait tabii ki buranın kelimesiydi. Ait olmak. Bir kişiye bağlı olmak. O ona ait deriz. Bir şeye bağlılıktı ifade kelime eden sözcüktü. Evet efendim, devam ediyoruz sizle. Kaç numaralı soruyu açalım? Murat Bey siz seçiyorsunuz ama tekrar söylüyorum, butonlar karar veriyor. 51'i önerebilirim, 52 önerebilirim. Ama ben öneriyorum, kelimelerin rahat bilinir olduğu anlamına gelmiyor. Lütfen dikkat edin. Ben birazcık daha 29 olabilir. Ben birazcık daha şifre harflere doğru sizleri yönlendiriyorum ki aşağıdaki kelimenin çözülebilmesi için.
2: 29'u bulsam? 29'u...
0: 29.
2: Evet.
0: Peki gidelim 29 numaralı soruya. Okuyorum. Ellerimiz butonda hazır. İlkbahar mevsiminde yetişen, ekşimsi tadıyla bilinen bir meyve. Süre başladı. Mustafa Bey bastı.
1: Erik.
0: Erik doğru yanıttı. Sulu sulu, tatlı, tuzlu bir erikti. Kütür kütür yedik. İ harfini de açtık. Peki, bir harf daha aldık. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruya gidiyorum?
1: 34.
0: 34. Gelsin 34 numaralı sorumuz. Efendim, ödünç verme, süre başladı. Aldım bunu, geri sana. Geri sana ödünç verdim. Geri verdim. Hangi harfi açtık? İ-A dedik. Süreyi başlattık.
1: İade.
0: İade değil. Değil. İade değil.
1: İaşe.
0: İaşe de değil. Dikkat edin. Murat Bey, kopmayın. Tek harfe ihtiyacımız var. Bir harf desteği bizden. Ne olabilir o gizli harf? Süreyi başlattık.
1: İya ve İya.
0: Aman aman, önce butona basın. Mustafa Bey bastı.
1: İhane.
0: İhane değil. Ne değil? Tekrar söylüyorum, butona önce kim basacak? Bakın, bir harfe ihtiyaç. Buyurun Mustafa Murat Bey.
1: İare.
0: İare doğru yanıt. Tebrik ediyorum. R harfini aldık. Harikasınız. 10 puan yazdık hanemize. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?

0: Aşağıda açılmamış bir yer var. 51 var. 38, 46. Siz bir şey söyleyecektiniz. Lütfen yanlış
1: yönelim. Ben 11'e yöneldim.
0: 11'e ama. O zaman hemen. Gidiyorum 11. Tıpta okuma yetisinin kaybıyla ilgili durumu ifade eden terim. Süreniz başladı. Kim basıyor? Butonu kim kullanıyor? Eksi... Hatta zamanında da derlerdi canım, o da futbolcu ama o da bir ne değil? Ben mi yanlış biliyorum derim burayı. Sürenizi başlattım. K, S ve İ. O da bir. Buyurun.
1: Alexi.
0: Alexi doğru yanıt. Değil mi? Öyle demezler miydi futbolda da?
1: Evet.
0: Bir Alex değil evet. derlerdi. Alexi evet. belki çağrışım evet. yapsın diye. Oradan Alexi'ydi tıptaki. Biz de nereden nereyi bulduk? Nasıl ipucu verdik? Değil mi?
1: Güzel oldu.
0: Tıptaki evet. okuma yetisinin kaybını futboldan tarif eden ancak sır küpü olabilir diyoruz. Evet. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 43.
0: 43 gelsin. 43 numaralı sorumuz efendim. 43. Çok rahat bileceksiniz. Eller butonda olsun lütfen. Satrançta kaçış yolu kalmayan şah durumu. Süremiz başladı. Buyurun.
1: Mat.
0: Mat. Doğru yanıtını aldık. Arkasını sizle devam ediyoruz. Şifre harflere yönlendirebilirim. 52 diyebilirim. 51 diyebilirim. 19 diyebilirim. Bu arada yaklaşık 3 soru sonra finale geleceğiz. 3 sorumuz kaldı. Aman dikkat edin. Soruları kaptırmayın. Şu anda çok başa baş bir mücadele geçiyor. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Son düzlükteyiz artık. Buyurun. Kaç numaralı soruyla açalım?
1: 51 numara.
0: 51 numara geliyor efendim. 51 numara. Tarihte ordunun önünde sancak taşıyan ve sembolik görev üstlenen kişi. Sürenizi başlattık. Buyurun.
1: Bayraktar.
0: Bayraktar doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Bir 10 puan daha yazdık hanenize. Bir de şifre harf buldunuz. K harfini açtınız. Ve sizinle devam ediyorum. Son iki soruya geldik. Kaç numaralı soruyu açalım? 19, 42, 52 şifrelerden destek alabileceğiniz sorular. İpucunu da vermiş olayım. Buyurun.
1: 52.
0: 52 geliyor. 52 numaralı soru. Edebiyatta şairin yanında bulunan sohbet arkadaşı olan kişi. Süreyi başlattık. Hani düğünlerde de özellikle yurt dışında düğünlerde gelinin yanı... Buyurun.
1: Nedim.
0: Nedim doğru yanıt. Eşlik eden anlamında. Ama bizimki edebiyatta şairin yanında sohbet arkadaşı olan kişi değil mi?
1: Nedim.
0: Ve Nedim'e de evet. düğünlerde eşlik eden kişilerdi. Nedim'di buranın yanıtı. Bir 10 puan daha yazdınız hanenize. Sizle devam ediyoruz.
1: 19 demiştik en son.
0: 19 numaralı sorumuzu da açalım. Son sorumuz, vurguluyorum ve sorumuzu okuyorum. Bir şeyi işleyerek üretme ve ortaya çıkarma süreci. Süre başladı. Hatta yerleri de vardır bunun. Denir ki o dükkanda yapıldı bu. O buna orada. Buyurun Murat Bey.
1: İmale.
0: Doğru yanıt. Vallahi doğru yanıt. Süre bitmeden söylediniz. Bir anda süre yandı, ışığı gelecek diye çok korktum ama imale doğru. İmalet, imalathaneden ben çağrışım yapmasını düşünmüştüm. Ve geldik finale. Hemen gidiyorum puan tablomuza bakmaya. Kaçar puan bindik? Nasıl geldik? Bir bakalım mı?
1: Bakalım.
0: Merak ediyor musunuz?
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Bayağı bir uzak kaldık.
0: Güzel bir mücadele geçti. Bakalım efendim puan tablomuzu görelim. Efendim inanılmaz küçük bir fark var. Burada Murat Eyüp Platin 220 puanla şu anda 3. etabı tamamlamış durumda. Ve Mustafa Asım sevindi. Efendim siz de 225 puanla ilk etaptan bildiğiniz bir 5 puanlık soruyla skoru buraya getirdiniz. Şimdi 3. etapın sorularını tamamladık. Geliyoruz evet. finale. Bir harf rica edeceğiz. Kelimemiz %99,9'u çıktı.
1: Evet.
0: Bir harfe ihtiyacımız var ve bu harfi de önce tahmin etme

0: hakkı sizin oluyor Mustafa Bey. Bunu kullanacak mısınız? Kelimeyi tanıyor musunuz?
1: Kelimeyi çıkaracağımı düşünüyorum.
0: A harfi
1: analitik mekanik.
0: Analitik mekanik. Acaba sır küpünde bu bölümde sırladığımız, sakladığımız kelime mi diyoruz? Kelimeler listesi mi diyoruz? Analitik mekanik bu bölümde saklanan kelimemiz mi? Şöyle bakınca çok da başka bir ipucu olacak gibi gözükmüyor.
1: Evet, başka bir seçenek yok gibi.
0: Efendim, klasik mekaniğin matematiksel formülasyonlarını inceleyen fizik dalı olarak analitik mekanik yanıtınızı doğru kabul ediyoruz. Tebrik ediyoruz gönülden. Bu bölümün, sır küpünün bu bölümünü kazanan yarışmacımız siz oldunuz. Çok güzel bir yarışma çıkarttınız. Tebrik ediyoruz. Bir 5 puanlık farkla Mustafa Asım Sevindi ile aldık ve 3. etabı da tamamladık.

0: Evet efendim, sır küpünün 3 etabını tamamladık ve yarışmamızın sonuna geldik. Kısa bir değerlendirme yapmanızı rica edeceğim. Nasıl geçti? Sevgili Murat Bey, sizle başlayalım. Nasıldı?
1: Çok keyifliydi. Sizin de yardımlarınız oldu. Biz de genel kültürü zorladık. Ortaya çıkan tablo. Başarılı olduğumuzu düşünüyorum.
0: Vallahi harikasınız. Benden çok siz daha çok birbirinize daha çok yardımcı olduğunuz gibi geliyor bana. Değil mi? İki arkadaş, iki dost, güzel bir yarışma evet. çıkarttınız. Evet. Ve biraz bayağı da bir destek aldığınız gibi. Evet. İkinci etapta bir küçük fark açıldı ama üçüncü etapta butonlardan yürüdü. Ama onun dışında geri kalan yarışmada çok güzel bir
1: baş başa mücadele
0: çıktı. Mustafa Bey, tebrik ediyoruz sizi de.
2: Teşekkür
0: Sizden
2: ederim.
0: Bir değerlendirme alalım efendim. Nasıl geçti yarışmanız?
2: Çok güzel geçti. Evde çözerken hani burada biraz zorlanacağımı düşünüyordum doğrusu. Biraz da öyle oldu. Bazı sorulara arzu ettiğim cevapları veremedim. Ama yine de çok keyifli oldu. Hani cevaplarım kendimce yanlış olsa da. Arkadaşımızı da tebrik ediyorum. O da güzel cevaplar verdi ve başa baş bir yarışma oldu.
0: Gerçekten başa baş çok da şık bir mücadele oldu. Çok teşekkür ediyoruz, katıldınız ve kelimelerin o gizemli dünyasına beraber bir yolculuğa çıktık. Bilmediğimiz, evet. unuttuğumuz, değil mi? Bayağı bir kelimeyi
1: zorlandığımız, hatırlamaya çalıştığımız.
0: Onlara tekrar geri döndük. Efendim, bugünün evet. anısına bizden küçük okuduğunuz zaman, sayfalarını araladığınız zaman aklınıza bugünler gelsin diye küçük birer hediyemiz var. Lütfen kabul edin. İyi
1: Çok
0: günlerde.
1: Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ederiz efendim. Çok ben sağ olun. Evet efendim, geldik bir yarışmanın daha sonuna. Siz de bu keyifli deneyimi bizle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize yazın. sırküpü@etapara.com.tr adresinden bize ulaşın. Sizi de burada misafir edelim. Beraber yarışalım. Bu keyifli deneyimi yaşayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın efendim.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Duratile Seramik, hava durumunu sunar.
2: İstanbul gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 24. Kocaeli, Bursa ve Balıkesir 34, Sakarya 33. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 19. Konya ve Kayseri 34, Kayseri ve Sivas 31. İzmir rüzgarlı. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 25. Denizli 39, Aydın 41, Muğla 38, Manisa 37.

0: Seramik hava durumunu sundu.
1: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
7: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
6: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimi.

Tüm izleyenlerimiz, İnsan Hali programına hoş geldiniz. Bugün İnsan Hali programlarının en özellerinden birini çekeceğiz. Çünkü mesleğinin zirvesindeki iki dostumu stüdyoda konuk ediyorum. Uzun yaşamak istiyoruz ama uzun yaşarken sağlıklı da kalalım istiyoruz. Ama uzun yaşayıp sağlıklı kalırken akıl sağlığımızın da pırıl pırıl var olmasını istiyoruz. Bu mümkün mü? Onu soracağımız harika bir İnsan Hali programı başlıyor.

Uzun yaşayalım diyoruz. Psikolojik esenliğimiz yüksek olsun diyoruz. Fiziksel sağlığımız hep gençliğimizdeki gibi olsun istiyoruz. Bir de

0: İstiyoruz ki güzel konuşalım, etkili olalım. Şimdi geçen haftaya bir pas atacağım. Ne kadar doğru oldu bilmiyorum ama geçen hafta güzel ve etkili konuşma üzerine harika bir program yapmıştık. Çünkü bu güzel ve etkili konuşma aslında psikolojik durumumuzla da çok ilişkili. Yani böyle birçok konuşmayla ilgili sorununuz olsa bile o özgüven o konuşmayı çok güzelleştirebiliyor. Nasıl durduğunuz, nasıl gülümsediğiniz, nasıl baktığınız. İsterseniz geçen haftaya şöyle bir gidelim. Koran Sezin'le Hande Kütüklü konuklarımız. Bakalım son sözleri ne olmuş? Bir hatırlayalım. Sonra Longevity ile devam edeceğiz. Ve Hande Kütük hanımefendi, acaba önümüzdeki hafta hangi sözleriyle programımız başlasın ister?
1: Duyguları ifade etmekten, kendimizi rahatlatacak alanlar bulmaktan fazlasıyla bahsettik. Ben o yüzden şunu söylemek istiyorum. Herkesin, çocukların, yetişkinlerin duygularını rahatlatabilecekleri, kendilerini ifade edebilecekleri alanları bulması. Ama sanat, ama spor, ama başka bir alan. O yüzden arayışımıza devam edelim ve kendimizi, duygularımızı rahatlatacak alanları bulalım diye söylemek istiyorum.
0: Çok güzel bir son söz oldu bence ve şöyle denebilir, yani o duygu düzenlemeyi yapacağımız sağlıklı alanları geniş, evet, bulabilirsek şayet sağlıksızları çok seçmiyor oluyoruz gibi gözüküyor sanki. Evet. Söylediğiniz çok değerli. Koran Sezin, Doktor Koran Sezin, acaba önümüzdeki hafta programımız hangi sözleriyle başlasın ister?
2: Öncelikle vokal hijyeni tekrar hatırlatalım, aslında çok güzel olur. Vokal hijyene herkesin dikkat etmesi önemli. Ama profesyonel ses kullanıcılarının daha da önemli. Ve bunun yanı sıra belki yoğun ses kullanımından önce seslerini ısıtmaları son derece faydalı olur. Bir son sözde, etkili konuşma sosyal hayatın en önemli becerilerinden biridir. Bu mesajım da kulaklarda kalsın isterim.
0: Şimdi gelelim günün programına, konusuna. Uzun yaşam, sağlıklı yaşam, psikolojik esenliğin yüksek olduğu, hem psikolojik olarak iyi hissettiğimiz hem fiziksel sağlığımızın yerinde olduğu bir uzun yaşam mümkün mü? Ama ondan önce şunu sorayım. Akademide bir televizyon yıldızı olur mu, mümkün mü? Evet, olur. Profesör Doktor Oğuz Özyaral hocam stüdyomda. Canım hocam, hoş geldin.
3: Teşekkür ederim. Bu kadar şımartma.
0: Hayır yok, bu böyle yani. Bu böyle. Teşekkür ederim. Gerçekten akademi dünyasının ekranda insanlar gördüğünde en güvendiği, yaşasın dediği uzmansındır. Her zaman, yıllardır bu böyle.
3: Teşekkür ederim.
0: O yüzden verdiğin bilgiler hocam çok değerli. Çünkü bilgi kirlilerinin çok olduğu bu dünyada insanlar Oğuz hocanın söylediklerinin bir filtreden geçtiğini bilirler.
3: Doğru söylüyorsun.
0: Ben de ona göre soracağım soruları. Tamam, uzun yaşamak mümkün mü? O belki mümkün.
3: Çok şey söyleriz tabii. Ben öncelikle bir küçücük bir şey söylemek istiyorum.
0: Ha, tabii ki.
3: Özellikle Milli Eğitim Bakanlığımızla ilgili uzun uzun çalışmalar yapıyoruz.
0: Evet, evet.
3: Tabii bu konular da onların içine giriyor zaman zaman. Şişli Milli Eğitim Müdürlüğü'nden özellikle Nişantaşı Rüştü Özel, eskiden kız okuluydu. Şimdi biliyorsun karma. Sana çok güzel bir el işi hediye yapıp yolladılar.
0: Hocam, neden
3: ben torbası ile getirdim. Böyle.
0: Çok çok teşekkür ediyorum. Nişantaşı Rüştü Üzer Anadolu Lisesi.
3: Çok
0: şöyle
3: eski.
0: Göstereyim.
3: Bir içini açalım.
0: Kabul güzel. Ha, ben sadece torbayı getirdim sadece. Bak, beklentilerimin düzeyi.
3: Çok özel.
4: Çok iyi.
3: El işi
0: harika.
3: Altın sırmayla yapılan.
0: Muhteşem.
3: Evet.
0: Muhteşem. Şöyle göstereyim. Oradaki kardeşlerime saygılarımı, selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. El işiyle, alın teriyle, emek harcanarak yapılan her şey bizim başımızın tacı. Memleketinde alın teri döken, el işiyle hala bir yerlere varmak, evet, isteyen öğrencileri, kişileri çok değerli hocam.
3: Aynen.
0: Çünkü
3: öyle.
0: Bu ara biraz kestirme yollardan bir şey,
3: doğru,
0: olabilir mi diye insanlar fazla düşünüyor. Şöyle gösterelim. Ha, cimye tutalım. Tamam, şöyle. Hocam ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Oradaki kardeşlerin, sen ne kadar güzel işler yapıyorsun orada.
3: Çok teşekkür ederim.
0: Yani orada olman, onlara bir şekilde elini uzatman bence ülkenin geleceği için önemli.
3: Valla ilçe Milli Eğitim Müdürümüz Sevgi Yücel'in çok selamları var. Biz böyle çılgınca çalışıyoruz.
0: Vallahi kolay.
3: Sosyal sorumluluk çok önemli. Çocuklara dokunmak çok önemli. Çünkü bu yaşlarda ne verirseniz onu alırlar. Hani konuş konuşacağız bugün. Çok uzun yaşamak mı, kaliteli yaşamak mı? Benim takıntım bu, biliyorsun.
0: Güzel soru. Evet, evet, evet. Aynen öyle. Evet hocam. Çok güzel bir soru. Hocam ben de bugün Çerkezköy ve Çorlu'da iki tane etkinlik yaptım. Oradaki bütün öğrencilerimize, hocalarımıza

0: ilçe eğitim müdürlerimize, şube müdürlerimize ben de selamlarımı gönderiyorum. Bir ilçeye geldiğinizde hocam, öğrencileri görünce, okulları görünce orada iyi bir eğitim müdürünün olduğunu hissediyorsunuz.
1: Değil mi?
0: O his geliyor. Benden daha fazla bu bilgi sizde vardır.
1: Doğru.
0: Bir devlet kurumuna girdiğinde, o ilk fotoğrafı çektiğinde burada iyi bir yönetici var. İyi yani bunu dedirtiyor yöneticilerimiz ve iyi ki varlar.
1: İyi ki varlar.
0: Ve devletimiz o açıdan da bizim için gerçekten her zaman en önemli yerde. Sağ olsunlar. İnsanlar görevlerini layıkıyla yapıyorlar. Evet. Sizin de desteğinizle.
1: Hep beraber.
0: Ve tabii ki değerli dostum, şimdi kongrelerin yıldızları olur mu? Kongrelerde gündüz bilimsel söyleşiler yapıp akşamları stand-up'a yakın bir sunum yapan Profesör Doktor Tunç Akkoç efendim aramızda. Tunç hocam hoş geldin.
2: Çok teşekkür ediyorum. Ne kadar büyük keyif burada olmak.
0: Bir mukavele seni olmak, görmek harika.
2: Şekilde. Bir de bir şey söyleyeyim, yani Oğuz hocamla beraber burada evet. olmak. Demin dedi ki çocuklara dokunuyoruz dedi. O zaman ben de çocuk gibiydim.
1: Öyle. Biz çok eski tanışıyoruz. Öğren şimdi.
0: Bir 30 yıl var. Bir 30 yıl var işte.
2: Ay, daha fazlası var. Hani ben Oğuz hocam, hatta Oğuz abim diyorum evet. her zaman için bir örnek, rol modeldir. İlk ben akademik hayata girdiğimde, yüksek yapmaya karar verdiğimde onun yanına gittim. Hocam dedim, ben böyle bir şey istiyorum.
0: Evet.
2: Dedi tamam, çok güzel bir şey ama çetrefilli bir yol dedi. Ona göre karar ver dedi. Bu kadar çetrefilli olduğunu bilmiyordum ama hakikaten yani öyleymiş, ama şu an onun yanında oturuyor olmak da büyük bir heyecan ve
0: benim çok güzel bir şey.
1: Benim için de çok gurur verici. Yani.
0: Tam onu diyecektim. Şimdi yani. Tunç Hoca dedi ki, ben dedi Oğuz Hoca'yı ilk gördüğümde dersimize girmişti. İnanılmaz akıcı bir İngilizceyle yabancı hoca zannettim.
2: Evet evet.
0: Sonra adam Türkçe konuşmaya başlayınca, aa yabancı hoca ne güzel Türkçe konuşuyor. Hocam o nasıl bir duygu? Yani bir öğrencinizle, o profesör ve çok başarılı olmuş bir öğrenciyle aynı masada oturmak da değişik olmalı.
1: Şimdi evet, benim için Tunç'un, yani şimdi Tunç Hoca tabii bütün Türkiye için, ama benim için Tunç, sevgili Tunç'un benim hayatımda çok farklı yeri var. Yani ben işte tavşan daha küsmüş dağına bir olmamış hesabı bir ara böyle akademiye kırgınlığım olduğu bir dönemde İngiltere'de uzun yıllar yaşadım. Hı-hı. Geri geldiğimde Tunç profesör olmuştu. Ben doçent olmak için çaba tamam, sarf ediyordum.
0: Doğru.
1: Doçent oldum. Tunç'a telefon açtım. Dedim ki atanmam lazım. Abi ben senin raporunu nasıl yazarım?
0: Tamam, çok iyi.
2: Evet, gerçekten öyle yani.
0: Ben şeyi oldu. Hatırlıyorum. Şimdi bunu söylemesi doğru mu bilmiyorum ama Oğuz Hoca ile bir programdayız. Belki 8 yıl önce, 9 yıl önce.
1: Doğrudur.
0: Dedi ki, yani dedi bu akademi camiasına gıcık oldum da profesör oldum dedi. Ben öyle bir karar verdim geçenlerde.
1: Evet, evet.
0: Madem öyleysiniz olun diye böyle bir şey vardı.
2: Ama şey çok önemli yani burada Oğuz abinin o akademi yaklaşımı, o işte bu sağlığa karşı olan ilgisi ve koruyucu yaklaşımları evet. falan çok değerli. O zaman yaptığı deneyler, yani bir yıl için diye 8-9 tane yayın çıkartıyordu. Evet. Ve dişe dokunur yayınlar.
0: Maşallah. Evet. Çok önemli hakikaten.
2: Çok önemliydi. Her şey üzerine. O zaman biz beraber mikrobiyoloji çalışıyorduk.
1: Hı-hı. Doğru.
2: Ben farmasi mikrobiyoloji çalışıyordum. Ve sabahları, bak çok enteresan bunu. Herkes bilmez abi. Söyleyeceğim bunu.
1: Söyle.
2: İzin ver. Sabah 7'de gelir. 6.30-7'de gelir.
0: Evet,
2: her tarafı temizler, masasını temizler, siler. Her gün siler. Ondan sonra böyle tertiple oturur. Ben de onun tam karşısında bir oda yapmıştık. Küf odasının yan tarafında biliyorsan. İşte benim masamda kilim falan vardı o zaman, o dönemlerde. Orada çalışırdım, ederdim ve hep ona bakarak ben kendimi geliştirmeye çalıştım.
0: O öyle, ben niye böyleyim falan diye düşünüyordum.
2: Ondan erken gelemedim o dönemlerde.
0: Eyvallah, tamam. Hayır, gerçekten erken uyandığınızı biliyorum. Ben hatırlıyorum yani. Öyle. Başarının hep, sırrı olarak hep onu söylersiniz. Erken
1: hep
0: uyanmayı.
1: Öyle. Yani işte insanlar böyle değişik algılayabilirler. Evet. Ben kendimi şöyle ayarlıyorum. Yaz kış tabii bu gün ışıması, biyoritim hep evet. değişiyor. Ben onu ezana göre ayarlamışım
0: evet.
1: kendimi.
0: Evet, çok
1: ezan okunmadan ben ayaktayım mutlaka.
0: Hocam gün ışığı yakalıyorsunuz
1: evet.
0: aslında değil mi? Bu ezanın zaten sağlığa en önemli, faydası ama gün ışığına uyanmak.
1: Tabii.
0: Bütün canlılarda büyük
1: yani, bütün enerjiniz orada. Yani işte longevity falan filan da çok modern tanımlamalar olabilir. Yeni yarın yeni bir şey de olacaktır.
0: Bence
1: Tunç
0: de,
1: da tamam. benim gibi mesela çok tamam. seviyor. Ha. Yeni konulara dalsın, evet. onu anlatsın. Evet.

0: Bizim en büyük heyecanımız o anlatmak. Bir şeyi yakaladık mı topluma anlatmak. Yani bilim insanı demek o demek. Ben bunu yıllar önce söyledim. Bilim insanı sokağa inmeli dedim. Anarşist mi olacaksın dedi adam.
1: Allah Allah.
0: Ya. Bakış açısı var, bakış açısı
1: sokağa
0: var yani.
1: Olmazmışlar. En çok eleştirdiği odur ya bilim insanları için. Evet. Sırça köşklerden falan gibi. Aslında biraz sosyal bilimler için bunun haklılık payı var. Biraz bir görmek lazım, dokunmak
0: tabii
1: lazım.
0: Topluma yani bazen, dokunmadan hiçbir şey
1: hani televizyon programı izlemek bile bazen
0: tabii,
1: belli
0: tabii,
1: televizyon tabii, programlarını tabii, izlemek bile hayata tabii, dair tabii, bilgiyi arttırabiliyor
0: tabii,
1: diye çok, konuştuk
0: tabii,
1: Chris'te. Bence doğru bir yer. Programımıza yavaş yavaş o zaman. Bu tabii ben de değil, uzun, sağlıklı uzun yaşam diyorum yani. Longevity kelimesi çok moda. Longevity başlıklı 15 günde bir büyük etkinlik yapılıyor. Bazen haftada iki tane yapılıyor.
2: Evet.
1: Çok moda. Ve bu işin içinde çok fazla kişi var. Önce Oğuz Hocam onu sorayım. Yani bu sağlıklı yaşam kavramının içine hangi branşları, alanları biraz daha yakın görüyorsunuz?
0: Tunç herkes girmeli. Evet. Ama herkes haddini bilerek girmeli.
1: Tabii,
0: yanlış
1: doğru
0: mı söylüyorum?
1: Çok doğru.
0: Benim çok önemli bir lafım vardır. Sevgili Mehmet evet Şakiroğlu. Haddini bil, hattını bil diyorum.
1: Hmm, güzel.
0: Yani nereye kadar geleceğini
1: doğru
0: bil. Şimdi
1: doğru
0: mesela ben bugün gene sizin kanalınızda A Haber'de
1: evet
0: program yapıyorum ve aynen şunu söyledim. Dedim ki özellikle klinik virologların cümleleri çok önemli. Herkes konuşmasın her konuyu. Bir hantavirüs var. Evet. Hurra! Herkes
1: yağmuru gördük bitiyoruz.
0: Oo, yok öyle bir dünya.
1: Nasıl hocam hantavirüs şimdi durum ne? Hazır konu açılmışken.
0: Ya şimdi sevgili Mehmet yani o kadar önemli bir şey ki koronavirüste de öyleydi.
1: Evet.
0: Halkıma ne anlatacağımı bilmem lazım.
1: Tabii doğru.
0: Şimdi bir
1: tabii
0: enfeksiyon ortaya çıkmış. Evet, küreselleşen bir dünyada, küçülen, minicik olmuş bir dünyada çok hızlı yayılır. Ama şunu bilmek lazım. Bu viral partikülün bu dünyadaki yayılma hızı nedir, ne değildir? Daha önce ne olmuş?
1: Evet.
0: Daha önce de bu hastalık vardı.
1: Ha, varmış.
0: Vardı.
1: Oradan onun yayılma hızını öngörebiliyoruz.
0: Kore'de görülmüş, Türkiye'ye gelmiş tamam o savaşla beraber evet falan filan. Sonra 2000'ler, 2009'larda falan işte teşhisler, tedavi yöntemleri şu bu. Şimdi tedaviye girip bulaşamazsın ve bunu konuşmamalısın. Bunu senin Sağlık Bakanlığın zaten tanımlar.
1: Zaten bugün de açıklamayı
0: bugün
1: yapmışlar.
0: Haberlerde evet babalar gibi her şey açıklandı. Otur adam gibi dinle.
1: Evet.
0: Lüzumsuz yorum yapmaz çünkü sen hekim değilsin.
1: Evet.
0: Sen koruyucu sağlık uzmanı değilsin. Sen
1: evet
0: eczacı değilsin. Sen halk olarak dinle. Gereksiz yorumları da halka verme. Şimdi
1: doğru,
0: benim en korktuğum
1: doğru
0: şey şu. Sosyal medya.
1: Evet, orada patlayacak.
0: Orada kimin ne çaldığı, ne söylediği, ne yaptığı belli değil.
1: Doğru.
0: Halkı galeyana getiremezsin. Korku iklimi yaratamazsın.
1: Evet doğru. Doğru. Ama bu hocam bu da bundan nemalananlar var.
0: Ama
1: yani
0: olmayacak.
1: Hedefi
0: işte
1: bu olarak yapıyor zaten.
0: Ama
1: haberi yaymak değil, korku iklimi. Onun üzerinden sosyal
0: işte
1: medyada bundan nemalanan çok fazla insan var.
0: Sabah,
1: sen biliyorsun.
0: Tabii ki. Bugün sabah A Haber'le yaptığımız röportaj, konuşma
1: evet
0: birçok şeyin önünü kesti biliyor musun?
1: Evet, iyi ki yapmışlar.
0: Sabah
1: doğru
0: gazetesi yazdı, o oldu, bu oldu falan. Dört dörtlük ilerledik. Niye? Çünkü toplumda gereksiz infial yaratamazsın.
1: Doğru, tabii.
0: Bakanlık denen bir kavramımız var ve bakanlığımız bu konuda dört dörtlük çalışıyor. Ben her zaman bunu söyledim.
1: Evet.
0: Türkiye Sağlık Bakanlığı her zaman çok iyi işler yürüttü.
1: Gerektiğini
0: Covid döneminde de
1: tabii
0: her şeyi
1: Fahrettin Bey
0: tabii
1: çıkıp
0: ki
1: ayar gün açıklamasını yapardı.
0: Çok açık
1: yapardı
0: ve net. Burada titiz olmak gerekir. Yani illa karşı geleceğim, illa ben yani oradan 8 tane like alacağım, 9 tane şakşak alacağım diye olmaz
1: maalesef
0: bu iş.
1: Öyle oluyor hocam.
0: Olmaz. Olmamalı. Dolayısıyla bizim kanallarımız, yaptığımız programlar, biraz evvel sen ifade ettin çok güzel. Toplum senin söylediğin her şeye değer veriyor.
1: Evet.
0: Ben ağzımdan çıkan cümleyi
1: filtreden
0: kuyumcunun terazisinde tartırım.
1: Evet tabii doğru. Çünkü böyle bir prestij kaybı da var sonunda.
0: E tabii olur yani mu canım?
1: Şeyle, olmaz tabii.
0: Sonra seni tefek koyar çalarlar. Evet. Gerek yok.
1: Evet. O zaman hantavirüsten şu anda korkmak için bir neden yok ama bir virüs var. Bu da belli yerlere dağılabilir. Ama şu anda böyle bir endişe edecek bir şimdi, durum yok diyoruz yani o
0: bakın,
1: zaman kabaca.
0: Biraz sonra işte Tunç da, sevgili Tunç da anlatacak bir sürü konu falan filan. Her şeyin ucu dönüyor, psikolojiye dayanıyor. Hı. Sen benim yaşam kalitemi bozamazsın. Evet. O korku iklimini yaratamazsın.
1: İnsanlar yine evi kapanacaklar, bir, korkular
0: hiç
1: başlayacak.
0: Hiçbir şey. Ya işte ilacı var mı bilmem. Bana soruyor.
1: Gerek mesela, yok, o daha o konu
0: abi,
1: gelmedi.
0: Biz daha oraya gelmedik.
1: Tamam, çok güzel.
0: Ama şimdi çok önemli bir şey var. Eğer ortalıkta gerçekten bulaş kaynağı varsa, benim ülkemde hastanem var. Tabii. Yoğun bakım ünitem var, karantinalarım var. Tabii. Bitti.
1: Çok da iyiyiz o konuda.
0: Bitti.
1: Doğru.
0: Yani böyle biz izole bunu ederim. Kapatın.
1: Değerli hocam, en iyisi sen biliyorsun. Pandemide Türk sağlık sistemiyle ilgili soru işaretleri, şunlar bunlar çok şey vardı. Fakat Avrupa ülkeleri ve benzeri ülkeler gözden geçirildiğinde, Tunç hocam ne der bu konuda bilmiyorum. Yani
0: önde
1: kötü
0: gittik,
1: değildik
0: önde
1: bence.
0: Gittik biz.
1: Bence önde gittik evet o süreçlerde. İyi kurtulduk ama çok fazla bir zorluk olunca da zaten hiçbir sistem ona dayanamaz. Zor zamanlarımız
0: yani
1: oldu. Ama yine de o canla başla çalışan sağlık ordumuza da her şeyden önce her zaman güveniyoruz ve
0: kesinlikle
1: sevgilerimizi, saygılarımızı
0: kesinlikle
1: sunuyoruz. Zor durumda onların yanındayız. İşler
0: kesinlikle
1: böyle. O yüzden işler yolundayken de saygıyı hak ediyorlar. Yani
0: kesinlikle
1: bunu söylemek önemli. Peki hocam, Tunç hocam, sen şimdi bağışıklıkla ilgili Türkiye'ye çok fazla şey anlattın. Kök hücreyi sen adınla biz açıkçası
0: duyduk,
1: öğrendik ve bildik. Ve orada çok da frenleyerek konuştun. Dedin ki öyle bir mucize yok.
0: Evet.
1: Çalıştıkça olacak. Tamam. Şimdi biz insanlar kök hücreyi Tunç Hoca kadar çalışmamışken, üfürürken hoca dedi ki öyle bir durum yok. Keşke olsa. Çünkü ben yapıyorum zaten. Peki var mı şimdi şöyle bir düşündüğünde bağışıklık sistemimiz eşittir uzun yaşam gibi bir denge sağlanabiliyor mu hocam?
2: Bağışıklık sistemi muhakkak etkili bir kere. Yani bizim işte Oğuz abim dedi, o stres yönetimi, çevresel faktörler, işte genlerimiz, hepsini konuşacağız bugün burada. Ama bağışıklık sistemimizin gücü bizi uzun yaşamaya doğru yönlendiriyor.
1: Evet.
2: Uzun yaşam dediğimiz şey tabii ki kaliteli yaşamdan bahsediyoruz. Yani o kum saati dönüyor. O kum saati ağır ağır iniyor aşağıya. O son kum tanesine kadar. Evet. Hatta ben konuşmalarda diyorum yani size müjde, hepiniz öleceksiniz.
1: Yukarıdan biraz kum ekleyemiyoruz. Doğru.
2: Yok. Ama önemli olan şey bu süreyi nasıl kullanıyoruz?
1: Evet, doğru.
2: En önemlisi bu. Sağlıklı mı kullanıyoruz? Çünkü şu hastaneler yürüyemeyen, konuşamayan, yemek yemeyen insanlarla dolu. Onlar da yaşıyor.
1: Doğru. Tabii ki.
2: Sonuç olarak. Tabii. Ama önemli olan şey bunu ne kadar sağlıklı yapabiliyoruz. Evet. Bağışıklık sistemi burada çok önem arz
1: ediyor. O durumlardan dönüyor insanlar. Sağlıklı bir hayata kavuşabiliyorlar. Doğru adımları atarlarsa.
2: Doğru
1: kaybedilmiş
2: atarlarsa
1: bir şey yok.
2: Evet.
1: O motivasyon.
2: Mesela antifrajil yaşam. Bu bana çok iyi geldi Oğuz abi. Antifrajil yaşam terimi. Yani bir stres karşısında, bütün olaylar karşısında, engelleme karşısında güçlenerek çıkmak.
1: Evet.
2: Bunu mikroorganizmalar yapıyor. Yani zorlukla karşılaşıyor ve güçlenerek çıkıyor. Bunu pandemide gördük biz. İnsanlarda da bunu yapmak lazım. Antifrajil çok benim hayatıma dokunan bir terim oldu son zamanlarda.
1: Evet.
0: Çok önemli.
2: Biz de yani ne kadar çok stresle karşılaşırsak, ne kadar çok dalga kıranla karşılaşırsak orada güçlenerek çıkmamız gerekiyor neticede. Bağışıklık sistemi de böyle.
1: Evet.
2: Yani biz ne kadar erken yaşta mikroorganizma ile karşılaşırsak bağışıklık sistemimiz o kadar kendini güçlü hale getiriyor.
1: Evet. Hocam sana şöyle söyleyeyim. Çocukluk yaşantısında travmalarla dolu bir takım insanların ileriki yaşlarda psikolojik problemler çıkaracağı psikolojinin bir sayıltısıydı. Yani ön kabulüydü. Fakat son zamanlarda yapılan çalışmalar, bizim de bir SCI yayınımız var bu konuda. SCI yayınımız. Çocukluk dönemindeki bu travmatik yaşantılar bazılarında ileriki dönem çok güçlendirebiliyor.
2: Kesinlikle doğru.
1: Tam söylediğiniz şey aslında. Çünkü bir yaşam deneyimi kazanıyorsun ve bunu artı haneye yazabiliyorsan tekrar böyle bir sorunla karşılaştığında problem çözme becerin yüksek oluyor. Bir yeni bir şey öğrenmiş oluyorsun. Belki böyle bir şey.
2: İşte hocam önemli olan şey burada nasıl yol izlediğiniz ve olayları nasıl algıladığınız.
1: Evet.
2: Algılama şekli önemli burada.
1: Evet.
2: Ya ben bunu fark etmeden yıllarca öyle yaptığımı hissediyorum kendimce. Yani her girdiğim kaostan güçlenerek çıktığımı hissediyorum.
1: Evet, tabii, doğru.
2: Yoksa ne akademide bu noktada olabilir?
1: Tabii aynı
2: de sağlık açısından bu noktada olabilir.
1: İnsanlar böyle bakıyorlar, şey sağlıklı profesör, işte parası var, kongreler, hani oh ne kadar güzel hijyenik
2: parası var derken
1: yani inşallah vardır. Yani öyle bir şey ki sanki hep o noktadaymışsın gibi düşünülüyor. Aynen, oysa ki değil, neler yaşanıyor.
0: Tabii tabii.
1: Neler aşılıyor ki artık o noktaya geliyor insan. Yani ben diğerlerine faydalı olacağım düşüncesi de 7-8 yaşındayken insanda bulunmuyor. Evet. Bu belli badireleri atlattıktan sonra ondan bir borç sonra gibi ortaya çıkıyor.
2: Evet, tabii.
1: Ve sizin güçlenme hikayeniz de böyle.
2: Hatta Oğuz abi şey demişti, o zamanlarda konuşuyorduk. Yani akademik hayat bir yaşam tarzı. Hatırlıyorsan. Yani şey değil. Hani sen yapacağın edeceğin olacak. İşte akşam şu saatte eve gittim, bu saatte kalktım geldim değil.
1: Değil tabii.
2: Bu bir yaşam tarzına
0: dönüşmek. Yaşaman gerekiyor.
2: Zorundasın.
0: Sen de içindesin.
2: Burada yani sen yaptın abi. Aynı evet. Şey neticede.
1: Oğuz Hoca'nın yani. Öyle bir çalışma odası vardır. Evet. Yani Oğuz Hoca eve gittiğinde de çalışıyor.
2: Evet evet.
1: Biliyorum.
2: Evet.
1: Çünkü arada o online evet. Bağlantılardan falan sürekli çalışma odasında olduğunu.
2: Ben bizzat gördüm yıllar öncesinde.
1: Ben gördüm. Evet.
2: Panikliydin o zaman değil mi? O dönemlerde evet, görmüştüm.
1: Çok yani. Özendiğim bir şey benim. Ben öyle bir çalışma düzenim olmadı açıkçası. Yani eve oturduğum zaman çalışayım falan gibi. Çok böyle onu bilmiyorum. Onu hocalarımızdan görüyoruz
2: benim
1: yani.
2: Benim hayatım boyunca bir odam olmuştur. Bu aileme evet. Teşekkür ediyorum bu noktada
0: evet,
2: ben
0: evet,
2: yani.
0: Evet.
2: Hep bir odam olmuştur. Kardeşimin ayrı bir odası olmuştur. Çalışma masam olmuştur.
0: Bir şey.
2: Kütüphanem ayrı olmuştur. Bana bu ortam sağlanmıştır
1: evet,
2: evde.
1: Evet, çok güzel bir şey.
0: O zaten. Ayrı bir mutluluk veriyor evet. Zaten.
1: Sana. Benim oda vardı da işte bilgisayar oyunu falan o şekilde. O imkanı o şekilde değerlendiriyor.
2: Bizim zaman biz o şeyler bilgisayar yoktu o dönemlerde. Yani
0: tabii
2: biz
0: ya.
2: PubMed'den 5 çeyreklik
0: evet
2: disketlerle eski Haydarpaşa'da kütüphanede çıktı alırdı Oğuz abi. Çok iyi hatırlıyorum onları. Yani.
0: Asetatları yazardık.
2: Asetatlar Tepegöz'ü yazardı.
1: Sonra ama markalar artık yok. Commodore'la Amstrad çıkmıştı.
2: Ama bir şey söyleyeyim. Mi? Bu da bir longevity biliyor musun?
0: Evet. Tabii ki.
2: Yani biz o dönemler ki. Abi yani kalkıp da okuyarak, araştırarak, muhakeme gücümüzü evet. Kullanarak bir yerlere geldik. Şimdi benim korkum o. Artık bu dönemde şu ChatGPT bilmem ne abi yazıyorsun her şeyi oraya. Her türlü bilgi geliyor ve artık zihnini yormuyorsun. Olaylar karşısında çözümsüzsün. Hiç.
1: Yazma becerisi bile
2: yol tarifi için bile öyle değil mi
0: yok,
2: abi?
0: Çivi devrine döndü çocuklar. Evet. Böyle böyle yazıyorlar.
1: Gerçekten öyle.
0: Çünkü gerçekten şu iki öyle. Parmağını falan koyuyor. Evet, benim bayağı hala nasırım var. Evet. Öyle onlar böyle. Şimdi
1: ha, tabii tabii o yazma
0: şeyi. Ama şey, yani doğru. Yazmayı bıraktıkları gibi bir kaydırma yöntemiyle yaşıyor.
2: Evet,
0: yani
2: evet.
0: Önünde cep telefonu var.
1: Doğru.
0: Şakkıdı şakkıdı. Orada mesela işte Tunç hep şeyi söylüyor, psikolojiyi söylüyor. Seni mutlu etmeyen ne bir haber, ne bir program, ne bir konu. Dolayısıyla senin bir şeye kendini adapte edip onun üzerinde konuşma ve tartışma lüksün yok.
2: Yok.
0: Yok. Kendi kendine yaşadığı fıtır fıtır fıtır fıtır kaydırdı bir yaşamla evet. Yüz yüze. Ya sen çok yaşasan ne olur mübarek.
1: Kaydıra kaydıra fazla. Ama dopamin arayışı işte. Evet. Yani o keşfetlerin coşkusu yok insanlarda. Bir şey bulmanın,
0: onda
1: bir şey üretmenin coşkusu yok.
0: Ya. Hiçbir şey yok onda.
1: Hocam o coşkuyu ama çocukların yaşaması lazım. Yani
0: evet.
1: Keşfetme, evet. Merak ettiğim bir şeye ulaşma ama bunun yoksunluk. İçin çaba sarf ederek
0: ulaşma. İşte bu hediyeyi sana o yüzden getirdim.
1: Evet çok değerli hakikaten.
0: Çünkü
1: çok
0: bu çocuk evet. Kendi çiziyor.
1: Evet ne güzel. Bravo.
0: Bu çocuklar mesela bugün başka bir mezun olduğum lisedeydim. 4 yaşındaki çocuklar da bilgisayar üzerinde yapıların kodlamanın üzerinde çalışıyor. Kodlama çalışıyor. 4 yaşında. İşte eğitim bu. Ondan sonra bakıyorsun lise sona kadar devam ediyor evet. Ve ödüller yağıyor.
1: Evet,
0: durup dururken gelmediğini çocuk öğreniyor.
1: Çok
0: bugün
1: doğru, çok
0: okulu
1: doğru, çok
0: ziyaret ederken beni en çok vuran ne oldu biliyor musun? Öğlen saatinde millet yemeğe yetişmeye çalışırken 12 evladım orada ertesi yani yarın bir kodlama şenliğine katılacaklar bir fuara. Onun programını bitirmeye çalışıyorlardı. Budur olay.
1: O da ilginç.
0: Böyle yani. Yetişen çocuk.
1: İyi öyle mi olmalı hocam ya? Biraz daha ağır değil mi çocuklar
0: için? Hiç ağır sanki, değil bence. Mi?
1: Uçurtma şenliğine katılsalar daha iyi değil mi o yaşta?
0: Hayır.
1: Ona da katılıyorlardı.
0: Ona da katılsın. Ona da katılsın. Ama yani bak şimdi Tunç o kadar güzel bir şey söyledi ki hard disklerle, kartuşlarla
1: canım,
0: bilgi
1: tamam.
0: Taşıdık.
1: Doğru.
0: Şimdi senin
1: o
0: parmağının ucunda ve zahmet edip onu yapmıyorsun.
1: Hocam şey ben mesela şeye de ilgimi çekiyor. Şimdi senin bahsettiğin 12 tane çocuk karşısında bir oyun çıkacak. Onda kaybolacak. ya da karşısında bir sosyal medyayı kötü kullanmaz ki bilgi sahibi ise. O çocuklar gelip de kötü kullanmaz. Öğretiyor, üretiyor.
0: Ne maketler yapmış işte, tamam, inanamazsın yani.
1: Yani biz çocukların yasak yerine nasıl kullanacağını öğreteceğiz. Teşvik bu kadar net teşvik lazım. Etmek evet, lazım. Evet, evet. Nasıl kullanacağını öğrensin. Mevzu bu.
0: Başlarında iki tane öğretmen var. 12 i̇şte. Çocuk, 2 öğretmen. Baktığın zaman çılgın bir bakış açısı. Zaten o rol modelini seçmiş hocası evet. Ve üretiyor. Yani bize böyle iş yaparken el sallıyor bir yandan falan o vaziyette.
1: Ama böyle kodlama gibi. Hocam longevity kavramlarının şöyle bir turunu atsak hangi branşlar olabilir içinde acaba diye o soruya döneyim tekrar. Psikoloji var diye kendinden söyleyeyim.
0: Ben de

0: De her şey var. Yani Tunç özellikle psikolojiyi çok seviyor. Hı hı. Orada zaten mutluluk hormonları, şunlar bunlar. Evet. Zaten hayatın çok önemli bir parçası. Ben sürekli stres yönetimi, hı, işte zorbalık, akran zorbalığı, evet, akran nezaketi, bu tip alanlarda devamlı hem yazıyorum hem anlatıyorum hem konuşuyorum. Ama bana göre buradaki en önemli konulardan bir tanesi spor. Yani hareket. Hı,
1: hareket, evet.
0: Sen bir kere muhteşem bir mekanizmaya sahipsin. Kasların ne kadar çalışıyor hayatım, hı-hı, bana onu anlat. Yani ben hep şunu söylüyorum. Teyzeciğim, apartmanından çık, iki mahalle aşağıya git, alışverişini günlük yap, iki kilo bir eline torbalarını al, yürü, şu kasların gelirsin.
1: Evet, doğru. O çok güçlü yani, bir hareket hakikaten.
0: Tabii canım.
1: Alışverişten yani dönüşte torba zaman, taşıyorsun, yürüyorsun.
0: Tabii 20 dakika.
1: Dengeli olacak sadece.
0: Yürüdüğünü düşünsene, bakkala gitmek için 20 dakikada yukarı geldin, 40 dakika. Evet. O sana yeter artar. Evet. Bana diyor ki, ay işte bütün gün yırtındım, halıları sildim, kapıları sildim. Beni hiç ilgilendirmez. Saçını süpürge etmiş. Ben altın çalı süpürge ödülü vermeyeceğim kimseye.
1: Tabii, harekete bakarım.
0: Ben harekete bakarım. Tabii canım, yani standart harekete bakarım. Ritmik yürüdün mü, yürümedin mi?
1: Ay, spor salonuna gidip de ağırlık kaldıran çocukların yerine kapıyı silenleri de tercih ederim yani. Ama bir işe yarıyor en azından.
0: Ama iş yapacaksın tabii. Yani sadece göğüs kabartmak, işte
1: değil yani,
0: kas
1: değil,
0: abartmak
1: kimseye faydası
0: değil
1: yok. O
0: yani
1: çocukları da alıp tarımla uğraştırmak lazım. İnşaatla çalıştırmak lazım bence.
0: Bence de
1: çok
0: yani
1: büyük enerji gidiyor orada. Çocukken sonra da hapur hapur yemek yeniyor. Tavuk yemem lazım falan diyor. Yazık günah. Boşa giden enerji üzerine aşıları gıda takviyeleri falan. Ne gereksiz.
0: Biz sokakta çamurla oynadık. Evet. Bahçede toprak kazdık. Domates ektik, patlıcan ektik falan. Yani çocukken böyle büyüdük. Beylerbeyin göbeğinde böyle büyüdük. Oldu. Anladın mı? Levent'in göbeğinde büyüdüğümüz yerde.
1: Bir şey geldi bir an. Levent'in göbeğinde yaptık deyince evet, şey oldu.
0: Tabii öyle Anadolu'da falan değil. İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Tabii. Levent ve Beylerbeyi arasında ve Mecidiyeköy. Gittik geldiğimiz alanlarda her yerde yeşil vardı.
1: Evet.
0: Büyüklerimiz elimize çapa verirdi. İşte bir şeyler taşıttırırdı, ederdi. Sürekli bir iş yapma,
1: doğru,
0: şeyi vardı.
1: Var, gerçekten
0: ve
1: öyle.
0: Ekosistemi öğretirlerdi. Evet. Kes Oğuz domatesi 2, böyle göbekten keseceksin. Camın önüne koy, kuruyacak tohumlarını seneye kullanacaksın.
1: Ne kadar güzel.
0: Şimdi bu
1: evet,
0: çok önemli
1: müthiş bir
0: eğitim.
1: Şey. O dönüşüm, o gelişim, o dünyanın varoluşu.
0: Senin işte bu, ben yani çılgın bir çocuktum. Hı hı. Babam bana, dedem çiftçiydi. Lahana döneminde lahana tırtıllarını eve getirip ona lahana yapraklarıyla beslerdim ki acaba mide bağırsak sistemi nasıl çalışıyor, böyle hareketini izleyeyim.
1: Aa, hocam ondan çok ilginçmiş bu hakikaten.
0: Evet, yani biyoloji izleyerek öğreniyorsun. İşte o
1: biraz çocukluğunuzdan bahseder misiniz?
0: Ben vallahi anlatayım. Kesin anlatırım. Yani şöyle bir şey söyleyeceğim. Yaşama heyecanın var.
1: Evet,
0: çünkü
1: işte
0: o canlının
1: işte
0: yarın yediklerini nasıl dışarı atacağını izlemeye
1: müthiş
0: çalışıyorsun.
1: Bir şey, müthiş bir merak.
0: Yani
1: o doğanın tam kendisi işte.
0: İşte doğa.
1: Varoluş ve üretim. Yani. Her şey var. Dünya zaten, doğa bizden başka ne bekliyor ki? Zaten onu takip etmiş oluyorsun. Ha, tırtıldan takip ediyor olmak da en kolay, belki de takip edilecek.
0: Ama öyle sonra
1: canlı yani.
0: Başlıyorduk karıncayı takip etmeye.
1: Tabii aynen.
2: Ne kadar şeyler fasulye büyütüyorduk şeyde,
0: tabii,
2: pamukta
0: fasulye. Pamukların içinde fasulyenin boy boy büyümesi lazım. Yani.
1: Bundan mesela ama niye vazgeçilir acaba? Bu ne kadar değerli bir şey.
0: Vazgeçilmemesi sabrı gereken.
1: Sabır var orada bir kere. Yani kaç günde oluyordu? İşte 20 günde.
2: Tabii.
1: Oradaki sabır izlemek çok en doğru ihtiyaç duyduğumuz şey bence o sabır. Hani şu ekran kaydırma kültürünün yerine bir sabır koyman lazım. Sabrederek
2: kim adam
1: bekleme.
2: Oldu? Ben adam sonra geçti.
1: Evet, aynen.
0: Birçok toplantıda söyledim. Bu hafta Sayın Kaymakamımızla beraber yan yanayken gene söyledim. Hobisi olanın fobisi olmaz.
1: Çok
0: ha, bu güzel kadar fobi ortaya çıkmasının nedeni
1: hocam,
0: o. Adamın hiç uğraşacak bir şey
1: çok
0: yok.
1: Şey.
0: Yani işte
1: çok
0: korku güzel iklimi denen şey yok. Hobin varsa, hay dur, benim çocukluğumda büyük kadınlar, teyzeler şeyler kapının kenarına bir yastık atarlar. Çocukları izlerler bir yandan tığ. İşte bir şeyler örerler falan. Danteller işlerler. Bu büyük heyecan.
1: Evet, geçim sıkıntısı olanın can sıkıntısı olmaz gibi burada.
0: Evet ama öyle.
1: Hobisi olanın fobisi olmaz. Bu biraz da böyle durup kendini dinlemekten ortaya çıkan bir şey biraz da yani.
0: Yani. Bak orada da bir şey.

0: Şey söylemek istiyorum. Ha. Çok önemli. Ben kendimi dinlerim biliyor
1: tabii,
0: musun?
1: Tabii. İstesinden memnun sanırım işte.
0: Ama ben istesinden hiç memnun olan değil bir adam değilim. Neden? Ben huysuz bir herifim yani.
1: Estağfurullah. Olur mu canım?
0: Öyle canım.
1: Hayır yani bir şey kabul eder miyim ya?
0: Yok ya.
1: Şeker gibi.
2: Şimdi öğrencisi olmadın bilmiyorsun.
0: Ya, tabii canım. Beni böyle pamuk dede gibi görüyorlar. Ben çıldırdığım noktada hiç öğrencime bağırdığımı hatırlamam. Yani. Arkamı dönüp kızarım. Duvara kızarım yani. Tabii. O kadar enteresan bir şey. Hayır ben şöyle gün boyunca yoruluyorsun ya, aşırı bir kortizol yükleniyorsun. Evet. Ve tabii onu boşaltman lazım. Ev dolu, tıklım tıklım misafirlerim var, arkadaşlarım. Ben derim ki arkadaşlar bana biraz izin verin, köşeme çekilmek istiyorum. Evet. Artık yoruluyor beyin. Yani çok fazla karıştırıcı faktör var. İster müzik dinle, ister dinleme. Televizyon falan açmam. Sakin o köşede. Bir, bugün ben neler yaptım? Yarın yeni neler yapmalıyım? Benim hayatımdaki en büyük düsturum dünkü Oğuz olmamak. Ben 70
1: evet,
0: yaşındayım.
1: Evet, o gelişim olayı çok
0: her
1: önemli gerçekten.
0: Her gün yeni bir şey üretmem lazım.
1: Bu arada maşallahınız var hocam. 70 dediniz ama. Peki hocam, sana döneyim. Aynı şekilde soruyu sormak istiyorum. Hangi disiplinleri görüyorsun
0: ya,
1: bu
0: bitiremedik
1: yolculuk?
2: Ben tahmin hayır, ettim zaten.
1: Detaylarda yani. Söylüyorsun hocam tabii ki ama.
2: Şeyden yine de bahsedeyim o, ben bak o çok önemli. Oğuz abinin alıp lafı.
1: Tamam.
2: O hareket dedi ya mesela. Çok önemli. Mesela benim bu longevity'de incelediğim konular içinde hücresel mekanizmalar var. İşte mitokondri sağlığı
0: tabii,
2: çok
0: tabii,
2: önemli.
0: Tabii.
2: Enerji her metabolizmamızın şey enerji metabolizmamızın geriye gidiyor olması, işte mitokondri fonksiyonlarının bozuluyor olması, kök hücre ve hücresel tedaviler, egzozom tedavilerinin işte etkinliklerin hala araştırılıyor olması, ozon tedavileri, işte bu hücresel tedaviler yanında bu tarz molekül tedavileri ve mesela bir NAD diye bir şey var. Yine bizim için bu
0: evet.
2: Enerjide çok etkindir. Evet. Şimdi dışarıdan insanlar bunu almaya çalışıyorlar doğal
1: evet,
2: olarak.
1: Tabii, tabii.
2: İntravenöz olsun, hap olarak vesaire. Evet. Ama mesela deminki o konu işte egzersiz dediğimiz olay.
1: Hı-hı.
2: Artı bakın hı-hı. doğal yaşam aslında bize bunların hepsini veriyor. Üretebileceğimizi evet. veriyor. Değil mi abi? Mesela egzersiz, bir başka şey uyku.
0: Çok önemli. Hı-hı.
2: Bir başka şey daha söyleyeceğim, soğuk.
1: Soğuk.
2: Üçü, mesela üçü bize NAD sentezini zaten içeriden destekliyor.
1: Soğuk bunu. Biraz açar mısın hocam soğuğu? Soğuk pres mi yapalım yoksa böyle soğuk suyla yüzümüzü mü yıkayalım yoksa soğuk havada mı duralım? Nasıl bir şey?
2: Hepsini yapabilirsin.
1: Hepsi soğuk. Aslında soğuk. Hepsini bir arada yapmayın ama.
0: Çok soğukta davranabilirsin.
2: Abi soğuk davranmak bile o da psikolojik olarak evet şeyi ya. Arttırıyor. Yani insanlarla ilişkilerde bir sınır
1: koyuyorlar. Mesela kovaya giriyorlar. Yani. Buzdolu kovaya giriyorlar. O olur mu?
2: Bu fazla program bitmez. Bu program bitmez. Şöyle mesela soğuk dediğimiz olay soğuk duş almaktan bahsediyorum.
0: Evet,
2: mesela
0: evet.
2: Soğuk direnç. Dedim ya antifragil yaşam. O da soğuğa karşı bir direnç mekanizması oluyor. O dediğim şey o.
0: Yani.
2: Buna karşı vücut da bir reaksiyon veriyor. Tabii. Ve koruyucu bir noktaya geliyor.
0: Kesinlikle.
2: Bu önemli işte. Soğuk dediğim olay o.
1: Mesela Rus devlet başkanı Putin'in hep böyle bir soğuk suya girme. Soğuk su da kendine gel falan böyle.
2: Ne kadar zinleri
1: var.
2: Adam?
1: Çok
0: tabii iklimlerin ya. De etkisi var hayatım.
2: Tabii,
0: yani
2: tabii,
0: şimdi,
2: tabii.
0: Ekvatorda soğuk suyu nereden bulacağım da dalacağım içine yani.
2: Yani. Doğru.
1: İyi hocam ama soğuk bu, dedin, uyku dedin, harekete
2: soğuk, uyku,
1: bu ikisini
2: egzersiz,
1: ekledin.
2: Egzersiz, kas mikrobiyonunuzun olması. Bakın kaç
1: o zaman NAT'a olalım, gerek olmaz mı diyorsun?
2: NAT'a şöyle gerek olabiliyor.
1: Bu, hani bunları ben, tam yapmadığımız için oraya bir ihtiyaç oluyor.
2: NAT'a çok yorgun olduğunuz zaman, işte çok tempolu olduğunuz zaman küçük takviyeler olabilir ama o takviyelere bağımlılık olmaz.
0: Ben en çok korktuğum şey o.
2: Takviyelere bağımlılık olmaz. Ne bileyim şey D vitamini almak gerekebiliyor. B vitamini eksikliklerimiz var. Eminim problemler olabiliyor. İnflamatuar bağırsak hastalıklarında ya da işte bazı otoimmün hastalıklarda olabiliyor. Hı-hı. Mutlaka kan tahlili yapıp işte hekiminize danışmanız lazım. Yani durup durduk yere evde ben D vitamini ampulünü kırayım da içeyim.
1: Olmamalı değil mi yani?
2: Değil. Evet.
0: Ben hemen yazmışım buraya onu söyleyeceğim.
2: Yazdım onu.
0: Çok sıkıntı yani.
1: Bazılarında evet. da bu hani demir eksikliği Türk kadınlarında sıkça gözüküyor ama bazılarında yüksek oluyor mesela.
2: Demir
1: yani
2: ve D vitamini.
1: Dolma hikayelerinde.
2: Tabii tabii.
1: Yani işte bir ferritin onu... destek alayım, yok D bilmem nesini alayım, oradan magnezyumu alayım. Bu hazır kodlar böyle dolaşıyor ortalık. Aynen, ama öyle. Herkes için evet. tek bir doğru herhalde olmaması
0: mümkün
1: lazım.
0: Mümkün değil.
2: Kişisel
0: mümkün.
2: Sağlık, kişisel anlamda iyi, bana iyi gelen bir şey yan tarafa iyi gelmiyor.
1: Fazla gelir.
0: Kesinlikle yani. Gelmez.
2: Şimdi bir şey olur. Mesela ben bir rahatsızlık geçtiğim zaman arkadaşlarım herkes bir şeyler söylüyor. Doğru şeyler söylüyorlar. Hı-hı. Ama benim bana kullandığım ilaç

0: İlaçlar bana uydu mu ya da ben onu metabolik olarak, genetik olarak ona karşı cevap verebilir potansiyel demeyeyim. Onları da bilmiyoruz neticede. Evet. Yani bu doğru olma. Net doğrular var. İşte bu yaşam tarzımız. Uykuya ben son zamanlar çok önem veriyorum abi. Bilmiyorum, uyku olayı evet. Gerçekten insanın...
1: Ben de sana direkt onu sordum hatırlıyorsan şeyini, içeride.
0: Evet.
1: Uyuyor musun iyi diye.
0: Bravo, doğru.
1: Bence de önemli.
2: Ama çok kimse uyuyamıyor ki. Evet, evet. Eskisi gibi değil. Covid'le beraber bir kere uyku düzeni değişti.
1: Hocam çok katılıyorum. Yani o sizin tarzınız uyku, sabah erkenden uyanma tarzı uyku abi çok kaliteli, azaldı. Gece kaliteli, oturuyor insanlar.
2: Kaliteli uyku yok yani. En güzel şey yok. Kaliteli uyku kaliteli niye yok? Bir kere şu tabii, çok enteresan. Cep telefonunun yastığın altında olduğunu düşünebiliyor musun? Gece saat 2'de sen uyumuşsun. Bing bing bing ötüyor. Evet. Ve uyanıyorsun. Evet. Hemen bakıyorsun uyudun mu yazıyor.
1: Uyudun mu?
2: Allah kahretmesin seni. Niye yazıyorsun bunu? Yazıyorsun. Zaten uyanık olsa bir şey yaparsın. Var,
1: ne olur zaten.
2: Uyandırıyor. O da oradan daha bir devam edeceğim diye. O remler var. Ne oldu? Çöp oldu o remler.
0: Kesinlikle.
1: Gider mi hocam uyku?
2: Çöp oldu.
1: Çöp oluyor, gidiyor.
0: Gidiyor.
2: Tamam. Daha yeniden
1: o
2: nasıl
1: sağlayacaksın? O zaman mesela bu cep telefonunu yatak odasına sokmama kararını net vermek lazım.
0: Net yani. Çocukların iPad, da iPad alabilirsiniz.
1: Tabii daha büyük dev ekran bir şey olsun.
2: Daha büyük, daha
1: göremiyoruz. Garantili uyandırır.
2: Tabii. Ben bir de televizyon karşısında uyumayı hiç sevmem. Çünkü şöyle bir şey seyrediyorsun, muhteşem. Çok sevdiğim bir program. Uykuya daldın. O program bitti. Bir kabus bir program çıktı. Cinayet. Onunla sen beraber. Onun içinde de
0: aynı çok doğru söylüyorsun.
2: Tam senin konuların yani.
0: Rüyanda görüyorsun ve terliğe de
2: düşünebiliyor musun? Aynen öyle. Kortizol yükleniyorsun. Yani.
1: Sonra sabah bir uyanıyorsun. Sonra ne kadar güvensiz bir dünyada yaşıyorsun. Ben niye oldu yorgunum. Bir şey olmadı böyle uyandım.
0: Ama uykuyla alakalı sözünü kesin.
1: Yok hayır estağfurullah.
0: Yani uykuyla alakalı şöyle bir şey var. Mesela ben kendi adıma söylüyorum. Uyumakta zorluk çekiyorum. Çünkü arka plan devamlı
2: evet,
0: şeyler
2: çok çalışıyor.
0: Bir şey izleyerek, arka planda bir şey dinleyerek aslında ışıksız uyumaya çalışıyorum ama onun evveliyatında işte bir ılık duş almak, papatya çayı içmek gibi hafiften böyle ekrandan uzak kalmak, daha az böyle sakin
1: bir hazırlığı var yani.
0: Uykunun bir hazırlığı var aslında.
2: Evet.
0: Hani direkt olarak ben yatayım uyuyayım olmuyor. Bir uykuya bir hazırlık ritüelinin yaşanması.
1: Ya o oluyorsa da çok şanslı birisindir yani. Evet, evet. Yani ben de oluyordu her
0: çok
1: zaman.
0: Duyarsız,
1: Peki hocam şimdi hareketi koyduk buraya. Uykuyu kaliteli yapmak ve uygun saatte yapmayı koyduk.
0: Doğru.
1: Soğuk duşumuzu koyduk. Bu bizim hücrelerimizi harekete geçirecek türden bir küçük bir stres olarak.
0: Direnci
1: arttıracak bir şey. Peki araba, trafik bu konforlu şeylerden de mi birazcık arada uzak durmak lazım? Mesela küçük yolculuklar, yürüyüşler, bisiklet. Henüz bu kültür bize tam gelmedi. Yurt dışına baktığımızda bir Hollanda kültürüne baktığımızda.
0: Hareket burada var işte. Hareket evet. BMW bisikletim var. Hı hı. Pandemide aldım bisikleti de işte o dönemde. Arada biniyorum mesela 20 dakika 25 dakika kendi kendime binmeye çalışıyorum. Ama yürüyüşler çok değerli.
2: Ya Avrupa'ya döndüğümüz zaman benim yaşımdaki adam bisiklet biniyor.
0: Doğru.
2: Çünkü bunu alıştırmış çocukluktan doğru. Yani tabii, bazı şeyler onları... gençliğinizde olması gerekiyor. Bir de şöyle bir şey var. Ben Londra'da uzun yıllar yaşadım. Şunu gördüm. 50 yaş üstü bir popülasyon göremiyorsunuz Londra'da. Çünkü emekliliğini alan o şehir stresinden uzaklaşıyor ve tamamen kırsala gidiyor. Çünkü bu şart yani yaşamdaki o döngüyü de kendi içinde devinimini sağlaman lazım. Yani yeşile gitmen lazım. Oturman lazım doğada ya.
0: Evet. Doğru.
2: Yani yanına bir kuzu mu gelir, bir köpekçik mi gelir, ne gelir bilemiyorum. Bir kuş
1: nehir
2: mu?
1: İzlersin, bir denizi izlersin, yani, bir gün batımını izlersin.
2: Ben hep onu gördüm. Londra'nın içi hep park dolu. Sincaplar gelip sağınıza solunuza gelip oturuyorlar falan. Sizi harika mutlu ediyorlar tabii ki.
1: Harika bir şey. Peki hocam biraz yavaşlamak gerekiyor mu diyorsunuz uzun yaşam için? Yani belli bir yaştan sonra o frene basmak gerekiyor.
2: O frene nasıl basarsın bilmiyorum. Ben frene falan basan bir adam değilim.
1: Sen hocam basmadın evet.
2: Hayır ama ben şöyle frene basıyorum. Bazı şeyleri hayatımdan çıkarıp diğerlerini dengesini ayarlamak.
1: Seçici davranıyorsun.
2: Yani şöyle idarecilik yapmak istemiyorum. Çünkü benim yaşama uygun bulmuyorum.
1: Okey tamam ama çok yaptın yani.
2: Yani yıllarca idarecilik yaptım. Evet. Her kademesinde bulundum akademinin. daha üstü olmayacak bir yerden sonra sizin egolarınızdan vazgeçip, evet, ben akademisyen olarak devam edeceğim. Evet. Yani ben her gün kalkıp

0: yapmak ve hırslardan arınıp özellikle bu hız çağının sana emir verdiği hırstan biraz arınarak.
1: Bravo.
0: Kendi hedeflerin doğrultusunda hırslı olabilirsin.
1: Evet.
0: Bu doğrultuda hareket etmek, uykuna dikkat etmek ve arada da kendine küçük stresler yaşatmak. Hı. Şimdilik konuştuğumuz konuların
1: şeyi. Ama Tunç'um yani hemen şeyi de söyleyelim. Şimdi reklama falan gidersin de belasın.
0: Birazdan gideriz. 5 dakikamız var da.
1: yemek.
2: İşte beslenme, tam onu söyleyecektim.
1: Ne yedin, ne içtin değil mi? Beslenmek. Çok, ben çok böyle antiparantez bir şey söylemek istiyorum. Tunç'un çalışmaları çünkü o noktada ilerlediği için. Senin bağışıklığın 14 yaş civarında oturuyor. Yani 14 yaşına kadar bir çocuğun gelişimini çok iyi takip etmen lazım. Hı hı. Yedirdiğin, içirdiğin. Yani benim mesela bir dizi konferansım olmuştu. Besleyen ama doyurmayan gıdalar. Hı hı. Şimdi mesela böyle bir kabus var ortada. Aa,
0: tamam, çok güzel.
1: Haldır huldur yiyorsun, doydum.
0: Tamam. Hay, sonra bir daha acıkıyorsun.
1: Ha, tuz yedin, şeker yedin, karbonhidratla şiştin ve tabii yağlar. Ondan sonra gencecik yaşta işte şeker hastası olanlar mı işte diyabetler mi, obezler mi ne istersen geliyor.
0: Evet, doğru.
1: 12 yaşa indi obezite ya.
0: Hocam neydi? Doyuran ama beslemeyen.
1: Doyuran ama beslemeyen.
0: Yani besin olarak değeri düşük ama bir doygunluk hissini psikolojik tabii, olarak yapıyor. Tabii. Hem fizyolojik olarak
1: bir
0: yapıyor.
1: Bir paket cips yiye kesin doyarsın.
0: Onu da hocam
1: yani,
0: şöyle yapıyorum. Şunu görüyorum. Kimse oturup da sadece cips yiyerek cips yemiyor. Ya burada bir telefon ekranı var.
2: Tabii.
0: Ya bir şey izliyor
1: o
0: ya da bir ekran var. O da otomatik olarak yiyor. Ne yediğinin farkında değil.
1: Mindful
0: bir yeme değil o yani.
1: Annen %100 yapmıştır. İki şeyi aynı anda yaptırmamıştır. Evet. Yemek yerken çok konuşmanı istememiştir.
2: Çok doğru.
1: Oyuncağını getirmeni istememiştir.
0: Tabii doğru.
1: İki sevdiğin iş, iki işi
0: bir arada olmaz.
1: Aynı anda yapmayacaksın. Ben ağır yemek yerim. Hızlı yemek yemem.
0: Evet.
1: Çünkü bir sindirim sistemi denen kavram var. Sana yüce yaradan bir ağız vermiş.
0: Evet.
1: Onun içine de enzimleri doldurmuş. Onlar ne işe yarıyor?
0: Döndüreceksin yani. Tamam,
1: yani doğru. O fast food kavramı benim için bir kabus.
0: Hocam dünyaya yapılmış en büyük kazıklardan biri bence bu fast food kavramı zaten. Hem ömrü kısaltıyor, hem senin paranı çalıyor, hem de yemek keyfini elinden alıyor.
1: Şurada yanlış anlaşılsın asla istemem. Türkiye çünkü gıda endüstrisi muhteşem. Ben hamburgere bayılırım.
0: Hı hı.
1: Ama nerede yiyeceğin önemli.
0: Ha, tabii. Yani yemek keyfini de elinden alan bir şey. Oradaki fast lafı. O yüzden yemek önemli bir şey.
1: Hızlı yemek ye. O ne ya?
0: Tabii yanlış
1: bir şey. Ayakta, bir kere ayakta yemek yenmez. Yediğin her şey 3-5 dakika içinde bağırsaklarına çöker.
0: Hı.
1: Yani ondan sonra kabızlıklar başlar. Hı. Ondan sonra problemler. Hızlı bir şekilde ayakta soğuk bir içecek tüketmek.
0: Hocam Hollywood filmlerinden biliyoruz biz bu hızlı yemek yemeyi. Ayakta yemek. Hemen bir şey alıp yürürken. Çünkü acelesi var. Yürürken bir şeyler yemek.
1: Ben çok merak ediyorum. Polis, bu acele nedir ya?
0: Hiçbir anlamı yok. Yani,
1: mesela İtalyanlara sor. Sabah kahvaltısı. Ben köşeden işte kahvemi alıyorum. Kapıçını
0: bir de ne kadar yavaş aslında gidiyorum. İtalyanlar normalde. Bunu nereden öğrendiler?
1: Sabahın köründe yani? Niye kahve içiyorsun? Ondan sonra cadaloz gibi bütün gün gözlerini açık.
0: Uyarılmış bir halde.
1: Uyarılmış vaziyette. Niye böyle geziyorsun?
0: Doğru.
1: Deli misin?
0: Doğru. Ve biz bunu niye transfer ediyoruz?
1: Niye transfer ediyoruz?
0: Şimdi Tuncay Hanım şöyle bir şey var. Anne işte yaprak sarma yapacak mesela. Onun içini hazırlıyor. Yaprakları hazırlıyor. Sonra sarıyor.
1: Tabii.
0: Sonra değerleştiriyor.
1: Evet.
0: Sonra işte
1: tencereye yapıyor, koyuyor,
0: önüne koyuyor. Fast food'a alışmış çocuk da onu bir buçuk dakika içinde yiyor.
2: Kesinlikle.
0: Şimdi onunla o örtüştü mü? Onun yeme hızıyla
1: olmadı.
0: Yapma hızı. Olmaz. Saygısızlık zaten.
2: Ben şeyi eklemek istiyorum. Yani o aile olayında dediği çok doğru Oğuz abin. Yani bir annem, babam, işte kardeşim biz çekirdek ailede hep birlikte yemek yedik.
0: Çok önemli tabii.
2: Yani bir
1: çok
2: masa kültürü vardı ve
1: çok
2: babam gelmeden biz yemeğe başlamazdık mesela.
1: Kesinlikle.
2: Hatta derdi çocuklar siz yiyin elin yok baba sen gel biz bakalım. Ölmeyiz.
1: Büyük heyecan.
2: Yarım saat.
0: Birçok
2: heyecan. Ve hep beraber biz masada yemek yerdik. Televizyon bir yerde çalışır çalışmaz ama o masada sohbeti işte bugün.
0: Halatır sorma var işte. Halatır
2: gibi.
0: Var.
2: Yani sohbara. Şimdi bireysel her şey bireyselleşti. Telefon şöyle konuyor ve burada yemek yeni.
1: Korkunç.
0: Evet, evet, herkes için öyle.
2: Bu muazzam bir şey.
0: O zaman şunu da söylemek lazım. Şimdi yatak odasına telefonu sokmayın dedik. Bu çok kritik. Şimdi hoca dedi ki o ışığı bir kez alırsan uyku içerisinde, evet, bir cevap yazarsan uykun gidiyor, çöp oluyor dedi. Çöp. Çünkü uyku da çok önemli. Ama yemek masasına telefon getirmek de benzer bir şey. O zaman da aile

0: Birbirlerinin birbirine hal hatır sormasına engellemiş oluyoruz. O zaman yemek masasına da telefonlarımızı getirmeyelim sevgili kardeşlerim, uzun yaşamak istiyorsak.
1: Ama ben, çok önemli bir şey söylüyorsun orada. Ayrıca başka bir sıkıntı var. Vücut yemek yeme esnasında, değil mi? Bir intestinal sistem var, sindirim sistemi var. Sen onu çiğnerken, midene giderken o öyle kendi kendine gidip dolanmıyor. Beyinle beraber hareket ediyor. Bütün mekanizmayı uyaranlarıyla beyin görüyor. Sen bir de buradan başka bir uyaranla beyini kurcalıyorsun.
0: Evet. Aa, tabii evet, doğru evet. Doğru.
1: Ya o nasıl da uzun yaşamak istiyorsun. Başka türlü, 90 yaşına gelip de elim ayağım titreyip sinir bozucu bir karakter olacağım ama böyle sakin yaşayayım, huzurlu doğru. olayım bin kat daha iyi.
0: Doğru. Şimdi sınav yaklaştı. Sınavlardan birine 34 gün var, birine 45 gün var. LGS ile üniversite sınavı. Onlar onu söyledim. Yani dinç bir zihinle girdiğiniz sınavın matematik formülünü de hatırlarsınız.
1: Tabii ki.
0: Okuduğunuz paragrafı da öğrenirsiniz. Önemli olan zihninizin sınavda ne kadar temiz ve sınav odaklı olduğu. Aynı şey yemek için de geçerli. Yemek yerken başka bir şeyle uğraşın. Bu arada aynı anda iki iş yaptırmaz da ailelerimiz lafı çok çok önemli bence.
1: Tabii ki.
0: Çünkü iş yerinde de aynı anda iki iş yapanlar sonuçta gün boyu hiçbir işimi
1: sevmedim diyenler. Başarılı olamıyorlar.
0: Başarılı olamıyorlar.
1: Hiçbir zaman.
0: Tam atı bir kişi özelliği. Ama şöyle bir toparlayacak olursak, bu telefon ve teknolojiyle kurduğumuz ilişkinin önemli olduğunu düşünüyorum burada. Hem avantaj hem avantaj değil. Robot süpürge evi temizletmek de sizin için çok doğru bir tercih değil. Hareketi azaltmayı düşünüyorum. Arabayla kısa mesafelere gitmek yanlış.
2: Yanlış.
0: Telefonla evdeki siparişi verip kapıya getirtmek de yanlış. Çünkü bunu böyle taşımak aynı zamanda bir hareket. Evde bir hal hatır sormak, konuşmak için yemek masalarının kullanılması gerekiyor. Ve yatak odasına telefonu sokmayıp bir o uykuyu da temiz almak gerekiyor. Hareket, uyku ve beslenmenin de genelde anahtarları bunlar gibi gözüküyor.
1: Biz alışverişi söyledik. Çok basit bir şey. O da ayrıca bir zihinsel faaliyet. Yani online alışveriş yapabilirsin. Buradan evet, istediğin her şeyi hiç kimseyle karşılaşmazsın. Hızlı hızlı geçersin. Ama bir mağazaya girdiğinde o beyin seni hareketlendiriyor. Tamam. Onu mu alayım, bunu mu alayım? Ona mı dokunayım, buna mı dokunayım? Onun tadına bakayım. Görsel dokunma, yani her şey bütün fonksiyonlarını aynı anda çalıştırıyorsun ve mesela bu birçok hastalıklarında temelini önleyen bir şey. Yani bir Alzheimer konusu mesela çok önemli bir şey. Parkinson'u önlemek için sürekli, yani müzik dinlemek ayrı bir şey, bir şeyler yazmak. Yani ben sürekli bütün kaslarımın çalışması için hareket ediyorum.
0: Güzel.
1: Bunu sağlamaya çalışıyorum.
0: Güzel. Alışverişte hocam bir de sosyalleşme tarafı da var tabii.
1: Tabii.
0: O da önemli.
1: Benimki çok korkunç oluyor.
0: Fazla sosyalleşme
1: çok
0: oluyor.
1: Fazla
0: çünkü sana gelip merhaba hocam diyorlar.
1: Öyle yapmıyorlar. Hı. Yani bir gün böyle zincir mağazalardan birinde Troiler'la geziyorum. Bir şeyler alıyorum. Kuzenim dedi ki arkana bakar mısın dedi. Beş hanım Troiler'ları. Ben ne alırsam onu koyuyorlar.
0: Bu iyi fikir. Her şeyi yapar. Biz de öyle bir kongrede Nazan Uysal Harza dinleyiyorsa onu yiyeceğiz demiştik. Kulakları çınlasın. Hocam buraya ekleyeceğim bir şey var mı? Yani, bu ilk bölümün şeyine şimdi reklama gideceğiz.
2: Son şunu söyleyeyim. Mesela beslenmeden bağlayacağım bir nokta da ne yediğimiz işte fast foodlar vesaire bizim mikrobiyotamızla longevitimizi etkiliyor.
1: Tabii ki.
2: Yani mikroorganizmaların içerideki düzenli ve yararlı mikroorganizmaların bulunuyor olması da hem kendi bağırsak sistemimizi, sinir sistemimizi hem de beyin fonksiyonlarımızı hem de mutluluk hormonlarımızı etkiliyor neticede. Yani o yüzden bu beslenmedeki faktör ve işte belirli yerlerde yediğimiz, aileyle yediğimiz birçok şeyi mutluluk hormonu da arttırıyor.
0: Evet.
2: Bu da etkili. İşte beyinle bağırsak arasındaki o hatırlıyorsun sormuştun.
0: Evet,
2: ikinci
0: evet,
2: bağırsak,
0: evet.
2: ikinci beyin
0: i̇kinci
2: mi diye.
0: Beyin diye konuştuk.
2: Hakikaten o noktada önemli. O yüzden o mikrobiyotanın gelişmesi açısından da besinler çok değerli. İleride işte bu kanser gibi hastalıkların oluşmasında, inflamatuar bağırsak hastalıkların oluşmasında etkinliği var. Ve oradaki epitel bariyer dediğimiz sistemin de bozulmuyor olması, onu tutuyor olmamız, bizim düzen tutuyor olmamız da çok önemli. Yani epitel bariyer kavramı çok değerli bir kavram. Bunu hem beslenmemizde hem giydiklerimiz üzerinden de bunu hissediyoruz ve onu bozduğumuz anda da bütün mikroorganizmalara karşı açık oluyoruz. Yani biz kendi bariyerimizi hem ruhsal bariyerimizi hem hücresel bariyerimizi hem mukozal bariyerimizi
0: güçsüzleştirmiş oluyoruz, evet, bu yanlışları.
2: Güçlendirmemiz gerekiyor.
0: Peki bunu güçlendirmek gerekiyor. Uzun yaşamak istiyoruz ama aynı zamanda sağlıklı bir hayat yaşamak istiyoruz. Hocalarımızın anlattığı da şu. Bunun için yarın yaşam düzeninde belli, basit ama belki biraz daha böyle alışık olmadığımız bir sisteme geçmemiz lazım. Ama zor değil. Uyku, hareket, beslenme ve telefonla teknoloji kurduğumuz ilişki değiştirilebilir şeyler. Bir güne değiştirilebilir şeyler. Devam edeceğiz az sonra. Oğuz Özyaral ve Tunç Akkoçlu Bir İnsan Hali programı hemen reklamdan sonra devam ediyor olacak. Bekliyoruz.

Para bulunmadan önce deniz kabuğundan kıymetli metallere kadar çeşitli mallar takas için kullanılıyor. Dünyada basılmış ilk para M.Ö. 600 yıllarında Lidyalılara ait. Tarihte ilk kağıt parayı Çinliler kullandı. Avrupa'da ise ilk kağıt para 1660 yılında İsveç'te basıldı. Bugün cebimizde taşıdığımız banknotlar hakkındaysa pek çok bilinmeyen var. Banknotların ağırlığı yaklaşık 1 gram. Her bir banknot üzerinde titizlikle çalışılarak ortalama 22 günde üretiliyor. 22 günde üretilen bir banknotun üretim maliyeti ise yaklaşık 18 kuruş. Banknotlar darphanelerde basılıyor. Piyasaya dağıtılmasındansa Merkez Bankası sorumlu. Bir günde 6 milyon civarında kağıt para basılıyor. Kağıt paraların ham maddesi %100 pamuk. Türkiye Cumhuriyeti banknotları 84 yıllık geçmişe sahip. Üzerinde Latin harfleri olan ilk banknot 1937'de basılan 5 lira. Bugün piyasada en çok dolaşan banknotsa 100 lira. Dünyadaysa 170'ten fazla para birimi kullanılıyor.

0: Evet efendim, Tunçak Koç ve Oğuz Özyaralı harika bir insan hali programı. Biz daha uzun yaşayabilir miyiz ama uzun yaşarken nasıl sağlıklı olacağız sorularına cevap aramaya çalışıyor. Harika cevaplar aldım. Hem yaşam tarzımızı değiştirmemiz lazım ama bunlar büyük değişiklikler değil. Basit önlemlerle büyük sonuçlar alabiliriz. İşin içinde psikoloji var, beslenme var, egzersiz var, iyi uyku var. Daha çok içsel mekanizmalarda yapılacak değişiklikler var. Ama hemen şunu sormak istiyorum. Kimisi de bu inflamasyon olayı kronik halde ve sürekli bundan kurtulmaya çalışıyor. Ama bir yandan da iyi mi? İyi mi, kötü mü? Onu bir sormak istiyorum. Bununla ilgili bir beslenme yöntemleri de var galiba. İnflamasyonla ilgili ne dersin?
1: Muhakkak. Çocuğum? Şimdi benim bir konuşmam vardı. İnflamasyon iyi mi, kötü mü diye başladık. İnflamasyon vücudun verdiği bir cevap.
2: Yangı.
1: Yangı. Yani herhangi bir mikroorganizm vücudumuza girdiği anda vücudun onu tanıyor olması.
2: Evet.
1: İlk etapta ona cevap veriyor olması ve onu bertaraf ediyor olması immünolojik bir yanıt ve bu da inflamatuar bir cevap.
2: Evet.
1: Bu kesin olması gerekiyor. Ama kronik
0: inflamasyon. Bu bir savunma sistemi gibi
1: savunma
0: yani.
1: Sistemi. Ama kronik inflamasyon dediğimiz olay ise düşük düzeyde ama devamlı olan bir inflamatuar yanıt o hasar modelini arttırıyor. Hatta belirli rahatsızlıklarla kansere yani kadar gidebilen kronik inflamatuar yanıtlar oluşabiliyor. Mesela hani buna en basit ve en çok bilinen örneklerden bir tanesi inflamatuar bağırsak hastalığı, Crohn hastalığı dediğimiz hastalık. Devamlı sürekli bağırsaktan o salgılanan ya da işte bağışık sisteminden salgılanan TNF-alfa diyeceğim bu bildik bir sitokin. O inflamatuar sitokin devamlı orada inflamasyon tetikleyip orada bir problem varmış gibi bağışık sistemini oyalıyor, evet. Ve devamlı yanıt oluşturuyor.
0: Sürekli bir uyarıcı gönderiyor yani. Uyarı burada bir sıkıntı var, evet. Gibi. Teyakkuzda kalıyor beden yani. Öyle düşünebilir miyiz?
1: Anladım. Doğru bir tanım. Ve bu teyakkuzda kalma durumu strese de yol açıyor.
0: Evet.
1: Stres de bunu etkiliyor.
0: Hücreye de zarar veriyor.
1: Hatta biz bir çalışma yapmıştık. Şizofreni hastalarında, ilaca dirençli hastalarda sabah erken dönemde kan aldık hastalardan. Ve onlardaki işte sitokin düzeylerine baktık. İnflamasyon düzeyi ilaca dirençli hastalarda yüksek. Mesela inflamasyon belirli hastalıkların daha kötü ilerlemesine sebep olabiliyor. Otizm. Otizmde de inflamasyon yüksekse
0: ilacın etkisi azalıyor.
1: Spektrumun ağırlaştığını görüyoruz. Yani inflamasyon bunu çok etkili. O yüzden bunu kontrol altına alıyor olabilmek lazım. İşte bunlardan belli mekanizmalar, işte doğru yaşam koşulları, evet. İşte Oğuz abi anlatacak beslenme kısmını.
0: Tabii. Hocam inflamasyon böyle vücutta gezen bir şey de olabiliyor değil mi? Bedenin çeşitli yerlerinde karşımıza çıkabiliyor mu? Yani
1: tabii yani. Nerede hasar varsa orada olur. Neticede yani değil mi?
2: Savaş neredeyse orada savunma yani.
1: Sistemik de oluyor. Yani.
0: Psikolojik durumumuzu da o zaman etkileyen ama çok da üzerine çalışılmamış bir şey gibi
1: tabii
0: sanki.
1: Etkiliyor. Mesela değil mi? Şizofrenide bile, evet. Yani mental bir problem değil.
0: İlacın etkisini azaltıyor.
1: Hatta düşünün tamam, yani geceleri artar çoğunlukla değil mi? Tabii. İnflamatuar yanıtlar. Yani hasta sabah çıkmaz dediğimiz noktada o yüksek inflamatuar yanıt. Ataklar gece artar çünkü inflamasyon da gece artıyor.
0: O zaman hocam şöyle düşünüyorum. Yani ağır bir psikolojik rahatsızlıkta bir yandan inflamasyon varsa bununla yapılan mücadele aynı zamanda psikolojik artık tarafı da kontrol etmeyi kolaylaştırabilir.
1: Doğru.
0: Oradaki orayı frenleyebilirsek, soğutabilirsek.
1: Doğru.
0: Yani.
1: Doğru.
0: Tamam, bu çok önemli.
1: Ama beslenme çok önemli burada yani. Beslenme yolu faktörleri, yediğiniz şeyler inflamasyonu baskılayacak mı, baskılamayacak mı?
0: Mesela kızartmayı böyle şokur şokur yaptık.
1: Çok güzel.
0: Haşur şur yedik.
1: Evet. Bu tam bunun
0: coşturacak olan şey.
1: Coşturur.
0: Tamam. Yani. Okey. Peki hocam, var mı bu konuda söyleyeceğin, beslenmesiyle ilgili bir şey ekleyeceksin? Başka bir soru soracağım yoksa.
2: Beslenmeye eklenecek çok şey var tabii. Yani
0: inflamasyon temelli beslenmeye diyeyim.
2: Şunu üzerinde çok duruyorum, en sevdiğim şey. Yani Akdeniz tipi beslenmemiz lazım. Biz bu iklimin
0: böyle
2: insanlarıyız.
0: Varken yani.
2: Ama yani şimdi şöyle bir şey var. Paketlenmiş gıdalar dünyanın her yerinden senin önüne getiriliyor.
0: Evet.
2: Yani sen chia tohumunu bilmiyorsun. Burada yeni bunu hayatına sokmaya çalışıyorsun. Evet. Ne gibi bir tepkisi olacak haberin bile yok. Ve burada anamurumuzun varken orada işte bir şeyler geliyor uzak doğudan. Gemilerde onlar olgunlaştırılıyor.
0: Hocam anamurumuzu da şu anda gitmiyor. gitsen yani Aydın'da pazara 55-60 liraya satılıyor yani kilosu. Evet. Bir kilo az değil yani.
2: Tabii canım. Yani, ben yerli muz.
0: Vaktinde ye yeter ki
2: ya
0: yani.
2: Tabii. Yani hayatında mesela eksiltmemen gereken şeylerden bir tanesi margarin değil. Tereyağı ve zeytinyağı. Evet. Yani bunları pişirme tekniklerin Anadolu'nun, ben mesela çalışıyorum. Arkeogastronomi ve arkeofarmasi çalışıyorum.
0: Yani, ne kadar güzel.
2: Tabii antik çağdan günümüze ne yediler, ne içtiler ve
0: zeytin
2: sağlığı
0: hep var herhalde değil mi hocam? Zeytinyağı hep var.
2: Yani biraz evvel de konuştuğumuz konu, lifli gıda yemeniz gerekiyor.
0: Bağırsağın çalışıp görevini yapabilmesi için.
2: Yani şimdi sizi besleyen ama doyuran ama beslemeyen gıdalar eninde sonunda kabızlığa neden oluyor. Bizde ikinci beyin, bağırsak diyoruz, mikrobiyota beslenmiyor. Takoz gibi bir bağırsak sistemi var. Aklım fikrim burada, dışarıya boşaltım yapamıyorsun. Evet.
0: Çok nasıl, ciddi bir psikoloji.
2: Nasıl sağlıklı olmayı
0: hocam
2: düşünün.
0: Psikoloji de çok etkiliyor zaten bu.
2: Etkilemez.
0: Yani gün boyu gündemin orada
2: gündemin
0: oluyor
2: orası.
0: Yani yesem mi yemesem mi hikayesinde de bu çok boşaltım da gibi. Ama bu orada bir nörotransmitter akışı varsa, mesela serotonin bağışıklık sistemi ya da işte o bağırsakta da var diyorsak şayet, o zaman o kabızlık benim psikolojimi de çok etkiliyor olması lazım. Otomatik olarak nörotransmitter düzeyinde.
1: Bir katkı aslında aslında soruyla beraber.
2: Değil mi?
1: Abi ne kadar su içiyoruz?
2: Ay vallahi ağzımdan aldım. Ben şimdi su söyleyecektim.
0: Tabii su.
1: Kabızlık mesela yani suyla alakalı. Şimdi ne kadar az su içiyoruz?
2: Benim hayatımda su ve sıvılar kavramı var.
0: Evet.
2: Yani benim bitirmem gereken çalışma esnasında masada otururken de net 3 şişe bir 750 mililitrelik sularım var. Bu aromalandırılabilir. İşte içine elma dilimi konabilir, çilek konabilir, tarçın. Limon sıkılabilir, tarçın konabilir. Ama bu net suyum. Bunun dışında mutlak surette altın sütüm var. Yani zencefil, zerdeçal, karabiber, zeytinyağı ve tereyağı birlikte kaynattığım bir sütüm var.
0: Allah Allah.
2: Evet. 250-300 mililitre.
0: Vay, çok iyi.
2: O ya sabah karışımı erken ilginç saatte ya gece
0: hocam
2: içilecek.
0: Hocam şu karışımı bir kez daha söyleyebilir misin?
2: Tabii.
0: Yani insanımız bunu uygulasın.
2: Yani şöyle bir bardak süt alın.
0: Ha, gerçekten süt de var içinde.
2: Süt.
0: Ha,
2: karabiberi de koydum. Bir çay kaşığı kadar, bir çay kaşığı kadar karabiber taze çekilmiş olsun. Bir çay kaşığı kadar zencefil, yarım çay kaşığı kadar zerdeçal. O bir tık daha az olsun. Şöyle biz porsiyon olarak şöyle gösteririz tereyağı. Bir parmak, baş parmak kadar tereyağı.
0: O da onun içine.
2: O da onun içine. Bir yemek kaşığı zeytinyağı. Birlikte kaynatacaksın.
0: Hocam mideye zarar bozmaz
2: tam
0: değil mi?
2: Tam tersi bağırsaklarını.
0: Müthiş.
1: Muazzam bir şey.
0: Çok iyi bir haber.
1: Ben deneyeceğim ama.
2: Altın süt benim bu. Altın içeceğim. Mutlaka bu var. Onun dışında çorban var. Mesela bir kase çorban mutlaka var. O da çünkü sıvı. Bir 200-250 mililitrede öyle almış oluyorsunuz. Günde bir tane maden suyum var. Bu tabii bu değerlere çok iyi bakmak lazım. Her marka olmaz. Ona göre hesabını kitabını.
0: Maden suyu su olarak görmüyorsun ama onu ayrı bir sıvı olarak.
2: Sıvılarım içinde.
1: Mineral takviyesi.
2: Evet, mineral takviyesi. O bravo. Yani çünkü sodyum dışındaki minerallere de ihtiyacım var. Yani mesela potasyum var, şu bu. Eğer bir muz yiyorsan günlük potasyum ihtiyacını zaten alıyorsun.
0: Zaten karşıladım bir muzu.
2: Ve inanılmaz bir destek alıyorsun. Hem lif olarak da alıyorsun.
1: Ama saati de önemli yani maden suyu. Gece içersen saati. Yani maden suyu gece mi içmek ya da şey mi içmek
2: sen
1: bilmiyorum.
2: Sen söyle.
1: Ya daha erken bir saatlerde herhalde.
2: Ben bir kere gece öyle bir şey içmem. Böyle kalkmaya kurkmaya yatılmaz yani.
0: Doğru.
2: Bir de şunu söyleyeyim. O mide çözücü değil. Onu bir kere herkes aklına soksun. Yemekten yiyor, yiyor, yiyor, yiyor. Onu diyor, ay ben bir maden suyu içim diye.
0: Öyle bir şey
2: faydası yok. Diyor. Hayır öyle bir şey yok. O asit değil ya. O senin o sen beyin olarak.
0: O lavabo açacağı gibi yok.
2: Öyle bir şey değil yani. Onun için mesela bir limonu mutlaka sıkarım ben. Gün içerisinde tükettim. Ve iki kaşık sirkem vardır. Suyla karıştırırım.
1: Elma sirkesini.
2: Elma sirkesini mutlaka içerim.
0: Ama bu sıvı takviyeleri, yani sıvı üzerinden bu kadar ağırlıklı bir beslenme de az duymuştum. Çok güzel.
2: Benim boyum 1.70. 70-80 kilo arasında olan boyu 1.70 bir erkeğin tüketmesi gereken toplam sıvı miktarı 3-3,5 litredir.
0: Çay dahil olabilir mi?
2: Çay burada biz onu kabul etmiyoruz.
0: Yapmayın hocam ya.
2: Yani
0: edin ya şunu.
2: Hayır.
0: Şunu gelin anlaşalım, çayı çok içiyoruz çünkü.
2: Hayır, istediğin kadar çay içebilirsin. Karşılığında mutlaka sıvı tüketmen lazım.
0: Ha, tamam.
2: Çünkü bu her şeyi alabora eden bir şey.
1: Kahve de öyle.
2: Bu olduğu gibi sıvı, aldığın sıvıyı dışarı attırıyor sana.
1: Ozan bir şeyi çok sever. Sabah kalkar kalkmaz kahve içersen.
2: Evet. Kıyamet koparttığım konudur o.
0: Doğru.
2: O nedir ya?
0: Doğru, o alışkanlıklardan geldiğini biliyorum. Kahve içmeden uyanamıyorum.
2: Amerikan filmlerinde.
0: Ne kısa öğreniliyor bu? Ne kadar hızlı öğreniyor?
2: Çok hızlı öğreniyor.
0: Ama kahve de uyarıcı. Yani öyle tabii, öyle alıştığında o gider ama bırakman lazım.
1: Sabah bir daha yükseltiyorsun.
0: Bir daha yükseltiyorsun.
2: Ben hep şunu söylüyorum. Senin anneannen dedene kahve mi içirdi sabahın köründe?
0: Yani hayır.
2: Tarhana çorbası içirdi. Evet.
0: Hadi çay olabilir
2: çok,
0: belki.
2: Çay da bizim hayatımıza sonra
0: girdi.
2: Tabii.
0: Evet.
2: Biz Orta Asya'dan kalkıp gelen kuşakların süt ve tereyağı aynı tabii, anda doğru. Kaynatırız. Ekmek doğrarız içine.
0: Hayvan sana ne veriyorsa o sonuçta yani.
2: Ekmek doğrarız. Onu ister kaşık kaşık yersin. İşte Nogay çayıdır onun adı. Onun içine normal çay da konur.
0: Evet. Bu tarihsel kökeni olan beslenmenin şu anda da iyi geleceğini düşünüyorsunuz.
2: Ay bilseydim sana Cengiz Han'ın kitabını yazmıştım mutfağına. Yok, onu getirirdim.
0: Ama hayır yani bu doğru beslenmenin tarihsel evet, kökeninden gelen bir öğrenilmiş tarafı öyle. Var. Hücre boyutunda, DNA boyutunda falan da mı bunu öğreniyoruz acaba?
2: Tabii biz her şeyi terk ediyoruz. Şimdi bilim adamları dönüyor, onu araştırıyor.
0: Tekrar geri
2: antik çağda her şey başarılı mıydı? Hayır, öyle bir şey yok. Tek beslenme, işte avcı toplayıcı, ne bulursa onu yedi falan filan. Biz şimdi gerçek bir avcı ve toplayıcı kuşak olduk. Markette ne var onu avlıyoruz, onu topluyoruz, eve getiriyoruz. Yani paket avcısıyız biz. Öyle evet. Korkunç bir yaşamımız var doğru. Şu anda.
0: Marketten topluyorsunuz. Mesela noodle'lar falan oluyor paketlerin evet. içinde.
1: İşlenmiş
0: sıcak suyla şey oluyor.
2: İşlenmiş gıda
0: çabuk. Ama diyor ki mesela aman çok ucuz diyor mesela. Sağlığın o kadar
2: senin
0: ucuz
2: senin de
0: mu?
2: Hayatın o kadar ucuz ve oluyor ondan
0: yani

0: bazen bu yanlış anlaşılıyor. O sizin tabii tuzunuz kuru deniyor ama pazardan zamanında bir alışveriş yapmak hakikaten en doğrusu her açıdan. Tabii ben şimdi Aydın'da yaşıyorum, Kuşadası'nda yaşıyorum ve oradan pazarlara hakikaten ekonomik olarak insanı çok koruyor.
1: Korumaz mı? Yani korumaz mı?
0: Yani doğru
1: bir
0: hareket
1: o. Bir de şu var yani genetik olarak da baktığın zaman zaten işte Tunç'un anlatmaya çalıştığı çok önemli bir şey. Enflamasyon, bir takım iltihaplı bağırsak sendromlarının ortaya çıkış nedeni falan. Yediğin garip yiyecekler bunu içeride. Bakın şunu şöyle düşünmek lazım. Mikrobiyatayı bozarsan onun yerine başka mikroorganizmalar gelir yerleşir. Hmm.
0: Bunlar da
1: yani mesela kandidalar yerleşir.
0: Kötü ajanlar gelir.
1: Tabii kötü ajan. Sonra ne olur? Gençler deyip duyuyorum, ciddi anlamda fistüller ve işte bağırsaklarda problemler ve tabii işte tabii pul dökülmeler falan filan ve bir mikrobiyal kandidal yük ortaya çıkıyor ve bağırsakla beraber tabii, ortaya doğru, çıkıyor. Doğru. Şimdi bunları engellemenin yolu doğru düzgün beslenme. Bir de ben şunu söylemek istiyorum. Ha, bu kadar çok yemek zorunda değilsin.
0: Tabii doğru. Tabii. Yavaş yemenin böyle bir avantajı da var.
1: Yavaş yemenin.
2: Otofajiyi destekler. Longevity otofajı. Abi,
1: ama o kadar basit yani.
0: Peki bir şey daha ekleyeyim hocam. Bir şey soracağım. Şimdi hani bu şey bugün diyor arkadaş hapşırdı. Ben biraz huylandım böyle. Alerjik dedi. Korkmana gereken bir şey yok. Bu hep oluyor bende. Şimdi hep oluyor da mesela hep oluyorsa çözmemiz gerekmez mi? Çünkü bu hep oluyor. O kırmızı burun. Alerjik hastalıklar ortalıkta. Bu psikolojimizi de çok etkiliyor. Çünkü kendini de hazırlıyorsun bunu. İşte dışarı çıkarsan bu olacak. Şuraya gidersen bu olacak diye. Alerjik hastalıklara nasıl bakıyorsun bu uzun yaşam açısından?
2: Şimdi alerjik hastalıkların mekanizması biraz daha farklı bir mekanizması var yani. Ve çok yüksek artıyor. Hijyen de burada etkili. İşte çocukluk çağında erken dönemde mikroorganizmalarla karşılaşıyor olmak bağışıklık sistemini alerjik hastalıklardan biraz daha uzak noktaya getiriyor.
1: Tabii.
2: Şimdi vücudumuzda regülasyon yapan hücreler var. Bizim regülatör hücre dediğimiz. Hatta Nobel ödülü aldı bu sene o hücreler. Bizde o hücreler sayısını ve düzeyini arttırıyor olmamız gerekiyor. Ve erken dönemde mikroorganizmalarla işte doğru bir şekilde karşılaşarak bağışıklık sistemimizdeki bu alerjik hastalıklara karşı koru mekanizmasını arttırmak lazım. Karşılaşmak lazım. İşte immün sistemin güçlenmesi gerekiyor. Bu doğru. Evet, bazı insanlar güneşe çıktıkları zaman soğukta ya da ne bileyim belirli polen dönemlerinde
0: tam da onun dönemine böyle yakın zamandayız galiba.
2: Hapşırmaya başlayabiliyorlar. Bu vücudun verdiği bir tepki. Çünkü normal şartlar altında bizim yabancı olarak algılamadığımız bir polen onda yabancı olarak algılanıyor. Vücut yanıt veriyor. Buna karşı yapılan tedavilerde ona karşı duyarsızlaştırma tedavileri yapılıyor. İmmünoterapiler o. Evet. O senin işte vücudun kendince zararlı gördüğü şeyi düşük düzeyde vücuda vererek ona yeniden tanıştırılıyor. Ve diyor ki yok diyor bak bu sana zararlı bir şey değil, bu bana zararlı değil. Buna ben yanıt vermeyeyim diye tolerans mekanizması geliştiriliyor. Evet, İmmünoterans sistemi geliştiriliyor vücutta. Dolayısıyla hani bunu olabiliyor. Bu gerçekten bir hani bir enfeksiyon hastalığı şeklinde bir aksırma değil o. O gerçekten bunun bir reaksiyonu, hücresel bir reaksiyon olarak geliyor.
0: Burun akıntısı falan bunların hepsinde burun
2: dışı. Saman nezlesi dediğimiz olabiliyor. Olaylar vesaire işte astıma dönüştürebilen bu alerjik yanıtlar, öksürmeler, nefes darlıkları bunların tabii tedavi mekanizmaları alerji mevcut uzmanı tarafından yapılıyor zaten. Tabii. Ama buna karşı direncin geliştirilmesi de işte biraz da yaşam tarzı.
1: Yaşam tarzına
0: ama bunların çözümleri yani. Var yani bunlarla var, artık yaşamaya alışkanlık haline getirmeye gerek yok. Şimdi sevgili izleyenlerimiz tabi bunları çok alışıyor insanlar. Bizde 15 yıl boyunca arabayı vurdurarak çalıştıran kişi var servise götürmek yerine yani öyle çalışıyor ya da sağda bir dişi çürük solla çiğniyor yani 7 yıl bunu yaptırmak yerine yani her şeye rağmen idare etme kültürü var bizde. Alerji konusunda öyle yapmayın çünkü psikolojinizle direkt ilintili. Hem orada bir şekilde böyle bir semptomlarla ortalıkta gezmek iyi bir şey değil. Hem de senin sağlığının belli dönemlerde arada bozuluyor olduğunu kabul etmen iyi bir şey değil. Çünkü bu aynı zamanda bir takım zararlar da veriyor. Vücut sürekli hareket halinde onunla uğraşma durumunda kalıyor.
2: Bir şey ekleyeyim. Bir alerjik hastalıklarda etkili olan histamin dediğimiz o işte belirli hücrelerin salgıladığı o medyatör sadece alerjide değil stresle beraber

0: yükleniyor. Çünkü onda reseptörü var. Stresle beraber de kaşınmaya başlıyorsunuz. Stres. Alerjik hastalıklarda kaşınmaya başlıyorsunuz.
1: Tabii doğru. Doğru.
0: Ama burada stres de burada sizin
1: bunu harekete geçirebiliyor.
0: İtiker çıkıyor, kızarıklıklar başlıyor vesaire. Stresin de sinir hücreleri üzerinden yönetilen bu salınımı arttıran bir nokta var. Yine abi yaşam tarzı.
2: Eninde sonunda dönüyorsun yaşam tarzı.
1: Hocam yaşam tarzı ile ilgili bir şey soracağım. Şimdi Tunçay Hoca çok güzel aslında, hani beden tanıması lazım bazı mikropları diyor. Bazı şeyleri bilmesi lazım. Şimdi siz demin de konuştuk. Apartmanda büyüyen bir çocuk var. Hijyenik ortam. Sadece alışveriş merkezine gidiyor. Dün biz de gittik alışveriş merkezine. Gerçekten çok güzel, çok eğlendik. Çok güzel mermerler, güzel kokular, hijyen, mijyen, ama çocuk sadece ev ve alışveriş merkezi ya da okulda büyüyünce bu ajanlarla tanışmıyor. İleride her karşılaştığında beden bunlara ya bu neymiş deyip belki bir takım inflamasyon ya da alerji tepkiler verebiliyor. Sen çocukları ne kadar pisliğe maruz bırakalım? Bazı anneler de sokuyor çocuğun kafasını, alışsın, bağışıklığı gelişsin diye. Burada bir denklem var mı? Nasıl çözebiliriz?
2: Hiçbir şey abartmadan hareket etmek lazım. Bir kere en rahatsız olduğum şey, hafta sonunda çocuğun elinden tutup 90 kat giydirip hepsi de sentetik, ondan sonra AVM'de koşturmak.
1: Ve kıyafetler de artık bir garip.
2: Hocam yani her yer fibril kablo, alttan elektrik, üstten elektrik kabloları, dijital bir takım sistemlerin içinde.
1: Işıklar.
2: Zaten sen gerilmişsin, apartmanda yaşıyorsun. Senin apartmanın nefes almıyor. Dedenin kâgir evlerinde oturmuyorsun. Nefes almıyor o binalar.
1: Hep de binalar böyle kaplı, ısı geçirmeyen sistemler.
2: Yerlerde laminatlar, duvarlarda kağıtlar, orada yağlı
1: gürültü
2: boyalar.
1: Gürültü var, cam açılmıyor, klima çalışıyor. Klima cam açmak değil.
2: Bu ne ya?
1: Bunlar birbirinden farklı şeyler tabii.
2: Doğru. Sen çocuğu gergef gibi gerdin, zavallıyı götürdün AVM'de, bir daha gerdirdin. Sonra diyor ki benim çocuğum diyor avizede sallanıyor. Tabii nerede sallanacak?
1: Dal yoksa başka? Avizeye
2: dal
1: sallanacak.
2: Dal yok, oraya tırmanacak.
1: En son Cüneyt Arkın'ı hatırlıyorum ben avizeye sallanan. Bu Bizans hanlarda.
2: Şimdi senin çocuğu alıp İstanbul gibi bir yerde, bütün sahillerde yeşillikler var. İnin abi, dolaşın.
1: Evet evet, kesinlikle
2: yani
1: öyle.
2: Benim algılayamadığım şey, otobanın kenarında bana mı vücudunu gösteriyorsun, koşuyorsun ve egzoz kokluyor.
1: Egzozun içinde
2: nasıl
1: koşmak.
2: Nasıl bir insansınız
1: saçma
2: ya?
1: Saçma bir fikir değil mi?
2: Saçma sapan şeyler
1: bir bunlar. Otobüs biletiyle gidilebilir. Hep de laf şu, para mı var? Paranın bununla alakası yok.
2: Bunun parayla, pulla alakası yok.
1: Yani gerçekten gitmek istediğin
2: yere. Abuk subuk şeylere para harcıyorlar. Tabii. Ben hesaplarını da yapıyorum. Beni sinirlendirmesin. Şimdi gereği de yok. Şimdi burada yapılması gereken ve yapılmaması gerekenler var. Biz neyin yapılması gerektiğine gelene kadar neyin yapılmaması gerektiğini konuşmamız lazım.
1: Bence de daha önemli.
2: Evde temizlik yapıyorsun. Ben çok titiz kadınım. Çamaşır sularıyla her yeri siliyorum. Evde iki şeyi bulunduramazsın o esnada. Çocuk ve eğer hayvanın varsa onlar mutlaka dışarı çıkar.
1: O havaya karışıyor, teneffüs ediyor.
2: Çünkü volatil organik kompans dediğimiz yani uçucuk organik bileşikler aşağıya çöküyorlar ve çocuklar onları teneffüs ediyor. Yani böyle bir temizlik sistemi yok.
1: Hayvanlar da onu teneffüs ediyor.
2: Salın parka gitsin, herkes oynasın, parkta oynasın. Üstü başı kirleniyormuş. Kirlensin. Çamur
1: salın kedinizi öyle durumlarda parka.
2: Hayır çocuk yani ağaca tırmanmalı. Gidiyorsun parklara, her şey sentetik. Her şey sentetik.
1: Evet.
2: Doğada yani ağaca sarılmayı bilmeyen çocuk var. Doğada koşamayan çocuk var. Böyle bir şey olmaz. Yani doğayla iç içe yaşamanız lazım.
1: Doğru.
2: Bu ben doğru. İşte bulamıyorum, edemiyorum. Bunlar arz talep meselesi. Meraklıyız apartmanlara tıkışmaya. Apartmanlarda yaşıyorsak da çocuğun odasına fibril, sentetik hiçbir halı satın almayın, ucuz da olsa. Paçavra senin yere daha iyi.
1: Evet.
2: Dikin paçavraları.
1: Onlar gözle görülmeyen tehditler için.
2: Çocuk tepedikçe üstünde o fibriller pırt pırt pırt kopuyor. Onları şey yapıyor, ağzına alerjik şey. Hani
0: kesinlikle.
2: Antijen ağzına en güzeli. Hani ona abuk subuk şeyleri ver, vücuda dursun. Yani çok olacak enteresan. Şey değil yani.
1: Babam derdi hep, yani tabii doğru yanlış tartışılır da, bir şey alacaksan pahalısını al.
0: Evet.
1: Ucuzunu alacak kadar zengin değilsin derdi. Bu sözünde böyle bir karşılığı var. Hakikaten
2: doğru.
1: O aldığı
2: ama doğru söylüyor.
1: Halısı, kıyafeti
2: doğru.
1: Tehlikeli. Bir gün şey alacağım. Telefon kılıfı alacağım. En pahalısını almaya gittim. Dedim niye bu kadar pahalı? Adam dedi ki takınca görürsün dedi. Taktı. Vallahi dedim takınca gördüm. Ne gördün abi?
2: Ne gördün
1: abi? Bana soruyor ne acaba diye. Yani kazık da yemeyeceksin ama hakikaten ucuzunu alacak kadar zengin değilim şeyinin küçük bir karşılığı var gerçekten.
2: Ama her şeyde öyle. Gıdada da öyle. En önemlisi gıdada yani. Ben mesela aklımın almadığı rakamlar var. İşte ekmek arası bir şey yapmış koymuş. O rakama mal etmenin imkanı ihtimali yoksa
1: orada bir terslik var o zaman.
2: Orada terslik
1: tabii
2: var.
1: Tabii canım. İşte baldır, kaşar peyniri.
2: Ona hele yani olmaz. Evet. Olmaz. Mümkün
1: çünkü
2: değil.
1: Kolay yapılmıyor yani.
2: Kaşar peynirini öyle yapamazsın. Silsilesi var.
1: Balığı öyle yapamazsın.
2: Biz yıllarca neler çalıştık ya. Neler çalıştık yani, inanılır gibi değil.
1: Peki ne diyorsun hocam, çocukların bir dış dünyaya değmesi lazım ama çamur mu yoksa
2: hayır,
1: mikrop mu?
2: Mesela,
1: kedi köpek beslemek?
2: Yani çok değişik şeyler. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim, gene kıyamet kopacak. Ben hayvan sevmeyi çok severim. Onlarla dost olmayı da severim. Evet. Benim kapımın önünde 12 tane kedi var. Evet. Onlar geliyorlar, koşturuyorlar. Evde de kedim var.
1: Sağ olun, Allah razı olsun.
2: Ben çok seviyorum ve bütün mahallenin her tarafına onlar su içsin diye. Onlar birer can. Dün bir tanesi su aranıyordu. Çıldırdım, aklım gitti. Hemen gitti, koştuk, su verdik. Hayvan.
1: Sağ olun hocam. Yani, daha şey, değerli bir şey mi var?
2: Kuşlar. Evde bizde hiçbir şey atık değildir. Mutlaka değerlendirilir. Ekmek kaldı. Geri dönüştürmek için bir harekette bulunmuyorsak ıslatılır. Çatıya yayılır. Kuşlar gelir, onları yer.
1: Evet.
2: Yani bizim bakış açımız bu.
1: %100 katılıyorum.
2: Yani mutlak surette doğayla paylaşmam lazım.
1: %100.
2: Çünkü bu dünya sadece insanoğluna ait değil.
1: Değil. Hatta insanoğlu doğanın en büyük tehdidi şu anda.
2: Ben çok yaşayacağım diye her yere beton dökme hakkına sahip değilim.
1: Tam tersi yapılıyor. Sanki o beton da, o doğa da, o dünya da, o evrende sana hediye verilmiş gibi. Tam tersi. Sen o zaman hediyeye de ihanet etmiş oluyorsun.
2: Ediyorsun
1: hediye
2: tabii.
1: Olduğunu düşünüyorsan da ihanet.
2: Evet. Büyük ihanet.
1: Evet.
2: Hani herkes,
1: o yüzden hayvanların da bir şekilde o park, tabii, kedi köpek ilişkisini
2: kurmasına
1: fayda.
2: İsterse mi? Onlar yaşamak zorunda.
1: Tabii.
2: Herkesin yaşam alanına girdik. Yani denizleri kirletiyoruz. Ben ekosistemle ilgili çeşitli yazılar hazırlıyorum, paylaşmaya çalışıyorum. Her hafta bunları yazıyorum. Çok önemli. Yani ben uzun mu yaşamalıyım? Ben uzun yaşarken doğaya saygımı duymalıyım.
1: Tabii muhakkak ki uzun yaşa ve uzun yaşat.
2: Yani.
1: Yani senden sonra da bir hayat
2: yani,
1: olabilsin.
2: Önce kendine saygı duymazsan kimseye doğru saygı duyamazsın. Egolar kendine saygıyı engeller.
1: Doğru. Doğru tabii ki. Hocam burada tabii ki temelde şunu kaçırıyoruz. Yani denizde balık kalmadığında, ormanlar tamamen yanıp bittiğinde.
2: Tabii ki.
1: Ve senin girdiğin deniz kirlendiğinde ve haldır huldur o tükettiğin şeylerin bir süre sonra sana zarar verdiğini fark ettiğinde iş işten geçmiş olacak. Kızılderili atasözü var ya işte burada.
2: Şimdi
1: tam öyle bir noktaya geliyoruz yani.
2: Çok önemli bir şey söyledin. Bütün bunlar tabii ki sözde, lafta, kulağa geldiğinde harika. İstanbul gibi ortalama 20 milyon nüfusun hareket ettiği bir şehirde yaşıyorsun. Bir stres altındasın.
1: Çok büyük stres.
2: Bir yere yetişmek zorundasın.
1: Evet.
2: Ben evimden bugün buraya 1,5 saatte geldim.
1: Evet.
2: Bugün sabah
1: maalesef öyle oldu, haklısınız.
2: Saat 7'de sokağa çıktım. 1,5 saatte Şişli'ye gittim.
1: Evet.
2: Tekrar 1,5 saatte evime geldim. Tekrar buraya geldim. Tekrar gideceğim. Günün yarısını hesapladığın
1: neredeyse
2: zaman geriliyorsun.
1: Evet, doğru.
2: Trafikte. En iyi araçlarla seni taşısalar da yanındaki ruh hastası.
1: Tabii canım.
2: Geçerken korna öttürüyor.
1: Hep etkileşim var orada. Olumsuz bir etkileşim var maalesef.
2: Sürekli bir kortizol yüklenen yaşamda sen hangi longevity'den neden söz ediyorsun? Hangi uzun
1: çevresel düzenleme şart.
2: Tabii yani psikolojinin olduğu gibi yerlerde sürünüyor. Bir de biraz evvel de çocukları söyledik. Sen, ben Türkiye için konuşmuyorum, bütün dünya için konuşuyorum. Çocuklara bilgi yüklemek değil, çocukları yaşama hazırlamak zorundayız.
1: Tabii, yaşam bilgisi.
2: Yaşam
1: ayrı
2: bilgisi vermemiz gerekiyor. Bugün çok konuştuk onları.
1: Evet.
2: Yani ben bende kalkuleksi var, disleksi gibi. Yani matematik problemini şekil olduğu için bütün formülleri yazabiliyorum. Sonuç çıkmıyor. Bu benim bugün burada profesör olmamı engellemedi. Evet. Hiçbir tabii kimsenin hiçbir şeyini engellemez. Doğru. Disleksisi olan bir evlat da kıymetli.
1: Yapabilir her şeyi.
2: Herkes.
1: Yani, doğru yolları bulacak sadece.
2: Tabii
1: kendine
2: ki.
1: Kendine uygun yolları bulacak.
2: Yani,
1: o yollardan gidecek.
2: Bir sürü renk var dünyada. Bütün renklerle birlikte yaşayıp herkese saygı göstermek zorunda olduğumuz bir yaşam tarzımız oldu.
1: Hocam işte o saygı biraz o bize yanlış öğretildi. Biz biliyorduk doğaya saygılı olmayı, fakat belli o kişisel gelişim öğretileri ilk geldiğinde sen biriciksin, sen değerlisin.
2: Yok,
1: sen
2: öyle bir şey.
1: Üzerinden bu bireysellik büyük bir hataydı.
2: Aynen.
1: O zamanki o kişisel gelişim öğretilerini sevgili dostlar lütfen unutalım. Biz bir arada herkesin birlikte değerli olduğu bir dünyayı paylaşıyoruz. Ne bir zeytin ağacından daha değerliyiz, ne bir köpekten daha değerliyiz. Ancak hepimiz birbirimizi değerli gördüğümüzde bireysel olarak da o değerlik ortaya çıkıyor diyorum ve bir bütünlük kitabını göstermek istiyorum. Şimdi sen burada hocam bağışıklığı hem bir yaşam felsefesiyle hem fiziksel hem psikolojik sağlığımızla ilişkilendiriyorsun ve burada da bir yol haritası olması gerektiğini düşünüyorsun. Yani bağışıklığı güçlendirmek önemli ama bu yaşam felsefende psikolojine önem vererek yapacağın bir değişim gibi anlatılıyor.
2: Evet.
1: Biraz kitaptan bahsedebilir miyiz?
0: Şimdi orada ben bir şey kullandım, metafor kullandım. Ormanı yukarıdan bakmak diye.
1: Hı hı.
0: Şimdi ben immünoloji dersi anlatırken de öğrenciye tıp fakültesinde ondan bahsediyorum. Tüm sistemi bir orman gibi düşünün ve sadece bir otun nerede olduğunu ezberlemeyin. Ağaçlar nerede, dereler nerede, ırmaklar nerede, dağlar, tepeler ya da işte o çukur bölgeler nerede, kuyular nerede, bunları bilin. Hangi ortamda belirli bulutlar çıkacak ve orada yağmur yağdıracak, nerede fırtına kopabilecek, oradaki iklimi bilin.
1: Hı-hı.
0: Dolayısıyla bu da benim bahsetmeye çalıştığım şey de kitapta aslında o. Yani sağlıklı yaşamın felsefesinde hem stres yönetimi, hem bağışıklık sistemi, hem hücresel sağlığımız, hem immün sistemin yaşlanması, yaşlanmaya karşı nasıl bizim rol almamız gerektiği var.
1: Hı-hı.
0: İşte bu antifragil dediğim yaşam tarzı da olan bu stresten bizim nasıl güçlü çıkabileceğimizi
1: çok
0: anlatmaya
1: güzel.
0: Çalışıyorum
1: çok
0: orada
1: güzel.
0: Ben. Kitapta.
1: Evet.
0: Felsefe oradan geliyor aslında.
1: Bu güçlenme tarafı işin yani.
0: Kesinlikle güçlenme tarafı ve yavaşlama. Kitabın son tarafında yavaşlamayla ilgili.
1: Bugün biraz konuştuk yavaşlamaktan
0: var.
1: Ama sen yavaşlamayı yine bu yaşlanmayı engelleyecek fizyolojik bir şey olarak mı görüyorsun? Yoksa çocuk büyütürken işte bir yemek yerken falan gibi yaşamsal alanlardaki yavaşlamaktan
0: bahsediyorsun? Yani psikolojik yavaşlama benim bahsetmeye çalıştım aslında. Yani bir yerden bir yere giderken de koşuyoruz. Bu da fizyolojik yaşlanma.
2: Evet ya.
0: Yani koşmayalım yürüyelim, o anı yaşayalım.
1: Acelemiz yok aslında.
0: Çok meşhur bir söz var ya, carpe diem
2: evet.
0: diye. Yani
2: evet, evet,
0: o
2: evet.
0: anı yaşayabilmek.
2: Anı yaşamak
0: biz
2: çok
0: onu
2: kıymetli.
0: Her zaman söylüyoruz. Anı yaşayalım.
1: Sonra oldu işte o.
0: Abi oturuyorsun evet. arkadaşınla.
1: Evet, ne oluyor? Yeni başka bir şey olacak yakında.
0: Abi, oturuyorsun
1: evet.
0: arkadaşınla.
2: Evet, evet.
0: Telefonlar devamlı ellerde. Yani karşılıklı iletişim
1: Fabing.
0: Yok. Anlatabiliyor muyum? Yani burada önemli olan şey sakinleşiyor olabilmek. Bu bir şey söyledim ya, uykuya gitmeden önce uyku ritüelini yapmak.
1: Evet.
0: Şimdi bu da aslında yavaşlamak.
1: Yok yok, katılıyorum.
0: Yani yataktan önce, uyumadan önce uyumak da bir yavaşlamak. Uyumadan önce o yavaşlamaya hazırlık yapmak.
1: Çok doğru.
0: Psikolojik hazırlamak insanın kendini. Bu çok önemli bir şey.
1: Doğru.
0: Hücreleri de bunu hazırlıyorsunuz zaten neticede. İşte kötü alışkanlıklardan uzak durmak. Sigara içmeyelim. İşte alkol kullanmayalım. Ya da ne bileyim çok hızlı yemeyelim. Fast food yemeyelim. Bununla ilgili bir nokta. Risk faktörlerini doğru değerlendirelim. İşte genetik faktörleri doğru değerlendirelim. Mesela bir cümle, sigara içmek akciğer kanser riskini arttırır.
1: Çok net bulgu.
0: Çok net bir
1: evet.
0: şey bu.
1: Aa, bunun üzerine
0: peki
1: karşı.
0: Sigara içmeyen insanlarda kanser olur.
1: Hı hı.
0: Buradaki bağlantı nasıl olacak? Eğer genetik olarak benim sigara kanser riskim varsa, akciğer kanser riskim varsa, o zaman sigara bunu tetikleyecektir de.
1: Evet.
2: Tabii.
0: İşte benim burada kontrol mekanizmasını düşünüyor olmam lazım.
1: Çok büyük tetikleyici, belki de en kötü alışkanlık.
0: Obezite genlerim varsa eğer benim, orada da ben bunu biliyor isem, yaşam tarzımı doğru kullanarak
1: önlem alarak
0: gider. Obez olmayabilirim.
1: Tabii ki.
0: Kardiyovasküler risklerim varsa, eğer lipid yüküm fazla olduğu zaman ben bunu eğer genetik olarak tolere edemiyorsam,
1: tabii.
0: beslenmemi buna göre ayarlarsam, o genetiğe karşı kazanmış olurum.
1: Çok iyi.
0: Tabii ki.
1: Çok iyi.
0: Tabii ki.
1: Doğru. Yani burada yine şey var. Yani sen kendindeki bir takım ufak tefek problemleri gördüğünde önlem alma mekanizmalarını devreye sokuyorsun. Ama şöyle bir şey var Tunç Hocam. Kime sorsan niyet olarak bunlar var.
0: Evet.
1: Ama davranışa dökmek biraz zor oluyor. Sen buradaki görüntüde nasıl görüyorsun niyeti davranışa dökmeyi? Bu yaşamımızı değiştirmeyi. Hep bir takım önerilerde bulunduk biz de. Mesela niyetin davranışa dönmesi için mesela basit ilk adımlar ne olabilir sence?
0: Sürdürülebilir olması. Hı-hı. Yani bir kere bir şey yapmak değil. Yani
1: doğru.
0: Şu an bizi izleyen değerli seyircilerimiz, bizler de kaç defa biz diyete başladık acaba hayatımızda?
1: Çok, her pazartesi başlayan var.
0: Kaç defa spora başladık hayatımız
1: boyunca? Yine aynı
0: boyunca?
1: Şey. %70 değil hiç mi? Gitmiyor spor salonuna üyeler.
0: En çok sevdikleri.
1: Evet.
0: Yani
1: sadece parayı yatıran üye.
2: Tatmin oluyor. Evet.
0: Sürdürebilmek önemli burada evet. olan. Yani sürdürebilmek ve buna inanmak. Ve işte değil mi ya, işte 21 günlük süre var. Bu alışkanlar dönüşüyor zaman içinde. Bunu kırabiliyorsanız eğer.
1: Doğru.
0: Bu oluyor. İşte açlık, oruç tuttuğumuz zamanlar. 30 gün oruç tutuluyor. Ne kadar güzel ama ertesi gün hemen başlanıyor işte. Oğuz abi neyi sevdiği, o bayramlarda şekerleri, mekanları, baklavaları ya, iyi olmak.
1: Hocam keşke 30 gün sonra olsa. İftarlarda öyle bir sofralar kuruluyor. Yani mesela. Hocam onları anlatmıştır.
0: Yani sürdürülebilir bir hayat. Bu her yerde geçerli. Eğer evet. bunu yapabiliyorsanız, sürdürebiliyorsanız bunu.
2: Acaba o kelimenin anlamını biliyor muyuz? Sürdürülebilir diyoruz. Sen ben konuşuyoruz.
0: Evet.
2: Neyi? Tarlada sapanı sürmekle karıştırmayalım yani.
1: Yok. Evet.
2: Sürdürmek ne demek?
1: Evet.
2: Yani bu çok önemli.
1: İstikrar belki oradaki ana kelime.
2: Evet yani.
0: Evet, istikrar.
2: Burada çok önemli bir şeyin üstünde durulması gerektiğini düşünüyorum. Duyusal zekayı doğru kullanmak. Yani
0: evet.
2: Tepkini vermek değil. Tepkiyi vermeden önce kendinle yüzleşmeyi öğrenmek gerekiyor. Hmm. Senin söylediğin o mindfulness'ın bir başka boyutuyla bakmak.
1: Evet.
2: Yani öz eleştirilerin özüne dönmek. Yani bir bekle. Değil mi? Öfkeleniyoruz mesela. Öfkeni hemen verme tepkini.
1: Evet, tabii.
2: Yemeği gördüğün evet. zaman hemen onu yutmak ihtiyacını evet, izlemek. Evet. Bir durmayı öğrenmek. Sürdürülebilirlik o zaman başlıyor.
1: Evet.
2: Hani o sustainability denen kavram evet. orada hayatımıza göre. Ben çok İngilizce kelime kullanmayı sevmem ama Türkçe'ye çevirirken ben istediğim gibi çevrilmediğini düşündüğüm için bunu söylemeye çalışıyorum.
1: Güzel söyledin hocam. Bugün bir video vardı. Bir tane Alman kurdu, bir tane Golden Retriever. İkisinin de önüne yemek koyulmuş. Sahibi diyor ki işte ben komut vermeden yemeyeceksiniz. Komut biraz geçince Golden kendininkini yiyor. Biraz daha geçince öbürkününkini de yiyor. Alman kurdu da böyle duruyor.
2: Ama işte.
1: Yani dünya da biraz insanı o hale getiriyor. Yani evet, o tabii, tüketim. O başkasının hakkını her an tüketilebilir
0: saldırgan
1: olması.
0: Saldırgan hayat.
1: Sen almazsan onun alacak alması. Bu da bize öğretilen bir şey. Hırs. O şey rekabet
0: evet.
1: işte diyor ki hocam diyor ben diyor ömrümü diyor uykuda geçireceğim o yüzden 3 saat uyumayı öğrendim. Öbünü kısaltıyorsun.
2: Ne öğrendin ya?
1: Nasıl bir öğrenme bu?
2: Nasıl bir öğrenme?
1: Hep bunlar işte böyle. Hırs, rekabet, yani mücadele et, kazan. Bugün dedim ki çocuklara birbirinize rakip oluyor musunuz? Üniversite sınavına hazırlananlar. Evet hocam dedi. Hayır dedim takımsınız ya. Şurada rakip olarak bir şey yapamazsın yani. Takım olmayı öğrenin önce bir. Ya da kendi içinde takım olmayı öğren.
0: Çok enteresan bir örnek vereceğim.
2: Çok, çok,
0: şu an
2: çok önemli bir şey
0: örnek söyleyeyim. Vereceğim bunu. Hı. Hani stres yönetmek dedi ya Oğuz abi.
2: Evet.
0: Hiç şu ana kadar kavga için otomobilden inene ceza kesildi mi?
1: Yani
0: yeni çıktı değil mi?
1: Evet.
0: Yeni çıktı. Demek o kadar dramatik bir noktaya geldik ki.
1: Çünkü video çekiyordu herkes.
0: Abi çıkardı insanlar önceden tartışırlardı. Kavga etmeden de
1: tabii
0: arabalarını
1: ki
0: binerlerdi, yo, dönerlerdi yani o dönemlerde
1: evet.
0: Şeyler bu kadar ağır ve dramatik sonuçlar doğuran kavgalar olmazdı.
1: Evet.
0: Ama şimdi artık hani otomobilden inmek bile ceza yaptırım evet. uygulanıyor artık o stresin yani kontrolü
2: evet.
0: için
2: evet.
0: yaptırım uygulanıyor insanlara.
2: Başka türlü baş edemeyeceksin.
0: Evet.
2: İşte o sürdürülebilirlik de belki bu kodların ya da işte dengelerin sağlanmasıyla yani zaman zaman da üst idarenin kontrolü ele alması gerekiyor.
0: Evet.
2: Yani toplum bunu tek başına
0: dizginleri
2: şey
0: yapamadığında bir şey
2: evet, yönetmek yani gerekiyor. Evet. Yani stres yönetiminde sen tek başına yapamıyorsan seni yönetmeyi de öğretiyoruz.
0: Evet.
1: Doğru. Evet.
0: Doğru. Madem peki, öyle işte böyle.
1: Egzozomlardan bahsedecek misin hocam biraz?
0: Evet, bu kök hücre ve egzozomlar hakikaten son zamanlarda büyük etkili rol oynuyor. Özellikle işte gençleşmede, işte saç ekimlerinde, cilt yenilenmesinde rol oynuyor. İşte hayvansal egzozomlar burada kullanılıyor şu aşamada. Bunlar tabii şu an Sağlık Bakanlığı'nda regülasyonları, onu da söylemek lazım. Evet. Kök hücre tedavileri ve egzozomlar üzerinde ciddi boyutta şu an kontroller var. Hatta izin verirsen bizim Mamun Üniversitesi'nde yaptığımız bir etkinlikten de bahsedeyim.
1: Hayır hocam lütfen, çok iyi olur.
0: Bu Mamun Üniversitesi'nde kök hücre ve hücresel tedaviler konusunda, longevity konusunda Mamun Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi MÜSEM'de biz halka açık eğitimler veriyoruz.
1: Harika yapıyorsunuz hocam. Müthiş bir şey.
0: Ve E-Devlet görünümünde olan sertifika eğitimleri veriyoruz. Bunlar çok önemli.
1: Tabii ki. Devlet Üniversitesi'nin sertifikasıyla bunu yapmak da tabii ki sertifikalarımız orada çalışan olarak.
0: Bu longevity eğitimlerimiz var. Onun hepsi bizim üniversite sayfamızda, benim şahsi sayfamda da var.
1: Evet.
0: Orada doğru bilgileri aktarmaya çalışıyoruz hocam. Biz. Yani çok iyi yapıyorsunuz. Şu an burada kök hücreye, işte PRP dahi kök hücre diyen hekimlerimiz var. Onlar üzüyor bizi neticede.
1: Evet.
0: Doğru terminoloji kullanmak lazım. Çünkü halkımız o kadar şey ki, naif ki.
1: Evet.
0: Yani belirli hastalıklardaysanız eğer, onun tedavisi için her şeyinizi veriyorsunuz.
1: Sadece hekimler mi alıyor sizin hocam bu Marmara Üniversitesi'ndeki?
0: Yok, sadece hekimler değil. Sağlık alanında ilgili olan herkes. İşte tamam, biyologlar, eczacılar, veteriner hekimler, sektör temsilcileri de aynı şekilde bu eğitimleri alabiliyorlar. Diyetisyenler ve temel bir eğitim vermeye çalışıyoruz burada.
1: Evet,
0: bu
1: çok iyi hocam.
0: İşin ilk basamağı aslında neticede.
1: Çok iyi hocam. Tamam, bunu da bildirmiş olduk. Şimdi hocam bir tanesi benim evime yakın bir mavi bölgeler, blue zone var. Burada insanlar daha iyi mi yaşıyor, uzun mu yaşıyor ve ne belirliyor bunu? Biraz o hani mavi bölgelerden bahsedelim. Haritaya baktığımız zaman böyle bir mavi bölge görmüyoruz galiba da.
2: Tabii onu
1: çeşitli
2: göremeyiz.
1: Çeşitli yerlerde var bunlar galiba.
2: Tabii var. Yani bu alanları notlarımın
1: bir tanesi İkarya'ydı galiba.
2: Evet.
1: Bizim kuşağısına yakın bir ada. Çok kısa zamanda gidilebiliyor.
2: Yani
1: yakınız yani.
2: Şimdi bu alanlar tabii belirlenmiş, özellikle ben yanlış bir şey söylemeyeyim diye ben
1: hocam nasıl
2: bakıyorum.
1: Okuyorsun onları ya?
0: Ben aynısını sordum ya.
2: Nasıl? Şurası yakın gözlü, burası uzak gözlü.
0: Ama bir şey
2: burası
0: söyleyeyim.
2: Burası miyop, burası hipermetrop, böyle bir cins gözüm var.
1: Gözlük okumuş tam.
0: Abi altı bence büyüteç.
1: Büyüteç o yani.
0: Yakın gözü de okumaz.
1: Onun yazı olduğunu sonra anladım ya.
0: Ama okumaz onu yani.
1: Vallahi.
2: Ben okuyorum şimdi.
1: Vallahi.
2: Şimdi İtalya'da Sardinya Adası var. Hı hı. Yunanistan'da da İkarya var.
1: Evet.
2: Japonya'da da Okinawa diye alanlar var. Şimdi bunlar aslında bu bölgelerin ortak özellikleri var. Doğal hareket. Yani doğayı koruyarak doğanın içinde. Belki slow city dediğimiz yani sakin yaşama tarzında aile ve sosyal bağların güçlü tutulduğu bir sistemde ve beslenmelerinde çok az işlenmiş gıda. Yani oradaki bakış açısı şu: bozulacağını düşündüğü için fırınlanmış bir ürün, tuzlanmış bir fermente ürün, turşu.
1: Bunun zararı yok tabii ki.
2: Tarzında bakarak söylemek gerekiyor. Tabii en önemli şey, belki başından beri atlamadık ama böyle küçük küçük aralıklar geçtik. Toplum kültürü çok önemli.
1: Hmm.
2: Yani sizin tek başınıza uzun yaşamanız da hiçbir şey ifade etmez.
1: Tamam.
2: Bu toplum içindeki o kültürün sizi nasıl kabullendiği ve sizin onun içindeki bulunma nedeniniz.
1: Motivasyon.
2: Niçin oradasınız? Tabii her zaman şunu söylüyorum. Hayattaki bir yaşam amacınızın duygusal boyutu olması lazım.
1: Bir bağ olması lazım.
2: Yani evet,
1: bunlar üzerinden
2: mesela benim rahmetli annem, biz öyle yetiştirildik. Ben Bulgaristan'a giderken şunu söylemişti. Pazartesi geldiğinde işte sana köfte, dolma, işte komşulara şunları bunları yapacağım. ömrü vefa etmedi ama, hep planları vardı. Evet. İşte komşulara dikiş nakış öğreteceğim. Hmm. Yani hayatı hep planlamış.
1: Bir hedefi, bir amacı. Bir sabah hedef. Uyandığında bir nedeni
2: yani
1: var.
2: Sizin evet, hedefiniz evet. varsa siz mutlu insansınız.
1: Evet. Tabii, tabii,
2: siz huzurlu insansınız.
1: Çok doğru.
2: Hani demin de söyledik ya, hobiler olması. Evet. Hobilerin yanında da insanlara bir şey öğretme duygusunu yaşayabilmek. Bu topluluklar öyle.
1: Çok güzel.
2: Ve tabii yani yavaş yaşam ritmi her şeyin önünde geliyor. Maalesef ben yavaş yaşam ritmine uyum sağlayacak durumda değilim. İstanbul'dayım. Çıkıp gitmem lazım buralardan. Antalya'ya gittim. Orada da bir şey yok. Evet. Değişmiyor.
1: Değişmiyor. Yani, orası da büyük şehir ve çok uzun.
2: Hep büyük şehir.
1: Dünyanın en güzel şehirlerinden yani, biri.
2: Nevşehir'e gidiyorsunuz. Nevşehir'de yani. Değil artık.
0: Kafa durmuyor ki. İstediğin evet. kadar git ormana topla. Şey. Yani yine devamı çalışır
2: yani vaziyette. Yani yaparsın. Orada da doğayla doğayla yüzleşmeyi öğrenirsen orada
0: evet,
2: da üretirsin.
0: Doğru. Çok doğru.
2: Yani bizim en büyük şeyimiz, ihtiyacımız bu. Doğal malzemeyi toplayıp bir şey üretebilmek falan. Şimdi bana diyorlar ki evi çöp eve çeviriyorsun. Hmm. Hayır, ben doğada yürürken karşılaştığım kilometrelerce yürüyebilirim. Bir taş benimle gelmek istiyor.
1: Ha tamam, böyle bir bakış olabilir.
2: Benim öyle bakışlarım var.
1: Güzel olabilir.
2: Evet, mesela bir taşı görmüşüm. Of da onu alıp getirmişim.
1: Araba teli falan onunla gelmiş.
2: Somur şeklinde. Ama o mesela hep sofranın kenarında çok duruyor. Hoş. O taş bana çünkü hep ekmeğin asaletini anlatıyor.
1: Hocam yani. Benim dedem arada balığa açılırdı kayığıyla. Hiçbir zaman oltanın ucuna yem takmazdı. Ya da av yapmak için açılmazdı. Derdi ki arada bir balık benle gelmek isterse gelir derdi. Ama bizi kandırmayacaksın. Tam onu duydum şimdi yani o zerafet
2: ama inceliği. O çok hoş bir şey.
1: Çok güzel yani. O yüzden avlamak ne, bir canlıyı öldürmek ne yani. Evet. Gelecek olan gelir zaten gibi bir düşünce şey. Şimdi sen programın hocam şey bu son kısmındaki son cümle biraz zorluyor dedin aslında.
0: Evet
1: tarafı.
0: Ya en zor şimdi en çok onu düşünüyorum.
1: Oraya yani. Doğru geliyoruz ama kitapla ilgili söyleyeceğim bir şey var mı? Ekleyeceğim bir şey var mı?
0: Ki kitap aslında bir formül vermiyor.
1: Yeni
0: ama,
1: kitapla ilgili de bir şeyler söyleyebilirsin bu arada.
0: Evet. Yeni kitap da bunun üzerine inşallah gelecek. biraz daha genişletilmiş bir versiyon olacak. Longevity açısından yani sağlıklı uzun yaşam açısından biraz daha genişletilmiş bir kitap. Biraz daha örnekler üzerinden gideceğiz neticede. Yani temel bilgileri vermek çok doğru. İşte evet. Şunu yapmayın, şunu yapın demek vesaire. Ama ben felsefeyle de ilgilendiğim için bunun biraz da insanın anlayış açısını
1: çok önemli.
0: Yani bilgiyi ulaştırabilmek için zihne girişin farklı yolları var. Bir taraftan uğraşıyorsunuz, doğru. anlatıyoruz girmeyebiliyor. Ama bunu başka yollardan insanlara verebiliyor olmak, örneklerle verebiliyor olmak ve çıktı örneklerle veriyor olmak bu tabii çok daha anlamlı ve değerli olduğunu düşünüyorum. Bu hücresel tedaviler üzerinde biraz şey yapacağız. Hatta bir kongremiz de var bu arada. Hep kongre dedin ya.
1: Evet.
0: Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Derneği'nin yine longevity içeriği olan bir kongremiz var. Bir dönem ben başkanlığını yapmıştım. Ondan sonra o kongremiz olacak. Oraya da herkesi bekleriz. İlgisi olan herkes.
1: Tamam harika.
0: İstanbul'da.
1: O zaman şimdi kitap devamı niteliğinde Murat Baş öyle dedi. Biraz genişletilmiş bir kitap diye getirdi. 700 sayfa. Ben giderken bavula sokamadım. <Evet. gülüyor> Kulaklar için nasıl?
0: Zaten şey dedi kardeşim de yani. Abi dedi güzel oldu da dedi. Biraz dedi daha kılın yazarsan daha.
1: Yok yok hayır hayır. Ben buna bayılıyorum.
0: Benim için.
1: Bu harika. Biraz
2: ben sevmiyorum çok kalın kitap. Böyle
1: ben de sevmiyorum. Yani Murat Baş'ın kitabı muhteşem de. Bu
2: ya
1: kitap beyefendi size imzalamış bu arada. Bana vermiş daha önce. Şöyle hocam. Zerafeti kibarlığıyla bir
0: şey bence benim için Oğuz abiye böyle bir kitap hediye
2: ediyorum. Sağ ol, çok teşekkür ederim.
1: Şimdi programın sonuna geldik. Öncelikli olarak teşekkür ediyorum. Son cümlelerinizi önümüzdeki haftanın programına başlarken vermek istiyoruz değerli izleyenlerimize. O yüzden alabiliriz son cümlelerinizi değerli.
2: Valla ben onu yazdım, okuyayım.
1: Tamam.
2: Çünkü madde çok kıymetli benim için okuyabilir misin?
1: Bir de sen okuyabileceksin.
2: Ben okuyabilirim.
1: Ben okuyayım desem okuyamayacağım. O yüzden okuyorum.
2: Diyorum ki uzun yaşamın gerçek bir formülü var. Longevity pahalı pahalı bir biyoteknoloji meselesi değil. Dolayısıyla çoğu zaman günlük alışkanlıkların toplamı olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Muhteşem. Ana noktamız bu. Son olarak da şunu söyleyeceğim. Genç kalmanın sırrı zamanı durdurmak değil, bedeni ve zihni hayata bağlı tutabilmektir. Uzun yaşamak bir hedef olabilir ama iyi yaşamak bir kültürdür.
0: Çok güzel gerçekten.
1: Bravo, vallahi inanılmaz güzel cümleler. Peki Tunç Akkoç, son cümleleri ne olur?
0: Benim diyebileceğim
1: çok şey olur hocam tabii ki. Estağfurullah.
0: Biraz da genetik, hani konuştuk ya bir parça. Şimdi genetik yatkınlık, genetik risk bir kibrit çöpü gibi. Bizi yaşam tarzımızla ya onu söndürürüz

uzun yaşamak istiyoruz ama bunun kalitelisini yaşamak, iyi olanını yaşamak yine elimizde. Doğru tercihleri yapalım sadece. Buradan bütün Apara ekibimize teşekkürlerimi sunuyorum. Orada arkada rejide hararetli bir çalışma var, sağ olsunlar. Hakları ödenmez. Asıl programın evlerinize gelmesini sağlayan grup, onlara saygılarımı sunuyorum. Size de iyi bir hafta sonu diliyorum. İyi bir hafta diliyorum. Biz önümüzdeki hafta İnsan Hali programında tekrar buluşacağız ama siz o buluşmaya harika bir hafta geçirerek gelin. İyi bakın kendinize, hoşçakalın.

0: 19. yüzyılda doğan Afro-Amerikalı kadınların iş hayatında yapabileceği iki işi vardı. Ya çamaşırcı kadın olacaklardı ya da çamaşırcı kadın. 8 yaşında anne ve babasını kaybeden, 14'ünde evlenen, 18'inde ise anne olan Sarah Breedlove'ın, bilinen adıyla Madame C.J. Walker'ın öyküsü de bu anlamda özel. 20 yaşında dul kalan ve iki çocuğuna bakmak zorunda kalan Breedlove, 18 yıl boyunca günlük 1,5 dolara çamaşırcılık yaptı. Buhar ve işin stresi nedeniyle saçları dökülen Breedlove, hala keşfi bir sır olan Walker saç koruma sistemini yarattı. Saç uzatanı kapı kapı dolaşarak satan Breedlove, hayata başladığı yoksulluğu bir kenara bıraktı ve Avon'un kurucusu David McKennell'ın ilk kez yaptığı kapıdan kapıya satış sistemini Afro-Amerikan kadınlara uyarladı. Zamanla bayi sayısı 20 bini aşan Breedlove'ın kazancı ona önemli bir unvan kazandırdı ve tarihte kendi kendine milyoner olan ilk kadın oldu. Breedlove'ın açtığı yolda günümüzde başka bir Afro-Amerikalı yürüyor. Medya kraliçesi Oprah Winfrey. 32 yaşında, yani 1986'da milyoner olan Winfrey, 2003'te 49 yaşındaydı ve tarihteki ilk siyahi milyarder kadın unvanını kazandı. Oprah'ın serveti 3 milyar doların üzerinde.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Hoş geldiniz efendim. Kaybeden olmadığı yarışma sır küpündesiniz. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma. Peki nasıl kazandırıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. Birinci etap, her doğru yanıtımız 5 puan değerinde. İkinci etap, 120 saniyede 10 soru istiyoruz, 10 doğru yanıt arıyoruz. Üçüncü etap, butonlar devreye giriyor ve her yanıtımız 10 puan değerinde. Finalde şifre kelimeyi doğru yanıtlayan yarışmacımız da kazanan oluyor. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim ve Sır Küpü'nün yeni bölümünü başlatalım mı? Buyurun efendim. Organizasyonlarda da motivasyon için kullanırsınız. Sürenizi başlatayım. Hep daha
1: ileri.
0: İleri, hep daha yeniye, hep daha ileri gidiyoruz ekip olarak.
1: Teşekkür ediyorum kendisine.
2: İlk desteklerden dolayı.
1: Ben de bir tane bekliyorum.
2: Bir tane ilerleyen, yakın ilerleyen diğerlerinde.
0: Harf desteğinde bulunalım ve bir harf açalım. Bakalım hangi harfi açtık?
2: C ve A.
0: Tek Şarkı. Harfe ihtiyacımız olacak.
1: Özür dilerim.
0: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, yanıtı vermiş oldunuz. Biz sürenizi başlatalım ama butona kim basacak acaba? Süre başladı. Bakırçay Ovası hangi bölgemizdedir?
1: Ege.
0: Ege, harika bir doğru yanıt daha geldi. Her aşkın sonunda diyen Emel Sayın'dan dinlediğimiz şarkının adı.
1: Aşkın Kanunu.
0: Harikasınız. Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma diyoruz. Sır Küpü'nün yeni bölümünde çok kıymetli iki misafirimiz var. Sevgili Mustafa Asım Sevindi ve Murat Eyüm. Platin stüdyomuzdalar. Mustafa Bey, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Ve size dönüyorum. Murat Eyüp Platin Bey, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Soyadınız gibi maşallah, platin gibi pırıl pırılsınız.
3: Teşekkür ederim.
0: Neyi yaptınız, geldiniz? Buyurun efendim, sizi tanıyalım.
3: Adım Murat.

0: TÜİK Platin, İstanbul'dan katılıyorum. Evliyim, iki kızım var. Biri 7 yaşında, biri 15 yaşında.
1: Allah Allah.
0: Elif Umay ve Deren Bade.
1: Deren Bade, Elif
0: Umay. Özel sektörde satış yöneticiliği yapıyorum. Özel zevklerim arasında altyapı voleybol geçmişim var. Halen sürdürüyorum voleybol maçlarını. Onun haricinde motosiklet binmeyi seviyorum.
1: Harika.
0: Beraberinde de tarihi ve kültürel yerlerin ziyareti, onları önceden araştırıp gitmek özel ilgi alanım arasında. Bu yüzden de ikinci bir üniversite olarak tarih bölümüne girdim. Şu anda onu bitirmek istiyorum.
1: Çok güzel, çok güzel efendim. Harika. Hem miniklerimizle hem spor hayatımızla hem de eğitimimizle devam ediyor yolculuğumuz. Bulmacayı da, kelimeleri de seviyorsunuz.
0: Çok.
1: Anladığımız kadarıyla.
0: Takip ediyoruz yarışmaları.
1: Aynen. Harika. Motor gezileri nasıl gidiyor?
0: Şu an için havalar biraz iyi, biraz kötü ama yaz geldi. Bence daha
1: doğru.
0: Güzel.
1: Yavaş yavaş. Ziyaretler, grup sürüşleri yapıyor musunuz böyle?
0: Grup olarak arkadaşlarımızla, yalnız başımıza da.
1: Yalnız başımıza da.
0: İstanbul çok güzel. Farklı kaçış noktaları var.
1: Tabii yakın yerlere evet. Kaçış durakları var. Evet efendim. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
1: Biraz sonra yarışmamıza geçeceğiz. Sizi daha da yakından tanıyacağız. Mustafa Asım Sevindi. Hoş geldiniz Mustafa
2: Hoş
1: Bey.
2: Hoş bulduk.
1: Sizi de tanıyalım lütfen.
2: Ben Mustafa Asım Sevindi. Yarışmaya İstanbul Beykoz'dan katılıyorum. Buradan aileme ve arkadaşlarıma öncelikle selamlarımı iletmek isterim. Ben de satış sektöründe, özel sektörde çalışıyorum.
1: Evet.
2: Yaklaşık olarak 24 yıldır özel sektörde çalışıyorum. Hı hı. Ayrıca bir kızım var, 15 yaşında, Pelin adında. Ona da buradan selamlarımı iletmek isterim.
1: Pelin Hanım'a da buradan selamlarımız, sevgilerimizi iletiyoruz. Sizin özel kendinize ayırdığınız hobileriniz, boş zamanlarınızda yapmaktan keyif aldığınız?
2: Bir zamanlar basketbol oynuyordum amatör olarak ve daha ziyade şu an seyretmekle idare güzel. Ediyoruz.
1: Siz de sporun basketbol beraber. Tarafından evet, besleniyorsunuz. Evet. Hobileriniz arasında var mıdır bulmaca, çözer misiniz kelimelerle
2: tabii,
1: ilgili?
2: Tabii tabii, özellikle hem televizyondan yarışmaları seyredip hem de gazetelerdeki eklerden bulmaca çözmüşlüğüm çoktur. Halen de fırsat buldukça işten çözmeye çalışıyorum.
1: Ne kadar güzel, o bulmaca tabii gazete eklerinden hala kağıtla kalemle bulmaca evet. Çözmek evet. Bayağı bir keyifli. Değil mi? Eseriye evet. Dönüş bu kadar teknolojinin içerisinde insanı rahatlatan bir başlık diye evet, düşünüyoruz. Evet. Mustafa Bey, sizi de tanıdık. Neyi yaptınız? Siz de hoş geldiniz.
2: Hoş
1: yarışmanın
2: buldum.
1: İlerleyen bölümlerinde daha da detaylı bir şekilde tanıyacağız sizi ve soruları beraber yanıtlarını arayacağız. Birinci etabımızda biliyorsunuz 1 ile 25 arasında yarışacağız. Eğer hazırsanız birinci etabı başlatalım efendim.
0: Başlayalım.
1: Peki. Tamam. Sır küpünün birinci etabına geçiyoruz.

0: Birinci etabındayız. Her doğru yanıtımız da 5 puan değerinde olacak. Murat Platin ve Mustafa Sevindi. Hem sevinen hem de platin gibi parlayan iki harika yarışmacımız bugün stüdyomuzda bizimle beraberler. Hemen dönüyorum Murat Bey'e. Murat Bey, sizinle başlayacağız ama önce tablomuzu açalım. Bakalım bu bölümde kaç soru üstünden yarışacağız ve nasıl bir şifre harfimiz var? Evet, geniş bir kelime. Yine sırladık, sakladık sizin için bu bölümde kocaman yaklaşık 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15-16 harften oluşan geniş bir kelimemiz var. 1 ile 25 arasında yarışıyoruz. Her doğru yanıtımızda da 5 puan hanenize yazacak. 1'den 25'e kadar istediğiniz soruyu seçebilirsiniz. Kaç numaralı kutucukla başlayalım?
1: Elif Umay'ın yaşıyla başlayalım. 7.
0: 7 maşallah. Elif Umay'a sevgiler olsun. 7 yaşı çok huzurlu, mutlu, güzelliklerle dolu olsun efendim. Sorumuz geliyor. Kimyada çift bağ içeren bir hidrokarbon olarak bilinen organik bileşik. Sorumuz, süremiz başladı. Kimyada çift bağ içeren, iletilenden gelebilir diyeyim.
1: Altın.
0: Peki. Bir destekle size geliyoruz. Mustafa Bey, sürenizi başlattım. Organik bileşen ne olabilir? Kimyada çift bağ içeren. Tabii ilk etaplar biraz zor. Hiç destek harfi olmadığı için,
1: evet,
0: inanılmaz bir havuz var. Hangisini bulacağız diyorsunuz. Evet. Çok da haklısınız. Ama merak etmeyin, harf desteğini biz sağlıyoruz. Bir harf desteğimizi daha kabul edin lütfen. İlle

0: devam ediyoruz. Sürenizi başlattım. Murat Bey, sizdeyiz. Çift bağ içeren bir hidrokarbon ne olabilir?
1: Hala gelmedi.
0: Gelmedi. Peki, bir harf desteğimizi kabul edin. Mustafa Bey, sizin için başlatıyoruz. Ne olabilir? Süremizi başladı. İlen değil.
2: Yok. Bana da gelmedi.
0: İlen.
2: Benim de aklıma gelmedi.
0: Şimdi organik bileşen. İleten. Süreyi sizin için başlatayım. Bir de harf desteğimizi verelim Murat Bey. Ne olabilir? Ile başlasak. Peki. Bir harf daha açıyoruz ve cevap hakkı Mustafa Bey'e geçiyor. Tek harfe ihtiyacımız var.
2: Etilen.
0: Hemen bir saniye.
2: Etilen.
0: Sürenizi Mustafa Bey sizin için başlatıyorum. Tamam. Harf desteğimizi de verdik. Buyurun.
2: Etilen.
0: Etilendi tabii ki. Etilen doğru yanıtı. Bu arada biliyordunuz değil mi?
1: Aynen.
0: Etileni biliyordunuz.
1: Ama ilk soruda çok zordu.
0: İletilen dedikten sonra ama ilk sorularımız dediğim gibi her sorumuz 5 puan değerinde. Lütfen hiç moraliniz bozulmasın. Çok da geniş güzel bir yer açtınız. Buradan destek alarak soru açmanızı öneriyorum. Mustafa Bey, etilen yanıtını sizden aldık. Onun için sizinle devam ediyorum. Siz soru numarası söylüyorsunuz. Sizin için soru açıyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 6 numarayı açabilir miyiz?
0: 6 numarayı açıyoruz. 3 harfli bir kelime arıyoruz. Sorunuz geliyor. Sanat ve estetikle ilgili faaliyetleri ifade eden kısa ve geniş anlamlı sözcük arıyoruz. Sürenizi başlattık.
2: Hat.
0: Hat. Hat değil. İngilizce kökenli diyeyim buna.
2: Art.
0: Art tabii ki. Harikasınız. Hat da doğruydu ama kökenimiz İngilizce deyince artı Mustafa Bey hemen yakaladı. Sizinle devam ediyorum Mustafa Bey. Kaç numaralı soruyla açalım?
2: 21.
0: 21'e gidiyorum. 21 gelsin bakalım. 21 efendim. İnce ve uzun ağaç dalı veya küçük parça anlamında kullanılan bir kelime arıyoruz. Sürenizi başlattık. 3 harfli bu kelime.
2: Kol.
0: Kol değil.
2: Dal.
0: Dal. Dal da değil.
2: Dal.
0: Ama dala çok yakın. Farklı bir harf rica edeceğim sizden. Bakalım nasıl bir harf açılacak. İkinci harfimiz A. Dal değil dedim. Ne olabilir? Tek harf rica ediyorum Murat Bey. Acaba nasıl bir tek harf koyacaksınız? Tek harf nasıl belirleyeceksiniz? Sürenizi başlattım.
2: Tal.
0: Tal.
2: Tal.
0: Doğru yanıt. Taldı. Biliyor muyuz tal kelimesini?
2: Evet.
0: Harikasınız. Bir de şifre harf buldunuz. T harfiydi bulduğunuz şifre harf. Kelimenin 6. harfini buldunuz. T. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Deren Baden'in yaşı olsun bu sefer. 15.
0: 15'e gidiyoruz efendim. Bakalım 15'te. Çok güzel bir soru geliyor. Çok rahat yanıtlayacaksınız. Katı bir maddenin ısı etkisiyle sıvı hale geçme olayı. Süre başladı. Buyurun.
1: Erime.
0: Erime doğru yanıt. Harikasınız. Bir 5 puanda siz hanenize yazdınız ve bir de şifre harf buldunuz. E harfiydi şifremiz. Sizinle devam ediyoruz Murat Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 2.
0: 2 numaralı soruyu açalım. Peki 2 numara geliyor. Yine yabancı kökenli düşünün kelimeyi ve sorunuzu okuyorum. Müzikte 3 kişiden oluşan gruplar için kullanılan bir terim. Sürenizi başlattık. Uno, duo. Uno, duo.
1: Tri.
0: Tri.
1: Trio.
0: Trio. Trio. Doğru yanıt. Harikasınız. Un, dos, tres'ten uno, duo, trio. Üçüncü trio'ydu. Buradaki üçüncü üç kişiden oluşan grup karşılığımız. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: 3 numara.
0: 3 numaraya gidiyoruz efendim. 3 numara geliyor. Bir rahatsızlık soracağız. Uzak olsun diyelim. Genellikle davar ve sığırlarda rastlanan bir rahatsızlıktan bahsediyoruz burada. Süremizi başlattık. noktaya da çok yakın derler ve özellikle hayvancılıkla uğraşan kişiler bunu çok iyi bilir. Bulmacalar
1: gelmedi.
0: Değil mi? Gelmedi ama çok iyi. Biz harf desteğini sağlayalım. Süreyi bu sefer Mustafa Bey için hazırlayalım. Buyurun Mustafa Bey, sizden alalım. Var mı bir yanıtınız, bir düşünceniz? Noktaya çok yakın efendim. Noktaya çok yakın. Bu rahatsızlığın adı.
2: Yok, gelmedi.
0: Özellikle büyükbaş hayvanlarda çok görünen bir rahatsızlık. Bir harf desteğimizi daha kabul edin ve Murat Bey, süreyi sizin için başlatalım efendim. Ne olabilir?
1: Nokra.
0: Nokra olacaktı. Doğru. Hatırlatması için ipucumuz destek olmuştur umarım. Davar ve sığırlarda, büyükbaş hayvanlarda özellikle çok görülen bir rahatsızlıktan bahsediyoruz burada. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 5.
0: Murat Bey, 5 numaralı soruyu açıyorum. Gelsin 5 numaralı sorumuz. Efendim, miktar veya sayısal değer anlamında kullanılan bir terimi soruyoruz size. Sürenizi başlattık. Miktar veya sayısal değer ne olabilir? Murat Bey yine gitti en zorunu. Evet. Buradan böyle cımbızın. Murat Bey 3'te 3 yaptınız. Dikkatimi çekti. 3 tane kelimeden 3'ü de çok zor kelime seçtiniz.
1: Bundan sonra biraz daha kolay seçeceğim.
0: Lütfen. Ben de olmazsa destek olayım. Yoksa en zorlarını bulacağız vallahi hep beraber. Bir harf desteğimizi kabul edin lütfen. K ile başlıyor ve süreyi sizin için başlatıyoruz Mustafa Bey. Ne olabilir? Bu da nasıl bir kelime bakalım.
2: Gelmedi. Aklıma gelmedi maalesef.
0: Valla yanlış anlamayın da gelecek bir kelime de değil açıkçası. Çok böyle zor bir kelime.
2: Evet.
0: Ama biz bir harf desteğiyle tekrar süreyi sizin için kuruyoruz Murat Bey. Sürenizi başlatıyoruz. Buyurun. Miktar veya sayısal değer anlamında kullanılan bir terim.
1: Kantara.
0: Kantara'ya çok yakın ama kantara değil. İçinde de bol T harfi kullanılmış durumda. Ve bir sayım değeri bu. Süreyi tekrar başlatıyoruz Mustafa Bey. Bu sefer sizin için çalışıyor zaman. Buyurun.
2: Kantita.
0: Kantita, kantite. İkisini de kabul ediyoruz.
2: Kantitatif yazılım. Anlamda,
0: evet. Kantitatif ve kantite kökenliydi kelime. Hı hı. Burada E yazılımı seçilmiş ama kantita ve kantite doğru kelimeyi buldunuz. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Biraz yukarıları açabilirsiniz. Bakın 9 numaralı yer uygun, destek olabiliriz. Orada bir çoğuldan bahsedeceğiz. Yerin o kadar uzun olması sizi tedirgin etmesin. Orayı açabiliriz isterseniz.
2: Olur.
0: İsterseniz
2: açalım. 9'u açalım, evet.
0: 9'a gidiyorum hazırsak. Bakın şunu hatırlatıyorum. Bu bildiğiniz kelimelerin çoğul, bileceğiniz kelimenin çoğul hali. Yani sonuna bir ek eklemeniz gerekecek. Bunu hatırlattıktan sonra sorunuzu okumaya geçiyorum. Sınıfının en büyük canlılarından olan dev deniz hayvanları. Sürenizi başlattık.
2: Balinalar.
0: Balinalar doğru yanıttı. Balinaydı. Bu dev, büyük, okyanusta yaşayan memeli hayvanlarımız, onların çoğul halini eklemiştik. Sırlayıp saklamıştık tablomuza. Balinalardı. Sizinle devam ediyorum. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 13 numara olsun lütfen.
0: 13 numaraya gidiyoruz efendim. 13 numaralı sorunuz geliyor. Herkesin gözü önünde açıkça yapılan davranış... Lar. Sürenizi başlattık.
2: Alenen diyeceğim.
0: Alenen doğru diyeceksiniz. Ben burada tedirgin oldum. Hadi Mustafa Bey söyleyin diye Mustafa Bey mi düşünüyor? Söyleyecek söyleyemedi. Evet. Harikasınız. Alenen'e aldık. 1-5 puan daha yazdık hanenize. Harika gidiyor. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 20 numarayı açalım.
0: 20 numarayı açalım. Geliyor efendim 20 numara. Bu arada birkaç tane foto sorumuz var. Bilginiz olsun ama zor kelimeler. Onları önermeyeceğim. Çünkü Murat Bey hemen onları seçer. Kaç numarayı açalım?
2: 20.
0: 20 numaralı soruyu açıyoruz. Hazır geliyor. Zaman veya mekan olarak daha ileriyi, daha ötesini anlatan bir sözcük soruyoruz size. Sürenizi başlattık.

0: çıkmadı maalesef.
1: Çıkmadı. Süreniz doldu. Murat Bey, yanıt sırası size geldi. Efendim, hep böyle organizasyonlarda da motivasyon için kullanırsınız. Sürenizi başlatayım. Hep daha
0: ileri.
1: İleri, hep daha yeniye, hep daha ileri gidiyoruz ekip olarak, değil mi efendim? Çalışmalarımızda bir de harf buldunuz. İ harfini yakaladınız. Tebrik ediyoruz. Şifrelerimizden bir harf daha açtınız. Şimdi sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
0: 14.
1: 14'e gidiyorum. Bakalım 14'te ne var? Harika. Tek harfe ihtiyacımız var Murat Bey. Efendim, güzelliği vurgulamak için kullanılan bir ifade. Sürenizi başlatayım ve yanıtımız gelsin.
0: Hala.
1: Hala doğruydu. Hala yanıtını aldık sizden. Bir 5 puan daha yazdık hanemize. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı sorumuzu açmak istersiniz?
0: 12 numara.
1: 12 numaraya gidiyoruz. Harika bir soru daha yakaladınız. Geliyor. Beklenmedik bir anda gerçekleşen durumları anlatan zarf. Sürenizi başlatıyorum.
0: Aniden.
1: Aniden yanıtımızı aldık. Harika. Murat Bey çok güzel bir şekilde makas değiştirdi. O bulduğu zor kelimelerin evet. yerine yeni kolay evet. kelimelerle yürümeye başladık. Harikasınız. Çok güzel bir mücadele çıkıyor. Murat Bey sizdeyiz. Kaç numaralı soruyu açalım?
0: 17.
1: 17 numaralı soruya gidiyorum. Bakayım 17 geliyor. Kimyada sadece tek bağ içeren doymuş hidrokarbon sınıfı. Sürenizi başlattım. Kan ne olabilir? Tek bağ içeren doymuş hidrokarbon. Biz de biraz soruyu sorarken güzel.
0: Alkan.
1: Ah ah ah, ben duymadım ama siz umarım duymuşsunuzdur. Süreniz dolduğu için cevap hakkını bir harf dediğimizi kabul edin. Mustafa Bey, sizin için başlatıyorum.
2: Alkan.
1: Alkan doğru yanıttı. Murat Bey, sizin desteğinize teşekkür ederiz el birliğiyle. Ama son saniyeydi ve evet. süreniz dolduğu için arkanızdaki ışığı görünce doğru kabul edemedim. Mustafa Bey,
0: teşekkür ediyorum kendisine.
1: İlk desteklerinden dolayı.
0: Ben de bir tane bekliyorum.
1: Bir tane ilerleyen, yarışmanın ilerleyen yerlerinde size desteğimiz olacak. Mustafa Bey sizdeyiz. Bu arada son iki sorumuzu açıyoruz. Hatırlatmak isterim. Hı-hı. Birinci etabın son iki sorusu. Buyurun tamam. Mustafa Bey, kaç numaralı soruyu açalım?
3: Bir numara olsun lütfen.
1: Bir numaralı soruya gidiyoruz. Bir numara bir video soru. Bir görselimiz var, görüntülerimiz var. Önce görüntülerimizi izleyelim. Hı-hı. Arkasından sorumuzu sorayım.
3: Tamam.

0: Evet efendim, maalesef adını sıkça duyduğumuz ve üzücü haberlerde duyduğumuz bir bölgeyi soruyoruz, bir ülkeyi soruyoruz. Tarihi Pers İmparatorluğu'na dayanan bir ülkeyi soruyoruz. Size sürenizi başlattık.
1: İran.
0: İran'dı. Evet, yanıtımız. Doğru yanıtımız. Bir de N harfi buldunuz. Maalesef şu son günlerde üzücü haberlerle İran'ın adını çok sık duyuyoruz. Keşke maalesef böyle olmasa diyoruz.
2: Evet.
0: Son sorumuzu açıyorsunuz. Birinci etabın son sorusu sizde Mustafa Bey.
2: 18.
0: 18 numaralı sorunuza gidiyorum, bakalım. Efendim bu da bir foto soru. Bir fotoğrafımız var. Arkadaşlarımız bir fotoğraf seçmişler. Bakalım görelim nasıl bir fotoğraf. Güzel. Bu bir meyve çeşidi, bir orman meyvesi diyelim buna. Ve sorunuzu okuyorum. Bir tür yaban mersini diyorum. Süreyi başlatıyorum.
1: Yaban mersini olarak biliyoruz ama evet, yani bu isim aklıma gelmedi maalesef.
0: Süreniz doldu. Murat Bey, bir harf ikramımızı kabul edin lütfen ve tek harf desteğini istiyoruz sizden. Acaba nasıl bir sesli harf gelir bu kelimenin başına? Sürenizi

0: Başlatalım. Enir. Enir. Doğru. Enir'di. Buradaki fotoğrafını gördüğümüz yaban Mersin'i. Efendim birinci etabın sonuna geldik. Bir puan tablosuna bakacağız. Etabımızı tamamladık. Nasıl geçti şu ana kadar? Küçük bir değerlendirme alayım.
1: İlk soru haricinde süperdi.
0: İlk soru. Ama dediğim gibi oldu değil mi? İlk başta evet. Bir yarışmanın ilk başında bir böyle insan ya acaba mı diye kendinden şüphe ediyor. Evet. Bilemeyecek miyim böyle mi geçecek diye. Ama sonra açıldıkça değil mi? İpuçları geldikçe kelimeler daha rahat çıkıyor. Bu arada Murat Bey gerçekten 3'te 3 yaptınız yani. 3 tane gizlenen 3 evet. Cımbız soruyu buldunuz. Yine de tebrik ediyorum. Çok iyi bir yarışma çıkarttınız. Mustafa Bey sizden alalım küçük bir değerlendirme. Nasıl geçti şu ana kadar?
1: Murat Bey'e katılıyorum. İlk soru hariç oldukça keyifli geçiyor. Sizlerin sunumu da hakikaten bizlere yardımcı oluyor. O konuda teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ederiz efendim. El birliğiyle beraber bulacağız kelimeleri. Çünkü bazen biz de çok takılıyoruz bu kelimelere. Evet, mutlaka evet. Destek ihtiyacımız oluyor. O zaman şöyle yapalım. Birinci etapın puan tablosuna bir bakalım mı? Kaçar soru bildik. Nasıl bir birinci etap tamamladık? Efendim Mustafa Asım Sevindi şu ana kadar 7 doğru yanıt buldu. Ve 5'er puandan 35 puanla birinci etabımızı tamamladı. Murat Eyüp Pilet'in 8 doğru yanıt verdi. Ve her doğru yanıtımız 5 puan üzerinden 40 puanla birinci etabımızı tamamladı. Çok yakın bir mücadele, başa baş bir mücadele geçiyor. 8 doğru yanıt, 7 doğru yanıt. Efendim birinci etabımız bitti. Hazırsak ikinci etaba geçelim mi?
1: Hazırız.
0: Peki. Efendim sırf küpünün ikinci etabına geçiyoruz.

0: Evet efendim, Sırküp'ün ikinci etabındayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt arayacağız yarışmacılarımızdan. Hemen dönüyorum. Birinci etabımızı Murat Eyüp Pilat'in 10 puanlık bir farkla, pardon 5 puanlık tek soruluk bir farkla önde kapamıştı kendisi. 120 saniyede 10 soru yönlendireceğim. İstediğiniz kadar pas deme hakkınız var. Sesli ve video sorularda sürenizi durduracağız. İstediğiniz kadar rahat rahat seyredebilirsiniz. Hazır mısınız? Sürenizi kuralım mı?
1: Hazırım.
0: Peki efendim. O zaman sürenizi kuruyoruz ve sorunuzu okumaya başlıyorum. Çocukluğun soğuk geceleri kimin eseridir? Özlü soy ismi diyebilirim.
2: Pas.
0: Pas dedik. Basketbolda kaçan şutu tekrar kazanma.
2: Tam orada.
1: Rebound.
0: Rebound doğru. Hemen bir sesimiz var. Önce dinliyoruz.

0: 5 Vapuru şarkısını kim seslendirmektedir?
1: Yonca Evcimik.
0: Yonca Evcimik tabii ki, arkadaşlarımız da bilir gibi bulmuşlar soruyu. Yakışıklı baksa dediler sizin için. Bakırçay Ovası hangi bölgemizdedir?
1: Ege.
0: Ege, harika bir doğru yanıt daha geldi. Çinisiyle ünlü ilimizi soruyoruz. Hangisidir?
1: Kütahya.
0: Kütahya, doğru. Hemen bir video sorumuz var. Önce izliyoruz.

0: Evet, izlediğiniz Viking kanı filminin başrol oyuncusunu soruyoruz. Biraz önce sularda boğuştu kendisi.
1: Pas.
0: Peki, Güneş sisteminin en büyük gezegenini soruyoruz efendim. Güneş sisteminin en büyük gezegeni
1: Jüpiter.
0: Jüpiter tabii ki. Bir sesimiz daha var, dinleyelim.

0: Müziğinin şarkısını kim seslendirmektedir efendim?
1: Ajda Pekkan.
0: Harika tabii ki Ajda Pekkan. Eskilerden aldığımız için kaydı biraz arada kaldınız ama doğru. Yer çekimi yasasını bir elma sayesinde bulduğu söylenen bilim insanını soruyoruz size. Kimin kafasını düşmüştü?
1: Newton.
0: O, Newton tabii ki elma düşmüştü. Atasözüne göre taşıma suyuyla ne dönmüyor?
1: Değirmen.
0: Değirmen dönmüyor. Harikasınız. Bir doğru yanıt aldım. Hemen gidiyorum. Çocukluğun soğuk geceleri kimin eseridir diyoruz. Özlü soy isminden de destek olmaya çalışayım size. Ama bulamazsak 10 saniyemiz kaldı. Bir daha bir filmimiz vardı. Viking kanı filminin başrol oyuncusu demiştik. Suya da atladı. Böyle yüzüyor kendisi. Gitti ama tabii tanıyamadınız çünkü gelmedi. Acaba takım elbisesiyle görseydiniz tanır mıydınız? Çok kesinlikle normal ya. Ama izlediğiniz Viking kanı filminin başrol oyuncusuydu. Başında bir peruk vardı, kıyafetten tanıyamadınız. Peki size Tibet desem?
1: Kartal Tibet.
0: Harika değil mi, biliyordunuz.
1: Gelmedi, K harfi var.
0: Çok da iyi biliyordunuz.
1: K harfi var, gerisi gelmedi.
0: Ama sağ olsun arkadaşlarımız çok güzel bir görsel seçmişler.
1: Evet. Evet.
0: Değil mi, suyun altında evet. Hiç mücadeleyi seyrediyoruz ama ismi karakteri tam bilemiyoruz. Oradan evet. Çıkartamadınız. Evet. Ama çok güzel bir 120 saniye çıkarttınız. İki soruyu eksik bildik ama onun dışında geri kalan tüm yanıtları doğru aldık sizden. Evet, bir de efendim bir numaralı sorumuz vardı. Sorumuz neydi? Çocukluğun soğuk geceleri kimin eseridir demiştik. Özlü Su isimli Tezer Özlü olacaktı. Yanıtımız Tezer Özlü. Bu bölümde çıkan yazar sorularımızdan gelmiştim. Mustafa Bey, hazırsak sizinle yarışıyoruz.
1: Hazırım.
0: O zaman başlıyoruz. 120 saniyenizi kuruyorum. Başlıyorum sorularınızı okumaya. Her gece Bodrum kimin eseridir? İleri, soy ismi.
1: Selim İleri.
0: Harikasınız, bir 10 puan aldınız. Hemen bir müziğimiz var, dinleyelim önce.

0: Dinlediğiniz Karam adlı şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Hakan Peker.
0: Harikasınız, bir 10 puan da aldınız. Mami Kovası hangi bölgemizdedir?
1: Kovası Hatay'ydı, Akdeniz bölgesi.
0: Harika, bir 10 puan daha yazıyoruz hanemize. Futbolda potaya yakın mesafeden iki adım atarak sayıyı bulmayı amaçlayan atış tekniği?
1: Turnike.
0: Turnikeydi tabii ki, sağlı sollu turnike. Hemen bir videomuz var, seyrediyoruz.

0: ve diyoruz ki bu oklar Cüneyt Arkın'a ne yapar? Fatih'in Fermanı filminde canlandırdığı karakterler kimdir?
1: Fatih'in Fermanı...
0: Kimi oynamıştı Cüneyt Arkın burada?
1: Şu an hatırlayamadım.
0: Peki.
1: Pas diyeyim.
0: Toprak Çömlekleri'yle ünlü ilimizi soruyoruz. Toprak Çömlekler.
1: Toprak Çömlekler... Onu da hatırlayamadım.
0: Peki, şu an. Peki, hemen bir sesimiz daha var. Önce dinleyelim.

0: diyen Emel Sayın'dan dinlediğimiz şarkının adı.
1: Aşkın Kanunu.
0: Harikasınız tabii ki Aşkın Kanunu. İspanya'nın başkenti.
1: İspanya'nın başkenti Madrid.
0: Madrid. Güneş'e en yakın gezegen.

0: Venüs.
1: Küçük.
0: Merkür.
2: Merkür, harikasınız. Atasözüne göre sıkıldığında suyu çıkan nesne nedir?
0: Limon.
2: O gerçekten sıkıldığında suyu çıkıyor. Bunun taş, harika, atasözüne göre. Hemen gidiyorum. Filmimizi izlemiştik. Demiştik ki Cüneyt Arkın oklar ne yapar? Kimi canlandırmıştı?
0: Kara Murat.
2: Kara Murat geldi tabii ki. Toprak çömlekleriyle ünlü ilimizi sormuştuk. Toprak çömlekler ilimiz.
0: Afyon geliyor aklıma ama.
2: Birazcık daha yeni diyeyim, belki oradan ipucu.
0: Nevşehir.
2: Nevşehir aldık. Aldık, vallahi aldık. Son bir saniye kala aldık Nevşehir'i. Yeni deyince oradan çağrışım yapmıştın. Ne mutlu. 10'da 10 yaptınız. Gönülden tebrik ediyoruz. Harika yarıştınız diyoruz. Nasıl geçti efendim?
0: Oldukça güzel, düşünmeyi odaklatan.
2: Bir, 120 saniye sayısı ne kadar uzun ve ne kadar kısa olabiliyor değil mi?
0: Evet.
2: Aklımıza gelmediği zaman o zaman resmen biri böyle çekip sanki sündürüyor gibi bitmiyor. Ama aklımıza geldiği zaman da hemen geçiyor. Efendim 120 saniyede 10 yanıt aldığımız bölümümüzü tamamladık. Hemen puan tablosuna gidiyoruz. Bakalım kaç puanla ikinci etabımızı tamamladık ve üçüncü etaba nasıl geçiyoruz? Harika bir mücadele, başa baş devam eden bir mücadele. Şu anda 135'e 120'ye geldi skor tablomuz. Mustafa Asım sevindi. 135 puanla sevindirdi diyelim. Fakat Murat Eyüp Platin Bey, platin gibi pırıl pırıl parlamaya devam ediyorlar efendim stüdyomuzda. Ve Sır Küpü'nün 3. etabına geçiyoruz. Butonların devreye girdiği, mücadelenin birazcık daha yükseldiği 3. etaptayız.

0: harflerle sıraladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü'nün 3. etabındayız. Çok güzel bir mücadele geldi şu ana kadar. Puan farkımız 10-20 puan arasında. Bu da demek oluyor ki 1 veya 2 soru farkla neredeyse rekabet, mücadele başa baş gidiyor. Fakat butonların devreye girdiği bölümdeyiz. Yarışmacılarımız seçecek ama butonlar karar verecek. Hazır mıyız efendim?
1: Hazırız.
0: Mücadeleyi birazcık daha yükseltiyoruz. İkinci etabımızı önde tamamlayan Mustafa Asım Sevindi Bey'le başlayacağız. Siz seçeceksiniz ama tekrar hatırlatıyorum, butona önce basan yanıt hakkını almış olacak. Tablomuzu açıyoruz. 55 soru içinde açılmayan bütün kutuları, bütün numaraları seçebilirsiniz. Sizinle başlıyoruz. Mustafa Bey, kaç numaralı kutucuğu açalım?
2: 27.
0: 27'ye gidiyorum. Hazırsa sorunuzu okuyorum. Hazırsanız.
2: Hazır.
0: Suç işlenmiş veya yoldan sapmış kişi için kullanılan bir ifadeyi soruyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Buyurun Murat Bey. Ne olabilir? Suç işlemiş, yoldan sapmış kişi için kullanılan bir ifade.
2: Zan.
0: Harikasınız. Soruyu en azından kaptırmadık. Biz bir harf desteğinde bulunalım ve bir harf açalım. Bakalım hangi harfi açtık? Ş ve A. Tek Şaki. Harfe ihtiyacımız olacak.
2: Özür dilerim.
0: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, yanıtı vermiş oldunuz. Biz sürenizi başlatalım ama butona kim basacak acaba? Süre başladı. Buyurun. Kısmet sizeymiş.
2: Şaki.
0: Şaki. Harikasınız. Aman Murat Bey. Hem böyle dedi hem böyle dedi Mustafa Bey. Yanıtı da verdi ama yanıt sizin kısmetinizmiş.
2: Evet.
0: 10 puanı aldınız. Şaki doğru yanıttı. Sizle devam ediyoruz. Kaç numara soruyu açalım?
2: 35.
0: 30? 5. 35 geliyor. 35 numaralı sorumuz. Bir işi yaparken gösterilen dikkat ve özen durumu, süre başladı. Buyurun Murat Bey.
3: İtina.
0: İtina. Harikasınız. Çok itinalı bir yanıt aldım sizden. Ve sizle devam ediyorum. Bir de şifre harf buldunuz. A harfini açtık. Şifre kelimemizi de bu bölümde hızlı bir şekilde açmamız gerekiyor. Hatırlatıyorum hemen, gizli harfleri bulacağız. Sizdeyiz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 33.
0: 33'e gidiyoruz. Sorunuzu okuyorum. Mecazen yaşı küçük olduğu halde sözleri ve davranışları büyük olan kişi. Tek harfe ihtiyaç var. Süreyi başlattım.
2: Eke.
0: Ama Mustafa Bey bastı.
2: Efe.
0: Efe mi?
2: Eke.
0: Eke doğru yanıttı.

0: Bakın kaptırmayın diye yardımcı olmaya çalıştım Murat Bey ama duymadı diye Efe'ydi. Efe değildi tabii ki. Eke'ydi doğru yanıtımız. Buyurun.
1: 25.
0: 25 numaralı soruya gidelim. Gelsin 25 numaralı sorumuz. Farsça kuvvet. Kudret anlamına gelen eski bir kelime arıyoruz. Sürenizi başlattık. Butonu önce kim kullanacak? Kimse kullanmıyordu. Stüdyomuzda derin bir sessizlik vardı. Üç harfli bu kelime acaba ne olacak? Farsça kuvvet, kudret anlamına gelen eski bir kelime arıyoruz. Bir harf desteğimizi kabul edin ve sürenizi başlattık. Buyurun.
1: Kar.
0: Kar değil.
1: Ker.
0: Ker doğru yanıt. Kerdi. Üç harfli bu gizlediğimiz kelime. Sizinle devam ediyoruz Murat Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 4 numaralı soruyu açalım.
0: 4 numaraya gidiyoruz. Harika bir soru daha geliyor. Gereksiz yere müdahale etmek ya da bir işe burun sokmak anlamında kullanılan fiil. Süremizi başlattık. Bakalım. Buyurun Mustafa Bey.
1: İlişkin.
0: İlişkin değil.
1: İlişkili.
0: Değil. İliş.
1: İlişik.
0: Değil. Değil.
1: İlişmek.
0: Bir harf desteğimizi kabul edin. Süreniz dolduğu için herhangi bir şey söyleyemiyorum ama butona önce basan cevap kazanıp butona kim basacak? Buyur Mustafa Bey.
1: İlişmek.
0: İlişmek doğru yanıttı. Son anda vermiştiniz ama yine soru sizin kısmetinizmiş. Size geldi diyorum ve K harfini buldunuz. Yine bir harf daha açtınız şifreden. Size devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 26.
0: 26 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım ne var 26'da. Varlıkları sorgularken kullanılan temel soru zamirlerinden biri süre başladı. Buyurun Mustafa Bey.
1: Kim?
0: Kim? Doğru yanıt. Bir kelime daha yazdı hanemize Mustafa Bey. Bir de şifre harf buldu aynı şekilde. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 28 lütfen.
0: 28 numaralı sorumuza gidiyoruz. Gelsin bakalım 28. Efendim, tıp ve hukukta akıntı veya gelir anlamında kullanılan bir terim arıyoruz. Süremiz başladı. Buyurun Mustafa Bey.
1: İrat.
0: İrat değil. Peki. Bir harf desteği bizden. İkinci harfimizi açtık. İs süre başladı. Ne olabilir? İs. Buyurun Murat Bey. İs. Söylemeyin. Tam gidiyordu. Bir harf daha açıyoruz. Ve kesin aklınıza gelecek. İsa. Süre başladı. Buyurun Murat Bey.
1: İsale.
0: İsale tabii ki harikasınız. Bir anda son saniyede söyleyeceksiniz diye yine beni çok korkuttunuz. Neyse. Kaptırmadık bunu. Ve L harfini aldık. Şifre harfimizi bulduk. L harfiydi. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Bu arada video sorularımız da var. Destek olur diye düşünüyorum. Mesela 37... Keyifli bir video seyredebiliriz. Yanıtlamak isterseniz arada seçebilirsiniz. Buyurun.
1: 37 numara olsun.
0: Tamam peki. 37 numaralı soru bir video soru. Önce videomuzu izleyelim. Arkasından sorumuzu yönlendirelim.
2: Melek.
3: Efendim abi.
2: Kim bu adam?
3: O mu?
2: Tabii o.
3: O şey.
2: Söyle söyle.
3: Tanımadın mı ayol?
2: Delirtme beni Melek. Nereden tanıyayım? Kim bu dedim?
3: Süt oğlum.
0: Süt oğlum repliğiyle izlediğimiz filmde Adile Naşit'in canlandırdığı çocuk bakan yaşlı kadını soruyoruz. Sürenizi başlattık. Süt oğluydu. Buyurun.
1: Süt nine.
0: Süt ninesiydi. Sevgili Adile Naşit de süt annesiydi. Tabii ki yaşıyla alınca süt ninesi oldu. Süt nineydi. Burada sakladığımız kelimemiz. Yine bir de harf buldunuz. İ harfini gönülden tebrik ediyoruz. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 40 numara.
0: 40 numaraya gidiyoruz. Bakalım 40 numarada ne var sorularımızdan gelsin 40 numara. Efendim, disipline uymayan, başına buyruk davranan kişiler için kullanılan bir sıfat soruyoruz. Sürenizi başlattık. Buyurun Mustafa Bey.
1: Sersen.
0: Serseme çok yakın.
1: Serseri.
0: Serseriye de çok yakın. Ama biraz

0: farklı sakın söylemeyin, süreniz doldu. Bir harf desteği bizden, hiç bir şey kaybetmediniz. Butonu önce basan cevap hakkını alacak. Süreyi başlattık. Mustafa Bey, serkeş. Serkeş doğru yanıtımızdı. Sersem'den geldik serkeşe. Harika bir yarışma çıkarıyorsunuz. İki yarışmacımızı da gönülden tebrik ediyorum. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 41 olsun.
0: 41. Butonlara lütfen dikkat edin. Zamanında basın, iyi kullanın. Hazır sorunuz geliyor. Butonları aynı zamanda soruyu, yanıtı kaptırmamak için de kullanabilirsiniz. İnşaat ve marangozlukta dikey doğrultuyu belirlemek için kullanılan alet. Süre başladı. Buyurun Mustafa Bey.
1: Şakül.
0: Şakül doğru yanıt. Tabii ki şaküldü. Buradaki gizlediğimiz kelimemiz. Evet, inşaat ve marangozlukta, değil mi? Doğru yeri kullanabilmek için kullandıkları aletin adıydı. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
1: 30'u açalım lütfen.
0: 30'a gidiyorum. Bakalım 30'da ne arıyoruz? Hemen gelsin 30. Efendim, elinden iyi iş gelen, eller butonda mı? Becerikli kişi, süre başladı. İşi, buyurun.
1: İşcan.
0: İşcan değil. İşlek. İşlek de değil. İşeri. İşeri doğru yanıt. Murat Bey. Murat Bey gözümün içine bakıyor. Oğuz öyle değil, ben biliyorum. Gel diyorsun.
2: Gelmiyor bir türlü.
0: Sondan gitti 10 saniyede soru. Sağlık olsun efendim. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açıyoruz?
1: 53.
0: 53'e gidiyorum. Bakalım 53'te ne arıyoruz? Sorumuz geliyor. Eller butonda olsun lütfen. Bir şeye bağlılık ifade eden sözcük. Süre başladı. Ne olur? Ona nedir? O ona. A. O ona bir şeydir. Bağlılık. Peki, bir sürede bir harf desteğimizi kabul edin ve sürenizi, harfimizi açtık, süreyi başlattık. Buyurun Mustafa.
1: Fit.
0: Hayır, değil fit. Fit değil. Ben de arada değil dediğim için uyar alıyorum. Değil. Tek harfe ihtiyacımız var. Acaba kim belirleyecek? Butona önce basan. Süreyi başlattık. Buyurun.
1: Ait.
0: Ait tabii ki buranın kelimesiydi. Ait olmak. Bir kişiye bağlı olmak. O ona ait deriz. Bir şeye bağlılıktı ifade kelime eden sözcüktü. Evet efendim, devam ediyoruz sizle. Kaç numaralı soruyu açalım? Murat Bey siz seçiyorsunuz ama tekrar söylüyorum, butonlar karar veriyor. 51'i önerebilirim, 52 önerebilirim. Ama ben öneriyorum, kelimelerin rahat bilinir olduğu anlamına gelmiyor. Lütfen dikkat edin. Ben birazcık daha 29 olabilir. Ben birazcık daha şifre harflere doğru sizleri yönlendiriyorum ki aşağıdaki kelimenin çözülebilmesi için.
2: 29'u bulsam? 29'u...
0: 29.
2: Evet.
0: Peki gidelim 29 numaralı soruya. Okuyorum. Ellerimiz butonda hazır. İlkbahar mevsiminde yetişen, ekşimsi tadıyla bilinen bir meyve. Süre başladı. Mustafa Bey bastı.
1: Erik.
0: Erik doğru yanıttı. Sulu sulu, tatlı, tuzlu bir erikti. Kütür kütür yedik. İ harfini de açtık. Peki, bir harf daha aldık. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruya gidiyorum?
1: 34.
0: 34. Gelsin 34 numaralı sorumuz. Efendim, ödünç verme, süre başladı. Aldım bunu, geri sana, geri sana ödünç verdim, geri verdim. Hangi harfi açtık? İ-A dedik. Süreyi başlattık.
1: İade.
0: İade değil. Değil. İade değil.
1: İaşe.
0: İaşe de değil. Peki. Dikkat edin. Murat Bey, kopmayın. Tek harfe ihtiyacımız var. Bir harf desteği bizden. Ne olabilir o gizli harf? Süreyi başlattık.
1: İa ve İa.

0: önce butona basın.
1: Mustafa Bey bastı.
2: İhane.
0: İhane değil. Ne değil?
1: Tekrar söylüyorum, butona önce kim basacak? Bakın, bir harfe ihtiyaç. Buyurun Mustafa Murat Bey.
0: İare.
1: İare doğru yanıt. Tebrik ediyorum. R harfini aldık. Harikasınız. 10 puan yazdık hanemize. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu? Açalım. Aşağıda açılmamış bir yer var. 51 var. 38, 46. Siz bir şey söyleyecektiniz. Lütfen yanlış
2: yönlendim. Ben 11'e yöneldim.
1: 11'e
2: ama.
1: O zaman hemen gidiyorum. 11. Tıpta okuma yetisinin kaybıyla ilgili durumu ifade eden terim. Süreniz başladı. Kim basıyor? Butonu kim kullanıyor? Eksi. Hatta zamanında da derlerdi canım, o da futbolcu ama o da bir ne değil? Ben mi yanlış biliyorum derim burayı. Sürenizi başlattım. K, S ve İ. O da bir. Buyurun.
0: Alexi.
1: Alexi doğru yanıt. Değil mi? Öyle demezler miydi futbolda da?
2: Evet.
1: Bir Alex değil evet. Derlerdi. Alexi evet. Belki çağrışım evet. Yapsın diye. Oradan Alexi'ydi tıptaki. Biz de nereden nereyi bulduk? Nasıl ipucu verdik? Değil mi?
2: Güzel oldu.
1: Tıptaki evet. Okuma yetisinin kaybını futboldan tarif eden ancak bir sır küpü olabilir diyoruz. Evet. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: 43.
1: 43 gelsin. 43 numaralı sorumuz efendim. 43. Çok rahat bileceksiniz. Eller butonda olsun lütfen. Satrançta kaçış yolu kalmayan şah durumu. Süremiz başladı. Buyurun.
2: Mat.
1: Mat doğru yanıtını aldık. Arkasınız. Sizle devam ediyoruz. Şifre harflere yönlendirebilirim. 52 diyebilirim. 51 diyebilirim. 19 diyebilirim. Bu arada yaklaşık 3 soru sonra finale geleceğiz. 3 sorumuz kaldı. Aman dikkat edin. Soruları kaptırmayın. Şu anda çok başa baş bir mücadele geçiyor. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Son düzlükteyiz artık. Buyurun. Kaç numaralı soruyla açalım?
2: 51 numara.
1: 51 numara geliyor efendim. 51 numara. Tarihte ordunun önünde sancak taşıyan ve sembolik görev üstlenen kişi. Sürenizi başlattık. Buyurun.
2: Bayraktar.
1: Bayraktar doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Bir 10 puan daha yazdık hanenize. Bir de şifre harf buldunuz. K harfini açtınız. Ve sizinle devam ediyorum. Son 2 soruya geldik. Kaç numaralı soruyu açalım? 19, 42, 52 şifrelerden destek alabileceğiniz sorular. İpucunu da vermiş olayım. Buyurun.
2: 52.
1: 52 geliyor. 52 numaralı soru. Edebiyatta şairin yanında bulunan, sohbet arkadaşı olan kişi. Süreyi başlattık. Hani düğünlerde de özellikle yurt dışında düğünlerde gelinin yanı... Buyurun.
2: Nedim.
1: Nedim doğru yanıt. Eşlik eden anlamında. Ama bizimki edebiyatta şairin yanında sohbet arkadaşı olan kişi. Değil mi?
2: Nedim.
1: Ve Nedim'e de evet. Düğünlerde eşlik eden kişilerdi. Nedim'di buranın yanıtı. Bir 10 puan daha yazdınız hanenize. Siz de devam ediyoruz.
2: 19 demiştik en son.
1: 19 numaralı sorumuzu da açalım. Son sorumuz, vurguluyorum ve sorumuzu okuyorum. Bir şeyi işleyerek üretme ve ortaya çıkarma süreci. Süre başladı. Hatta yerleri de vardır bunun. Denir ki aa, o dükkanda yapıldı bu. O buna... Orada. Buyurun Murat Bey.
2: İmale.
1: Doğru yanıt. Vallahi doğru yanıt. Süre bitmeden söylediniz. Bir anda süre yandı, ışığı gelecek diye çok korktum ama imale doğru. İmalet, imalathaneden ben çağrışım yapmasını düşünmüştüm. Ve geldik finale. Hemen gidiyorum puan tablomuza bakmaya. Kaçar puan bindik? Nasıl geldik? Bir bakalım mı?
2: Bakalım.
1: Merak ediyor musunuz?
2: Evet.
1: Değil mi?
2: Bayağı bir uzak kaldık.
1: Güzel bir mücadele evet. Geçti. Bakalım efendim puan tablomuzu görelim. Efendim inanılmaz küçük bir fark var. Burada Murat Eviplatin 220 puanla şu anda 3. etabı tamamlamış durumda. Ve Mustafa Asım sevindi.

0: Efendim siz de 225 puanla ilk etaptan bildiğiniz bir 5 puanlık soruyla skoru buraya getirdiniz. Şimdi 3. etapın sorularını tamamladık. Geliyoruz evet. Finale. Bir harf rica edeceğiz. Kelimemiz %99,9'u çıktı.
1: Evet.
0: Bir harfe ihtiyacımız var ve bu harfi de önce tahmin etme hakkı sizin oluyor Mustafa Bey. Bunu kullanacak mısınız? Kelimeyi tanıyor musunuz?
1: Kelimeyi çıkaracağımı düşünüyorum. A harfi analitik mekanik.
0: Analitik mekanik. Acaba sır küpünde bu bölümde sırladığımız, sakladığımız kelime mi diyoruz? Kelimeler dizisi mi diyoruz? Analitik mekanik. Bu bölümde saklanan kelimemiz mi? Şöyle bakınca çok da başka bir ipucu olacak gibi gözükmüyor. Evet,
1: başka bir seçenek yok gibi.
0: Efendim, klasik mekaniğin matematiksel formülasyonlarını inceleyen fizik dalı olarak analitik mekanik yanıtınızı doğru kabul ediyoruz. Tebrik ediyoruz gönülden. Bu bölümün, sır küpünün bu bölümünü kazanan yarışmacımız siz oldunuz. Çok güzel bir yarışma çıkarttınız. Tebrik ediyoruz. Bir 5 puanlık farkla Mustafa Asım Sevindi ile aldık ve 3. etabı da tamamladık.

0: Evet efendim, Sır Küpü'nün 3 etabını tamamladık ve yarışmamızın sonuna geldik. Kısa bir değerlendirme yapmanızı rica edeceğim. Nasıl geçti? Sevgili Murat Bey, sizle başlayalım. Nasıldı?
1: Çok keyifliydi. Sizin de yardımlarınız oldu. Biz de genel kültürü zorladık. Ortaya çıkan tablo. Başarılı olduğumuzu düşünüyorum.
0: Vallahi harikasınız. Benden çok siz daha çok birbirinize daha çok yardımcı olduğunuz gibi geliyor bana. Değil mi? İki arkadaş, iki dost güzel bir yarışma çıkarttınız. Evet. Ve biraz bayağı da bir destek aldınız gibi. Evet. İkinci etapta bir küçük fark açıldı ama üçüncü etapta butonlardan yürüdü. Ama onun dışında geri kalan yarışmada çok güzel bir
1: baş başa
0: mücadele çıktı. Mustafa Bey, tebrik ediyoruz sizi de.
2: Teşekkür
0: sizden
2: ederim.
0: Bir değerlendirme alalım efendim. Nasıl geçti yarışmanız?
2: Çok güzel geçti. Evde çözerken hani burada biraz zorlanacağımı düşünüyordum doğrusu. Biraz da öyle oldu. Bazı sorulara arzu ettiğim cevapları veremedim. Ama yine de çok keyifli oldu. Hani cevaplarım kendimce yanlış olsa da. Arkadaşımızı da tebrik ediyorum. O da güzel cevaplar verdi ve başa baş bir yarışma oldu.
0: Gerçekten başa baş çok da şık bir mücadele oldu. Çok teşekkür ediyoruz katıldınız. Ve kelimelerin o gizemli dünyasına beraber bir yolculuğa çıktık. Bilmediğimiz, evet. Unuttuğumuz, değil mi? Bayağı bir kelimeyi
1: zorlandığımız, hatırlamaya çalıştığımız.
0: Ve onlara tekrar geri döndük. Efendim bugün evet. Anısına bizden küçük okuduğunuz zaman, sayfalarını araladığınız zaman aklınıza bugünler gelsin diye küçük birer hediyemiz var. Lütfen kabul edin. İyi
1: çok
0: günlerde.
1: Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Evet efendim, geldik bir yarışmanın daha sonuna. Siz de bu keyifli deneyimi bizle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize yazın. sırküpü@apara.com.tr adresinden bize ulaşın. Sizi de burada misafir edelim. Beraber yarışalım. Bu keyifli deneyimi yaşayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın efendim.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın?

0: Fidan mı yavladı?
1: Serdar abi, ablan görmesin seni burada.
2: Ulan param olunca ama aşağı inip çöreklenmeyi biliyorsunuz. Öğrencilik ayağına kurmuşsunuz burayı tezgah. Aa, ekmek elden su gölden.
3: Mali şifresi neydi lan?
1: Abi internet kesildi.
2: Niye ödemiyorsunuz lan faturanızı?
1: Abi işin acilse benim telefonumdan gir.
2: Acil abicim, acil. Benim acil iş bulmam lazım.
4: Ne yapıyorsun kız sen burada? Kalk da yine bir bardak çay koy. Kuru kuru gitmez o. Hadi bakayım.
5: Afiyet olsun.
6: Oh. Ali! Ali aç kapıyı! Ali aç kapıyı!
2: Abla! Adam! Senin burada ya. Hem de merdanenle.
6: Ben sana bu çocukların evine çökmeyeceksin demedim mi? Ha?
2: Ne çökmesi abla ya? Ben de tam sana yardıma geliyordum aşağıya. Konuşsana kızım, sen de bir şey söyle.
6: Tabii tabii. Çık hadi. Sen de aşağı eve. Hadi.
2: Ya ablacığım, bunlardan birisi kesin olacak diyorum sana ya. Bak maaşını alsın kardeşin, direkt ödeyecek sana borcunu.
6: İşsiz olduğun son 6 yılda aldıklarını ne zaman ödemeyi düşünüyorsun?
2: Bir dakika, bir dakika. Ne borcuymuş ayrıca bu ya? Ya sana yufka açmaktan ellerim nasıl tuttu be? Kızlar yufkalarımın inceliği yüzünden karşımda kompleks yaptı. Evlenmedi benimle. Yuva kuramadım ben senin yüzünden.
6: Ah canım. Tembel olduğun, öğlene kadar yattığın, eline biraz para geçince o serseri arkadaşlarınla son kuruşuna kadar yediğin. Aa, bir de su katılmamış bir çulsuz olduğun için değil, ince yufka açtığın için yuva kuramadın. Öyle mi?
2: İşte herkes kendine durduğu yerden bakıyor hayat ablacığım. Neyse, sen parayı veriyorsun değil mi?
6: 200.
2: 20.
6: Son 150, bir daha inmem işine geliyorsa.
2: O da olur. Tamam.
6: Ya ben sana başını bağla demedim mi ha?
2: Ya ablacığım, koskoca adamım ben Allah aşkına ya.
6: Koskoca adam yazmadan utanıyorsun ama işsiz güçsüz gez.

0: Gitmekten utanmıyorsun, öyle mi?
1: Abla, gitmeden diyorum ki hani paramı peşin alırsam bu benim motivasyonuma büyük bir katkı yapar ve sana en iyi şekilde hizmetimi sunarım diyorum. Bu niye?
0: Kalanı iş bitince, hadi kolay gelsin.
2: Yufka açma sanatımı icra ederken beni rahatsız etmeyin kardeşim.

0: Selamünaleyküm. Takip elemanı başvuruları için değil mi? Ha. Ben de bir an yanlışlıkla best modula geldim sandım onu. İlanda bir şey getirin yazmıyordu.
1: Ben özel hayatın gizliliğinin sınırları ve gerçek bilgiye ulaşmanın önündeki engellerle ilgili doktoramı getirdim.
2: Aa, hangi okul?
1: Boğaziçi.
2: Ben de yüksek lisansımı orada yapmıştım.
0: Bu da burada kalmış ya.

0: Sıra kimdeydi?
1: Bende.
0: Çay alır mısınız?
1: Evet, alırım çay.
0: Bize iki çay lütfen.
2: Hay hay.

0: Başka bir emriniz var mı Aslan Hanım?
1: Yok, teşekkür ederiz.
0: Beyler, aranan pozisyon doldu. Daha fazla bekleme yapmayın. Hadi bakalım. Hadi. Benim doktoram Hayat Üniversitesi.
1: Adaylar nereye gitti?
0: Gönderdim onları.
1: Aa, niye öyle bir şey yaptınız ki?
0: İşte pozisyonda olunca.
1: Yo, ben daha kimseye işe almadım.
0: Ya işte çay isteyince siz nasıl başlar bu işler? Önce çay getirirsin, ufak ufak işi öğrenirsin diye düşündüm.
1: Siz hanın çaycısı değil misiniz?
0: Yo, ben takip elemanı başvurusu için geldim. Hancı değil de yani yolcu diyelim.
1: Demek ki CV getirmediniz.
0: Vallahi aceleyle çıkmışım, o yüzden unuttum. Artık bir dahakine.
1: O zaman kısaca kendinizi anlatın. Hangi okulda okudunuz?
0: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi TERK.
1: Hiç dedektif asistanlığı yaptınız mı?
0: Yaptım. Desem yalan olur. Yani ben kariyerimi yalanlar üzerine kurmak istemem. Hatta Türkiye'de dedektiflik olduğunu da ilk sizin ilanınızda gördüm. Ama bu iş için ideal elemanım. Bir gördüğüm suratı bir daha asla unutmam. Suçlular adaletim ve benim elimden asla kaçamaz. Benim adaletten farkım adaletin tıkandığı yerlerde devreye girer, suçluyu direkt kendi vicdanına hesap verdiririm.
1: Daha önce peki hangi işleri yaptınız?
0: İşsizim. Yani 6 senedir bir fiil işsizim yani.
1: Ondan önce?
0: Şarküteri. Babadan kalma bir şarküterim vardı ama işte ekonomik krizle kapattık.
1: 6 sene önce. Kriz?
0: Gizli bir krizdi. Hı. Bir tek ben hissettim.
1: Peki, ben değerlendireceğim.
0: Oh be! Çok kolaymış sorular ya.

0: kızım dedim, tamam Amerika'da dedektiflik okumuşsun ama şimdi Türkiye'deki dedektiflik Amerika'daki dedektifliğe benzemez dedim. Bunun iti var, çakalı var. Sana bir erkeğin sahip çıkması lazım dedim. O da haklısın der gibi gözlerimin içine baktı.
1: Ne zaman başlıyorsun?
0: Oğlum, ilk görüşmede hemen gel başla denmez. İş görüşmesinin raconunu uymaz. Öğrenin lan artık bunları. Hep öğrenci kalmayacaksınız oğlum. Beni görür görmez çay isteyerek testlere başladı. Beni deniyor. Ben de hemen işleri organize ettim. Bekleyenleri yolladım falan deyince pin, gözlerin içi parladı. Hayran hayran baktı yüzüme.
2: Oo abi, kapmışsın sen işi.
0: Herhalde oğlum. Hanımlar beyler, bu özel günün anısına bardak kaldırmak istiyorum. Hayatımda ilk kez ilkokulun en başarısız öğrencisi olduğumu öğrendiğimde kendimi bu kadar özel hissetmiştim. Düşünsenize, 3000 kişi içerisinden sondan birinci olmuştum. Hadi bakalım pondip. Sen çok içme, çarpar. Cinconlar gelmişler ellerinde çarşaf çarşaf, doktorlar, CV'ler.
3: Abi, ihtiyacın olursa CV falan hallederiz. Dijital dünyada sıfırdan yaratırım seni.
0: Oğlum, benim CV'm iş bitirici tipim lan.
3: Beklemeye hiç gerek yok. Akşam bakalım bence.
0: Neye bakacağız?
3: İşin olup olmadığına.
0: Ya oldu diyorum oğlum, yalan mı söyleyeceğim sana ya?
3: Ya Serdar abi, kadın sana gel başla dedi mi?
0: Ulan beni değişkillendirdin. Hadi bak, tamam.
4: Haraç mı istemişsin?
3: Abi, galiba sana bir erkek lazım falan demişsin. O da onu koruma karşılığında haraç istiyorsun zannetmiş. Bana saldırmasından korktuğum için çok uysal davrandım yazmış.
4: Yani beni işe almayı düşünmüyor öyle mi?
3: Yok abi, şikayetçi olup eşkalini polise bildirmiş.
4: O derece diyorsun yani.
0: Ben de ufak ufak duruma uyanmaya başladım. Benim başta ne demiştin sen?
3: Bugün başıma korkunç bir olay geldi. Serdar abi. Abi, dünkü abla büyük bir davanın peşinde. Perşembe günü görüşmesi var. İşin parası çok iyi.
0: Allah yolunu açık etsin koçum. Ben o hatunla çalışmam. Bitti.
3: Abi, işini elinden alıp intikamını alırdın.
0: İhtiyar bir Çinli bilginin de dediği gibi intikam soğuk yenen bir yemektir. Ve ben soğuk yemekten tiskinirim. Ya böyle küçükken çok güzeldi işte. Büyüyünce biraz nankör oluyorlar.
5: Daha önce nerelerde çalıştınız?
0: Daha önce profesyonel olarak işte benim hayırsız yeğenlerime baktım yani. Ama hayırsız olmalarının benim bakımımla ilgisi yok. Tamamen karakter meselesi. Mesela sizinki çok vefalı olabilir.
5: Daha önce bahçıvanlık yaptığınız yerleri sormuştum.
0: Bahçıvanlık yapmadım yani, öyle bir teklif almadım.
5: Siz bahçıvanlık işi için gelmediniz mi?
0: Yo, ben çocuk bakıcılığı işi için geldim.
5: Çocuk bakıcılığı mı?
0: Yemin ediyorum, ön yargıyı parçalamak atomu parçalamaktan zormuş arkadaş. Ya Charles İş Başında diye bir dizi vardı, hatırlasanıza. Orada fıstık gibi bakıyordu adam çocuklara. Hatta bir zaman sonra evin hanımıyla işi pişiriyordu.
5: Lan!
0: Beni yanlış anladın. Ben yengeyle asla işi pişirmem. Yani dizideki kadın bekardı, o manada söyledim ben.
6: Sıradaki lütfen.
7: Selamünaleyküm.
6: Merhaba. Üzgünüm. Zombilik başvurusu için yaşınız biraz büyük.
7: Anlamadım. Zombi olmak için yaşım mı büyük?
6: İlanda yaş sınırı yazıyordu.
7: Yani gözümden kaçmış. Ben 7'den 70'i vergisini veren özgür tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları zombi olabilir diye düşündüm yani.

0: Normalde olur ama bizim hikayede bir okul servisi kaza geçiriyor ve gençler zombiye dönüşüyor.
1: Mantıklı. Peki, kolay gelsin.
0: İyi günler.
1: İyi günler. Servis şoförü, yeni eğitim ne var?
0: O kurtuldu.

0: yüzünden arıyorum. Çok uzaklaştınız mı?
1: Hala sıcağım. Fazla uzağa gitmiş olamam.
2: Bize bir haftalığına yevmiyeli vampir lazım. Düşünür müsünüz?
1: Hay hay.
0: O zaman sizi tekrar buraya bekliyorum.
1: Tamam, hemen geliyorum.
3: Otuz liraya günlük yemeğiyle vampirim ben. Emdiğim kişi başına da 10 lira prim alıyorum. Yani günde 10 kişi yakalayıp emersen yemeğim 130 liraya geliyor. Olay bu. Bakın, ben profesyonel ekmeğinin peşinde bir vampirim. Evde kim kardeş yan olsun istersek bir şey hissetmiyorum. Yengeyle aramızda herhangi bir şey olmadı. Oldu mu bacım? Açık açık konuş yani. Biz burada doğruları konuşuyoruz bir yerde ya.
4: Ulan ben senin. Gel lan buraya.
5: Beni dijital dünyada başta yaratan. O işi istiyorum.
6: Hangi iş abi?
5: Anladım ki dürüst, çalışkan, sözünün eri olana ekmek yok o piyasada. O dedektif kız. Büyük bir işin peşinde demiştin. Ben de talibim lan o işe.

0: Siz ne bakmıştınız acaba?
1: Ben dedektifim. Bir dava var dediler, çözülecek. Onu çözmeye geldim yani.
0: Sizin görüşme üst katta.
1: Ha, siz daha çok paf takımı, anladım.

0: isminiz neydi?
1: Serdar Somuncu.
0: Biraz bekleteceğim sizi.
2: Ne oldu? Yardımcı bulabildiniz mi kendinize?
3: Henüz bir yardımcı bulamadım. Siz de çok farklı görünüyorsunuz.
1: İşte görev icabı artık kendimizi tak diye değiştirebiliyoruz. Ha, bu sefer başarılarla dolu CV'mi de getirmeyi unutmadım.
3: Büyük gelişme.
1: Ayrıca kendi yazdığım Bir Dedektifin Anatomisi kitabı da çantamda.
4: Ahmet Bey, buyurun.
1: İnşallah ilk tanışmamızda kendi kimliğim yerinde bir baltaya sap olamamış, başıboş bir it kılığına girdiğim için bana kızmadınız. Çok güzel it kopuk taklidi yaparım da.
3: Müthiş bir oyunculuk yeteneğiniz var.
1: Uzun yıllardır dedektiflik mesleğinde olduğum için camiaya yeni girenleri mercek altına alıyoruz. Bu bir gelenek bizim için.

0: Aslan Hanım.
1: İyi günler. Başarılar dilerim.
2: Siz de.
3: Buyurun. Selam.
4: Gel evladım, geç otur.
5: Efendim, öncelikle size olan hürmetlerimi göstermesi açısından anneciğim diye hitap etmek istiyorum. Öpeyim anneciğim.
2: Evet, 3 yıl güvenlik müdürü olarak çalışmış. Sevinirim. Efendim anneciğim. Bir dakika anneciğim. Efendim. Serdar Somuncu. Anlıyorum. Yani sizin şirkette hiç çalışmadı. Peki, o zaman ben bu paketi geri iade yapayım. Teşekkürler. Efendim anneciğim. Ne paketi? Ha yok yok, paket falan yok. Melek Hanım'ın işine başvuran bir dolandırıcıyı yakaladım sadece. Anneciğim, hiçbir vasfı olmayan bir dolandırıcıyı oyun dışı bırakacak kadar entrika biliyorum. Merak etme. Hadi öptüm, bay bay.

0: Allah kabul etsin anneciğim. Ben de iş toplantısı çıkışında hemen kazaya bıraktığım namazımı eda edeceğim.
1: İnşallah evladım. Ziya göster. Büyük torunum Ziya Uşaklıgil.
0: Allah bağışlasın. Koç gibi delikanlı maşallah.
1: Oğlum Osman Bey rahmetli olduktan sonra işlerin başına Ziya geçti. Ancak bundan bir ay evvel arkasında bir mektup bırakarak sırra kadem bastı. Kendisinin menfur bir suikaste kurban gittiğinden şüphe ediyorum.
0: Anneciğim o nasıl söz? Ağzınızdan yer alsın.
1: Küçük torunum Kaan Uşaklıgil. Kayınbiraderim Okan Uşaklıgil. Ziya'nın yoga hocası Banu. Nişanlısı Ece. En yakın arkadaşı Vaha. Bu şüpheliler çerçevesinde bir araştırma yapmanızı istiyorum.
2: Ben katili buldum. Yerinde olayı inceleyerek hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak delillerle size katilin kim olduğunu açıklayacağım anneciğim. Kapatmayı unutmuşum, kusura bakmayın.
3: O telefonlardan kaldım ya. CV'nizde yazdığına göre siz çok iş yapan bir dedektifsiniz ki Melek Hanım da size güvendiği için size işe almış. Ama tabii ki işe almadan önce CV'lere bakmak çok önemli değil mi? Melek Hanım, keşke bir smartphone alsaydınız.
2: Bunun eski model bir telefon olduğunu size düşündüren ne, çok merak ettim doğrusu.
3: Eski model bir telefon olması.
2: Ah ya anneciğim, yani bu dedektiflik işinin cilvelerinden birisi de hiçbir şeyin göründüğü gibi olmaması. Biz kenar mahalle olarak tabir edilen yerlerdeki davaları çözerken ben yufkacı çırağı kılığına bile girdiğimi bilirim yani.
3: Serdar Bey, takip elemanı olarak bana iş görüşmesine geldiğinizde yazmayı düşürmüşsünüz.
2: Bunun bir yazma olduğunu size düşündüren ne, çok merak ettim doğrusu.
3: Sıradan bir yazma olması.
2: O zaman bunların da sıradan oyalar olduğunu düşündünüz öyle mi? Bir saniye. K86, K86. Tamam, kapat. Oh, neyse ki hala çalışıyor. Oho, sizde çok işimiz var yani.
1: Sizin bir an önce gidip katili bulmanızı istiyorum.
4: Bizim mi? Kimliklerinizi hazır. Aileye ait otelde yeni evli çift kılığında kalacağınız bir oda ayırdık.

0: Evli çift mi?
1: Yani ben de evliliğe hazır değilim ama madem anneciğim böyle bir şey uygun görmüş, bize de uymak düşer yani.
2: Hemen yola çıkıp bütün şüphelerin bir arada olacağı aile partisine yetişmemiz gerekiyor.
3: Buyurun efendim, arabanız kapıda.
1: Arabamız?
3: Evet.
1: Arabamız kapıda.
0: Ben kendi arabamla geldim.
1: Ben yine kendi arabamla gelmeyerek ne kadar doğru bir karar vermişim ya. Ha, bu arada. Aç çantana. Al bakalım şunu koy çantana.
0: O zaman alışveriş yapalım, ofiste buluşuruz, tamam?
1: Kadın işte. Parayı görür görmez aklına alışveriş geliyor. Neyse. Benim de ihtiyacım vardı zaten. Yok artık.
2: İnşallah doğru seçim olmuştur.
4: Doğru doğru. Bu iki aklı evvelden kimse şüphelenmez.
0: Peruk, bıyık, sakal. Hepsinde gerçek malzeme kullanılmış. Her şeyin en kalitesini aldım. Bunlar kaçış ve takip kostümlerimiz. Bunlar spor, tırmanma ve soğuktan korunma. Evet, sen neler aldın?
1: Ha! Tabii canım, ben de hayatımızı çok güzel kolaylaştıracak malzemeler aldım. Mesela... Şu üzerimde gördüğün yanmaz yapışmaz takım olarak geçiyor. Bununla her türlü ateş koridorundan yürüyerek çıkarım. Şu elimde görmüş olduğun hipnoz tesbihi olarak geçiyor. Eğer ileride esir düşersek adamları bu tesbih sayesinde hipnotize edip bayıltarak oradan kaçacağız. Çok fazla bakma. Bayılman istemem. Ayrıca şu zincir... Şu zincire yerleştirilmiş olan mikro kameralar sayesinde merkezden bizi izleyecekler.
0: Hangi merkezden?
1: Yola çıkmadan önce uğrayacağımız merkezden. Dışarıdan bakınca bir yufkacı dükkan olarak tasarlanmış olan bu merkezde en özel ajanlarım çalışıyor. Elinde oklavasıyla deli taklidi yapan ablam kılığında bir kadın göreceksin. O en iyi ajanlarımdan biridir. Oklavasıyla beni kovalarsa sakın şaşırma. Bu hareketine operasyonun başlangıç fişeği diyebiliriz.

0: Ablacığım, size nişanlım Gül Goncam Bade'yi tanıştırayım. Bade ablam. Ablam Bade.
1: Merhaba Serdar. Bu kızı tavlayacağım diye araba mı çaldın?
0: Yola çıkarken arabanın plakasını değiştirin diyor. Doğru söylüyorsun ablacığım. Ben de öyle düşünmüştüm.
1: Neyi düşündün?
0: Yine çok haklısın. Oyalanmayın, bir an önce yola çıkın diyor. O zaman şöyle bir... Buyur ablacığım, şöyle takdim edeyim. Dolar. Elini korkak alıştırma. Al bakalım. Al bakalım. Sen de al bunu canım. Arkadaşlarına üleştirirsin. Artık yolun yoluna gerek. Hadi.

0: Ya şimdi konuşmamız gereken bir takım konular var.
1: Ne gibi?
0: Şimdi istemeden de olsa görev icabı, karı koca olduğumuza göre ben erkek olarak kendi kurallarıma baştan koymak isterim yani.
1: Hı. Anlıyorum.
0: Şimdi biliyorsun ki erkeklik gururu incindiği zaman evlilikler sona eriyor. Erkeklik gururu bilhassa evlilikleri bir arada tutan tutkal vazifesi görür. Kadın erkeğinin gururunu kıracak davranışlardan özellikle kaçınmalıdır.
1: Peki bu

0: davranışlara birkaç örnek verebilir misin?
1: Tabii. Başkalarının yanında laflarına çok dikkat etmen lazım. Ben kararlarımın sorgulanmasından çok hoşlanmam.
0: Allah'ım sen nasıl bir cinsiyetçiyle sınıyorsun?
1: Bak imana da geldin. Bizim oralarda bir söz var biliyor musun? Komünizm parayı, feminizm kocayı bulana kadarmış derler.

0: Alır mısınız?
1: Bilmem, yani alır mıyız?
2: Siz bize iki su getirin, biz o arada düşünelim.
3: Olur, hemen getiriyorum.
1: Hadi koş, sen işte.
0: Genç patron, saat 12 yönünde.
2: Nerede?
1: Ha, 12.30 yönünde.
2: Şu tespihi elinden bırakır mısın? Acı üstünden de şu yabaniliğini at. Daha önce böyle ortamlarda takılıyormuş gibi davran.
0: Kızım, benim ömrü hayatım böyle lüks ortamlarda geçti.
4: Ama gel de sen bunu onlara anlat.
2: Kimleri?
4: Ulan senin burada bu fıstık gibi kadınla ne işin var Hanzo der gibi bakanlara. Ama merak etme. Ben de onlara benim yerim burası ve böyle fıstık gibi hatunlarla takılmayı hak ediyorum tarzında hareketler yapacağım. Ama önce şu ortama biraz ateşleyelim.
2: Hayır hayır dur.
4: İzle ve gör.
2: Hayır git dur.
4: Evet değerli misafirler, kıymetli konuklar. Her ne kadar çiçeği burnunda yeni bir damat olsam da bu eğlenceyi bir kenara bırakıp ve güzel karısının dibinden ayrılmayan yüksek profil değerli bir girişimci olduğum anlamına gelmiyor. O yüzden diyorum ki bugün paramızı, servetimizi, güzel karılarımızı ve hatta sevgililerimizi kısa bir süreliğine kenara bırakıp fırlama, zıpır, it kopuk olduğumuz kolej günlerimize geri dönelim diyorum. Are you ready?

0: hanım mı seslendin?
1: Biraz da bizden seslenecek mi acaba?
0: Tabii ki, yani sonuçta bir erkek günde en fazla karısına 5 dakikasını ayırmalı değil mi?
2: Çok keskin bir espri anlayışınız var. Buyurun.
0: Siz bekarsınız değil mi?
2: Evet, bekarım.
0: Eğer evli olsaydınız benim esprilerim ve eğlencemin nedenini anlardınız. Bir erkek evlendiğinde...

0: onun için gelecek korkusu biter. Ya başıma bundan daha kötü ne gelebilir ki diye düşünür ve hayattan keyif almaya başlar.
1: Şu saçma sapan evlilik esprilerini keser misin lütfen?
0: Allah Allah, zoruna mı gitti? Ha? Balayında taş gibi karısını zengin playboy'un kollarına atan cincon tarzındaki bakışlar üzerimde. Ama merak etme, ben de onlara size ne olan işinize bakın, bilip bilmeden insanların günahını almayın tarzında bakıyorum. Ben zaten katili buldum. Katil Kaan. Bütün deliller bu gösteriyor.
1: Hangi deliller?
0: Adamın tipi delil olarak sayılmıyorsa da içgüdü de diyebiliriz.
1: Yalnız içgüdülerle dava çözülmez canım.
0: Senin hormonlarınla da dava çözülmez hayatım. Evlenme, çocuk doğurma ve yuva kurma vaktinin çoktan geldiğini görebiliyorum. Yani hormonlarının davanın seyrini etkilemesine izin vermem.
1: Bana bak yürüyen testosteron. Bir daha bana böyle cinsiyetçi sözler söylersen gece seni bayıltır ve ufak parçalara ayırırım. Ve seni otelin mutfağına öküz eti diye satarım. Bir güzel marine ettirir, sonra da yerim.
0: Ne güzel anlattın. Ağzının suya aktı ya. Arkadaş, insanın canı kendinden bir porsiyon ister mi?
1: Ben de sana bakıyordum.
2: Oo, sen makyajını tazeleyene kadar ben karakter analizimi çoktan bitirdim.
0: Şüpheliler arasında bu cinayeti işleyecek karakterde tek bir insan var, o da Kaan karakter size.
2: Vah, tam bir delikanlı. Erkekliğin kitabını yazmış adeta. En fazla genç kızların canını yakmıştır. Ece merhametli, çok iyi kalpli. Nişanlısının amcasına kendi öz amcasından daha iyi bakıyor.
0: Okan amca ise geçmişte her ne kadar çapkın birisi olsa da yaştan önce elini eteğini bu işlerden çekmiş. Tam bir bilge. Kaan, kadın düşkünü, zampara, bu.
1: Vaha, tam bir sulu. Okan amca ile Ece ise sevgili. Kaan ise...
0: Amcasından mı hoşlanıyor?
1: Hayır, tam bir aptal romantik.
2: Ulan şu aşığını aklamak için bu kadar masum insanın günahını alıyorsun ya, ayıp ya.
3: Serdar, oturmaya mı geldik? Hadi gel, lambada yapıyoruz.
0: Geldim kanka, geldim.

0: Pilates'e mi gidiyorsun?
1: He. Ya biz mahallede her sabah muhtarlığın önünde çoluk çombalak toplanıp pilates yaparız. Alışkanlık olmuş işte. Ben pilates yapmadan uyanamıyorum.
0: Tamam.
1: Kızım saf mısın sen ya? Akıllı kadın diye evlendim ben seninle. Takibe çıkıyorum. Yoga hocası Banu'yu mercek altına alıyorum.
0: Aa. Ama ben plan ve iş bölümü yaptığımızı hatırlamıyorum Serdar Bey. Öncelikle cinayeti işleyebilecek motivasyonu yüksek adayları belirleyelim lütfen.
1: Motivasyon kadın meselesi. Takılma sen ona.
0: Neye dayanarak bunu söylüyorsun acaba?
1: Maktulün erkek olmasına dayanarak söylüyorum.
2: Bak şimdi. Sana her şeyi anlatıyorum. Zengin bir adam. Her türlü zevke ve kadına kolaylıkla ulaşabiliyor. Mutlu olmak için her şeyi ama her şeyi deneyimliyor. Sonra bir bakıyor ki zevk alamamaya başlıyor. Tabii geçmişindeki bir kadın bu olanlara içerliyor ve adamı Mortingen Strauss'e yani ortadan kaldırıyor. Motivasyon kadın mevzusu.

0: Selamünaleyküm hocam. Ha, toplu çalışma deyince ben yanlış anladım herhalde.
1: Günaydın Serdar.
0: Eyvallah koçum. Ciğer.
2: Evet, herkes yerlerini aldıysa başlıyoruz. Şimdi derin bir nefes alıyoruz. Yavaş yavaş veriyoruz. Ve unutmuyoruz. Biz evrene nasıl enerji verirsek, evren de bize aynen öyle geri verir. Biz hayata nasıl davranırsak, hayat da bize aynen öyle davranır. Siz.
0: Ben mi hocam?
2: Evet siz. Hayat bugüne kadar size nasıl davrandı?
0: Karısıyla yatakta yakalamış gibi davrandı hocam.
2: Anlıyorum.
0: Hayatta bu zamana kadar karısına el sürmediğimi anlatmak için çok uğraştım. Şimdi daha çok anasına küfür etmişim gibi davranıyor ama o daha iyi.
2: Hava da çok güzel.
3: Çok güzel evet. İşiniz de yoga yapıyor galiba.
2: Ya evet.
4: Aldım ben hocam. Ben sana yardım edeyim.
5: Etme. Hayır.

0: Ustacığım, yok hayır.
1: Neredesin sen? Ben seni bulamıyorum.
0: Kızlar, hiç bozmayın. Ya ustacığım, ben bu tercihimi anlattım diye hatırlıyorum.
1: Neredesin sen?
0: İş üstündeyim.
1: Bizim muhasebe kayıtlarını incelememiz lazım.
0: Sen incele. Ben araştırmayı derinleştiriyorum. Çok önemli bilgilere ulaşmak üzereyim. Yoga Banu kesin işin içinde. Ben sabah delillerle geleceğim.
1: İyi.

0: yaptın mı?
1: Aa, buysan uyu, daha çok erken.
0: Boynunun oldu, varmış.
1: Sorma ya, bilgileri almaya çalışırken çok zorlandım. Yani kıran kırana bir geceydi.
0: Ne öğrendin?
1: Ziya ortadan kaybolmadan önce enstitü kapanacakmış. Ziya ortadan kaybolunca Kaan enstitüye yardıma devam kararı almış. Özellikle bu bilgiye çok zor ulaştım. Hadi yat sen şimdi, yarın konuşuruz.
2: Dur bir dakika, ben de bir şey buldum galiba.
0: Ha, bak. Bunlar Bahve'nin mutfağını restore etmişler. Ama bence bu malzeme çok fazla. Ya birileri faturayı şişirmiş ya da bence kesin başka bir Bahve falan yapmışlar.
1: Ya zengin insanlar bunlar. Hayatları bir yerleri restore etmek de geçer.
0: Ha, Kaan bizi akşam yemeğe davet etti. Ben onu masada oyalarken sen de odasını araştırsın ha.
1: Gereksiz, zaman kaybı. Ha, ama müstakbel sevgilini üzmek istemezsin. O yüzden gideriz yani.
0: Sabahın köründe boynunda morluklarla gelen adam mı söylüyor bunu? Niye sırıtıyorsun acaba?
1: Farkında mısın? Şu anda ilk kıskançlık kavgamızı yapıyoruz. O zaman ben kanepede yatıyorum.
0: Sen zaten kanepede yatıyorsun Serdar.
1: Ama bu sefer gerçek.

0: sözlerine ve hareketlerine dikkat et lütfen. Masada da öyle anormal davranma.
1: Benim davranışlarım anormal, öyle mi? Ya ben bütün bu saçma sapan insanların arasında normalliğin sözcük anlamı gibi kalıyorum be.
2: Nerede kaldınız ya? Biz neredeyse yemeye başlıyoruz.
3: Amirim. Hayatım. Kadınları bilirsin Mirim. Hazırlanmaları futbol hakkındaki yorumlara kadar sıkıcı ve anlamsızca uzundur.
2: Mirim, yaklaşımınızı çok ayrımcı buldum. Yani modern çağın gereksinimlerini karşılamaktan oldukça uzaksınız. Artık kadınlar futboldan anlamadıklarını itiraf ediyorlar. Hatta son derece hızlı giyiniyorlar. Ayrıca ortaya böyle bir güzellik çıkacaksa hiçbir erkeğin beklemeye itirazı olacağını sanmıyorum. Güzellik cennetin imgesidir.
1: Hazır imgelerden konu açılmışken, medeni, modern ve ultra lüks yaşayan bir erkek olarak gözümün önünde siz karıma yürüyünce aklıma ister istemez cennetin dayak imgesi, medeniyetin sınırlarını zorlayarak tek dişli bırakan bir imkan.
4: Yürümek. Bol bol yürümek. Benim zindeliğimin en büyük nedeni yürümek.
2: Yürümeyi ben de çok severim.
1: Onu biliyoruz. Okan amcacığım, yürüyelim, yürüyelim tabii. Yani yürümekle yollar aşınmaz. Ama her önümüze geleni de yürümeyelim, değil mi Mirim?
2: Mirim, şu tespihinize bakabilir miyim? Ah, bu böyle bir tür el alışkanlığı galiba. Şöyle falan. Sokak kültüründe, gettolarda falan yaygın galiba bu.
1: Yanlış biliyorsun.
2: Buyurun.
1: Bu tespih bizim için çok köklü bir aile geleneğidir. Saraylı olan büyük büyük dedem sünnet olacağı zaman dönemin padişahı bu tespihi kendisine hediye olarak gönderir. Derken yıllar geçer, dedem büyür ve Yemen'de esir düşer. Esir kaldığı süre içerisinde öleceğini anlar ve bu tespihi henüz görmediği yeni doğan oğluna göndermesi için yaverine teslim eder. Sonra dedeme dur. Dedeme çok sadık olan yaveri, şu elimde görmüş olduğunuz tespihi esir kaldığı tam 5 sene boyunca, çok affedersiniz, saklar. Esirliği bitip İstanbul'a dönünce hemen büyük büyük annemi bulup emaneti ona teslim eder. Tespihi tam 5 sene boyunca saklamış olması büyük büyük annemi çok etkiler ve yaverle hemen oracıkta evlenir. İşte o yaver benim dedem. Bu tespih o tespih.
2: Enteresan.

0: Ya ben mideyi bozmuşum da siz rahatsız olmayın. Ben gideyim, biraz uzun sürer, beni beklemeyin yani. Tatlı söyleyeyim.
1: Boğuluyor galiba. Böyle durumlarda ne yapıyorduk? 112'yi mi arıyorduk?
2: Hayır canım. Alo Can Kurtaran'ı aramamız gerekiyor ama numarasını ben de bilmiyorum.
1: Hamdi'ye soralım. Hamdi gel.
3: Efendim Kaan Bey.
1: Bak Alo Can Kurtaran'ın numarası varmış. Arada adam boğuluyor. Yani gelsinler, ilgilensin.

0: one thing.
1: Zaman kazanmak için havuza düşme numaramı gördün değil mi onların hepsini? Davamız için hayatımı tehlikeye attım. Benim gibi dava adamı zor yetişir. Bir şey soracağım. Yüzme bilmediğim çok anlaşıldı mı? Değerimi bilsin artık.

0: Alo.
1: Ana bak, bu kesin suçlu.
0: Alçak bir kardeş katili bu. Akşam bizi yemeğe davet etti. Senin karını aparatif olarak alacağım der gibi baktı bana.
2: Abi, senin karın yok ki.
0: Ulan düşün, herif olmayan karıma yazıyor. Bir de gerçekten karım olsa kızgın kumlardan serin sulara atlayacak.
2: Tamam abi, ben bu akşam girerim onun yerine. Bulduklarımı sana açtığım mail adresini atarım.
0: Bana atma, ben üşenirim onlara okumaya. Sen onların hepsini Aslan'ın mailine at. Hadi koçum. Tamam, kapatıyorum ben.
2: Abi, bizim para işi ne oldu?
0: Oğlum gelince halledeceğim, biraz sabredin ya.
3: Yarın ziyaretine gitmek istiyorum.
4: Bak, çok sık gidiyorsun. Dikkati çekecek.
3: Ne yapayım? Çok özlüyorum onu.
4: Ben de özlüyorum ama dikkat çekmememiz gerekiyor.
5: Teması kaybetmeyelim.
6: Temas, temas, temas, temas.
7: Günaydın.
0: Günaydın.
7: Yine kaçırdın kahvaltıyı. Sana bir şeyler getirdim.
0: Allah! Ben geç kaldım ya. Ece bugün çok önemli bir yere gidecek. Benim onu takip etmem gerekiyor. Bizim kamuflaj kıyafetleri nerede ya?
7: Dolapta.
0: Tamam.
7: Şey, peki senin banyoda işin var mı? Ben duşa gireceğim de.
0: Yok yok, benim acil çıkmam gerekiyor.
4: Köylü kızı, simitçi.

0: Olayı çözmeye çok yaklaştım.
1: Sen niye kaçış kostümü giydin?
0: Kaçış?
1: Evet, ilan dağıtan palyaço kaçmak için gelir. Sakın bununla takip yaptım deme.
0: ne takibi ya? Sen de beni iyice salak zannettin ya. Tatbikat yaptım. Tabii ya, tatbikat yaptım ben. Eğer ileride kaçmamız gerekirse hangi yolları ne şekilde kullanmamız gerekiyor, onun tatbikatını yaptım.
2: Merhaba.
0: Hoş geldiniz. Bir saniye.

0: Kusura bakmayın. Banyo yapıyordum da size nasıl yardımcı olabilirim?
1: Merhaba. Biz akşam kamp yapacağız da siz de bize katılmak ister misiniz?
0: Hay hay. Tabii ki. Zaten ben genç ve yakışıklı bir erkek olarak kamp ortamlarında çok fazla bulundum.
1: Harika. Eğlenceli olacak o zaman. Akşam kampta görüşürüz.
0: Görüşürüz. Ya yemin ediyorum, şu kadınların istediklerini elde etmek için cinselliklerini kullanmalarına bayılıyorum. Bence çok büyük bir zeka göstergesi bu.
2: Belki de seninle iletişim kurabilmek için senin zeka seviyene inmeye çalışıyorlardır.
0: Yani ne kadar aptal görünürsem o kadar seksi davranacaklar bana, öyle mi?
1: Özel bir çaba sarf etmene gerek yok. Kendin ol yeter.
0: Oo, kıskançlık seziyorum. Öldürdüğü nişanlısının amcasıyla sevgili olan bir kadınla aşna pişne yapacak kadar düşmedik yani.
3: Katil de olsa onun da duyguları var. Hayatında karşısına ilk defa gerçek bir erkek çıktı ve duygularına yenik düştü. Yaydığım sert erkek kokusundan etkilenip etkim altına girdiği için onu suçlayamam. Göreceksin. Kollarıma atılıp ağlayarak her şeyi itiraf edecek. Vay be.
4: Bir şey yapmayacak mısın?
3: Hayatta kalma içgüdüm üreme içgüdümden baskın çıktı.
4: Nasıl ya?
3: Ah Ece. Gitti güzelim.
4: Ne? Kız orada ölüyor, senin aklına mi geliyor?
3: Vallahi üzüntüden kendimle yüzleşiyorum. Kendimi tanıyorum aslan.

0: Geri gelebilir. Hadi otele gidelim.
1: Korkan gidebilir. Biz eşimle kalıyoruz.
2: Sen kalıyorsun.
1: Karıcığım, bir saniye konuşabilir miyiz lütfen?
2: Tamam, siz gidin, ben yetişirim.
1: O katille mi gidiyorsun?
2: O katil dediğin adam biraz önce hepimizin hayatını kurtardı.
1: Ya kızım, pembe kokulu mektupları Kaan Efendi'nin odasından çıktı. Ben odadan aceleyle çıktığım için alamadım mektupları.
2: Bana bunu şimdi mi söylüyorsun Serdar?
1: Ya Ziya, merkez mezarlığında eski bir mezara gömülü. Hepsi işin içinde diyorum sana ya.
2: Ya artık dikkat çekmeye çalışmandan gerçekten çok sıkıldım. Ayrıca ben yetişkin bir kadının, kendi kendimi de koruyabilirim. Sabah otelde görüşürüz.
1: Ulan dedektiflik işine girdik, ortağımız katile aşık oldu. Demek yarın öbür gün karşısına yakışıklı bir seri katil çıksa beni pişirip yer bunlar. Yok arkadaş, ben bu işi çözdükten sonra bir daha bu hatunla çalışmam. Yok.
3: Polis, eller yukarı, teslim ol.
1: Tamam, tamam. Teslim oluyorum ama lütfen siz ön yargınıza teslim olmayın. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Bir dakika. Bakın. Tamam. Yani

0: Ne bakıyorsun?
1: Uyumanı bekliyorum.
2: Saygısızlık dediysek o kadar da değil koçum. Yani beklemene gerek yok. Rahat ol. Hadi ben büyük bir cinayeti çözmek için düştüm buraya. Sen neden düştün?
1: Büyük bir cinayeti işlediğim için.
0: Bu yaşta. Allah Allah. Derdin neydi çocuğum?
1: Eski okulun önünde uyuşturucu satan mafya çetesinin tüm üyelerini öldürdüm.
2: Çok büyük bir sosyal yara. Liselere kadar indi diyorlardı abi.
1: İlkokul. İlkokuldan sonra okumadım. Allah'tan çete fazla büyük değildi.
2: Sonuçta 2-3 kişilik çete olmaz. 5'ten büyüktür değil mi?
1: 10. Yok yok. Biri yoğun bakımdanmış.

0: Efendim?
1: Günaydın. Ben Serdar Bey'in asistanı Ali. Kendisine ulaşamadığım için sizi aradım.
2: Ziya Uşaklı ile ilgili bazı bilgilere ulaştım. Belgelerin hepsini size mail atıyorum.
0: Tamam, teşekkür ederim. Şimdi bakıyorum.
3: Dün gece Akçakoca Merkez Mezarlığı akıllara durgunluk veren bir operasyona sahne oldu. Vicdansız mezar hırsızı suçüstü yakalandı.
4: Ben sıradan basit bir vatandaşım. Hatta vatandaşın dibiyim.
0: Günaydın. Serdar'a göreviniz oldu mu?
5: Bir dakika. Konuşabiliriz.
4: Ya siyasilerin seçim meydanlarında o istediği vatandaş benim. O sözlerimi şantaj olarak algılamayın ama. Çok önemli bir ipucunun peşinde bir iş seyahatine çıkmam gerekti.
0: Serdar, televizyondasın ve bütün ülke nerede olduğunu biliyor.
4: Ha, o zaman beni bir an önce buradan çıkarman lazım. Kaiser Soze'nin çocukluğuyla aynı hücrede kalıyorum ben. Her an hayatımdan ümidi kesebilirim.
0: Melek Hanım arıyor, şimdi kapatmam lazım.
4: Melek Hanım'a söyle, katilleri biliyorum. Nasıl görünüyor?
0: Nerede?
4: Televizyonda. Bütün kanallar verdi mi? Tamam, ben de seni seviyorum aşkım. Sırası mı ya şimdi? İşte.

0: Mezarcı, çıkıyorsun. Hadi yine iyisin. Arkan sağlam çıktı.
1: Yüksek mevkilerdeki kişiler tarafından sevilir sayılırım.
2: Görmekler abi. Dışarıdan bir şeye ihtiyacın olursa mutlaka karşılayacaklardır. Allah kurtarsın.
3: Eski İçişleri Bakanımız devreye girdi senin için.
1: Ya kusura bakmayın komiserim. Şimdi ben bazen gizli görevlerde sade vatandaş taklidi yapmak zorunda kalıyorum da. Sizi kandırdıysam özür dilerim yani.
3: Bakanımız senin kızın iş ortağı olduğunu söyledi. Senin herhangi bir suç işleyecek bilişsel kapasiteye sahip olmadığını, toplum için zeka ortalamasını düşürmek dışında bir tehlike arz etmediğin konusunda beni ikna etti.
1: Kafanızdaki soru işaretleri cevaplandığına göre ben artık gidebilir miyim?
3: Seni görünce kafamda hiçbir soru işareti kalmadı. İşlemlerini yapsınlar, hemen karakolumu terk et.

0: Anneciğim, ya büyük bir komploya kurban gittim ben. Verin öpeyim o mübarek elinizi. Anneciğim, aramızı bozanlara inat, olayı çözdüğümü ve suçluların aramızda olduğunu bildirmekten büyük bir gurur duyarım efendim.
1: Serdar'cığım, her şey açıklığa kavuş.
2: Sen dur, devam et.
0: Maktulün bazı feminen, hatta yer yer feminist tavırlarıyla karşılaşan Ece, teselliyi Okan amcanın kollarında aradı. Aşkların önünde tek bir engel vardı. Ziya Uşaklıgil. Dönelim Kaan Uşaklıgil'e. Kendisini burada yakından tanıma fırsatı buldum ve şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Kaan Uşaklıgil küçükken sevdiği kızın at kuyruğunu hiç çekmemiş gibi kötü bir insan. Ta sünnet düğününden beri kin güttüğü abisi Ziya Uşaklıgil işlerin başına geçince abisini hisselerini elinden alıp yatırımlarını parçalamakla tehdit etti.
3: Aa, bu kadar da fazla ama.
0: İşte aynen böyle söyledi. Önce iki aşığı, sonra selfilerde fakir çıktığı için Ziya'ya kızan Vaha'yı ve enstitüsü kapanma tehlikesi altında olan Banu'yu da yanına alarak bu cinayeti planladılar. Kaan Uşaklıgil planladı ve hep birlikte uyguladılar. Katil bunların hepsi.
4: Biz kimseye olur mu?
0: Ya siz onu benim külahıma anlatın be.
4: Seni ilk parti

0: Yani sadece seninle birazcık eğlendik. O kadar.
1: Yahu nereden bileyim? Adamın gece yarısı mezarlığa gideceğini, gece bekçisiyle yakalanacağını.
2: Ya hem suçlu hem güçlü diye buna derler arkadaş.
3: Serdar'cığım, olay aydınlığa kavuştu.
2: Evet, ortağımın da dediği gibi anneciğim, her şey açıklığa kavuştu. Katil, bunların hepsi...
4: Yeter artık, tamam. Ben daha fazla uğraşamayacağım seninle. Bak arkadaşım, abim hayatta. Gayet sağlıklı ve mutlu. Benim de senin bu dedektiflik saçmalıklarına ayıracak zamanım yok. Kusura bakma. Hasan Hanım, daha evine geliyorsunuz değil mi?
3: Geleceğim.
4: Güzel.
2: Hadi.
5: Bir dakika. Ya kımıldama. Ya nereye gidiyorsun? Anneciğim, o zaman İstanbul'da görüşürüz.
3: Sen nezaretteyken Ali beni aradı.
4: Evet.
3: Ziya Kağan'a fotoğrafını yollamış. Ve yeni hayatında çok mutlu olduğunu yazmış.

0: Arkadaş bu nasıl hayattır lan? Şuraya bak, işimi kaybettim. Karım kendine manita yaptı. Erkeklik gururum üzerinde lambada yapıldı ya.
1: Melek Hanım beni bayrine davet etti. İstanbul'a onlarla döneceğim. Para yatınca seni ararım. Naktin var mı?
2: Ama sen kal da biraz var.
1: Tamam. O zaman iyi yolculuklar.
0: Bana da. Ya senin baban eski İçişleri Bakanı mıydı?
1: Evet. Çok büyük bir Amerikan şirketinde çalışırken Türkiye'deki özel dedektiflik boşluğunu doldurmaya gelince tabii ben de maddi manevi desteği kesti.
0: Ablam şu an burada olsaydı ve senin bu sözlerini duysaydı benimle çok gururlanırdı. Sorumsuzlukta ben asla senin level'ına ulaşamam. Son olarak bir şey soracağım ya.
1: Ne oldu?
0: Bizim odanın hesabı hala Melek Hanım'a yazıyor değil mi?
3: Evet.
0: Gerçekten ciddi bir tutulma. Acil yüksek sevgiye ihtiyacım var.
4: Üzgünüm. Bugün yardımcı olamayız.
0: Ya bir şey soracağım sana ama yanlış anlama. Acaba kampta

0: bir sosyete gazozundan içip güzel yemekler yiyip benimle partilemek isteyen kızlar var mıdır?
1: Bugün bizim izin günümüz. Enerjilerimizi dengelemek için izin günlerimizde sınırsız parti yaparız.
2: Gerçekten inanılmaz bir felsefeniz var. O zaman bir an önce gelin, enerjimizi dengelemeye başlayalım.
1: Bir saat içerisinde oradayız. Görüşürüz.
2: Görüşürüz hayatım. Görüşürüz. Efendim Ali?
3: Abi, Fidan abla televizyonu izlemiş. Seni merak etti.
2: Ha, öyle mi? Gizli bir görev üzerindeydin de.
4: Ne göreviymiş o?
0: Ablacığım, minik kardeşin devlet için çok önemli bir operasyonla kilit isim.
4: Hangi devlet?
0: Cumhuriyet. Önemli bir delegasyonla işbirliği asamblesi yapmak üzereyim. Ben seni toplantıdan sonra arayayım. Tamam, döneyim sana. Hadi.
4: Kapattı.
5: Anladım Kaan Bey.
6: Gözlerini kızın üstünden ayırma. Bu benim için ölüm kalım meselesi. Herhangi bir aksilik daha olursa dedektif kızın minik boynunu kendi ellerimle kırarım.
7: Buyurun efendim, yemeğe geçebilirsiniz.
8: Telefon çalıyor.
9: Ben mesai saatleri dışında prensip olarak cep telefonlarına bakıyorum hayatım. Hop!
4: Karım yazıyor.
9: Ha, karım değil o ya. Ortam. Ya kızlar, kusura bakmayın. Farkında olmadan sorumluluk duygusu gelişmiş bende. Bir saniye.
4: Alo.
0: Çok yakın arkadaşlarımla beraber küresel ısınma sorunu masaya yatırdık.
9: Az vaktim var, seni dinliyorum.
4: Alo, dinle beni bak, dinle. Katil Kaan. Alo. Burada telefon çekmiyor.
1: Mektup kağıtlarını alman lazım.
0: Ne? Çok büyük bir operasyondan bahsediyorsun yani.
4: Ne operasyonu? Bak dinle beni. Hayatım tehlikede olabilir.
0: Emir ve görüşlerime uydukları sürece sorun yok ortak.
4: Alo? Alo?
6: Kızlar, büyük bir operasyonda tim komutanı olmam gerekiyor.
2: Yani bu işi kabul etmemek olmazdı.

Anladım seni kardeş katili. Başkasının karısına asılmanın cezasını hapishanede başkasının karısı olarak ödeyeceksin. Oba! Tam ilahi adalet oldu bu. Alo. Ali. Ziya'ya gelen maillerin IP adresini bul bana hemen koçum. Acele et, acele. O zaman hadi kızlar, kutlama yapıyoruz.

0: Günaydın.
1: Ben de şimdi sizi almaya geliyordum dedektif hanım.
0: Aa.
1: Hı-hı. Bugün size araziyi atla gezdirmek istiyorum.
0: Atla?
1: Hı-hı.
0: Ben atları çok severim ama Süpermen düşüp boynunu incittiğinden beri benim bir fobim var.
1: Ha, haklısınız. Böyle güzel, narin, ince bir boynu. Tehlike atacak davranışlardan kaçınmalıyız tabii. Buyurun.

0: Ya bacım, buralarda Uşaklı Giller'in de ayı varmış. Nerede kalıyor tam olarak?
1: İleriden caddeye çıkınca sağdaki büyük ev.
0: Ha.
1: Ben de oraya gidiyorum. Köye kahvaltısı hazırlayacağım.
0: Ne hazırlayacaksınız?
1: Mancarlı pide ve menengüçeyi hazırlayacağız.
2: Tamam.
0: Hey be, karıma bak ne kadar güzel. Dikkat et, içkine ilaç atmasın.
3: Merak etme. Hadi tamam, gelme artık.

0: yapıyorsun? Abi ne yapıyorsun? Kendine gel.
1: Bunu. Katil uşak.
2: Ulan hep bunu söylemek istedim ya. Evet. Ortağım ve ben katil olmayan katili bulduk. Efendim, dün gece yaptığımız beyin fırtınaları sonucunda çok enteresan bir şey fark ettik. Kaan ve Melek Hanım beraber planladılar.
3: Ben bu yüzüğü bir yerden hatırlıyorum. Melek Hanım da işin içinde.
1: Ay kesin şu saçmalığı lütfen.
2: İnanın ben de çok isterdim Melek Hanımcığım. Çünkü yani insan patronunun katil olmasını istemez ki. Sonuçta ekmek parası. Hatta ben bunu ortağıma açık açık söyledim dün, değil mi?
4: Evet.
3: Ya kızım, öldürüyorlarsa kendi DNA'larını öldürüyorlar. Bize ne ya? Biz işimize bakalım. Salla başı, al maaşı yapalım. Sakal diyorum ya.
4: Olmaz. İşimizi hakkıyla yapacağız. Dedektifiz biz. Ben Kaan'ı oyalarken sen de Melek Hanım'ı izle. Melek Hanım bizi Ziya'ya götürecek.
1: Ziya... İşleri istediğim çerçevede yönetemiyordu. Ben de ona ders vermek için Kaan'a müsaade ettim. Kaan hisseleri almak için abisini hapsetti.
3: Yemin ederim delirmişsiniz siz. Resmen bana komplo kurmuşsunuz. Hepiniz de bu işin içindesiniz.
2: Belki de başkalarının karılarına yürüdüğün için Allah seni cezalandırıyor demeyi çok isterdim ama yine dört ayağın üstüne düştüm.
3: Nereden buldun bunları? Az daha başımıza iş açılacaktı.
1: En salaklarını seç dedin.
3: Ya tamam da Kaan'a hissedir için baskı oluşturalım derken hapse gireceğiz.
2: Evet, sizin de gördüğünüz gibi en salak iki dedektifi bulup suçu Kaan'ın üstüne atacaklar. Sonra sahte delillerle polise gitmekle Kaan'ı tehdit edip hisselerini elinden alacaklardı. Sonra da Ziya hiçbir şey olmamış gibi tatilden dönecekti. Fakat benim büyük resmi görüp mezarlıktaki derin araştırmalarım sonucunda televizyona çıkmam Ziya'nın paniklemesine sebep oldu.
4: Ve planları değişti. Bizi salak olduğumuz için seçenler dünyanın en aptalca ve amatör planını yaparak suç tarihine geçtiler.
5: Anladım Kavli.
4: Ortağımın gerçekleri ortaya çıkartmak için kendini fedakarca havuza attığı o gece suç ortakları Vaha Kaan'ın odasına girerek mailler attı. Ama yine ortağımın dün gece Ziya'nın adamlarıyla göğüs göğüse çarpışması bütün oyunları bozdu tabii.
2: Aslan kendini ne kadar geliştirdin. Olaylara doğru açıdan bakabiliyorsun artık.
0: Çabuk onu bana ver gerizekalı.
2: Buradaki herkes kimin gerizekalılık sendromunun pençesinde olduğunu gördü bence.